0: O şehirleri de söyleyebilirim ama çünkü
1: Peki.
0: bunların etkin olduğu şehirlerin sayısı biraz daha farklı. O yüzden öyle tamamlamış olayım.
1: Teşekkür ederim. Sezin Hanım, neden şimdi bir de süreci sabote etmeye dönük bu oluşturulan bölgesel denklemin içerisindeki Türkiye'nin rolünü sabote etmeye dönük bir hamleye doğru itildiklerini bunları ve bunun neticesinde böyle bir operasyon geldiğini görüşüne katılır mısınız?
2: Ya Türkiye'nin geldiği noktadan çok artık yeni bir dönemdeyiz. Bu dönemde devlet dışı yapılarla ilgili yani ciddi bir tasfiye, ciddi bir yeniden yapılanma olacak. Ve hakikaten de Süleymancılar olarak tabir edilen grup en kalabalık grup bu cemaat yapıları arasında. Ha cemaatlerin genel tabanı Türkiye'de abartıldığı kadar değil. Hiçbir zaman da olmadı. Bu kendi sahip oldukları gücün çok daha ötesinde bir siyasi güç atfedildi. Güç tabii bir illüzyondur. Yani gücü ölçemeyiz, biçemeyiz. Yani bu sizin algınızda olan bir şeydir. Ve tarikat cemaat yapılarına ilişkin de bu tabii ki bu FETÖ'cüler bambaşka bir konu. Ben onu bir kenara ayrı bırakıyorum. Onun dışındaki genel olarak cemaat yapılarından bahsedeyim. Onların da yani büyük bir tabanı en çok belki onların oldu. Çünkü adeta belli bir dönem adeta o yapının içinde olmayanlara iş verilmemesi, hiçbir şekilde yani tamamen dışlanmaları her türlü hayattan falan gibi zamanları yaşadık. Yani bir onların izin verdiği kadar var olabiliyordu insanlar o Fethullahçı yapılanmanın mümkün kılabildiği kadar. O dönemde yaşandı. Bunu unutmamak lazım tabii ki. Ama onun ötesinde bu yapılar öyle Türkiye'nin çoğunluğu falan filan değil. Yani araştırmalarda şimdi TEPAV'ın bir araştırması var. 2016 ve 2020 verileri olduğu için yani 2016 darbe girişimi öncesi ve 2020 verileri var TEPAV'ın araştırmasının. Bu arada analım sevgili merhum Hilmi Demir'in direktörlüğünü yürüttüğü bir araştırmaydı o. Benim de çok sevgili arkadaşım Ömer Faruk Aslan da içindeydi. Eski doktora arkadaşımız. O ya bu araştırmalar kıymetli çünkü Türkiye'de nasıl bir cemaat gerçekte yapısı var, yayılımı var ve algılar nasıl bunları gösteriyordu. Ve o bir metropolün bazı verileri var gene aynı döneme yönelik olarak. Zaten o araştırmanın, TEPAV'ın araştırmasının sahasında Adil Gür 2016'da ve 2020'de de metropol gerçekleştirmişti. Yaklaşık %5 gibi bir rakam çıkıyor 2020 itibariyle. Türkiye'nin %5'i ben bir tarikat veya cemaat yapılanmasına mensubum.
1: Sadece %5'ine mi tekabül ediyor bütün
2: evet,
1: cemaat yapısına
2: mensup olan? Evet, ki Süleymancılar'da işte gene akademik araştırmalara, yani şimdi bu nasibe telaffuz etmek istemedim ama akademik verilere göre, ki onlar da daha eskide kalmış, 90'larda kalmış falan veriler var bazı. İşte 2 milyon falan, 1,5-2 milyon kişi gibi rakamlar telaffuz ediliyordu.
1: 90'lardaki araştırma 2 milyon diyor.
2: Bu hayır şey Süleymancılarla ilgili ayrı. Bu benim söylediğim TEPAV'ın verisinde toplam
1: bütün bir cemaate mensubu
2: kendisi
1: 2
2: cemaat mensubu ve tarikat mensubu olarak niteleyenler, böyle olduğunu söyleyenler yaklaşık %5'lik bir kitle. Metropolün verilerinde biraz daha düşüktü. %4,5 gibi. Hata payı çerçevesinde kendi yaptığı özel araştırmanın çerçevesinde biraz daha düşüktü. Hata payı çerçevesinde olabilir. Bir de 2016'dan sonra gene TEPAV'ın araştırmasında 2020'deki verilerinde var. Çok ciddi bir toplumda genel tarikat ve cemaatlere karşı bir tepkisellik oluştu. Darbe girişiminden dolayı. Yani çok olumsuz bakıyorum ve olumsuz bakıyorum diyenler %40'ları aşmaya başladı. Ve özellikle bu 2016 darbe girişiminden sonra olumsuz bakıyorum diyenler. Şimdi zaten toplumda çok geniş bir alanda değiller aslında kişi sayısı olarak veya etki olarak. Siyasi etki de ancak izin verdiğiniz kadar, siyasi partilerin izin verdiği kadar etki sahibi olabilirler. Bu siyasi partilerin meselesi, onları yönetenlerin, onların yönetimlerinin meselesi. Bunun ötesinde bir de parasal güç var. Bu da aslında baktığımızda işte bu 90'lardan itibaren, yani 80'lerin sonu ama asıl 90'lardan itibaren holdingleşme, şirketleşme, tabii bu cemaatlerde yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Bir para birikimi oldu ve bu işi de iyi yapıyorlar yani bakıldığında. Gerçekten bu para işlerinde iyiler.

0: yatırdıkça yatırıp onu genişlettiler. Şimdi hepsinin ayrı bir tabii kaynağı var. Evet. Süleymancıların yurt dışı işte bu gurbetçi tırnak içinde bağlantıları dolayısıyla oradaki bir takım işçilerden vesaire göçmen nüfustan gelen paralar, o devri daim hep vardı zaten. Ve küçük esnafa özellikle yoğunlaşan bir grup onlar. O yüzden yaygınlar daha. Fakat yani diğerlerinde baktığımızda menzil, onlarda yaklaşık 1,5 milyon. İkinci, daha az olması lazım, pardon, yanlış bir rakam vermeyeyim. Menzilin, evet, 700 bin ile 1 milyon arası deniyor menzilciler içinde. Tabii bunları hiçbir zaman tam olarak bilemiyoruz çünkü bir kayıt sistemi yok. Öyle bir kilise kaydı falan gibi, yani bir doğrudan siz ben böyleyim diye değil. Bunlar bir takım bazı işte yapıların işte o şimdi vakıf olarak çoğu falan var, vakıfları vesaire var. Mesela menzilcinin Semerkand Vakfı var tabii. Oranın çerçevesinden bir takım rakamlar elde edilmeye çalıştı. İşte İsmail Ağa var tabii bir de. Onlar da daha küçük bir grup. Kuytulculara gelince artık onlar yüzlerle ifade edilecek. Yani binler belki, hadi diyelim şeyle beraber, genel yapısıyla beraber. Oldukça küçük bir grup ama daha sosyal medyada varlar. Ama sosyal medyada var olmaları bana kalırsa çok organize olmalarından çok bu yeni medya çağında Alparslan Kuytul'un böyle değişik bir tipi, konuşması tipi olması ve onu dinleyen kitle olup ama tutup da müritte olacak değil. Daha çok biraz da
1: erişebildiği bir kesim var
0: biraz,
1: diyorsunuz.
0: Biraz da iş böyle sosyal medyada böyle parlayıp sönen bir takım şeyler, editler, şunlar bunlar oluyor ya, onlar vasıtasıyla oldu. Yoksa tutup da onları izleyenler müride olacak şu bu falan değil. Öyle ama sosyal medya çağında böyle oluyor. Yani bir yakınlığınız olmuyor dini olarak ama işte bunu söylemiş. Hatta bazen şaka konusu oluyor, espri konusu oluyor bir takım konuşmalar vesaireler. Yani dinden gayet uzak bir biçimde aslında sosyal medyada bir popülerleşme var. Tabii muhalif tutumda olması da o radikal şeyler söylüyor, aykırı şeyler söylüyor ve onun da bir kitlesi oluyor. Yani dolayısıyla bir sosyal medya fenomeni de tırnak içinde haline gelmesinde bence çağın özellikleri dolayısıyla normal bir durum, yani beklenir bir durum. Yoksa dediğim gibi oradan geniş kitlelere ulaşıyor değil. Eğitimine baktığımızda Çukurova Üniversitesi'nden ve inşaat mühendisi aslında. Sonradan LSL Üniversitesi'ne gidiyor Mısır'a. Ve orada işte bir dini, 90'ların sonunda olması lazım falan, orada bir dini eğitim görüyor o şekilde. Ve tabii hep bu Adana çevresinde vesaire. Ben burada söyleyeceğim şey, bu gözaltı görüntülerinin bu şekilde verilmesi bence istenilenin tam tersi bir etki yaratıyor. Daha işte popülerize edecek, daha işte burada ne oluyor vesaire denecek bir durum yaratıyor. Gözaltı görüntüleri genelde verilmemeli bana kalırsa. Hiçbir zaman bu kadar detaylı olarak.
1: Görüntü veren anladığım kadarıyla ya o esnada kendisine yakın bazı isimler çekiyor. Çünkü arkadan polis götürürken, hatta dışarı çıkma görüntülerinde göreceğiz şimdi. Çeken kişi polislerle beraber gelen biri mi? Ben çok emin değilim ondan.
2: Belki dışarıdaki görüntü ama de olabilir ama
3: engel olunabilir.
1: Tabii çekilmesine engel olunabilir. Şimdi mesela tam araca binerken bakın göreceksiniz. İki kişi çekim yapıyor. Hatta birisi uzaktan birine gel gel yapıyor. Kime bilmiyorum sokağa çıktıklarında. Bu görüntü değil arkadaşlar, diğer görüntü. O görüntüde iki kişi var çeken ama bunlar kim bilinmiyor tabii. Ama engellenebilir olarak, tabii ki bu görüntü verilmeyecekten
0: sonra. Ya insanların kelepçeli, gözaltı görüntüleri falan bunlar genel olarak mesela Sinem Dedetaş'ın da Üsküdar Belediye Başkanı sabah karşı evinden alınırken görüntüleri vardı. O mesela resmi görüntülerdi. Olmamalı böyle şeyler bana kalırsa. Çünkü insanların o gene de bir mahrem zamanıdır vesairedir. Ve küçük düşürücüdür. Yarın öbür gün diyelim ki bir insanla ilgili, ben Kuytul'la ilgili söylemiyorum veyahut da başkasıyla ilgili özel
1: olarak genel olarak olmamalı
0: diyelim
1: diyorsunuz.
0: Ki aklandı. Ömür boyu kendisi için, çocuklar için, çevresi için kelepçeli veyahut da gözaltına alınırken görüntüleri olacak. Yani bu çok ağır bir şey. Belki o kişi hiç masum, yanlışlıkla tutuklandı, bir şey oldu. Yani bu iş Kuytul için söylemiyorum dediğim gibi. Genel olarak bunun bence kalkması lazım.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Şimdi yine aslında bir
3: parça... İki küçük katkı sağlayabilir
1: tabii
3: miyim?
1: Tabii, buyurun alayım hocam.
3: Çok küçük. Söyledikleri genel çerçevesine tamamen katılıyorum. Sadece şunu eklemek isterim. Yani o %5'lik, 5,5'luk rahmetli hocanın araştırmasını ve diğerlerinin de...

0: bir kısmını gördüm. Şu ana kadar bulunan en büyük rakam da %7'ler civarında. Ama şöyle bir şey var. Yani belki biraz daha fazla niye olabilir? Hani insanlar bunu gizleyebilirler filan. Fakat bence önemli olan bu rakamların düşüklüğü. Yani Türkiye'deki dini hayata, dindarlığa, insanların inançlarına, o ortalamaya baktığımızda çok geniş kitlelerin bu işten ne kadar uzak olduğunu da gösteriyor bize. Yani buraya bir bakmak lazım. Niye insanların çok geniş bir kesimi buraya, hani 6 olur, 7 olur, 5 olur, her neyse, itibar etmiyor. O nokta bence önemli. Esas hani devlet bir şey yapacaksa, bu meseleye bakacaksa, bu tarafa dair bir takım tırnak içinde müdahaleleri olacaksa, o çerçeve bence dikkatten kaçmamalı.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi yine bir süredir konuştuğumuz Alihan Kuriş ve beraberindekilere gelen bir operasyon vardı ve bir iddia bir süredir ortaya atılmıştı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun ölümüyle ilgili bu ölüm şüpheli gibi iddiaları ortaya Fatih Deniz Olgun atmıştı ve bunun akabinde fethi kabir kararı çıktı. Profesör Doktor Nevzat Alkan, değerli hocam, sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Biz bugün öğle bülteninde de sizinle beraberdik ve bu fethi kabir nedir? Biz 10 yıl sonra mezar açıldığında ne göreceğiz sorusunu size sormuştum. Akşam izleyicilerimiz için de sizi şöyle bir alsam, çünkü ölümdeki şüpheleri görüyoruz ve bunlar bize ne söylüyor? Bunu anlamak istiyoruz. Bir uzmanın ifadeleriyle duymak istiyoruz. Değerli konuklarımın da soruları varsa elbette sorabilirler ama ben önce bir şu soruyu sorayım. Bugün şimdi bu fethi kabir kararı çıktı, mezar açıldı 10 yıl sonra. Ne bulunabilir, ne tespit edilebilir?
2: Şimdi bugün gündüzki yayında hani mezar neden açılır, bir onunla başlamıştık. Gene öyle başlayalım. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde otopsi sayıları az. Yani batıya baktığımızda otopsi daha çok daha sık yapılan bir şey. Öyle olunca ileride bir itiraz, şüphe vesaire olunca mezar açılıyor. Yani o nedenle Türkiye'de mezar açma işlemi, ki fethi kabir deniyor ona, ceza muhakemesi kanunda geçiyor. Oldukça sık yapılan bir şey ama genellikle Türkiye'de işte babalık testleri gibi durumlar için açılıyor. Bazen işte Cem Garipoğlu'nda gördüğümüz gibi hani kimlik tespitiyle ilgili sorun olabiliyor. Turgut Özal'da gördüğümüz gibi işte otopsi yapılmamış oluyor, sonra açılıyor. Tam skandal kısmı o. Şimdi bu olayda gördüğümüz, muhtemelen otopsi işlemi yapıldı ama ortaya bir şüphe çıktı ve tekrar açılmak durumunda kaldı. Şimdi otopsi işlemi yapılmadıysa, mezar açıldıysa Özal olduğu gibi, bu ayrı bir trajedi. Çünkü niye yapılmadı? Çünkü çok ağır iddialar var. Yapıldı ve şimdi bir daha açıldıysa bu da apayrı bir trajedi. Neden? Çünkü artık hani savcı bile şüpheli bir durum tespit edip mezar açma kararı verdiğine göre yapılan işlemlere güven de yok. Yani hani ülkenin güven konusunda bir sıkıntısı var demek. Şimdi mezarı açınca biz ne bekleriz, ne görürüz? Mantık itibariyle ilgili savcı, Bakırköy savcısı adli tıpçılara sormuştur. Mezarı açalım mı, gerek var mı, bir şey ele geçer mi diye, açılsın diye öneride bulunmuştur. Çünkü mantık itibariyle Türkiye'de sadece defin gömerek, hani bir de batıda ölü yakma fırınları falan da var, o Türkiye'de yok. Şahsı defnettikten sonra, Türkiye'de kefenle defnediliyor, cenaze belli zaman içinde belli değişikliklere uğruyor. Ve prensip olarak 5 yıl içinde iskelet haline gelmesini bekliyoruz. Şimdi saç, tırnak, işte kefen, bunlar kalabilir. Kemik mutlaka kalır ama yumuşak dokular ortadan kalkar. Şimdi bu olay özeline bakınca, 10 yıl sonra açınca mezardan ne buluruz diye düşünürsek, kemik buluruz. Dediğim gibi tırnak, kefen parçası artı saç belki. Bir de toprak analizi yapılır. Muhtemelen şu an onlar yapılacak ama bunun zıt örneği de Turgut Özal. Ama Turgut Özal'ın defnedildiği yerin bir özelliği vardı. Orası anıt mezardı. Yani mezar yeri değildi. Mezar yerlerinin çünkü toprak özellikleri özel seçiliyor. Su geçirgen olsun ve cenaze çabuk doğaya karışsın diye. Orada cenaze işte 93 yılında vefat etmişti ilgili cumhurbaşkanı. Çıkartıldığında 18-19 sene sonra cenaze hiç bozulmamıştı.
1: Ha, siz bugün dediniz ki Turgut Özal'daki gibi bir durum olursa bazen cenazenin bozulmadığı durumlarda tespit daha kolay oluyor. Turgut Özal'ın böyle olmasının sebebi anıt mezarda olması mıydı?
2: Burada Turgut Özal işte Topkapı bölgesinde kendisi

0: göstermiş. Ben vefat ettiğimde buraya gömün demiş. Oraya defnedilmiş. Halbuki çevresinde mezar yerleri de var. Ve işte Türkiye Cumhuriyetlerden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetlerden, bütün illerden de toprak gelmiş. O zaman 67 il vardı. Onlar yüzeye ama serpilmiş. Toprak suyu geçirmemiş. Geçirmeyince cenaze suyun içinde kalmış. Bu cenazenin bozulmasını önleyen bir şey. Buna biz sabunlaşma diyoruz. Hiç beklenmezken, akla hiç bu gelmezken mezarı açıp cenazeyi işte 2 ton suyun içinde yüzer bulunca çıkartıyorlar ve hiç bozulmamış halde bulunca ona bütün işlemler yapılabildi. Yani sadece zehir arama yapılmadı. Çünkü iddia şuydu, işte İlker Çınar diye bir itirafçı vardı Ergenekon döneminde. Amerikyum, kadmiyum, polonyum 210 ve DDT ile zehirlendi iddiası vardı. Bunlara bakılacaktı yani kemik ve toprak dokudan. Ama cenaze komple bulunup hepsine bakılınca sağlıklı bir rapor çıkmış oldu. Şimdi bu aynı olmayabilir çünkü burası bir mezar yeri olduğu için su geçirgen toprak diye bekliyoruz. Yani bugün basın yayın mensuplarını mezarların içine sokmamışlar.
1: Halbuki bir noktadan sonra giremedi arkadaşlar.
0: Hiç mezarlığa da girememişler. Cem Garipoğlu öyle değildi mesela. Daha yakından tespitler vardı. O nedenle şu an ceset torbasında ne var bilmiyoruz. Muhtemelen hani benim öngörüm kemik, toprak ve çevre toprak örnekleri var.
1: Ne bulunabilir?
0: Var.
1: Yani zehirlen mesela ağzından köpük ve kan geldiğine dönük bir iddia ve zehirlendiğine dönük olabilecek bir bulgu olduğu söylenmişti. Buna ulaşılabilir mi? 10 yıl sonra kemikten ve çevredeki topraktan alınan bir takım doneler bize ne söyler?
0: Şimdi vücuttaki zehirler cesedin bozulmasıyla toprağa karışacak. Yağmur sularıyla da uzaklaşacak bir kısmı. Bir kısmı uzaklaşmayacak. Şimdi orada eğer zehir ki 150 tane yaklaşık zehir aranacak. Çevre toprakta yoksa kıymetli. Yani o bölgede var ama diğer kısımlarda yoksa kıymetli. O nedenle hani oralardan da mukayese alındı muhakkak. Şimdi o irdelenecek. Yani bu madde nedir? Ölüme sebebiyet verir mi? Seviyesi ne diye. Kemik kaldıysa kemikte tabii bu analizler daha zor. Ama yumuşak doku eğer çıkarsa bu çok kıymetli. O nedenle şu an hani o kısmı bilmiyoruz. Ama çıkan materyale göre mezar yerinden bulgular çok daha net objektif ortaya konabilecek.
1: Şimdi biz ölümüne dönük şüpheleri şöyle sınıflandırarak yazdık. 36 saat boyunca kendisinden haber alınamamış gittiği yerde. Zannederim at binmek üzere bir çiftliğe gitmişti değil mi arkadaşlar? Ben yanlışsam düzeltin lütfen.
2: Evet. Ve orada,
1: evet, orada hayatını kaybediyor. 36 saat boyunca kendisine kimse ulaşmıyor, haber alınamıyor. Nasıl
2: kimse
1: böyle
2: de bakmıyor. Kimse de bakmıyor.
1: Kimse de yani bakmıyor.
3: Birlikte var, çalışan var, şoför var. Evet, hiçbiri bakmıyor.
1: Hayatın olağan akışına bir aykırılık var diyor bu nokta için avukatlar. Bugün mesela Aydoğan Ağakın konuğumuzda hocamla beraber. Otopsi de bir iddiada ilk raporun değiştirildiği iddiası. Sizin varsa bunlara dair bilginiz Taha Bey siz de lütfen ekleyin. Bir yandan da vücudunda arsenik, civa, kadmiyum, nikel, baryum gibi maddeler bulunduğu iddiası.
3: Şöyle bir şey ekleyeyim mi sadece? Bu bir doktor evet otopsiyi o zaman yapmış şüpheli bulundu diye Yusuf İslam Duman diye o heyetin içerisinde olan uzman doktorlardan bir tanesi ve bir şey yok doğal ölüm normal ölüm diye kayıtlara geçmiş dedi mesela gerçekleşmiş. Yalnız sonrasında olayda Eylül 2016'da oluyor ya darbe teşebbüsünün hemen sonrasında. O otopsi heyetinde olan doktorlardan bir tanesi demin ismini zikrettiğim FETÖ soruşturmasından görevden alınmış.
2: Evet.
3: Yani bir FETÖ parmağı olup olmaması tabii durumun söz konusu olabilir. Bu arada hocamın hatırlattığı Turgut Özal'ın da kabirden örnek alınması meselesini ben de hatırladım bugün bu şeyi görüntüleri izlerken. Ama mesela ben o sürece güvenmiyorum çünkü o zaman da FETÖ'cüler çok aktifti adli tıpta. Yani onlar ne dediyse şu anda her şeyi şüpheli buluyorum.
2: Ne çıkmıştı mesela hocam? Yeri gelmişken.
0: Şimdi, Özal. Tabii ben 93 senesinden beri adli tıp alanındayım. Hani evet. Kim nedir ne değildir konuya vakıfım. Sonuçta bu olayları yakından takip ettim. O dönem Fethullah Gülen cemaati mensuplarının çıkarmak istediği rapor Turgut Özal zehirlendi raporuydu.
2: Tabii.
3: Yo, dışarıya öyle sunup başka türlü de yapabilen bir yapıdan bahsettiğimiz için ona çok güvenmiyorum. O propagandayı yapıp aksine çalışan çok

0: uyuşturucu gördük. Farklı örneklerde benim için çok şüphelidir o. Mesela siz az evvel dediniz ya bedeni bozulmamıştı. Daha da şüphe oluşturuyor bende. Bu tamamen benim kendi kanaatim.
1: Şimdi peki, kamuoyunda tabii toplumda bu şüphe bir türlü giderilemiyor ama ben konunun hani içinde olduğum için ve dosyayla ilgili hani çok da bilgim olduğu için şimdi cenazenin bozulmaması bekleyebildiğimiz bir durum. Yani mumyalaşma ya da sabunlaşma. O sabunlaştı dedik. Hadi o kısmı geçtik. Bu organize edilebilecek bir şey değil. Ama sonra mezardan çıkardıktan sonra otopside zehirlenme çıkması cemaatin lehineydi. Çünkü hep şu argüman var ya hani astılar, zehirlediler, seni yedirmeyiz şeklinde bir yaklaşım. Orada i̇şte zehirlenme çıkmalıydı.
0: Zehirlenme hayır, ama çıkmadı. Onların argümanı çıkmadı. Değildi işte.
1: Çıkmadı. Orada cemaatin gücü buna yetmedi.
2: Özal'ı da öldürdüler hayır. falan zehirlediler diye argümanları ya vardı.
0: Onu, ama yani şöyle adamın yani siz
2: mezarını
0: eğer,
2: direkt kazdırdılar yani.
0: Eğer işte dönemin başbakanı olan Tayyip Erdoğan'ın lehine bir şeyin çıkması onların işine geliyordu diyorsanız ki ben bilmem onların ama başından beri öyle değil.
2: Hayır ama o zaman hükümeti de aldatmaya dönük bir operasyondu bu. Evet. Bu Ergenekoncular şöyle darbeciler böyle alçaklar evet. Özal'ı da zehirlediler.
0: Ama zaten çok hızlı açılmadı. Yani,
1: o zaman hava
0: ne zaman
1: şöyleydi.
0: Açıldı? İşte tarihi ne zaman?
1: Ben hepsini söyleyeyim. Turgut Özal olayı zaten başlı başına bir trajedi. Vefat ettikten sonra Cumhurbaşkanı Türkiye'de protokolde bir numara ve otopsi işlemi yapılmamış. Böyle bir şey düşünülemez. Ama niye yapılmamış? İşte 1993'ün koşullarına bakmak lazım. Bu bir skandal. Ama bu skandal 18 sene sonra mezar açılarak giderilmeye gayret edildi. Cenazenin komple çıkması büyük bir avantaj. Sonra bütün işlemler de yapıldı ama o dönem arzu edilen cemaat tarafından zehirlenerek öldüğüydü. Ve bu gerçekleştirilemedi. O kadar önemli bir gelişme yarattı ki bu sonra kurum yapılanmasında. Kitaplar falan da yazıldı bununla ilgili. İsimlerini sonra vereyim. Çünkü o dönem bir tek bu olay yoktu. Islak imza vesaire bir sürü başka olaylar da vardı. Sonra 15 Temmuz'dan sonra bir sürü kişi de tutuklandı. Ama onlar güçlü olmakla birlikte çünkü bazı tıp alanlarına belli gruplar yayılmak istiyor. Çünkü adli tıp çok kritik bir alan. Hı hı. Hukuki sürece direkt etki eden tabii. bir alan. Adli tıp öyle bir alan. Ben kendim çalıştığım üniversitede bile çok kişi KHK ile çıkartıldı ve tutuklandı ilgili yapı nedeniyle. Çünkü özel olarak gelmişler, seçmişler. O nedenle orada...
0: Çok özür dilerim. Tarihi siz söylemediniz de ben o sırada baktım. 2 Ekim 2012 tarihinde açılmış. Yani 7 Şubat MİT krizinden sonra. Evet. Demek ki araları bozuk. Yani Recep Tayyip Erdoğan lehine çıkacak bir argüman onların işine gelecek bir şey değil. Aksine belki pozisyon değiştirdiler. Çünkü bu Turgut Özal'ın kabrinin açılması meselesi çok uzun süre konuşuldu. Ben Taraf Gazetesi'nin manşetlerinde falan da yer aldığını hatırlıyorum. Çok bu mesele burada çok hızlı eyleme geçilmesine şaşırdım. Çünkü o bayağı uzun sürmüştü izinlerinin falan çıkması. Belki bir dönemki stratejileriyle sonra açıldığı dönemdeki stratejileri aynı değil. Çünkü o zaman bayağı Tayyip Erdoğan'a düşman oldukları hatta 7 Şubat'taki MİT krizinde adeta canına kastetmelerinden sonraki bir dönemden bahsediyoruz.
1: Şöyle bir son cümle koyup geçelim. Buyurun. Güçleri yetmedi diyelim. Güçleri yetmedi. Çünkü o dönem bu kararı veren heyet halihazırda görevde ve dirayet gösterdiler. Bazen işte güçleri yetmeyince böyle olabiliyor. Yetseydi başka noktaya giderdik
3: onu. Değerli hocam şimdi buraya bir hızlıca dönersek merak ettiğim bir konu şu ağır metaller konusu. Vücudunda arsenik, civa, kadmiyum, nikel, baryum gibi maddeler bulundu. Ben de editörüme sordum Ali'ye bu hangi bulgular yani hangi otopside yer almış? 8 Eylül 2016'da Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan otopsi raporunda yer alan bulgular bunlar. Cesedin çürüme sıvısında ve organlarında arsenik, baryum, civa, kadmiyum ve nikel gibi kimyasallar tespit edildi. Bu maddelerin vücuda nasıl girdiği belirsiz. Zehirlenme şüphesi böyle gündeme taşındı. Nasıl girmiş olabilir? Bu bir zehirlenme
1: şimdi
3: mi
1: gösterir? Vücutta bunlar varsa o zaman kişi yüksek tansiyona bağlı beyin kanamasından nasıl öldü? Yani bu evet. gerçekten biraz bana tuhaf geldi. Ben henüz raporu görmüş değilim.
3: Yani ama 2016 raporuna bu girdiyse bu zehirlenme şüphesini destekleyen bir bulgu olup acım öldüğü arsenik, günün raporuymuş.
1: Kadmiyum, nikel, baryum, civa ne arıyor vücutta?
4: Bunlar, aynı şeyi ben bunlar bu pazar şeye sordum. Aydınlık gazetesinden bu konunun bayağı üstüne gidiyorlar. O hı hı.

0: Özellikle ihtisası açmışlar diyebiliriz. Kaan Aslan orada haber müdürü olarak o ya bahsetti bundan.
1: Şu an var
0: nasıl
1: mı
0: olabilir?
1: Dedi.
0: Yani bunlar bulunduğu an zaten şüpheli ölüm olmuyor mu?
2: İlk raporda bunlar çıkıyor. Sonra otopsi raporu, bir sonraki otopsi raporunda mı bir farklılık var o zaman Ali? Ya yani ilk raporda bu çıkıyorsa bu direkt zehirlenmeymiş
1: yani. Ya
0: normal bulunabilir.
1: O. Ha, belki sizin dediğiniz o zaman o hani diyorsunuz ya işte
2: değiştirildi iddiası
1: vardı
2: yani.
1: Ya bunlar vardı, bunlar kenara kondu, öteki yazıldı.
0: Ya normal denir. Bulunabilir gibi adeta bir yorum yapılmış.
1: Bunlar, hani
0: bunlar
1: normal bulunmaz.
0: Bir insanın vücudunda normal olarak bulunabilirler. Bana da dedim ya nasıl yani bulunabilir?
2: Bunların bu değerli hocam bunlar varsa tuhaf zehirlendi şeyi mi çıkar?
1: Bütün bunlar varsa zehirlendi diye rapor
2: çıkıyor. İlk raporda bunun olduğu söyleniyor. Sonraki raporda olmadığı söyleniyor. İlk rapor nedir? Neye göre verilir? Sonraki rapor değişebilir mi?
1: Şöyle. Ben böyle bir şey hiç duymadım. Hani rapor zehir varken zehir yok diye çıkmasını açıkçası hiç duymadım. Ama bu olayda böyle bir şey ortaya çıkarsa ben de yeni bir şey öğrenmiş olacağım.
2: Peki ilk rapor neye göre ne zaman veriliyor ve sonraki yani o raporlama süreci nasıl oluyor onu anlayalım da
1: şöyle
2: hani
1: oluyor.
2: Bir değiştirildi iddiasına şimdi, nasıl götürüyoruz kendimizi orayı bir görelim.
1: Ahmet Arif Deniz Olgun öldü. Hı hı. Savcılık olaya el koydu çünkü eski vekil eski bakan artı yalnızken vefat etmiş 36 saat bulunamamış. Beykoz Savcılığı konuyu araştırırken bir ölüm muayenesi yapılıyor. Hı hı. Boyu ne, kilosu ne, cinsiyeti ne diye. Buna ölü muayene ve otopsi zaptı diye yazılıyor ama yanlış. Ölü muayenesi bu. Ondan sonra ilgili doktor, çünkü orada mutlaka bir doktor oluyor. Diyor ki ben bakarak ölüm nedenini anlayamadım. Otopsi işlemi gerekir deyince adli tıpa sevk ediliyor savcının talimatıyla. Adli tıpta gene bir ölü muayenesi yapılıyor. Hı hı. Sonra otopsi işlemi yapılıyor. Kafatası, göğüs, karın açılıyor. Bütün organlara mikroskopla bakılıyor. Zehir aranıyor. Bu bir süreç. Yaklaşık 3 hafta süren bir süreç. Ama cenaze otopsi işleminden sonra gömülebilsin diye kamuoyunda hani ön rapor denen bir belge veriliyor. Hı hı. Gömülebilir. Artık biz yapacağımızı yaptık işlemleri. Hani kalmasında yüzeyde bir fayda yok. Defnedin izni. Bu ön rapor diye geçiyor. Hı. Bu o değil. Sonra da otopsi raporu çıkıyor. Otopsi raporu bir tane. Bir tane rapor bu çıktıysa zehirlenmedir.
2: Çıkmadıysa ama, değildir.
1: Ama basında ne diyor? İşte tansiyona bağlı öldü falan gibi laflar var.
3: Beyin
1: ya da odur.
3: Travması
1: İki tane olmaz yani.
3: Beyin travması.
1: Şöyle ben duydum. Hı. Yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması ölümü falan Hı. gibi ama adli tıp raporu öyle yazmaz. Yani o nedenle şu an raporu hani görmüş okumuş olmadığımız için bana pek makul gelmiyor ama bu zehirler var da raporu değiştirirlerse bu da apayrı bir boyut. Ya ben açıkçası böyle bir şeye cüret edilebileceğini, güç yetebileceğini sanmamakla birlikte hani ülkede birçok şeyi gördük artık şaşırmıyoruz. Bunu da görürsem yeni bir şey öğrenmiş olacağım. Benim için de önemli bir olgu.
2: Ya hakikaten şimdi çok gitgide böyle daha şaibeli, şüpheli, çok fazla iddianı konuşulduğu bir şeye evriliyor. Ama mesela bir Ankara'ya gidip Nasuhi Güngör'e sorayım. Acaba siz Ankara'da ne düşünüyorsunuz? 36 saat bir eski bakan, kimse ulaşamıyor, at binmeye Beykoz'a gitmiş.
3: Ulaşamıyor değil aslında. Yani,
2: yeri yani kimse belli, ulaşmayı mı denemiyor? Ne,
3: yani
2: ne oluyor?
3: Yeri belli, girdiği kapı belli, efendim söyleyeyim girdiği saat belli. Ama kimse gidip ya Ahmet Bey belki suyunuz bitmiştir. Şu sürahiyi getirdim. Efendim akşam oldu. Yemek yer misiniz? Efendim sabah oldu. Kahvaltınızı getireyim mi? Kimse demiyor.
2: 36 saat ne
4: 36
2: demek?
4: Hatta şoförü almak için evet. söylediği saatte geliyor.
3: O da bekliyor.
4: 5 saat bekliyor. Çıkmayınca gidiyor falan.
3: Evet.
2: Neden çıkmadı acaba diye orada
3: kimse
2: birine de mi sormuyor?
3: Evet. Mesela polis tutanağında.
4: Ama belki de o kadar sağlıklı ki uyuyor istirahat ediyor diyorlar.
2: 36 saat yani. Boyunca. Evet. Bilemiyorum.
3: Yani polis raporunda kapının üzerinde anahtar olduğu, yani böyle bir kişi için dışarıda anahtarın bırakılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, bakıcı Türkmenistan uyruklu Rıfat Kadirov muydu? Türkmenistan uyruklu bakıcının yani oradaki şeydeki görevlinin, çiftlikteki görevlinin önce fenalaştı diyerek doktorunu aradığı, Ahmet Arif Deniz Olgun'un doktorunu aradığı, daha sonra çok saat sonra polislere haber verdiği. Dolayısıyla oradaki
2: bir dakika önce fenalaştı diye

0: doktorunu arıyor.
1: Şahsi doktoru var Ahmet Arif.
0: Evet. Deniz Olgun. Doktoru ne diyor? Geliyor mu?
1: İşte gelmiyor. Yani bir sürü böyle kopuk olaylar var ve saatler sonra polise bildirilmesi sonucunda olay yerine intikal ediliyor. Ve artık hocamın artık tabii ki de alanı ama gelindiğinde öyle taze, yani daha yeni vefat etmiş bir naaşla karşılaşılmıyor. Pek çok fonksiyon artık işlevini yitirmiş, işte artık beni solmuş, işte belki morarma vesaire, hani bilmiyorum teferruatını. Saatler sonra iletilen bir ihbardan bahsediliyor.
0: Kim ileten ihbarı?
1: Çiftlikteki
0: çalışan. Artık sonunda girdim diyor. Peki
1: ve
0: bu
1: olayların başında Ahmet Arif Deniz Olgun Beykoz'daki at çiftliğine Antalya'dan geliyor. Ve Antalya'da cemaatin önde gelen isimleriyle bir toplantı gerçekleştiriyor. Bu toplantı bir anlamda hararetli de bir toplantı. Yani iddia o ki o toplantıda Alihan Kuriş'in bazı girift ilişkiler içerisinde olduğu gerekçesiyle bazı merkezleri girişinin yasaklanması yönünde talimat veriyor. Kısmen de direnç görüyor. Ve aslında Alihan Kuriş'in yapıdan uzaklaştırılmasına yönelik bir adım atılmasının ertesi günü bu olayın gerçekleşmesi, belki de bugün Fethi Kabir'e kadar giden sürecin taşlarını döşüyor, bilmiyoruz.
0: Şimdi bu, çok özür dilerim, tam o kısmı anlayamadım. Toplantıda Alihan Kuriş yok. Var mı?
1: Yok. Yok, hayır yok.
0: Bir grup kendi cemaatinin önde gelen isimleriyle bir arada. Orada diyor ki Alihan Kuriş bundan sonra bizim aramızda olmasın, onu istemiyorum mu diyor.
1: Evet, ne zaten
0: diyor?
1: Bir süredir beraber fotoğraf vermiyor, beraber toplantılara katılmıyor vesaire, bir rahatsızlık söz konusu. Biz bunun bir farklı penceresini nereden biliyoruz? Ahmet Arif Deniz Olgun'un yeğeni Fatih Süleyman Deniz Olgun, önceki dönem AK Parti İstanbul Milletvekili. Evet. Onun da beyanlarında amcamın Alihan Kuriş hakkında defalarca uyarılar yayınladığı herkese malumdur beyanları var. Ve şimdi Türkiye'deki cemaatlerle ilgili vefat eden cemaat liderinin ardından yeni gelecek isimle ilgili bir süreç işler genelde. Ya birisini işaret etmiştir, ya sağlığında devretmiştir, yahut ikisi de yoksa bir çatışma süreci de olur. Yani bir çekişme süreci de olabiliyor böyle yapılarda. Fakat burada öyle bir şey gözükmedi. Alihan Kuriş ertesi gün cenazede tabutu taşıyanlar arasında en öndeydi ve aynı gün liderliği ilan edildi. Aynı gün kendisine biat ilan edildi. Bu sürecin hızlanması da soru işaretlerini derinleştirir nitelikte.
0: Yani bir gün önce istemediği isim bir gün sonra kendi vefatından sonra başa geçen isim
1: kendi,
0: oldu.
1: Yani liderliğini ilan et.
0: Çok hızlı bir liderlik
1: değişimi.
0: Dolayısıyla
1: aslında itirazlar o gün itibariyle başladı. Yani Süleymancılar içerisindeki bölünme de o gün itibariyle başladı. Yıllardır bu tehlikeye dikkat çeken Fatih Süleyman Deniz Olgun ve onu destekleyen grup dedemiz Süleyman Hilmi Tunağan'ın yolundan saptılar. Bunlar Allah yolunda, peygamber yolunda değil. Bunlar güvenlik için ciddi riskler oluşturuyorlar. Bunlar Almanya ile irtibattalar. Bunlar siyasetin dizaynı yolunda farklı farklı ilişkilere giriyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kadro açılması, biliyorsunuz bunların bir hastanesi var Bağcılar'da. Arazinin statüsüyle ilgili iddialar var. Bilmem kaç kat sınırlı yere 27 katlı hastane izni verilmesi vesaire, bu konularla ilgili yıllardır dikkat çekilen bir mesele aslında bu ve son adımı bugün işte mezarın açılması. Pek çok soru işareti var. Şu ana kadar pek azına vakıfız.
0: Teşekkür ediyorum. Hocam, değerli hocam, bir soru vardı aklımda size, onu sorayım. Şimdi bu metaller varsa eğer şayet kemikte civardaki toprakta çıkar mı 10 yıl sonra da?
2: Kesinlikle çıkar, bir. İkincisi, daha acı bir şey söyleyeyim. Şimdi otopsi yapıldığı gün, 2016'da otopsi yapıldı anladığımız kadarıyla, incelenen doku örnekleri hiçbir zaman

0: imha edilmez. Yıllarca durur. Hala duruyordur. Şimdi bir daha analiz edilir de bunlar çıkarsa o ekipler çok büyük sıkıntı yaşar.
1: O raporu veren
2: ama
1: ekipler.
2: Velev ki raporu değiştirdiler diyelim. Tamamen farzını misal diyor. Raporu değiştiren örneği de numuneyi de değiştiremez mi mesela?
0: Değiştiremez çünkü DNA testi yapılacak. Şu an mezarı açtık, kemikleri elimizde. DNA testiyle karşılaştırılacak.
1: Eğer değiştirildiyse o çıkan işte DNA'daki veriler, o veri setini bulamazlarsa diyorsunuz.
0: Doku örneği duruyor. Yani şu an karaciğer, beyin, akciğer, böbrekte zehir arandı ya ve pozitif çıktı. O dokular duruyor şu an.
1: Ama ya değiştirdilerse
2: işte
1: diyor
2: işte DNA sebebiyle değiştirilemez diyor. Kişiye
0: kemikle karşılaştırınca uyuşmayacak o zaman. Demek ki değiştirdiler diyeceğiz.
3: Anladım. Hocam bu raporun altına 3 doktorun mu imzası olur?
0: En az 3 Türkiye gibi ülkelerde çok imza alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde tek sorumluyu bulabiliyorsunuz. Şimdi buralarda daha çok
3: burada
0: imza alıyor.
3: Burada 3 olduğu belirtiliyor. Birisi FETÖ bağlantısı nedeniyle açığa alınmış bir isim.
1: İtirafçı olmuş hatta.
3: İtirafçı olmuş evet.
0: 3 artı bir de morgun başkanı bir de öğretim üyesi 3, 4, 5 raporuna göre olabiliyor.
1: Varsayımsal bir soru.
2: Bu yani sorun bu kadar gerçekten yani bu değiştirilmeye sebep olan bir şey. Sorumluluk dağıtılınca sorumlu kalmıyor ortada.
0: Şimdi Türkiye gibi
2: bence
0: ülkelerde
2: soru sıkıntılı bir şey.
0: Herkes birbirini kontrol etsin diye çok kalabalık heyet kuruluyor. Sağlık kurulları da böyle, adli tıp yapılanması da böyle. Mesela bir kadın doğum dosyasına ortopedist de imza atıyor, psikiyatrist de imza atıyor. Adli tıpta da böyle. Mesela bir çocuk öldü, genel cerrah da imza atıyor. Ruh sağlığı hastalıkları uzmanı da atıyor. Yani dosyayla hiç alakası yok aslında. Hı hı. Ama niye atıyor? Birbirlerini kontrol etsin diye ama hiç kimse birbirini kontrol edemiyor. Çünkü öteki alanı
1: sorumluluk da ortada öyle kala kala.
0: O zaman şey sorumluyu bulamıyorsunuz.
1: Böyle durumlarda şimdi adli tıpta yani hepimizin uzak olduğu sizinse uzmanı olduğunuz i̇çinde bir olduğunuz. Alan. İçinde olduğunuz bir alan. Bu kadar kolay mıdır bu raporu, numuneyi, doneyi, çıkarılan işte doku örneğini değiştirmek? Yani öyle, çok varsayımsal ama yapılmaya niyet edildi diyelim. Bu kadar kolay yapılabilecek
0: şimdi
1: bir şey mi?
0: Şöyle
1: bu?
0: Söyleyeyim. Onu cevaplamadan Cem Garipoğlu ölmedi, Çin'e kaçırıldı, gitti diye bütün kamuoyunda bir inanç var ya. Hı hı. Şimdi o olaya bakıyorsunuz. Silivri'de cezaevinde ölmüş. İnfaz ve koruma memurları görüyor iç güvenlik. Jandarma görüyor, Silivri savcısı görüyor. Cenaze İstanbul'a geliyor. İstanbul'da Bakırköy savcısı görüyor, adli tıp uzmanları görüyor, cenaze hazırlanıyor. Otopsi salonları bütün adli tıpçıları açıktır, birçok kişi gelip bakmıştır. Bu kadar insanın karıştığı ki gömüldüğü yer belli, hep her zaman DNA yapılabilir, kaçar diye düşünülüyor. Yani milyarda sıfır, bir bile değil. Böyle bir olasılık olamaz bence. Hı. O da olamaz bence. Ama işte süreci birlikte izleyeceğiz. Yani olursa
1: değiştirilmiş de olamaz diyorsunuz.
0: Bence değiştirilmiş olamaz çünkü sadece konu rapor değil. Doku örnekleri var. Doku örneğini de değiştirmek için bir de kimya dairesini organize etmek lazım. Artı morgu organize etmek lazım. Çok sayıda insan var. Herkes ikna edilebilir mi? Bence edilemez. Hı. Bu tür süreçlerde her zaman içeriden bilgi çıkar ve birisi anlatır bunu. O nedenle ben öyle bir olasılık vermiyorum ama bu haberde herhalde ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bir bilgi var da bu söyleniyor. Ama bu kadar madde varken doğal ölüm diye rapor yazıldıysa bayağı insanın canı yanacak gibi gözükür bence.
1: Gürkan Zengin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Yani hayatım...
4: Ben hiçbir şey düşünmüyorum. Ben burada uzman var.
1: Hayır, hayır, hayatım. Hayır, bir dakika çok özür dilerim.
4: Olmuş bir olay. Öyle hayır. Olmuş, böyle olmuş.
1: Hayır, hayır, hani... hayır. Burada adli tıp boyutu için sormuyorum bunu. Şimdi az önce mesela Taha Hüseyin Bey'in aktardığı bazı noktalar var. 36 saat boyunca bir eski bakana erişememek, haber alamamak gibi pek çok ya da kendisinin aslında işte Alihan Kuriş'i istemediği ama ertesi gün seçildiği gibi iddialar peşi sıra. Biz adli tıp boyutunu uzmana bıraktık, o yüzden uzmanımız burada. Peki diğer boyutu
4: uzmana da
1: için?
4: İnanmıyoruz. Öyle de olmuş olabilir, böyle de olmuş olabilir. Öyle bakarsın bak milyarda bir diyor o. Yani bir şeylere inanmamız lazım. Bazı verilere, bazı bilgilere, bazı raporlara da inanmamız lazım.
1: İtimat
4: yani.
1: Etmeliyiz.
4: Bu olay üzerinden.
2: Ha bir de zehirlenmesinin ortaya, diyelim ki zehirlendi. Gene de kimin yaptığını siz birebir bilemezsiniz ki. Burada bir...
1: Orada yani, da bir...
2: Tamam ama suç. Başlı başına önemli bir şey değil midir?
1: Zincir. Elbette.
0: Zehirlendiyse yani. En azından şüpheliler üzerine gidilir. O
2: i̇şte
0: zaman da
2: o, diğer onu diyorum yani. O zaman da iş ben kapanmıyor. Başta, çok teferruatlı bir dosya.
4: Nasuhi de söyledi. Ben de başta söyledim yani. Bu adamlar iyiydi de şu adamlar...

0: kötüydüler. Almanya bağlantısı çok çok gerilere giden bir bağlantı. Yani ha daha ileri adamlar tam kucağına oturuyordur da ötekisi irtibat kuruyordur da nüans buysa çok da anlamlı gelmiyor bana yani. Hani çok da anlamlı gelmiyor. Nihayet Almanya'yla yaşıyorlar. Almanya'yla yürütüyorlar. Alman istihbaratıyla çalışıyorlar. Almanya'da örgütleniyorlar. Almanya üzerinden dönüyor her şey. Dolayısıyla Almanların Türkiye'deki dini örgütler üzerindeki faaliyetlerini biliyoruz. Sekter yapılar üzerinde etki yapmaya çalıştığını, bir takım marjinal grupları kullanmaya çalıştığını, Türkiye'de mezhepler üzerinden iş çevirmeye çalıştığını, nereye etki edebiliyorsa etki etmek istediğini falan biliyoruz. Bunlar da oralar üzerinden yürüyor. Hatta Fethullahçılardan bile daha erken tarihte Almanya'ya yerleştiklerini biliyoruz. En son hallerini de biliyoruz. Hani ondan önce daha makuldü de ondan sonra daha sert bir şekilde Almanların kucağına oturdularsa bu da olabilir. Bu da buna da olmaz demiyorum ama benim için yabancı bağlantı yabancı bağlantıdır. Az da çoğu da yoktur.
1: Siz o dönemde de mi vardı?
0: Liderin değişmesi ne kadar hayatidir doğrusu bilemiyorum yani.
1: Nasıl pardon?
0: Liderin, cemaat liderinin değişmesi bu resimleri ne kadar etkiledi, ne kadar değiştirdi onu doğrusu bilemiyorum. Dolayısıyla
1: lider raporlar değişmeden önce de böyle bir bağlantı olabilir.
0: Öyle açık tarihler ortada yani. Yani Almanya bağlantısı üzerinden söylüyorum.
1: Nasuh Güngör, ne düşünüyorsunuz? Birkaç kere gelecektim size ama burada da sohbete daldık. Ama sizin de görüşünüzü alayım, buyurunuz.
2: Tamam, şimdi benim mesela garip bulduğum bir şey var. Mesela bu konumda yaşayan insanların hayatlarının çok ilginç rutinleri vardır. Yani çok da vazgeçtikleri rutinler değildir bunlar. Mesela cemaate namaz kılarlar. Çok yalnız kalmazlar. Yani mutlaka etrafında hani hizmetini görecek demeyeyim ama hani yaşamasına işte hayatını sürdürmesine destek olacak isimler olur. Ve bunların da sayısı birden az değildir. En az 3-5 tane falan var. Birden fazladır, özür dilerim yanlış kullandım. Şimdi mesela onlar neredeler? Yani bu rutinle ilgili insanlardan herhangi birisinin ne olduğuna, nerede ne kadar kaldığına, saatlerine dair bir fikri var mı yok mu? Mesela bir şoför gün boyunca taşıyacağı işte makam şoförü. Saatlerce haber alamayıp neden bunu herhangi birine, ya ben burada 5 saattir bekliyorum ama bir haber çıkmadı, bir şey mi var diye kuşkulanmaz. Yoksa rutini hep mi öyledir? Yani gider ve saatlerce bekler mi? Ya mesela o rutinlere bakılmalı bence. O rutinlerde, o hizmetlerde bulunan insanlara beraber okuma yaptıkları, işte Kur'an okuyorlarsa, başka şeyler yapıyorlarsa, cemaatle namaz kılıyorlarsa. Bunlar mesela bir soru işareti olarak benim kafamda duruyor. Buraya hiç bakıldım onu da bilmiyorum. İkincisi, çok hani lider değişimi etkiler meselesine gelince, bu arada tabii sevgili hocam çok daha iyi bilir ama yani zehirleme çok kadim bir suikast yöntemidir ve çok zor tespit edilebilen tarafları da vardır geçmişte ama bugün biraz daha tabii kolaylaştığını söyleyebiliriz. Fakat ben size 17-25 sonrasında hatırladığım bir şey söyleyeyim. FETÖ'cüler artık köşeye sıkışmaya başladıklarında şöyle bir yol izlemeye başladılar. Türkiye'deki farklı cemaat ve tarikat yapılarına sızmaya ve o şemsiye altında yaşamayı denemeye başladılar. Buna dair birçok örnekte söyleyebilirim size. Yani ya bize doğru bir dalga geliyor, bir şey patırtı gürültü geliyor. Ancak bu örgütün yani FETÖ'cülerin bir istihbarat örgütü olduğunu da unutmazsak aslında normal zamanlarda da diğer cemaat ve cemiyetlere sızdığı meselesinin de altını çizmemiz gerekiyor. Yani oralarda operasyonel hareketlilikler oluşturabilmek, onları kışkırtabilmek, yeri geldiğinde yanlarında tutabilmek amacıyla. Ama 17-25'ten sonra bu daha da arttı. Peki bu şu noktaya gelmiş midir acaba? Bu da büyük bir soru. Bu yapının liderini kendi lehlerinde değiştirecek bir operasyon yapmaya kalkışacakları bir noktaya gelmiş midir? Bence bu çok hayati bir soru. Yani FETÖ'cülerin de bunu yapacak kabiliyetler olduğunu herhalde takdir etmek lazım maalesef. Yani takdir tabii ki tırnak içinde ama yani o nedenle bence burada soru çok fazla. Ama şu da var, yani bu yapının içindeki lider değişimiyle ilgili hikayede Alihan Kuruş'un dışında da tamamen bir başka operasyonel alanda gerçekleşmiş olabilir. Adli tıp kısmını gerçekten bilmiyorum. Bir kısmını da anlamıyorum. Ben bazı konuları teknik olarak anlayamıyorum. Çok bilmediğim için. Ne çıkacağını da o yüzden öngöremiyorum. Ama o zamandan beri ifade edilen iddialar olduğuna göre bugün yani kabrin açılması noktasına gelindiğine göre artık herhalde bir sonuca varılacaktır. Öyle midir Nevzat Hocam? Ben de buradan size soru sorarak tamamlamış olayım. Yani sorularımızın cevabını alabilecek miyiz burada?
3: Tıpta bir kural var, en iyi umut et, en kötüyü düşün diye. Umarım alacağız ama bence alamayacağız. Çünkü 10 yıl çok uzun süre ve maalesef çok geç kalınmış. Yani bu iddialar akıl alacak gibi değil. Hani hele o yeni koyduklarınız, nikel bilmem ne var falan. Yani

0: Bu nasıl aydınlatılacak ben de merak ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum size değerli hocam. Bugün bu akşam bize katıldığınız için Profesör Doktor Nevzat Hakan Adli Tıp Uzmanı pek çok soruyu hakikaten bizler için aydınlatıcı oldu yanıtladınız. Bir reklama gideceğim.
2: Deniz
1: Sonra da
2: Olgun konusunu bitirecek misiniz?
1: Devam edeceğiz ama
2: onunla
1: bu
2: ilgili bir şey söylemek istiyorum
1: boyutundan
2: çünkü.
1: Adli tıp boyutuyla mı ilgili?
2: Yani adli tıptan hemen öncesi yani onun kendisiyle alakalı değil de sadece bana gelen bir bilgi tabii ki de.

0: de Deniz Olgun şeyde bu Ümraniye'deki merkez yurdunda Alihan Kuruş vasıtasıyla biriyle görüştürülüyor. Ve kendisine şey bilgisi veriliyor. Yani Fethullahçılara bir operasyon yapılacak. FETÖ'ye yani işte bu işte FETÖ'ye mensup işte hocalardan bir kısmını alın. Kendi yurtlarınızda vesairenizde şuralarda buralarda konumlandırın. Yardımcı olun deniyor. O katiyetle reddediyor. Bayağı böyle hatta kendisine makam mevki falan teklif ediliyor. Yani bunları yaparsan şuralara gelirsin falan. Bayağı ipler kopuyor. Ve işte bir iki ay içerisinde darbe gerçekleşiyor. Zaten bir iki ay sonrasında da kendisinin vefatı gerçekleşiyor. O yüzden yani hani dikkat çekici, çarpıcı bir şey. Ailesinin bir tarafının da zaten talebiyle gerçekleşiyor şu anda Fethullah bir işlemi. O yüzden ailenin de ne dediğine bakmak lazım. Talep oradan geliyor yani.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Hızlı bir reklama gidelim. Dönüşte devam edelim.

0: Devam ediyoruz Açık Fenet'e. Şimdi Arif Ahmet Denizolgun'un mezarının 10 yıl sonra açılması ve ölümüne dair şüpheler, iddialar, bunlar üzerine konuştuk. Bunlarla beraber aslında Alihan Kuriş yapılanmasına dair bazı haberler var bugün düşen. Dikkat çekici de haberler. Mesela bunlardan biri, kendisi ilk ifadesinde benim GSM hattım yok. Ben bütün iletişimimi nasıl sağlıyorum? İşte sabit bir telefonla sağlıyorum demişti. Ama bugün ortaya çıktı ki aslında öyle değil. Kendisinin bir hattı varmış. Taha Bey, bir gelebilir misiniz? Bir sizinle konuşsak acaba ne çıkmış? Başkası adına hatlar kullandığı ve hatta bu numaranın da yine savcılık tarafından bulunduğu ifade ediliyor. Kimin üzerine kayıtlı bir GSM kullanıyormuş acaba? Biliyor muyuz?
1: Açıkçası son gelişmeyi takip çok edemedim ama bu tarz yapılarda genel olarak üzerine kayıtlı ikamette genelde durmazlar. Üzerlerine kayıtlı hatlar üzerinden haberleşme yapmazlar. Bunun farklı bir versiyonu şeyde görmüştük, hatırlıyorsanız. Haluk Levent gözaltına alındığında yanında 4 tane telefon bulunmuştu. Fakat hiçbiri adına kayıtlı hatlarla çalışmıyordu. Hatta bir kısım para transferlerinin yanındaki asistanı aracılığıyla vesaireyle yapıldığı, hatta kumarın dahi şoförünün veya işte asistanın üzerine kayıtlı hesaplar aracılığıyla oynandığına yönelik şeyler ortaya çıkmıştı. Bu tarz yapılar genel olarak bu direkt ilişkilendirilebilecek herhangi bir unsur bırakmamak adına başka başka isimler üzerinden iletişim mekanizmalarını kurabilirler.
0: Şimdi şöyleymiş, Alihan Kuriş'in gizlilik tedbirleri kapsamında hareket ettiği, takip edilmemek adına başkası adına kayıtlı hatlar kullandığı ve %13,43 hissesi için tedbir kararı alınan Göknur Gıda adlı şirkette sigortalı AK isimli bir şahıs adına kayıtlı, işte 532-676 devamı yazmıyor, numaralı GSM hattını kullandığı emniyet ve savcılık ifadesinde de gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ifade ediliyor. Benim adım, yani benim hiçbir hattım yok GSM adıma kayıtlı, kullanmıyorum telefon derken.
1: Bu tabii hayatın olağan akışına aykırı. Siz birisini aramak için ofisinize gidip sabit telefondan kimseyi aramazsınız.
0: Ya da gidip bir şirkette, yani biz şu hissedarı olduğunuz şirkette çalışan sigortalı
1: bir personel üzerinden çıkardığınız hattı da yanınızda taşıyıp kimseyi aramazsınız. Eğer saklayacak bir şeyiniz yoksa. Üzerinizde kayıtlı bir telefon numarası vardır. Aylık telefon faturanızı ödersiniz. Oradan görüşmelerinizi yaparsınız.
0: Eşi
1: mesajınızı
0: değil,
1: atarsınız.
0: Yani kardeşi değil, annesi değil, babası değil. Gıda şirketinde sigortalı bir çalışan.
1: Mümkün olduğunca kendinizden uzaklaştırabilirsiniz. Bu kadar uzaklaştırabilmişler. Muhtemelen bilmiyorum artık.

0: onlarca yüzlerce çalışandan bir tanesi. Kim yani hattın kim tarafından kullanıldığını da biliyor mudur? Emin değilim. Kaçıncı kullandığı hattır onu da bilmiyoruz. Çünkü bu tarz yapılarda yani lidere sadakat veya işte şeyhe biat kültürüyle insanlar bir anlamda sorgulama kabiliyetlerinden yoksun bırakıldığı için. Bakın Alihan Kuriş hakkında kullanılan ifadelerde zamanın sahibi, işte müştehit, efendime söyleyeyim ulemayı azam falan böyle acayip ifadeler kullanılıyor yani.
1: Kim kullanıyor bunları?
0: Kendi takipçileri, yani bir peygamber katında konumlandırma var. Siz böyle birisi için hattı da kullandırırsınız, kendi arabanızı da kullandırırsınız, banka hesaplarınızı da kullandırabilirsiniz. Dolayısıyla kullandığı hangi hatlardan yani kaçı tespit edilmiştir? Önümüzdeki günlerde belki çok daha detaylı bununla ilgili bilgilere ulaşabiliriz. Ama Alihan Kuriş için bir hat temin etmek, hatlar temin etmek, onların zincirini oluşturmak, takipten kaçabilmek için farklı farklı adresler, farklı farklı banka hesapları kullanmak, bunlar çok basit eylemler. Burada biraz Nasuhi abinin izinden gideyim. Rakamsal boyutta olduğu gibi oradaki rakamsal boyut gerçekten yani az bir rakam. Evet, 100
1: Rakamsal
0: milyar.
1: dediniz, meblağdan
0: 100
1: mı bahsediyor?
0: milyar, evet. Hepimiz için çok
1: Nasıl
0: büyük
1: az bir
0: para.
1: rakam yani? 100 milyar lira dediğiniz inanılmaz,
0: Ama
1: devasa bir
0: organizasyonun
1: meblağ.
0: büyüklüğünü göz önüne aldığınız zaman
1: Ha.
0: gün yüzüne çıkan buzulun bizim görebildiğimiz kısmı itibariyle
1: Daha da fazlası var
0: Muhtemelen
1: diyorsunuz.
0: önümüzdeki günlerde çok daha büyük rakamları buradan telaffuz edebileceğiz.
1: Şimdi bir başka yine savcılık soruşturmasına yansıyan bir kısmı var bunun. Şöyle ki Alihan Kuriş ve Ekrem İmamoğlu arasında 100 milyar liranın görünen kısmı bu kadarlık bir anlaşma var aralarında diye bir tanık ifadesi. Bu bir gizli tanık ifadesi zannederim. Gizli tanık mı arkadaşlar? Bir medyada belirtilen ifadesinde diyor ki 100 milyar lira devletin resmi olarak tespit edebildiği miktar ve gerçek serveti yanında çok az kalır diye
0: Evet.
1: bir
0: Az önce dikkat
1: değerlendirmesi
0: çektiğimiz
1: olmuş.
0: kısım aslında.
1: Sizin demek istediğiniz bu.
0: Evet. Evet.
1: Öte
0: İBB
1: yanda
0: bağlantısı ile ilgili çok
1: buyurun.
0: şey konuşuldu. Çok iddia ortaya atıldı. Şimdi savcılık kaynakları önümüzdeki günlerde hangi kısımlarında hangi aydınlatmalarla kamuoyu bilgilendirilir bilmiyorum açıkçası. Ama şu bir gerçek. Biliyorsunuz ki 2019 yılında Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni devraldıktan sonra büyük bir kampanya başlatıldı. Dediler ki artık tarikatlara, cemaatlere, STK'lara değil para nereye gidecek efendim vatandaşa gidecek. Sonra baktık ki Emirgan'daki yalılar çıktı. Neyse uzatmadan o dönemde Türkiye'de pek çok STK itibarsızlaştırıldı efendim. Listeler yayınlandı Asparagas ve o Asparagas listeler içerisinde benim hatırladığım mesela T3 Vakfı ile hedef gösterildi. Biliyorsunuz önümüzdeki günlerde Gölcük Tersanesi'nde mavi vatan temalı büyük bir teknofest icra edildi. Ve o listenin asparagaslığı oradan bile belliydi. Çünkü T3 Vakfı dışarıdan bağış kabul etmiyor. Fakat dikkat çeken başka bir unsur, yayınlanan İslami STK'lar, İslami cemaatlerin hedef gösterildiği o listelerin hiçbirisinde bu yapı yer almadı. Aksine pek çok iddiayla binlerce kadronun bu yapıya tahsis edildiği, personel istihdamı sağlandığı ve aslında somut gelişmeyle beraber Bağcılar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin göz yumarak imara aykırı bir şekilde inşa edilmesine göz yumduğu bir hastaneden bahsediliyor. Dolayısıyla savcılık önümüzdeki günlerde hangi detayları gün yüzüne çıkartır. Biz bunları konuşuruz bilmiyoruz ama konuşulduğu kadarıyla daha doğrusu şu ana kadar gündeme geldiği kadarıyla ilişkiler zaten pek çok yönden ayan beyan olmuştu.
1: Şimdi bu tanık diyor ki Alihan Kuriş Türkiye'de siyaseti dizayn etmek amacıyla cemaatin oy gücünü bir sopa gibi kullandı. Siyasi partilerden oy karşılığında yüksek miktarda paralar ve binalar talep edip bunları kendi üstüne geçirdi. Bunun en somut örneği Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'yi desteklemek üzere kayıt dışı yüklü miktar

0: da aldığı para iddiasında bulunmuş. Bu kirli anlaşma karşılığında seçimlerde Antalya başta olmak üzere Türkiye'de destek talimatı da verildi gibi
1: okuduğunuz neydi pardon?
0: Bu yani bir tanığın soruşturma kapsamında ortaya attığı iddialar. Yani bir para aldı kayıt dışı ve bu para ile kendi
1: Ekrem İmamoğlu'na,
0: hayır,
1: İBB'den.
0: İBB Ekrem İmamoğlu'ndan bir para aldı ve bir talimat verdi. O Ekrem İmamoğlu'na verilecek diye.
2: Ya parasal boyutunu açıkçası önümüzdeki günlerde görür müyüz bilmiyoruz açıkçası, ama şu bir gerçek: 2019 yılı başta olmak üzere 2024 yılı seçimlerinde Alihan Kuriş'in official veya unofficial sosyal medya hesaplarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri başta olmak üzere yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi veya Millet İttifakı'nın adaylarının desteklenmesine yönelik bildiriler paylaşıldı ve o dönemde bunlar çokça tartışıldı ve hiçbir zaman reddedilmedi.
0: Şimdi bir,
2: ama tabii bu neyin karşılığı yapılmıştır sorusunun cevabını...
1: Yani bütün 3 milyon, diyelim ki 3 milyon en maksimum üyeleri var. Bunların hepsi oy verse ne olacak, vermese ne olacak? Yani
2: şöyle olur.
1: Bir İstanbul ve Ankara'daki oy farkını onlar mı yaptı yani?
2: Şöyle olur. Biraz 2019 seçimleri 14.500 oy farkıyla sonuçlandı.
1: Tamam, sonra ikincisi yapıldı. İkincisinde fark katlandı.
2: İkincisine
1: yani
2: ihtiyaç kalmadı.
0: Şimdi 2010 bu da yine
1: 2024 keza yani bunlar Süleymancılar dolayısıyla mı kazandılar yani? Bina karşılığı İstanbul alındı mı?
2: Şimdi
1: ya
2: ne kadar
1: külliyatlı iddialar da biraz enteresan yani. Biz Türkiye Muz Cumhuriyeti mi nedir bu yani? Tarikat geliyor İstanbul'u, Türkiye'nin en büyük şehrinin seçimlerini alıyor. Ankara için de keza böyle söyleniyor. Yani bunlar
2: burada
1: biraz kendimize,
2: bununla başlı başına alanı iddiası
0: yok. Hatta size bir başka şimdi İsmail Fatih Ceylan
1: kadar küçük mü görüyoruz
0: bunu
1: yani?
0: Da değerlendirin. İsmail Fatih Ceylan Medyascope'a bir yazı yazmış. Ve o dönemde 2019 yerel seçiminde Alihan Kuriş'in İstanbul'da CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na destek verdiğini ve yazılı bir talimat gönderdiğini, hatta o talimatın görüntüsünü de şöyle paylaşıyor. İstanbul Sekreterya altında böyle bir şeyle bir İmamoğlu'na oy verilmesi arzu ediliyor yazılı, yenilenecek seçimler için
1: sosyal
0: bir talimat
1: medyada dolaşmış da o bu
0: gönderildi.
2: Evet, evet.
1: Bu dolaşmış da o zaman, açıktı yani, bilinen bir şey
2: ve reddedilmedi.
0: Ve sonrasında CHP'ye oy vermek bile AK Parti'den intikam aldık. Üsküdar'ı, Şile'yi, Tuzla'yı, Antalya'yı biz kazandırdık dediğini söylüyor İsmail Fatih Ceylan. Ve böyle de bir bu da onun paylaşımı, bilmiyorum ben onu da gördüm ama daha önce de dolaştı.
1: Hayır, seçim öncesi, seçimden birkaç ay önce, hatta her seçimden önce paylaşıldı. Evet. Yani 2016-17'den beri yerel seçimlerde de bu ilki olduğu için çok konuşulmuştu.
0: Ama
1: çok
0: peki,
1: fazla konuşulmuştu.
0: Mesela biz pazartesi de şunları...
1: açıklama geldi ve şu tarafa Millet İttifakı'nın adayına oy verilecek falan dendi. Çok
0: ama
1: dolaştı.
0: Ama merak ettiğim bir şey. Pazartesi de biz burada konuştuk. Alihan Kuriş'ten önce de ve sonra da hiçbir zaman zaten iktidara yakın olmadılar ve oy vermediler denildi ya, çok konuşuldu aslında. Çok uzak durdular iktidardan diye hep söylendi burada.
1: İktidardan değil de şimdi, siyasetten diyelim, böyle mesajlar verilmiyordu.
0: Yani ay, kime oy vereceği aranır söylenir diye
3: buradan uzak değiller. Nasıl? Siyasetten uzak değiller, iktidardan uzaklar. Siyasetten hiç uzak olmadılar. Hep siyasetin yanında oldular. Bir şekilde tercihleri oldu. Ama asla mesela Milli Görüş 1995'te istisna 5 kişi vardır listesinde. Rahmetli Erbakan Hoca'nın o Refah Yol Hükümeti'ni kurduğu seçim sürecinden bahsediyorum. Onun dışında Milli Görüş partilerine ve Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu AK Parti hükümetlerine hiçbir şekilde oy vermediler.
0: Ha, bu da burada konuşuldu. Hatta telefon açılıp nereye oy verileceği söylenir diye de söylendi. O yüzden diyorum, burada Ekrem İmamoğlu'na oy verin denmesini spesifik olarak bir anlam yüklemeli miyiz? Yoksa zaten genel pozisyonları hep muhalifti de ona mı devam ettiler? Daha önce Ekrem İmamoğlu için değil de başka bir muhalif adayı için yazmışlardı bu yazıları demek mümkün mü?
3: Bu algıyı besleyen başka bir şey var da onu pek konuşmuyoruz. Burada herkes de hatırlayacak. Bir kez de yapmadı ama 18 Mart 2019'da Yeni Zelanda'da vefat eden, bir saldırıda hayatını kaybeden Müslümanlar için Eyüp Sultan'da Yasin okudu Ekrem İmamoğlu. Şimdi bu çok mu garip diyebilirsiniz ama o gün itibariyle de zaten şu tartışma vardı bir şekilde. Yani Sayın Ekrem İmamoğlu'nun gençlik ya da çocukluk yıllarında

0: Bu yurtlarda kaldı ya da benzer bir eğitim aldığına dair bir tartışmada bir dip dalga olarak yürüdü. Yani bunları birbirine bağlayabilir miyiz, bağlayamaz mıyız? Elbette kendisi de bu konuda hayır, eğer öyleyim ya da değilim de deme hakkına her zaman sahip ama şunu da unutmayalım. Bu 2019 seçimlerini, 24 seçimlerini Antalya'da, İstanbul'da, Adana, neyse her yerde yani tek başına aldırmamışlardır ama yani bir oy tabanını mobilize etme kabiliyetleri çok yüksek. Yani herhangi bir cemaat yapısında bu kadar mobilize bir kabiliyet yok. Mesela menzile böyle bir şey yapamazsınız. Yani insanlar bir şey söylenir belki ama o illa öyle olacak, %100 herkes gidecek değildir. Ama burada neredeyse fire çıkmaz. O nedenle
1: Ne
0: mesela tekrar
1: yapacaksınız o
0: demin söyledim
1: insanları?
0: ya mesela
1: Peki yani
0: Mesut
1: o zaman
0: Yılmaz'ın.
1: fire çıkmazsa başkası da diyelim ki ya öyle bir belge ki bu bahsettiğiniz birisi de başka bir şey yazar. Yani veyahut da yarın öbür gün işte iktidarı destekleyelim diye birisi böyle bir şey yazarsa yani anlayamıyorum. Yani milyonlarca insan böyle bir kağıtla oy veriyor. O zaman ne yapacaksınız o insanları?
0: Ya
1: Türkiye'yi öyle bir hale getiriyorsunuz ki çizdiğiniz portreler
2: nasıl o insanlarla
1: vallahi
2: Sesin
1: ya
2: Hanım
1: hayır
2: yani bir
1: yani
2: dakika
1: hayır.
2: kimse o insanlarla
0: Ben
2: ilgili bir şey söylemiyor. Normal mi sizce bu? Yani normal
1: o
2: mi bir
1: insanlar
2: cemaat
1: hayır ya
2: liderinin
1: yani
2: kağıdı göreceğini söylüyor
1: hayır, öyle bir
2: olması?
1: insan
2: Hayır siz
1: türü
2: öyle bir hale
1: hayır siz
2: getiriyorsunuz
1: öyle bir hale
2: ki
1: getiriyorsunuz
2: lütfen rica
1: insanlar
2: ederim ama
1: bu
2: yani
1: kağıt
2: siz de öyle
1: diyor.
2: bir cümlelerle
1: diğer kültüründe
2: Allah
1: zaten
2: Allah
1: sorgulama
2: öyle bir hale
1: yetisi
2: getiriyorsunuz değil mi?
1: kaybetmiş
2: Ortada
1: insanlar
2: çok
1: falan diye
2: ciddi bir şey var.
1: anlatıldı
2: Bunu da
1: yani o yüzden
2: konuşmayalım
1: yani çok
2: mı yani?
1: acayip geliyor bana bunlar. Türkiye'de insanlar demokrasi kültürüne yıllardır sahipler
2: İşte
1: yani.
2: bu antidemokratik değil mi? Cemaatini serbest bırakırsın demokrat
1: Pek
2: olsan.
1: tamam
2: Kim kime oy verirse dersin
1: tutuklandı, bitti. Sorun çözüldü anladığım kadarıyla. Yani bu garip bana yani gerçekten bunlar çok mantıksız ve tuhaf şeyler geliyor. Yani tamam anlıyorum. Ve
0: Neresi
1: finansal
0: tuhaf? Bir
1: konular
0: dakika
1: olabilir,
0: Sezen Hanım neresi
1: bilmem ne
0: tuhaf?
1: olabilir.
0: Ha,
1: Ama her şey geliyor. Ya
0: tuhaf dediğiniz yer,
1: mutlak
0: tuhaf.
1: mutlan davasında da bunu delegeler, bütün her şey böyle kontrol edilen Türkiye'de hiç şimdiye kadar seçim yapılmamış, hiç bilmem ne olmamış. Böyle bir tarafta işte mutlak mutlanla CHP delegeleri satın alınıyor. Öbür tarafta bilmem ne tarikatı böyle bir tane yazı gönderiyor. Ne diyor belirsiz. Onunla herkes oy veriyor milyonlar. Böyle seçim sonuçları böyle mi şekilleniyor Türkiye'de? Ya biz
2: Bu
1: kendimize bir
2: da böyle
1: hakaret
2: çok
1: ediyoruz
2: ama
1: ülke
2: bu da bir
1: olarak. Ben ona
2: aman canım
1: üzülüyorum. Yani
2: herkese oy
1: kimse
2: çalıyor.
1: için değil.
2: Aman canım herkes bilmem ne yapıyor. Ama bakın mesela mutlak butlanı da böyle konuştunuz. Türkiye'deki bütün yani
1: Peki.
2: herkes kalkıp bütün kongrelerde oluyor. Bütün her yere karışıyor falan. Ya o zaman yani varsa bilginiz, somut detaylarınız lütfen
1: Peki
2: sunun
1: size çok
2: sizde.
1: var.
2: Lütfen sizin de
1: Bir sürü
2: sunun.
1: dedikodu gibi şeyden
2: Hayır yani
1: bahsediyorsunuz.
2: memlekette bu kadar ciddi oy çalınmış, o olmuş, bu olmuş.
0: Hangisi
2: Delegenin
0: dedikodu?
2: iradesine fesat
1: Bunları
2: karıştırmış.
1: mesela
2: Konuşmayalım. Aman canım her
1: Aydınlık
2: yerde oluyor. Böyle
1: gazetesine ve
2: şey mi
1: Aydınlık
2: olur?
1: çevresine saygı diyorum. 6 aydır bu konuyu gündemde tutuyorlar. 6 aydır zaten ulusal kanalı izleseniz bütün bunlar var. Şimdi böyle birdenbire oluyor ve hayır ben burada Ekrem İmamoğlu meselesi değil. Bilmem ne CHP şu bu meselesi değil. Türkiye'nin kendisiyle ilgili demokrasi karikatürize ediliyor. Yani orada talimatla oy veren o satılık bu bilmem ne falan. Yani bu İstanbul'da bir seçim oldu. Bir seçim değil, 3 tane seçim oldu. Böyle bir sonuç oldu. Yarın öbür gün başka bir seçim olacak. İnsanlar bu sefer iktidara yakın bir aday kazansa bile tamamen böyle bakacaklar. Satın alınıyor oylar diye
3: Sezen Hanım,
1: devamlı
3: burada
1: böyle
3: aslında
1: şey yapıyorsunuz.
3: Burada aslında
0: böyle
3: itiraz şuna.
0: Yani
1: bir
0: seçim
1: çok tuhaf oluyor yani.
3: Türkiye'de herhangi bir grup Türkiye'de seçime girme hakkını...
1: Ürkütücü bir Türkiye portresi çiziyorsunuz
3: bakın,
1: çünkü.
3: Bakın şu elma ile armutu bir karıştırmayalım bence birbirine. Türkiye'de bir grup herhangi bir siyasi parti eğer seçime girme yeterliliğine sahipse destekleyebilir. Bunda bir beis yok. Hatta bunu ilan da edebilir. Hatta o grubun öncüsü çıkıp diyebilir ki biz Ekrem İmamoğlu'nun arkasındayız arkadaş diyebilir.
1: Her
3: Fakat,
1: kimse neyse yani.
3: Evet yani bu... Bence insanların demokratik bir tavrı. Fakat bunu siz din uğruna topladığınız insanları buraya kanalize ederken arka planda kamunun parasını cebine indiriyorsanız orada bizim şunu deme hakkımız var. Evet sen siyasal bir tercihte bulunabilirsin ama bunu benim paramla yapamazsın. Aynısı efendim zamanında işte zaten olmuyor muydu canım böyle şeyler kurultayda herkes birbirine bir şeyler veriyordu tamam verebiliyordu. Ama günün sonunda o pavyonda dağıtılan poşet içerisindeki, kargo poşeti içerisindeki para, efendim oradaki İBB bütçesinden karşılanıyorsa itiraz buna. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi kimle görüşmüş, hangi delegeyle neyin pazarlığını yapmış da ilgilenmiyoruz. İlgilendiğimiz şey bunun kamu kaynaklarıyla yapılması. Dolayısıyla burada

0: Alihan Kuriş iddia edildiği gibi Ekrem İmamoğlu'ndan parayı alırken İmamoğlu inşaat AŞ'den almamıştır herhalde yani.
1: Ama şimdi ortada bunların kanıtları vardır, konuşulur yani, bu hiçbir kanıt olmadan öyle denmiş.
2: Kanıtı nasıl yapmış, yok ya, bir soruşturma yapılmış. Açılmış, insanlar tutuklanıyor böyle ellerinden. Ama siz de gerçekten çok enteresan bir şey söylüyorsunuz.
1: Bir durum
2: nasıl yani, yargı süreci, soruşturma, konuşturma varsa kanıtsız mı başlıyor? Sezin Hanım, sözlerinizin nereye gittiğinin farkında mısınız? Nereye kanıtsız gidiyor? Yapılabilir mi bu tarz soruşturmalar, tutuklamalar?
3: Ya bu insanların İBB davasıyla buradaki iddiayı belki bir parça ayırmak
1: lazım. O demiş,
3: lazım.
1: Bu demiş, o
3: çünkü
1: söylemiş.
3: Burada bir her para şey aldı iddiası farklı bir yer.
1: Bir şeyden bahsediyoruz. Yani gerçekten ben sade vatandaş olarak gerçekten çok samimiyetle söylüyorum. Ya gerçekten samimiyetle inanın. Ben Ekrem İmamoğlu'nu savunmak için söylemiyorum. Onu bunu savunmak için söylemiyorum. Hiç hayatımda tanımadığım, bilmediğim insanlar. Yani oy bile vermedim be. Yani bu konuda bana niye ya samimiyetle soruyorum. Cambul cumbul bir şey çıkarılıyor ortaya. O bunu söylemiş, bu bunu söylemiş, şöyle olmuş. Böyle ya, bunları izleyen Korku Tüneli gibi.
4: Bu ne biçim bir ifade? Bir dakika diyelim.
1: Çok stresli, hiçbir şey kontrol edilemiyor.
4: Siz ama iyice haddinizi aşmaya başladınız ya.
1: Her şey böyle karanlık.
4: Bu ne haksızlık ya, bir şey mi? Hayır, Sena, böyle bir tartışma olmaz.
1: Tamam. Haddimi aşmaya.
4: Hayır, böyle bir şey olmaz. Hanımefendi ağzına geleni söyleme özgürlüğüne sahipse burada biz girelim, kendisi istediğini
1: yani
4: konuşsun.
1: Anlaşılamıyor canlı diyorum ben sadece. Bakın burada çok sağlam vakalar olabilir. Ama. O zaman sağlam savunmalarla şey yapın.
4: Yani
1: gerçekten böyle ciddiyetsiz de şey olmaz yani. Konuşulmaz bu işler.
4: Sizsiniz ciddiyetsiz.
1: Çok ciddi suçlamalar yapılıyor. Çok ciddi kanıtlarla konuşulur. Ama Rıfsi Bey, ayıp ediyorsunuz ya.
4: Gidin avukatlığını yapın o zaman. Gidin avukatlığını yapın o zaman.
1: Ne avukatlığını yapın
4: ya? Ne ayıp ya, biz size peki, burada tamam. Böyle deli,
1: gerçekten ben burada delisiz şeyler samimiyetle bir şey söylemeye sesiniz, çalışıyorum.
4: Sesiniz fazla çıkıyor diye. Bak Sezin Hanım.
1: Tamam, bundan sonra katılmam programına sesi de çıkmaz. Yani yeter ama artık.
2: Lütfen
1: yani.
2: Hayır.
1: Ne alakası var? Farklı görüşlerine tahmin edemiyorsunuz. Ben burada samimiyetle bir şey söylüyorum. Aslında size işinize yarayan bir şey söylüyorum. Onun bile farkında değilsiniz. Böyle ciddiyetsiz konuşulmasın bunlar diyorum.
2: Ama bakın, bir üslup sorunun
3: biraz vardır. Sakinleşelim, rica edeceğim.
4: Üslup sorunun var, evet.
2: Sonra da tepki görmemeyi beklemek normal bir durum değil. Siz peki, bunu tamam yapıyorsunuz. Peki. Karşınızdaki kızınca da ama diye
3: Merve Şebnem Hanım, pekala.
2: Yapmayın böyle, rica ederim. Üslubunuzu dönün, dinleyin sonra.
3: Pekala. Gürkan Bey, buyurun.
5: Ne buyurun, konu ne?
3: Konu bu.
4: Cangıl cungul konuşmayın Gürkan Bey de, hanımefendi rahatsız olmasın.
3: Lütfen böyle söylemeyin. Lütfen bunu da kişiselleştirmeyelim. Yok, bütün konuklarımız çok değerli. Siz de Ankara Sena temsilcimizsiniz. Hakan, çok değerlisiniz. Sizinle, Sezin Hanım daha keza öyle.
4: Bir saniye.
3: Böyle olmasın, rica edeceğim.
4: Bir saniye lütfen. Hayır, rica ediyorum. Hayır, rica ediyorum bir saniye. Hanımefendi, burada ağzına geleni söyleyip öyle geri çekilemez.
1: Ağzına geleni söylemiyorum.
4: Burası öyle bir yer değil. Burası tartışma programı. Saygı çerçevesinde konuşacak. Muhataplarına hakaret etmeyecek. Muhataplarına adam gibi, insan gibi dinleyecek. Ondan sonra konuşacak. Hayır efendim. Çok ayıp ya. Çok ayıp ya. Baştan beri bunu yapıyorsunuz ya. Ya Ekrem İmamoğlu'ndan söz edildi. Ekrem İmamoğlu'na bir ithamda bulunan olmadı. Böyle bir bağlantı var denildi. Bunlar konuşuldu. Siz niye ağzınıza geldiğiniz gibi cangıl cungul konuşuluyor? Ciddiyetsizlik bunlar. Türkiye'yi karikatürize ediyorsunuz. Siz ediyorsunuz Türkiye'yi karikatürize. Cemaatlerin, cemiyetlerin tarihiyle ilgili bir şeyler okursanız bunlara siz de rastlayacaksınız. Neden bize hakaret ederek ilerlemeye çalışıyorsunuz?
3: Kalem.
5: Başta...
3: Buyurun.
5: Ben herhangi bir siyasi parti şu bu falan meselesi değil ama ben de dedim zaten, siyasetin çok uzun yıllara sari bir geleneğidir. Gelenek de demeyelim buna, davranış kalıbıdır. Bu yapılarla adı tarikat olur, cemaat olur, cemiyet olur. İşte bilmem ne kanununa göre artık cemaat tarikat olamıyor da dernekler, vakıflar oluyor. Bunlardır. Bunlarla işbirliği yapmamış. Yapı mı kalmış? Demireliler de yapmıştır, Ecevitler de yapmıştır. Bugün Yıldıray Oğur anlatıyordu Serbestiyet'in yayınında. Anavatan Partisi'nin bir mitinginde büyük bir kalabalık, Nasuhi'nin de örneğini verdiği şekilde 2002 senesinde Mesut Yılmaz, ya 2002'de ANAP mı var? Ne kalmış ANAP'tan geriye? Ama büyük bir kalabalık, çok şaşırdık ettik falan diyor. İşte bu Süleymancılar o dönemde Anavatan Partisi'ni destekledikleri için Mesut Yılmaz'ın dehşete düştüğü bir kalabalık. Nedir bunlar dediğin zaman, Süleymancılar o partiyi destekledikleri için inanılmaz bir kalabalık.

0: toplayabildiler. Demirel yaptı bunu, hepsi yaptı. Bugün de desteklenen vakıflar, dernekler yok mu? Kamu kaynaklarıyla desteklenen yerler yok mu? Var. Dolayısıyla bu tartışmalar çok anlamlı değil. Bu kök sorunları, bu bizim memleketimiz, bizim ülkemiz, devletimiz.
1: Korum yani öteden beri var olan bir şey diyorsunuz.
0: Hep var ve bunun ölçüleri olur, dereceleri olur. Bu yapılar takip edilir, izlenir, bakılır, edilir. Makul ölçülerde evet demokratik toplum cemaati de olur, tarikatı da olur bir şey demiyoruz ama bunların ölçüleri var, sorumluluk alanları var. Gelebilecekleri yer var, gelemeyecekleri yer var. Müdahale edecekleri konular var, edemeyecekleri, girmeyecekleri alanlar var. Nihayetinde bunlar dini yapılar. Yani belli bir çerçeve içinde çalışmaları icap eden yapılar. Bunlara kökten karşı falan çıkıyor da değiliz. Ama ölçüyü bilecekler. Siyasetle öyle bir ilişki kuracaklar. Devleti ele geçirmek, devlet kaynaklarını kullanarak neşvünema olmak, oralardan büyümek... Ondan sonra da dönüp yabancılarla iş tutmak. Bakın nerelere gidiyor iş. Cinayetlere gidiyor, zehirleme teşebbüslerine gidiyor. Topluma zehirli bilgiler, yalan dolan bilgiler. İşte Özal öldürüldü, zehirlendi diye. Biz haftalarca tartıştık. Aa olur mu, öyle mi oldu, böyle mi oldu? Kozmik odaya nasıl girildi? Fethullahçılar kozmik odaya nasıl girdiler? Devleti yöneten kadroları nasıl kandırdılar? Hangi olaylarda kandırdılar? Tehdit algılamalar yarattılar, olmayan şeyler yarattılar ve istihbarat faaliyetlerinin ayağı oldular. Dolayısıyla bence bütün bu tartışmalardan almamız gereken ders budur. Baştaki Nasuhi'nin de söylediği, benim de biraz işaret ettiğim konu odur. Bugün bu soruşturmalar buraya gelmişse bu adamlarla ilgili, özellikle bu Süleymancılarla ilgili Almanya bağlantısı. Almanya bağlantısı tedirgin edici midir? Tedirgin değil, rahatsız edicidir. Türkiye'nin yeni
1: ne
0: konumuyla
1: açıdan, ne olduğunu düşünüyorsunuz
0: Türkiye'nin yeni
1: bağlantısı.
0: Konumuyla ilgili olarak sadece bu terörsüz Türkiye meseleleri falan filan değil. Türkiye'nin bölgede yeni bir konumu var. Yeni bir güç projeksiyonu var. Yeni bir konum alışı var. Bununla ilgili olarak Avrupa'nın lider ülkelerinden birisidir Almanlar ve bizimle ilgili hayırlı rüyalar görmezler. Türkiye içindeki kullanabildiği unsurlardan birisi bu cemaatler. Özellikle de bu cemaat, bu tarikat, neyse ne diyorsanız adına, bu vakıf, bu dernek. Bunlara dikkat edilmesi gerektiğini söylüyorum. Bu ilişkiler içinde, bu ilişkiler ağı içinde iktidar partisinin ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarlarını engellemeye dönük operatif faaliyetler içinde olabildikleri gibi mevcut yapıyı etkilemeye dönük veya muhalif aktörleri desteklemeye dönük işlere de girebilirler. Siyasete böyle girdikten sonra yabancı istihbaratın kullanabildiği bir alet olma haline girdikten sonra her şeyi bekleyin. Adam da öldürür, toplumu da zehirler. Yanlış manipülasyonlar da yapar. Rakip aktörleri devre dışı da bırakabilir. Bilmiyoruz. Hoca anlattı biraz ama bilmiyoruz ama belki dediği doğrudur. Tasavvünün dediği de doğru olabilir. Belki de rakip tarikatın başındaki adamı kendi lehine çevirmek için o adamı değil de şu adamı tercih etmiş ve ötekini zehirletmiş de olabilir. Bunların hepsi o kapasiteleri vardı. Devletin kozmik odasına girebilmek kurgusunu yapabilmiş adamlar ve girmiş adamlar. Oradaki bazı bu milletin evlatlarının, vatanperver evlatlarının, subaylarının, askerlerinin isimlerini alıp yabancı istihbarat örgütlerine verip biz oralardan insan kaybettik. Bu casuslukları yapabilmiş bir yapının yapamayacağı bir şey yok.
2: Muhsin Yazıcıoğlu'nu ki, devşiremeyince, ikna edemeyince...
0: Nasıl?
2: Muhsin Yazıcıoğlu'nu.
0: Mesela hani helikopter, uçak düşürür, her şey yaparlar bunlar. Yani dolayısıyla bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu bir devlet güvenliğidir. Ve özellikle altını çiziyorum, Nasuhi çok doğru bir yere parmak bastı. Yani meselemiz ne şu anda? Hani efendim dini inanışlar üzerinden, din üzerinden baskı yaşadığımız dönemler olmadı mı? Oldu. Bunu inkar mı edeceğiz? Ben etmem, ben öyle biri değilim. Bunları yaşadık. Cumhuriyet döneminde, ilk döneminde, tek parti döneminde, İsmet Paşalı yıllarda bunlar oldu, olmadı değil. Olmadı deseniz ne olacak? Oldu, tarih orada. Ama bugün derdiniz ne? Bugün ne yaşıyorsunuz? Da bu faaliyetler içindesiniz. Bu garabet ilişkiler içindesiniz. Bu para trafikleri içindesiniz. Derdiniz ne? Amacınız ne? Hedefiniz ne? Niye bu kadar büyük paralar hala size aktarılıyor? Oradan, buradan, şuradan. Hedef ne? Türkiye başka bir yere gelmiş vaziyette. Başka bir parlamento açık. Temsil kanalları açık. Ülkenin durumu belli. Seçime gidiyoruz. Daha önce de öyle yani. Mesele ne? Hangi baskı var? Hangi zulüm var? Hangi inancınız yerine gelmiyor? Derdiniz ne?
1: Ne? İktidar yani siz söyleyin. Bu kadar önemli.
0: Bir, yabancılarla iş tutmak. İki, iktidarı domine etmek dışında, siyasette belirleyici olmak dışında hiçbir şekilde ontolojik olarak varlığınızla izah

0: edilemeyecek Allah yolunda sevap işleyen, insanlara yardımcı olmaya çalışan dinsel yapılar. Bu ne? Bu faaliyetler ne? Bunları görmeyelim mi? Bunlara bakmayalım mı? Bunları sorgulamayalım mı? Bunları denetlemeyelim mi? Denetleyelim. Denetlemiyoruz ama. Denetlemiyoruz ama. Tepemize bombardıman yağdıracak kadar güçlendiler bunlar. Denetlemiyoruz ama. Denetleyelim dediğiniz zaman neye itiraz ediyorsunuz diye soruyorum. Neye itiraz ediyorsunuz? Ne hali geldiğini görün. O yüzden diyorum bunların şu örgütle bu yapıyla öyle küçük küçük veya irili ufaklı sahtekarlık örgütleriyle falan izah edilebilecek bir durum değil. Topluma yayılıyor, derinleşiyor. Ondan sonra başka ilişkilere giriyorlar. Bunları da görür bu devlet. Görmelidir bu devlet. Siyasetin burada kendine çeki düzen vermesi gerekir. Kendine çeki düzen mi? Yoksa biz dönelim de dini baskı altına alalım. Dinsel baskılar kuralım. Bunları söyleyen mi var? Bunları söyleyecek akıl mı? Akıldır. Buna akıl mı denir yani? Buna siyasi akıl mı denir? Biz buraların sıkıntılarında yaşadık. Doğrudur. Nasuhi anlattı genel çerçeveyi ama bugün geldiğimiz noktada ben bunları soruyorum. Bunlar nedir diye. Bunlar ne yapmaya çalışıyorlar diye. Bu işlerle hiç alakası olmayan tarikatları ve cemaatleri de tenzih ederek söylüyorum. Yani Mevlevilerle ilgili bir şey mi yaşadık? Ne bileyim cerrahilerle ilgili bir şey mi gördük mesela? Bunlar da var. Bunlar da bu tarikatların yapılarının içinde. Ama böyle değiller. Bunlar gibi değiller. Görmedik yani. Yabancı irtibatları görülmüyor. Başımıza bela açmıyorlar. Askerimizi, polisimizi öldürmüyorlar. Meclisimizi bombalamıyorlar. Buralara doğru gidiyor. Almanlarla, İngilizlerle işbirliği yapmıyorlar. Dolayısıyla bunları anlatmaya çalışıyoruz. Ve bunların asıl sorumluluğu muhafazakar dünyanın insanlarına, siyasetçilerine düşer. Birinci derecede onlara düşer. Bu bir arada yaşayacaksak, bu devlet bir şey olacaksa, bu millet bir yere gidecekse, bir yolculuğu olacaksa bunlar bu garabet ilişkileri bitirmek onların birinci derecede sorumluluğudur öyle diyelim yani. En azından bir ders almamız gerekir, bir bakmamız lazım. Yoksa nasıl olacak da biz bir arada yaşayacağız? Bunu anlatmaya çalışın.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi bir başka başlık yine dünden bu yana konuşuyoruz. 18 Ağustos sabah karşı saat 3 ya da geçti gecesi 2.50 sularında bir haritayı açabilir misiniz arkadaşlar? Açmışsınız da. Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü bu İdlib'in doğusunda Türkiye'den sınırdan yaklaşık 70 kilometre içeride Suriye tarafında Halep'in güney batısına düşen atıl halde bir askeri hava üssü. Ama gel gelelim ne oldu? Bu kadar yani aslında haritayı daha geniş görebiliyor muyuz değerli arkadaşlar? Tüm Suriye haritasını açabiliyor muyuz? Orada bir görelim. İsrail'i de görelim. Oradan anlatmak belki daha sağlıklı olur. Evet işte Ebu Zuhur askeri hava üssüne İsrail tarafından oradaki yeni yeni ayağa kaldırılmaya çalışılan pistte 8 hava saldırısı yapıldı. Ve Türkiye sınırına hemen 70 kilometre mesafede Suriye içerisinde tekabül eden. Yine burada Türkiye'nin de daha önce bu pistin, üssün yenilenmesine dönük bazı çalışmalar içerisinde Suriye ile ortak halde olduğu haberleri düşmüştü. Ve İsrail buraya bir hava saldırısı düzenledi. Normalde zaten Esad düştükten sonra binleri aşan hava saldırıları oldu ama bu nokta özellikle önemli çünkü Azerbaycan arabuluculuğunda İsrail ve Türkiye bir nevi bir çatışmasızlık mekanizması Suriye için kurmuştu. Ancak gel gelelim İsrail ne bu mekanizmayı işletiyor ne öncesinde herhangi bir haber veriyor, direkt bir saldırı yapıyor. Peki kim ne dedi? Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi ve Suriye özel temsilcisi Tom Barak dedi ki, açsanız onu da değerli arkadaşlar bir görelim. Türkiye saldırılardan önce bilgilendirilmedi diyor. Türkiye'ye doğru ilerleyen uçaklar tespit edildi ve Türkiye buna karşılık verebilirdi. Hatta o jetleri scramble etmek dedikleri havalandırabilirdi kendi savaş uçaklarını. Neyse ki sağduyu ve soğukkanlı taraflar durumun daha fazla tırmanmasını önledi. Ama gerçek bir risk olduğuna, karşı karşıya gelme riski olduğuna ve durumun çok ciddi olduğuna dair peşi sıra açıklamaları oldu Tom Barak'ın. Şöyle bir başlayalım. Hadi Taha Bey yine sizinle başlayalım. Bunun bizatihi anlamı nedir? Yani nasıl olur da İsrail Suriye'de Türkiye sınırına bu kadar yakın bu saldırıyı neden gerçekleştiriyor şimdi sizce?
2: Netanyahu ülkesinde ciddi bir oy kaybı yaşıyor biliyorsunuz. Bir yandan da askeri personel bulmada çok ciddi sorun yaşadıklarından ötürü ultra ortodoks Yahudilerin silah altına alınması ile ilgili bir yasal düzenlemeyi teklif ettiler. Fakat bu koalisyona parçalanmayı beraberine getirdi ve dünyada nefret objesi

0: Kendisi üzerine nefret objesine dönüştürdükleri bu işgalci zihniyetle herkesin antipatisini kazanmış bir şeyden bahsediyoruz. Son bir kozu kaldı. İran'da çuvallayan Netanyahu, İran'da bir rejim değişikliği hayalini Amerikalılara satıp Körfez'deki Amerika'nın en yakın müttefiklerinin güven sarsılmasına neden olan Netanyahu, Washington'daki kredisini de bitirdikten sonra bir Erdoğan düşmanlığı üzerinden, böyle bir hastalık var biliyorsunuz coğrafyamızda, Erdoğan düşmanlığı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bölgedeki ona olan ilgi üzerinden bir antipati oluşturup, bakın biz gidersek Erdoğan gelir korkusuyla bir ne derler, provokatif bir hamle. Yayına girmeden önce Middle East Eye'a konuşan Türk bir yetkili, ismi verilmemiş, elbette ki verilmemesi gerekir. Bu konuyla ilgili bence çok nokta atış bir tespitte bulunmuş. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kendisinin açıklamasını biraz daha genişleteyim. Son 100 yılda bir Rus hava aracını düşüren tek NATO üyesi. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bam teli attığı zaman Kıbrıs'ta ada vapuruyla beraber çıkarma yapabilen bir devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 15 Temmuz akşamı fabrikadan, daha banttan inmemiş zırhlılarla beraber FETÖ'cü alçaklara karşı direnmiş bir devletten bahsediyoruz. Libya'da düşmek üzere olan Tobruk semalarında daha brandası açılmamış silahları deneyerek zafer kazanmış bir milletten bahsediyoruz. Ateşle oynayan bir İsrail'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nasıl posterini binalara giydirerek, hı hı, Netanyahu seçim kampanyası yapıyorsa, Ekim ayında biliyorsunuz bir seçime gidiyorlar. Buradan bir provokasyon, buradan bir gel hamlesi yapıyorlar. Tabii burada şimdi güvenlik birimlerimiz nasıl bir adım izlerler bilmiyorum, ama açık kaynaklara göre şu kabiliyetimizin olması tabii ki de yüreklerimize su serpiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti askeri olarak Lübnan hava sahasının başlangıcından daha da güneylerden itibaren havada uçan F-35 dahil bütün uçakları tespit etme yeteneğine sahip olduğunu biz Thomas Barak'ın dünkü açıklamasından da görmüş olduk. Bu tabii ki de yetkililer tarafından çokça dile getirilen bir özellik değildir. Neden? Savaşta en büyük kozunuz sizin sürpriz yapabilme kabiliyetinizdir. Bu bir. İkincisi, Türkiye buna mukabele edebilir mi? Aynı tonda bir karşılık verebilir mi? Türkiye buna kadirdir. Peki bunun siyasal sonuçları Netanyahu'nun yeniden seçim kazanacak bir iklimi beraberinde getirir mi? Bunun getireceği maliyetler ne olur, ne gider? Bu tabii ki Ankara'nın vereceği karardır, ama şu yorumu da yapmadan geçemiyorum. Buyurun. Birileri hani şey diyordu ya, efendim terörsüz Türkiye süreci İsrail'in ajandasıdır. Biz burada işte işbirlikçiler var, şöyle var, böyle var falan. Bu arkadaşların ne kadar çok şey bildiğini, ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın bölgede yeni bir dizayn yaparken, yeni bir politik sistem kurarken, jeopolitik sistem kurarken aslında kimleri rahatsız ettiğini bir kere daha görüyoruz. Bu arada şunu da söylemekte fayda var. Bu ve benzeri hareketler Türkiye'nin bölgedeki istikrarı korumaya yönelik. Bakın, işgalci bir yaklaşım değil asla Ankara'nın yaklaşımı. Bir İran şebihası gibi, bir Amerikan oradaki terör bayraklarıyla beraber yaklaşımı gibi değil. Türkiye orada istikrarı korumaya yönelik bazı güvenlik adımlarını atıyor ve atmaya da devam ediyor. Bu bir sembolik girişim olarak diğerlerine dokunamayan İsrail'in Türkiye'ye yaklaşık 70 kilometre sınırda daha önce güney pistleri vurulmuş olan ve renovasyonu konusunda bazı görüşmelerin gerçekleştiği,
1: evet, şey de yok yani.
0: Bir hava üssünde, fakat önemi şu, geçtiğimiz haftalarda Suriyeli pilotlar kuzey pistini,
1: 11
0: yani sağlam kalan pisti kullanarak eski savaş uçaklarıyla bir eğitim uçuşu gerçekleştirmişlerdi.
1: Evet, ve Türkiye ile beraber renove etme çalışmaları, evet, olduğu ifade ediliyor.
0: Fakat bu Türkiye'nin merceğinde olan tek üs değildir. Bunu tabii ki de Ankara güvenlik kaynakları bu işi takip ediyorlar. Türkiye'nin ilerleyişini, Türkiye'nin kendi güvenlik alanını ve istikrar alanını oluşturması yönünde engelleyici bir mahiyet taşımamaktadır. Bunun üzerinden gaza gelenler elbette ki olacaktır. Biz 1000 yıldır buradayız. Nevzu

0: planlar bu topraklardan çok geldi geçti. Bu tabii ki de bir savaş tamtamı çalmak değildir ama Ankara yeri geldikçe gerekli adımları atma konusunda kararlılığını dün de gösterdi. Bakın İdlib'de çadır kentler bombalanırken bile geri adım atmayan Ankara'yı siz öyle vurkaçlarla falan provoke edemezsiniz.
1: Şimdi
0: yani.
1: Az önce bahsettiğiniz o Netanyahu'nun seçim afişi, onu bir açabilir misiniz arkadaşlar? Şimdi normalde yıllar yıllar boyu İsrail'in ne kabul et ne reddet diye kendine doktrine ettiği bir bölgede bir yere bir saldırı yaptığında biz yaptık, yapıyoruz, yapacağız demediği bir dönemi yaşamıştık. Ama bunu değiştirdiğini görüyoruz. Çünkü bir saat önce Netanyahu, evet biz bu saldırıyla Türkiye'ye yapma dedik diye bir açıklama yapmış ve çok anlaşılmadı mesajımız galiba ama şimdi anlaşıldığını düşünüyorum diye bir açıklaması var. Daha yeni gelen bir açıklama. Onların kazanmalarına izin vermeyin diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, işte Mamdani'nin fotoğrafının olduğu, yine Müçteba Hamane'in fotoğrafının olduğu, Hizbullah liderinin fotoğrafının olduğu bir afişe asmışlar devasa. Bütün bunları niye söyledim? Acaba bu seçime dönük, şimdi çıktı mesela ekranlara, diyor ki evet biz bir mesaj verdik, yapmayın mesajı verdik. 27 Ekim'deki seçim öncesi bir hamle olarak mı okumak
0: Elbette ki
1: lazım?
0: öyle. Yani
1: Öyle görünüyor.
0: buradan bir propaganda devşirmeye
1: Tabii,
0: çalışıyorlar
1: yoksa
0: ve
1: yani bu
0: kullandığı
1: kadar...
0: argümantasyon çok saçma. Bir, senin güvenliğin Türkiye sınırının 70 kilometresinden başlamıyor. Tamam? Yani eğer senin güvenliğin Halep'ten başlıyorsa, kusura bakma o zaman benim güvenliğim de Süveyda'dan başlıyor. Tamam? Yani bölgede maalesef böyle karşılıklı İran'la atışmaların getirdiği bir şımarıklık var. Senin karşında, kusura bakma yani, Tahran yok yani.
1: Şimdi
0: Ve
1: mesela...
0: sana Mersin'den kulaç mesafesindeki bir ülkeye tırnak içerisinde şov yapmaya kalkmanın bedelleri daha farklı olabilir. Ben burada böyle itidalli konuşmaya çalışıyorum ama biz de burada yeni kurulmuş bir devlet değiliz yani. 1000 yıldır bu topraklarda olan bir imparatorluk varisi olarak senin güvenlik kaygılarını 70 kilometreden eğer kabul edeceksek, benim güvenlik kaygım da ta Lübnan'ın kuzeyindeki Sayda kasabasındaki Osmanlı Kalesi'nden başlıyor.
1: Hayır,
0: Hatta
1: daha
0: daha da ileri
1: ötesi.
0: gidiyorum. İnancımızın temellerini oluşturan Mescid-i Aksa'dan başlıyor. Dolayısıyla senin güvenlik kaygılarını giderme noktasında bu adımları meşrulaştırıyorsak eğer, o zaman benim de haklı olarak, meşru olarak Mescid-i Aksa'nın inanç özgürlüğünün sağlanması başta olmak üzere Filistin topraklarının 1967 sınırlarına geri döndürülmesine yönelik adımlar atmam noktasında benim de gayet meşru haklarım doğuyor. Dolayısıyla bugün bunları konuşuyoruz belki ama yarın başka esnemeleri, başka karşılaşmaları gördüğümüz zaman ortaya koyacakları bu argümantasyon konusunda, nasıl hareket edecekleri konusunda çok merak ediyorum. Amerikalılar da anladığım kadarıyla bu çıldırmışlık halinden artık onlar da illallah etmiş durumdalar. En azından Thomas Barak'ın açıklamalarından görüyoruz. Bölgede bu şımarık çocuğu birisi terbiye edecek. Galiba bu ihalede bu toprakların en şerefli milletine nasip olacak yani. Asla savaşın soğuk yüzünü görmüş birisi olarak söylüyorum. Afganistan'da, Ukrayna'da asla memleketim için böyle bir şeyi ne murad ederim, ne bunun ümidi içerisinde olurum. Savaşın kimle olursa olsun her türlüsü kötüdür. Ama bizim de bir izzetimiz, bir şerefimiz var. Yani sen gelip de benim 70 kilometre sınırımda şov yapıyorsan eğer, bunun da tabii ki de bazı maliyetleri, hangi ölçüde olur ona devletimiz karar verecektir ama bugüne kadar sıcak gelişmeleri izleyen birisi olarak bilirsiniz ki Türk Büyükelçiliği'nin falanca ülkedeki bir aracının sol arka lastiği patlatılmışsa, o ülkenin sol arka lastiği başka bir misyonun başka bir ülkede mutlaka patlar efendim. Türkiye unutmaz yani. Türk'ün de bir bam teli vardır. O bam teli koptuğu zaman Kıbrıs'ta görürsün. O bam teli koptuğu zaman uçağının düşüşünü görürsün. O bam teli koptuğu zaman Akdeniz'in bir ucunda, Kafkasya'da, Balkanlar'da görürsün yani. O bam telini bakalım...

0: Ne kadar zorlayabilirizin hevesine düşüyorsan eğer, bununla bazı maliyetleri bakalım ne olur ne gider yani.
1: Bir Ankara'ya gideyim. Ankara'da ne konuşuluyor? Çünkü bu olanlara dair merak ediyorum. Nasıl Güngör?
2: Ankara açısından sürpriz olduğunu düşünmüyorum. Şöyle ki, burada Büyükelçi Barak'ın aslında açıklamaları sen de kısmen aktardın, arkadaşımız da değindi. Yani burada Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında son zamanlarda yaşanan, artık gerilimin ötesine geçen birçok konularda ciddi anlaşmazlıklara doğru ilerleyen sürecinde bir tarafı. Ama tabii ki Birleşik Devletler adına Büyükelçinin hem Irak hem Suriye özel temsilcisi olarak da hem Türkiye Büyükelçisi olarak da söyledikleri yani gereksiz bir tırmanma. Aslında onlar da bu konuda kaygılılar, bunu da biliyoruz. Peki Ankara için niye sürpriz değil? Ya şöyle, mesela ben gelirken Yerusalem Post'a baktım. 16 Ağustos'ta bu Mekke Anlaşması'ndan duydukları rahatsızlığı anlatmış ve şöyle söylüyor. Mekke Paktı Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ı birleştiriyor. Bunun anlamı Türkiye'nin Orta Doğu'da artık herhangi bir ülke olmadığını, bölgesel güç dengelerini değiştirebilecek sistemik bir aktör olduğu. Şimdi bu biraz sakin bir analiz. Daha sakin olmayanı da var. Hayom'da ise İsrail artık Türkiye'yi askeri senaryolarına dahil etmeli şeklinde bir analiz var. Şimdi bunlar bugün çıkmadı ortaya. Çok uzun zamandır İsrail medyası, İsrail'deki stratejik kuruluşları, bunların bir kısmı doğrudan hükümet eliyle desteklenen kuruluşlar, buna benzer bir takım yaklaşımlar sergiliyorlar. Tabii ki Taha'nın söylediği önemli. Türkiye bunları mukabelesiz elbette bırakmaz. Ankara zaten çok sert de bir tepki koydu ortaya. Ama Türkiye'nin özellikle Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte kurduğu, bölge ötesine de taşan o ittifak, İsrail'i kelimenin tam anlamıyla da çileden çıkarmış görünüyor. Ve sürekli de Türkiye'yi Suriye'de işte asker bulundurmak, o üssü ele geçirmek vesaire gibi bir takım suçlamalarla hedef tahtasına oturtmaya çalışıyorlar. Ben İsrail'in bundan daha fazla bir hamleye cesaret edebileceğini düşünmüyorum elbette. Ama bana sorsaydınız, Türkiye açısından sürpriz değil ama mesela 10 gün önce İsrail'in bunu da yapamayacağını falan söyleyebilirdim size. Ama gördüğüm kadarıyla sınırları zorlama konusunda bir gayretleri var. Umarım geri adım atarlar çünkü hakikaten karşısındaki ülke bu coğrafyadaki herhangi bir ülkeyle karşılaştırılamayacak bir ülke. Bu saldırganlık sadece seçime mahsus mudur? Seçimle ilgilidir mutlaka ama sadece seçime mahsus olduğunu da düşünmüyorum. İsrail'in bölgedeki yalnızlığı, bölgede herkese düşmanca tutumlar izlemenin getirdiği o yalnızlaşmanın getirdiği saldırganlığını da ben bir parça süreceğini öngörüyorum. Umarım bu sefer de yanılırım, öyle söyleyeyim.
3: Seçimle bence bayağı alakalı. Örneğin Bennett hükümeti olsaydı, iktidarda Bennett olsaydı bu kadar cesaret edemezlerdi bence. Şöyle, ya muhakkak gerçekten çok çıldırmış, kontrolü kaybetmiş bir ülkeyle karşı karşıyayız ama Netanyahu'nun, sence Netanyahu'nun değil, Netanyahu'nun ayrı ortaklarının ayrı çıkar kavgaları var. Kısaca özetleyeyim, anketler aslında Netanyahu'yu yine bıçak sırtında gösteriyor. Malum 61 oya ihtiyaçları var. Son zamanlarda 50-51 bandında hatta. Şimdi şeylere ihtiyacı var. Ben Gavir ve Smotrich gibi o kendisinden de aşırı olan partilerin de ittifak içerisinde olmasına ihtiyacı var. Ama onlardan bir tanesi mesela. Maliye Bakanı Smotrich'in partisi barajda tam. %3.25 oradaki seçim barajı. Orada gidip geliyor yani. 4 sandalye, 3 sandalye. 3'e düşerse zaten yoksun demektir. Bu da Netanyahu'nun seçimi kazanmasını da etkiliyor. Ha bir yandan onların üstüne çıkmaya çalışıyor. Kendisinin oy oranını artırmak için. Yani inanılmaz bir aşırılık, aşırı dil savaşı var İsrail'de. Diyeceksiniz ki Bennett vesaire hani sen bunu istismar etmiyor musun? Burayı kaşıyorsun falan demiyor mu topluma? Hayır, toplumda da öyle bir durum var ki onlar da neredeyse bunlarla yarışıyor. Yani Naftali Bennett gibi Türkiye ile İsrail ilişkilerinin bir dönem tekrar normalleşmesine dönük adım atan o başbakan bugün işte Türkiye ile savaşacağız falan diyor yani.
1: Siyaset olarak ve toplum olarak muazzam bir aşırı sağ kayış var.
3: Evet, ya işte o oradaki gerçekten birbirini besleyen bir duruma dönüşmüş vaziyette. Oy için daha provokatif davranıyorlar. Orada o kan kokusunu alanlar da daha sert, daha aşırı bir iktidar bekliyor. Hepsi gerçekten çok çok daha ya beni ürküten şu. Evet tabii ki yani ürküten derken tabii ki de ya savaş olursa savaşırız ne yapalım yani hani bundan aman çekiniyoruz çok deyip yani şey diz çökecek değil kimse ama buradaki bu toplumda gerçekten patolojik bir durum oluşmaya başladı. Yani Gazze'deki soykırımı çok açık bir şekilde destekleyebilen gerçekten kendi aslında düşmanlarına

0: en büyük korkuları olan Nazilere dönüşmüş olan bir iktidar ve onunla yarışan bir muhalefet söz konusu. Gerçekten yani oradaki parti siyasetin içerisindeki Arapların falan umutları gerçekten kalmamış vaziyette. İşte son dönemde görüyorsunuz Gazze'yi tekrar tekrar vuruyor. Tekrar savaş çıksın istiyor. Ya bir yerden İran'ı kışkırtıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni savaşı tekrar hareketlendirsin istiyor. Suriye'de özellikle ilhak ettiği yerlerde, o tampon bölge ilan ettiği, iddia ettiği yerlerde karadan giriş çıkışları yani bini aştı. 2025'tekinin sayısına 2026'da yarısı, daha 2026'nın yarısı olmadı. Çoktan gelmiş vaziyetteler. Lübnan'da durum belli. Türkiye ile ilgili sürekli açıklamaları belli ama bu fiziken bu kadar yaklaşmamışlardı. Evet. Türkiye ile ilgili hava sahası, Suriye hava sahası konusunda çok açık konuşuyorlardı sıklıkla. Özellikle Esad düştükten sonraki hamleleri gerçekten bununla alakalıydı. Fakat bu kadar tahrik edici bir şey. Ya adeta, adeta gel gel diyorlar. Ama yani hani işte Taha'ya da, Nasuhi abiye de katılıyorum. Yani o gel gelin bedeli çok ağırdı. Çünkü bir süredir mesela İsrail medyasında şunlar yazıyor. Amerikan toplumunun da artık kendilerini yeterince desteklemediği, Amerika'daki en iyi dostlarını dahi kaybetmekte oldukları, yarın öbür gün savaş uçağı dahi alamayacak hale bir gün gelebiliriz açıklamaları. İşte Mekke anlaşmasıyla beraber endişelerine dair yazıyor. Ama buna rağmen içeride gerçekten bir çıldırmışlık hali var.
1: Şimdi böyle bir arka arkaya hani kronolojik olarak koysak, Mekke anlaşması bir, akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın El Cezire röportajı ve İsrail'le ilgili verdiği o pasaj, yani barış değil de savaş için saldıracak olanlar olursa Türkiye'ye, Türkiye bu savaştan da çekinmez kaçmaz, bunu çok açık net bir şekilde söylüyorum. Biz böyle bir şey yaşamak istemeyiz. Yakında Suriye'ye gideceğim, oraya bir ziyaret yapacağım sözleri. Bu saldırıdan, yani üste saldırıdan hemen önceki gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la telefon görüşmesi gibi böyle pek çok şey peşi sıra koyunca burada kaşımak dediğiniz şey biraz daha
0: tabii
1: anlamlı hale geliyor sanki.
0: Evet, yani özellikle de biliyorsunuz yani Trump'a, son cümle olarak onu da söyleyeyim, yani Trump'a gidip gelip Netanyahu'nun Türkiye ile ilgili, Erdoğan'la ilgili bak şöyle yapıyorsun ama o öyle biri, bu böyle biri, bak bunu da yapıyorlar, şunu da yapıyorlar diye ciddi bir çabası var. Söylenen o. Hem Axios dahi yazdı bunu. Ama bir taraftan da dinlemeyen bir Trump var. Ha bu arada iki tane seçim var. İsrail'de bir seçim var ve Amerika'da bir seçim var ve araları tam bir hafta. Birinin seçimde bekledikleri, seçim için işine yarayanlar diğerinin işine yaramıyor. Yani Amerika'da savaş, İran savaşının devam etmesi Amerikan halkının istediği bir şey değil. Trump o yüzden mümkün olduğu kadar frene basıyor. Ama Netanyahu'nun istediği şey bir an önce savaş çıkması ve üst üste iki takvimden bahsediyoruz. Yani seçimler sonrasında ne olacağını bilemem hangisinin ki bastıracak ama ikisinin seçim ajandası şu anda çatışıyor. Yani çatışıyor, tam aksi. Takvimler tamam, örtüşüyor, amaçlar
2: bir
0: çatışıyor.
2: Bir cümle ekleyebilir miyim? Tam olarak bu noktada Middle East ayağı konuşan Türk yetkili şey demiş. İsrail'de seçim yapıldığı söyleniyor da Türkiye'de de biz seçime gidiyoruz. Yani Türkiye'de de seçimler yapılıyor. Yani dolayısıyla kimsenin propagandası için kahrını çekecek değiliz mesajı da bir anlamda verilmiş. Hani seçim yapılıyorsa bizim de hesap vermemiz gereken bir milletimiz var mesajı iletilmiş. Dolayısıyla burada hani Netanyahu'nun tabii ki de bu işten bir siyasal prim elde etmesi etmemesi adına bir soğukkanlı bir tutum vardır da bu tutum tam olarak sineye çekme olarak da algılanmamalı bence.
1: Türkiye'nin tabii.
2: Evet.
1: Sezin Hanım, yani ne olabilir buradan sonra? Nereye gider sizce bu konu?
3: Ya bir kere 18 Ağustos 2026'da da Ebu Zuhur oradaki hava üssüne o zaman saldırı yapmıştı İsrail. Yani bugünün aynısını aslında neredeyse çok benzerini 18 Ağustos 2026'da yaşamıştık. Ya bu kendini tekrar eden bir şey, 18 Ağustos diyorum, daha öncesinde yaşamıştık bu. Kusura bakmayın kafam.
1: Gitti. 18 Ağustos'tan önce
3: hayır, daha
1: bir
3: önce yaşamıştık.
1: T4'e bir saldırı yapmışlardı.
3: Evet,
1: acaba?
3: Evet, belki evet, evet. Bunun daha öncesinde yaşadık. Bunu yani burada yapmaya çalıştığı İsrail'in bir devlet politikası olarak kendince, Türkiye'nin işte bu Halep civarında, bu Suriye'de bir varlık.

0: askeri varlık sahibi olması, hava üssü bakımından bunları engellemeye çalışıyor ve bunu bir politika olarak uyguluyor. Şimdi bu 27 Ekim seçimlerinde Netanyahu'nun gitmesi önemli bir olasılık. Orada Likud ve işte diğer partilerin kuracağı blok, zaten İsrail'de ittifaklarla malum giriliyor seçimlere, öyle bir partinin kazanması söz konusu değil. Yaşar Partisi ve onun işte oluşturacağı muhalif blok, ki o zaman da Naftali Bennett ancak yanda bir rol sahibi olabilir. Gadi Eisenkot asıl eski Genelkurmay Başkanı İsrail'in, o büyük ihtimalle İsrail'in başına geçebilir.
1: Evet, yani Netanyahu'yu yense o yener dediği söyleniyor İsrail içerisinde.
0: Ya o bence seçmenin. Amerika'nın da işine gelecek bir şey. Amerika'da çünkü gerçekten devlet politikası olarak Netanyahu'dan sıkılmış çok vaziyette.
1: Desteklemedi Trump Netanyahu.
0: Tabii yani biraz önce gördüğünüz gibi Memdani, Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve işte şey Müşteba Hamaney, o birazcık da sadece İsrail kamuoyuna yönelik bir şey değil Netanyahu'nun yaptığı. Aslında Amerika'ya bir zarf atıyor oradan. Memdani ile ve tabii ki Müşteba Hamaney ile çatıştığı için Amerika'da işte tabii Trump ve Trump'ı destekleyenler orada işte o posterle bakın aynı düşmanlarımız falan gibi araya Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıyor. Yani hep onu yapmaya çalıştı zaten. Halbuki tabii ki Amerikan yönetiminde burada böyle bir şey şekillenmedi. Zaten Tom Barrack'ın bu hızlı faaliyeti de bunu gösteriyor. Ki işte bu Şeybani ile de bu saldırıdan 4 gün önce, bu 14 Ağustos'ta bir ara şey telefon görüşmesi yapmış Mossad'ın başkanı Goffman ve belli ki orada Şeybani'nin önüne bir takım şeyler koydu kendince ve bir saldırının geleceğini, yani ona göre uyardı. Ve ondan sonra 4 gün sonra saldırı gerçekleşti.
1: O arada da Şeybani ile Tom Barrack'ın İstanbul görüşmesi oldu, o fotoğraflarda.
0: Evet, belli ki oradaki durumlar da ortaya çıkıyor. Yani İsrail şimdi Eisenkot diyelim ki başına geçti İsrail'in. Netanyahu'nun gitmesi başlı başına tabii ki büyük bir bölgesel kazanım olur. Ama cezalandırılarak da gitmesi lazım. Onun maalesef affedilerek. Bir de tabii bir İsrail devlet yapısı var. Netanyahu burada aşırılıkçı yapısıyla ve popülist bir figür olarak orada, ama bir devlet olarak işlenen de suçlar da var. Yani orada tek başına yapmadı Netanyahu birçok şeyi. Ama yine de Netanyahu'nun gitmesi bölgede büyük bir rahatlamaya neden olabilir, olur. Fakat Eisenkot'un da şimdiye kadar Türkiye pozisyonuna baktığımızda, yani en Netanyahu'nun yerine gelmesi muhtemel olan kişinin, onun da politika olarak bu Türkiye'nin askeri güç elde etmemesi Suriye'de. Bunu bir kırmızı çizgi olarak koyuyor. Dolayısıyla belki daha rasyonel ilişkiler kurulur öyle bir görev değişikliği olursa İsrail'de, ama biz bu gibi durumları maalesef görürüz. Ya, Türkiye çok güçlü bir ülke. Zaten o yüzden ben söylüyorum. Yani kendi iç politikasında da bu kadar dert etmesine, bu durumları çok konuşuyoruz ve birbirimizi çok aşırı yıpratıyoruz. Aşırı kutuplaşma, aşırı bir düşmanlaşma var. Sanki bir düşmana davranıyormuş gibi hakir görülerek davranıyor insanlar birbirlerine. Çok üzücü bir şey bu. Kendimizi böyle yıpratıyoruz. Yoksa çok güçlü bir ülke Türkiye ve bu İsrail'le olan da rekabet mi diyeyim artık, neyse, onun bugün zaten Türkiye'nin eli güçlü. 30 bin katı daha güçlü olur kendi içinde bu durumları yaşamasa, kendi bu insanını bu kadar yıpratmasa.
1: Etmek, içeride güçlü, bütün bunlar buradan geliyor. Yani içeride kutuplaştığınız zaman dışarıdan da böyle çok kolay işte kaşıyan da olmaya çalışabiliyor.
0: Bu konudan bağımsız olacak ama benim hep baktığım bir şey var. Mezarlıklara gittiğinizde görüyorsunuz sadece bu insanlar kimleri kırdı, kimleri üzdü, kimlerin canını yaktı ve değer miydi diye düşünüyorum baktığımda o mezar taşlarına. Geriye çünkü o kalp kırıklıkları hep kalıyor.
2: Sayın Cumhurbaşkanı Beştepe'de verdiği ilk mesajda iç cepheyi tahkim ifadesini kullandığında birileri anlayamamıştı. Ve mecliste yaptığı konuşmada İsrail'in bölgedeki tehditsel varlığının artık bizi de ilgilendiren boyuta ulaştırdığını söylediğinde, olur mu canım, İsrail mi bize saldıracak falan diyenler olmuştu hatırlarsanız. Dolayısıyla burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu ileri vizyonu da bence bir kere daha hakkını teslim etmek gerekiyor. Efendim iç cephe, ya aynı gemide değiliz canım falan diyenler vardı ya.

Ya, yok efendim, biz aynı gemideyiz. Biz bu topraklar üzerinde beraber yaşama kültürünü geliştirmiş. O veya bu şekilde, evet biz tartışırız kendi aramızda. Solcusu, sağcısı, liberal, demokratı, şusu, busu. Ama biz bir aradayken güçlüyüz. Dolayısıyla...

0: Da bence altını burada vurgulamak gerekiyor yani. Demek ki devlet aklının da bildiği bir şey varmış. Demek ki devlet aklına kulak vermek gerekirmiş efendim. Demek ki hepimiz aynı gemideymişiz.
1: Gürkan Bey, yani biz bunları hep konuştuk sizinle. Ama ilk defa Türkiye'nin 70 kilometre ilerisi sınırının 70 kilometre ilerisinde bir üssün hedef alındığını görüyoruz. Şimdi mesela bir de yani Netanyahu'nun açıklamaları var. Yok efendim bu bir yapma dedik onlara. Anlamadılar ama bu sefer anladıklarından emin olduk gibi bir açıklama yapmış. Ne dersiniz?
2: Demin ekrana gelen bu afiş, İsrail'deki seçimlerle ilgili afiş çok sembolik. Oradaki resimler arasında Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın bulunması özel anlam ifade ediyor. Hani bir söz vardır. Şeytanın kitabında ismi olmayanın, Rahman'ın kitabında da ismi olmaz. Biz Netanyahu gibi bir soykırımcının düşmanı olarak, onun düşmanı olmak, hakkın, hukukun, vicdanın, ahlakın savunucusu olmak demektir. Bölgenin savunucusu olmak demektir. İnsanlığın savunucusu olmak demektir. Dolayısıyla o afiş bizi rahatsız eden bir afiş olmaz. Bu İsrail, böyle bir İsrail'in, böyle bir aklın, böyle bir kafanın...
1: İsrail'in kendi düşündüğü küçüklük.
2: Düşmanı olması lazım. Düşmanı olmakta bir beis yok. Bela arıyor. Bu tamamen seçime dönük bir faaliyet. Bu mesaj doğrudan Türkiye'ye verilmiş bir mesaj. Yani bu Türkiye sınırında 70 kilometre mesafede Suriye toprakları üzerinden. Oranın bombalanması doğrudan Türkiye'ye bir mesaj. Bela arıyor. Zira bela ona seçim kazandırır. Yani seçime dönük Türkiye üzerinden bir bela arayışı bu. Bela ona seçim kazandırır ama Türkiye Netanyahu seçim kazanacak diye akıl dışı, devlet aklından bağımsız hareket etmez. Öyle bir ülke değil. Bu tarz provokasyonlar, bu bir provokasyon, devam edecektir. Devam etme ihtimali yüksek.
1: Tabii işte asıl yani benim sormak istediğim de o. Bunlar devam edecekse, sizin öngörünüz buysa, burada bu sınırı, yani bunun bir statükoya dönüşmemesi için sınırı Türkiye nasıl çizecek? Yani bugün 70 olur, yarın 60 olur, 65
2: onlar
1: olur.
2: Onlar o sınırı bilirler. Kendileri bilirler o sınırı zaten. Bu yaptığı iş Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynama çabası. O Türkiye'nin devlet aklının, jeopolitik aklının farkındalar. Dolayısıyla Türkiye'yi üzerlerine çullandıracak kadar ileri gitmezler diye düşünüyorum. Ama bu arada Amerikalıların da, hani şu tabiri izleyicilerimiz de bağışlasın, bunlara tasmasını takmasının zamanı çoktan geldi. Eğer bölgede birlikte bir şeyler yapılacaksa Amerika Birleşik Devletleri ile, geniş bölge alanında, Kafkasya'dan, Balkanlardan, Orta Doğu'nun belirli bölgelerine kadar bir şeyler yapılacaksa, Suriye alanı buna dahil, o zaman bu bölgeyi zehirleyen bu aktörün, bir de böyle şımarıklık deyin, küstahlık deyin, cüret deyin, bakın hem Suriye'yi Türkiye'nin 70 kilometre sınırını bombalayıp bir de kalkıp İsrail Ordu Radyosu'na Türkiye'nin de adını anarak uyardık, duysunlar istedik, anlamadılar, anlattık gibi... Tabii. İfadeler kullanması bir cüret. Bunu devam ettireceklerdir bu tarz şeyleri ama dediğim gibi Türkiye'nin daha ileri, daha ağır, açıkçası askeri bir tepki vermeyecek zeminde kalmasını da isterler, arzularlar. O yüzden de o sınırları bilirler. Bu Türkiye'yi sinirlendirir, tepki göstermesine sebep olur. Öyledir de zaten. Burası Türkiye'nin güvenlik alanıdır zira.
1: Şimdi böyle şöyle bir açmaza yani... Bir ikileme doğru da gidiyor. Şimdi tepki verseniz bu sefer dönüp bak F-35 vermemen gerekiyor, bana saldırmaya kalkacak gibi. Tabii. Bu sefer Trump'a zaten sürekli gidip bir şeyler söylediği yazılıyor, çiziliyor ya. Bir de o boyutu da var sanki.
2: Yapılmaması gereken şey dediğim gibi kontrol kaybı. Yani çünkü zamanını, zeminini kendisinin seçeceği işler yapmaya çalışıyor. Aklını, fikrini kaybetmiş bir yönetim anlayışı. Gayet marjinal ve bütün dünyada kimlik kaybına uğramış, imaj kaybına uğramış, kendi milletini de mahvetmiş bir adam. Ve Türkiye üzerinden bir şey elde etmeye çalışıyor. Bu alanı ona açmamak lazım. Yani Türkiye ne zaman savaşacağını, ne zaman sıcak çatışmaya gireceğini bilen bir ülkedir. Girdiği sıcak çatışmalardan da mağlup olmaz Türkiye. Ama bu İsrail'in, hele hele bu Netanyahu aklının, fikrinin, onun adamlarının istediği, arzuladığı ölçekte, ölçüde, zamanlamayla olmaz. Türkiye'nin

0: manada ihtiyacı var. Ama ölçüler aşılırsa gereğini de yapar. Ne nüfus, ne bölge, ne coğrafya, ne coğrafi devamlılık, kara bağlantıları itibariyle İsrail, Türkiye ile o manada boy ölçüşemez. Bir hava gücü var, bir hava üstünlüğü var ama bu da onu kurtarmaya yetmez. Ama zaten işin oralara gitmeyeceğini temin ederler. Yani oralara kadar da gitmezler diye düşünüyorum. Ama burada kritik olan Amerika'nın rolüdür. Amerikalılar, tekraren söylüyorum, bu Barack'ın açıklamaları anlamlı, önemli. Ama bu daha ileri boyutlarda, bak seçim oyunu oynuyorsun ama tehlikeli sularda oynuyorsun. Başına büyük belalar gelir, senin başına gelmez sadece, ben de bölgede bir vizyon yürütüyorum. Buna dikkat et mesajının verilmesi lazım. Ben verildiğini de zannediyorum. Bizim Genelkurmay Başkanı Amerikalı muhatabıyla görüştü birkaç saat önce. Uzun bir görüşme oldu. Doğrudan budur.
1: Ne demiş
0: doğrudan
1: olabilir?
0: Doğrudan budur. Yani, dedim ya, adamına tasma tak mesajı vermiş olması gerekir. Muhtemelen verdiği mesaj da budur. Göreceğiz. Kasım'a kadar çok vakit var ama yani seçim kazanmak için elindeki en önemli kozlardan bir tanesi Türkiye. En önemli demeyelim ama bunu kullanıyor işte. Bak Türkiye geliyor. Evet, Türkiye'nin bir yani bölgede son özellikle 8-10 yılda iyice yükselen bir gücü var. Bu diplomatik güç, askeri güçle paralel bir biçimde yükseldi. Mekke Anlaşması başka bir boyut, benzer bir boyut öyle diyelim. İsrail'in güç kaybına uğrattığı aktörler var. Suriye, Irak gibi devlet kapasitesini kaybetmiş ülkeler var. İran gibi aşağı doğru çektiği bombardımanlarla Amerika ile birlikte yaptıkları işlerle ülkeler var. Karşısında Türkiye'yi tek en önemli güç olarak görüyor. Üstelik de Türkiye'yi sadece bir askeri güç olarak da görmüyor. Bir model olarak da İslam dünyasına, Orta Doğu'ya verilen bir model mesajı olarak da tehlikeli görüyor. Vaktiyle Mossad Başkanı bunu söylemişti. Bizim için Türkiye İran'dan daha tehlikelidir. Niye daha tehlikelidir? Seninle savaş mı edecek? 10 sene önceki demeci bu. Arap Baharı sürecinde söylediği şeydi bu. Hayır, şimdi Arap dünyasındaki rejimlere, halklara serbest seçim yapan bir model olarak, bir demokrasi olarak, oralarda da epeyce hırpaladık kendimizi ama sadece iç cephenin tahkiminde değil, bu demokratik rejimle ilgili olarak da kendimizi hırpalayıp duruyoruz ama demokrasi hala Türkiye'nin bir gücüdür. Bakın, İsrail'i tedirgin eden bir güç olmamızın sebebi biraz da budur, daha çok da budur. Dolayısıyla tehlikeli bir dönem, sıkıntılı bir dönem ama provokasyonlara açık bir dönem. Öyle. Ama Türkiye devlet aklı bu provokasyonları aşacak tecrübeye sahip bir akıl. Yani öyle kolay kolay İsrail'e sıcak çatışmaya girecek bir akıl değil. Yani bundan önce yapılacak çok iş var. Bizim dışımızdaki aktörlerin de yapacağı çok iş var. Çünkü bu sıcak çatışmanın bedelini Türkiye'den çok fazla, çok daha önce ve çok daha fazla başka aktörler öder. Avrupa'daki, Amerika'daki aktörler öderler. Onu bilirler. Dediğim gibi Tel Aviv'deki adamlar da ne kadar marjinal olurlarsa olsunlar, onlar da belli bir sınırı aşmamaya özen göstereceklerdir. Şimdilik 70 kilometreye geldiler. Bakalım daha ne kadar yaklaşacaklar. Göreceğiz.
1: Son bir not varsa şöyle bir Ankara'ya döneyim, artık yavaş yavaş süremin de sonuna yaklaştım. Nasıl Güngör?
2: Evet. Ya ben başka bir şey söylemek istiyorum. Biz az önce yaşadığımız gerginlikle ilgili. Biz buraya birbirimizi kırmaya, birbirimizin kalbini kırmaya gelmiyoruz elbette. Ama zaman zaman gerginlik de oluyor. Sesimiz de yükselebiliyor. Bunların her biri olabiliyor. Ayrıca memleketimizde herkes iç cepheye katkı sağlıyor da ben onu yarıyor falan da değilim. Herhalde o da bana haksızlık olur ama kimse öyle bir şey söylemedi ama onu da söylemiş olayım. Ama ben sesimin yükseldiği anlarda kendimden rahatsız oluyorum öncelikle, onu söyleyeyim. Hani kendime olan saygımla ilgili bir sorun oluyor benim açımdan. Ve tabii izleyici karşısında da kendimi huzursuz hissediyorum. O yüzden o yaşadıklarımızdan dolayı öncelikle izleyiciden özür diliyorum. Ama tekrar söylüyorum, bu herhangi bir kimseyi, ne Sezin Hanım'ı ne bir başkasını kırmak amaçlı bir şey değil. Bunu ifade etmiş olayım. Bunlar yaşanıyor ama yaşanmasa daha mı iyiydi? Evet, daha iyiydi. Evet, öyle bir cümle söylemiş olayım.
1: Teşekkür ederim. Ben de izleyicilerden şu açıdan özür dilerim. Demin ben de kafam gitti tamamen. Yanlış söyledim bu şeyi. Söylemeye çalıştım. TİAS Hava Üssü 2 Nisan 2025'te vuruluyor. Ve bu 18 Ağustos'ta da tekrar tekerrürü bunun. Aslında dikey bir hatta, aralarında 145 kilometre olması lazım. Ben İsrail'in, ben bunu yaptırmayacağım, sen burada yapılandıkça ben seni geri durduracağım gibi, aslında çok sert bir mesaj, hiç hoş değil, çok rahatsız edici Türkiye açısından. O bakımdan ya bunu bir düzelteyim, çünkü önemli olan doğru bilgi vermek. Ben buraya çıkıyorsam burada olmak için değil, sadece doğru bilgi vermek. İzleyicilerin her biri çok kıymetli, her birinin aklına değer verdiğim için ne söylüyorsam söylüyorum, yoksa gerisi

0: tamamen boş.
1: Ben çok teşekkür ediyorum hem Nasuh Güngör'e hem Sezin Hanım'a. Böylece de biraz tatlıya da bağlamış olduk. Çok sağ olunuz. İzleyicilerimiz nezdinde de öyle olduğunu umut ediyorum. Hakikaten burada böyle kakofoni olmadan, birbirimizi kırmadan konuşmak çok elzem. Bir de yoruluyoruz ya, gündem yoruyor, dünyanın gündemi, bölgenin gündemi.
0: Birbirimize etiketlerle bakmayalım. Yani sen şucusun, ben bucusun, bilmem falan, yok böyle bir şey. Yani fikirler önemli. Bu gerçekten bilgi ve fikirler önemli. Benim değer verdiğim de hep bu oldu. Bunun için çabalıyorum.
1: Teşekkür ederim. Tüm konuklarımız çok değerli. Ankara temsilcimiz Nasuh Güngör'dü bizim için çok değerli. Çok sağ olunuz. Gürkan Zengin, Merve Şebnem Oruç, Taha Hüseyin Karagöz, Sezin Öney, Ankara'da Nasuh Güngör. Çok teşekkürler katıldığınız için ve siz izleyicilere de çok teşekkürler. Kısa bir aradan sonra kapatacağız.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için İş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 20 Ağustos Perşembe sabahındayız ve yurttan dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik ekonomik savaş ilan ettiğini açıkladı. Bunun daha önce eşi benzeri görülmemiş ölçekte olacağını kaydetti.
1: İran daha önce verdiğim fırsatları değerlendiremedi. Onlara eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik savaş ilan ediyorum. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. ABD ile İran arasında yeni bir müzakere olup olmayacağı tartışılırken, Trump, İran'la müzakerelerin bir noktada devam edeceğini söylemişti. Ardından ekonomik savaş ilan ettiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran İslam Cumhuriyeti'ne benden daha büyük bir anlaşma fırsatı veren kimse olmadı dedi. İran'ın bu fırsatı değerlendiremediğini belirtti. Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar yapılmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum ifadelerini kullandı. Bunun eşi benzeri görülmemiş ölçekte bir ekonomik savaş olacağının altını çizdi. Trump, İran'ın donanmalarının yok olduğunu ve hava kuvvetlerinin imha edildiğini söyledi. Diğer ülkelere ise uyarıda bulundu. İran'a can simidi sağlanmasına izin veren herhangi bir ülke, çok büyük ekonomik sonuçlarla karşılaşacak dedi. İran'ın asla nükleer silah sahibi olamayacağını da hatırlattı.
0: Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarında başkent Kiev'de 5 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Rusya balistik füzelerle saldırdı, Kiev'de patlamalar yaşandı. Bazı binalar hasar aldı, bir çocuk hastanesi saldırıların hedefi oldu. Kentin bazı bölgelerinde ise elektrik kesintileri yaşandı. Rus güçlerinin saldırıları nedeniyle Kiev'de 5 kişi hayatını kaybetti. 23 kişinin yaralandığı açıklandı. Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma başlatıldı. Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 şüpheliye operasyon düzenlendi. Kuytul ve eşi dahil çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
2: Bu atıklı yürüyüşlere de tekrar tutuklanmazlar.

0: sağ, artık bir son vereceğiz.
1: İddiaya göre bağışlar toplandı. O bağışların nereye kullanıldığı söylenmedi. Şirketlerin hesaplarında açıklanamayan para hareketleri tespit edildi. Uyutulcular olarak bilinen yapılanmaya operasyon düzenlendi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma başlattı. CİMER başvuruları, ihbarlar, müşteki ve tanık beyanlarıyla başlayan soruşturma, mali analizlerle derinleştirildi. Banka hesapları, ticaret sicil kayıtları ve dijital materyaller de incelendi.
2: Bu tür idari cezalar 5 sene sonra iptal olur. Bunu bilin.
1: Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi dahil çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, mal varlığı değerlerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamaları yöneltildi.
0: Geçen sene ilk tahliyemden...
1: Başsavcılık açıklamasında yapılanmanın 2018 sonrasında yeniden organize olduğu iddia edildi. Soruşturmada dikkat çeken iddialardan biri de para toplama faaliyetleriyle ilgili. İddiaya göre infak, kurban bağışı, Ramazan kolisi, zekat, fitre ve öğrenci yardımı gibi isimlerle para toplandı. Toplanan paraların bir bölümünün kayıtlara yansıtılmadığı ve bağışçılara paraların nerede kullanıldığı konusunda şeffaf bilgi verilmediği öne sürüldü.
0: Hiçbir olay çıkartmadan güzel bir şekilde...
1: Mali incelemelerde de şirketler ve kişiler arasındaki para hareketleri mercek altına alındı. Ticari faaliyetlerle uyumlu olmadığı değerlendirilen para transferleri ve açıklanamayan hesap hareketlerinin tespit edildiği bildirildi. 5 şirkete yönetim kayyumu atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Gürlek, soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil. Dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır dedi.
2: Üzerinde tapusu olsa da bir şey olmaz.
3: Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i bıçakla yaralayan şüpheli ve oğlu tutuklandı. Saldırgan emniyetteki ifadesinde olayı bakın nasıl anlattı.
1: Tahrik edildiğini söyledi. Kendimi korumaya çalıştım dedi. Yeni Parti milletvekilini bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana geldi. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş'le tartışmaya başladı. Sokak ortasındaki o tartışma bir anda büyüdü, kavgaya dönüştü. O anlarda saldırgan Keleş, Meriç'i bıçakladı, sonra da kaçtı.
4: Oğuzeli CHP İlçe Başkanı.
5: Eski ilçe başkanı değil mi?
1: Yaralı milletvekili hastaneye kaldırıldı. Ameliyatın ardından hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı. Saldırgan ve oğlu dahil 5 kişi gözaltına alındı. Keleş, emniyetteki ifadesinde Melih Meriç'le ilçe başkanlığı konusunda tartıştıklarını söyledi.
6: Melih Meriç bana yeni partiye gel, bizimle birlikte ilçe başkanı olarak devam et, atamanı ben getirteceğim dedi. Ancak bugüne kadar atamam yapılmadı. İlçe başkanlığına farklı biri atandı. Olay günü Melih Meriç beni aradı. Benim arkamdan nasıl konuşursun diyerek benden konum istedi. Yanıma geldiğinde bana hakaret etti ve yumruk attı. Ben de kendimi korumak amacıyla bıçağı kendisine doğru salladım.
1: Seydi Ahmet Keleş pişman olduğunu söyledi. İfadesinde öldürmeye teşebbüs niyetinin olmadığını öne sürdü. Öldürmek isteseydim durum farklı olurdu dedi. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden saldırgan Seydi Ahmet Keleş öldürmeye teşebbüs, oğluysa suç delillerini gizleme suçlamasıyla tutuklandı.
7: Çok tahrik etti. Bilerek yapmadım. Pişmanım.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. CHP'nin bölünmesini tasvip etmesek de yeni partiye başarılar diledik dedi. Bahçeli seçim sistemiyle ilgili de dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Siyasi partiler ve seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerekiyor dedi.
1: CHP'nin bölünmesini tasvip etmesek de yeni partiye başarılar diledik dedi. Sözü çerçeve yasa oylamasında Özgür Özel'in evet demesine rağmen yeni partiden 54 hayır oyu çıkmasına getirdi.
6: Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ayrışma ve bölünme girişimlerine hep temenniyle yaklaşılmasını salık verdik. Birlik bozulmasın istedik. Ancak gelinen noktada Özgür Bey ve arkadaşları yeni partiyi kurdular. CHP'nin bölünmesini tasvip etmesek de kendilerine ve partilerine başarılar diledik. Terörsüz Türkiye gibi Türkiye'nin en önemli meselesine bakışta bir ilkinin, kararlı bir duruşun, çözüm iradesine yönelik parti kurumsallığında ortak bir iradenin ortaya konulamaması, arzu ettiğimiz güçlü siyasi kurumsallaşmanın

0: yeni partide henüz temin edilemediğini göstermiştir.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. CHP içindeki yolsuzluk ve arınma tartışmalarına işaret etti. Yolsuzluk ve usulsüzlüklerin parti içi çatışmanın da son bulmasını ve bu sürecin Türk siyasetinde ihtiyaç duyulan temiz siyasete ve arınmaya katkı sunmasını temenni ediyoruz ifadelerini kullandı. Bahçeli seçim sistemine ilişkin de konuştu. Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun, siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir dedi. Bahçeli'nin gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
0: Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonu ancak iyi yetişmiş, özgüveni yüksek, milli kimliğinin farkında ve evrensel rekabet gücüne sahip genç kuşaklarla mümkün. Bu nedenle terörsüz Türkiye, gençlerimize bırakılacak en büyük mirastır. Türkiye, terörü ve terörizmi bütün unsurlarıyla ülkemizin gündeminden kalıcı bir şekilde çıkarma aşamasındadır. Bu önemli bir fırsat ve kazanımdır. Heba edilmeyecektir.
2: Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, MHP lideri Bahçeli'nin çerçeve yasayla ilgili partisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Emre, partimizin tavrını, yönünü genel başkanımız belirlemiştir. Vekiller emir komuta içinde hareket etmek zorunda değil, dedi. Zeynel Emre, Yeni Parti'nin kongre sürecine ilişkin takvimi de açıkladı.
3: Partimizin tavrını Sayın Genel Başkanımız belirlemiştir, yönündedir. Milletvekilleri böyle bir emir komuta zinciri içerisinde hareket etmek durumu da değildir.
4: Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'nin çerçeve yasayla ilgili partisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi.
3: Türkiye'nin tek sorunu, evet önemli bir sorun ama tek sorunu kendisinin ifade ettiği, çizdiği şekliyle bir süreç değil. Türkiye'nin çok büyük problemleri var.
4: Emre mecliste düzenlediği basın toplantısında konuştu. Yeni Parti'nin kongre takvimini de açıkladı.
3: 22 Ağustos 2026 Cumartesi itibariyle kongre takviminin başlaması ve takvimi ilanı olacak. İlçe başkanı seçimi için başlangıç tarihi 12 Eylül 2026 gibi düşünüyoruz. Yine illerde de il başkanının seçimine ilişkin tarihi de 18 Ekim 2026 pazar gibi değerlendirdik. Bütün bu seçimler bittikten sonra il kongrelerin bitiş tarihi 27 Ekim olacak ve kendi parti meclisimizi toplayacağız. Orada da ilk büyük genel kurulumuzun ve kurultayımızın yapılış tarihini belirleyip sizlerle paylaşacağız.
2: İstanbul Fatih'te sokaktaki midye satıcısıyla bir vatandaş arasında kavga çıktı. Bıçaklı kavgada araya giren midyecinin kız kardeşi yaralandı.
5: Midye satıcısıyla bir vatandaş arasında tartışma çıktı. O tartışma kavgaya döndü. Bıçaklı kavgayı ayırmaya çalışan midyecinin kız kardeşi ise yaralandı. Olay Fatih'in Nişanca mahallesinde yaşandı. İddiaya göre sokaktaki midye satıcısıyla bir kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Gerginlik dinmeyince kavga başladı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tartışma sırasında elinde bıçak olan şahıs midyeciye saldırdı. O sırada kavgayı ayırmak için araya giren satıcının kız kardeşi bıçakla yaralandı. Şüpheli ise kaçarak bir markete sığındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
2: Kayseri'de motosikletiyle seyir halindeyken alkollü sürücünün çarpması sonucu tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan hayatını kaybetmişti. Sürücünün cezası belli oldu.
1: Büyük hayalleri vardı. Doktor olacaktı. Alkollü sürücü Yaren'i hayattan kopardı. O sürücüye 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Yaren Mercan 22 yaşındaydı. Kayseri'de tıp fakültesinde okuyordu. 19 Mart günü motosikletiyle seyir halindeyken Kadir Efe yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kaldırıldı, hastanede hayatını kaybetti.
6: Allahu Ekber.

0: Kazanın ardından gözaltına alınan Kadir Efe'nin 1.05 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü tutuklandı. Hakkında bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti cezayı açıkladı. Sürücüye 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
1: Alınan cezada herhangi bir indirim yapılmamış olması, seçenek yaptırımlara çevrilmemesi sebebiyle ailenin içi bir nebze de olsa şu an rahattır.
2: Yeni nesil suç örgütleriyle ilgili yürütülen soruşturmada bu kez tetikçiler değil, suç parası gündeme geldi. Hakimlik 4 örgütün mal varlığına el koydu ancak kararın gerekçesi oldukça dikkat çekiciydi. Gençleri intihar savaşçısı gibi kullandılar ifadelerine yer verildi. Kararın detayları Arzu Kaya'nın haberinde.
3: ...15 yaşındaki gençleri seçtiler, intihar savaşçısı gibi kullandılar. Hücre evlerinde uyuşturucu alıştırdılar. Hakimlik bu gerekçelerle suç örgütlerinin mal varlıklarına el koydu.
4: Yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmada bu kez sadece tetikçiler değil suç parası da mercek altına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Daltonlar, Barış Boyun, Şapkalılar ve Gündoğmuşlar çetesinin mal varlığına el konuldu. Hakimlik kararında daha fazlası vardı. Gençler suç örgütüne nasıl çekiliyor? Örgüt ele geçirdiği paraları hangi yönde kullanıyordu?
3: İlk durak gençler. Gündoğmuşlar dosyasındaki tespit kararın en çarpıcı bölümlerinden biri. Örgüte kazandırılan gençler intihar savaşçısı gibi kullanılıyor. Böylelikle örgütün korkutucu gücü müthiş derecede artırılıyor.
4: Peki bu çeteler nasıl büyüyor? Yine Gündoğmuşlarla ilgili dosyada bunun ayrıntısına yer veriliyor. Çeteler öncelikle küçük gruplara, ardından büyük örgütlere taşeronluk yapıyor. Oradan edindiği tecrübeyle de ekonomik anlamda devasa bir suç örgütüne dönüşüyor.
3: Daltonlarda ise yöntem farklı. Suça bulaşmış kişiler özellikle seçiliyor. Yurt dışına çıkarılma vaadi veriliyor. Dahası hücre evlerinde uyuşturucuyla gençler bağımlı hale getiriliyor. Eylem motivasyonları bu şekilde artırılıyor.
4: Bir de yurt dışından yönetilen bir örgüt var. Lideri Barış Boyun İtalya'da cezaevinde. Öyle bir sistem kurmuşlar ki cezaevinden gönderdiği mektuplarla Türkiye'deki örgütün faaliyeti devam ediyor.
3: Sokaktaki sistemin son halkası para. Şapkalılar dosyasında bu kez rakamlar konuşuyor. 2025'te 51, 2026'da 55, toplam 106 eylem. Uyuşturucu ticareti, tehdit, cinayet. Amaç korku ve baskıyla para tahsil etmek. Şimdi o paralara el konuldu. Savcılık şüphelilerin mal varlıklarının suçtan elde edildiğine ve aklandığına dair ciddi emareler bulunduğunu belirtti. Hakimlik ise el koyma kararı verdi. Şimdi sistemin sadece tetikçileri değil, suçtan elde edildiği değerlendirilen serveti de hedefte.
2: Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Ankara'da okul servis ücretleri de açıklandı. %25.49 oranındaki zamla en kısa mesafe yıllık servis ücreti 27.331 lira oldu.
5: Servisle çocuklarını okula gönderenler için çok dezavantajlı bir durum. Mecburen vermek zorunda kalacaklar.
0: Ankara'da yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde okul servis ücretleri belli oldu. Servis ücretlerine %25,49 oranında zam yapıldı.
6: Artan enflasyon ve bu Hürmüz Boğazı'nı da düşünürsek, evet yani bu makul ama devletin eğitim ödeneği kapsamında bence servis yardımı da yapılması lazım.
7: 2026-2027 eğitim öğretim döneminde en kısa mesafede uygulanacak aylık servis ücreti 3000 lira, yıllıksa 27.331 lira olarak belirlendi.
8: Şu anki gündemde evet biraz sıkıntılı bir süreç açıkçası. Yani okulu içerisinde de servislerle de aynı şekilde ücretlerin artmasıyla ilgili pek olumlu düşünmüyorum açıkçası. Ama yani çalışanları da anlıyorum.
0: 15 kilometreyi aşan mesafelerde her kilometre için yıllık 527 lira 6 kuruş ilave ücret uygulanacak. Yeni tarifede servislerde görev yapacak rehber personel ücreti de aylık 1000 lira olarak belirlendi.
2: 2027-2029 yıllarını kapsayacak orta vadeli programın Eylül ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Enflasyon, büyüme, işsizlik ve cari açık gibi temel makroekonomik hedefleri içerecek yeni programın hazırlıklarını sürdüren ekonomi yönetimi yoğun bir mesai yapıyor.

0: Herkese
1: Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası belli oluyor. Temel makro hedefler güncelleniyor. Ekonomi yönetimi orta vadeli programa dair hazırlıklarını hızlandırdı.
2: Orta vadeli program tanıtımı.
1: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı 2027-2029 dönemini kapsayacak orta vadeli programa yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yeni programla 3 yıllık enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro hedefler yeniden belirlenecek. Yatırımlar, fiyat ve finansal istikrarı sağlamaya, enflasyonu düşürmeye yönelik alınacak yapısal tedbirler de programda yer alacak. Yeni orta vadeli programla kamu maliyesi, bütçe dengesi, kamu idarelerinin ödenek tavanları ve öncelikli reform alanlarına ilişkin politika ve tedbirlerin çerçevesi çizilecek. Küresel, bölgesel ve ulusal ekonomideki gelişmeler odağında hazırlanan orta vadeli programla kamu ve özel sektör için öngörülebilirliğin artırılması amaçlanıyor. 2026-2028 orta vadeli programında 2026 enflasyon tahmini %16, 2027 %9, 2028 ise %8 olarak belirlenmişti. Büyüme tahmini ise 2026'da %3,8, 2027'de %4,3 ve 2028'de %5 olmuştu. Yeni programda belirlenecek temel ekonomik büyüklükler doğrultusunda da 2027 yılı bütçe teklifine son şekli verilecek. Teklifte 2027 yılı için gelir tahminleri, gider ödenekleri ve bütçe dengesine ilişkin esaslar yer alacak. Bütçe teklifi, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili çalışmalarının tamamlanmasının ardından 17 Ekim'e kadar meclise sunulacak.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile telefonda görüştü. Görüşmeye dair detaylar İletişim Başkanlığı'ndan paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi, yatırım ve ticaret olmak üzere her alanda ilişkileri geliştirmek için gayret gösterileceğini belirtti. Erdoğan, Takaichi görüşmesinde İran savaşı da gündeme geldi. Erdoğan, çatışmaların çözümünün tek yolunun müzakereler olduğunu, kalıcı barış ve istikrar için diplomatik çabalara destek verdiğini de ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kumamoto'da geçen ay meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Japonya Başbakanı Takaichi'ye bir kez daha taziye dileklerini iletti. İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhr askeri hava üssüne düzenlediği saldırıya tepkiler sürüyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barak, saldırının gerilimi körüklediğini belirtti. Türkiye, Suriye ve İsrail arasında çatışmayı önleme mekanizmasının gerekliliğine dikkat çekti. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Türkiye'ye yönelik iddialarına ise İletişim Başkanlığı'ndan tepki geldi.
1: İsrail, Suriye'deki askeri hava üssüne saldırı düzenledi. Saldırıya tepkiler peş peşe geldi. İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'in doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur askeri hava üssüne saldırı düzenlemişti. İlk tepki Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'tan geldi. Barak, bu bölgesel istikrara katkı sağlamayan gereksiz bir gerilim dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin çatışmayı önleme mekanizması kurmaya çalıştığını belirtti.
2: Türkiye, İsrail uçaklarının kendi topraklarına doğru kuzeye yöneldiğini gördü ve dolayısıyla karşılık vermek üzere makul bir hazırlık içerisine girebilirdi. Neyse ki sağduyulu davranılması sayesinde durumun daha da kötüleşmesi engellendi. Bu durum, İsrail, Suriye ve Türkiye'yi kapsayan bir çatışmayı önleme mekanizmasına duyulan ihtiyacı ortaya koyuyor.
1: Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da saldırının Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık ihlali olduğu belirtildi. İsrail'den yapılan açıklamada ise saldırıya Türk askerlerinin Halep yakınlarındaki bir hava üssüne konuşlanmasına izin verildiği iddiası gerekçe gösterildi. O iddiaya İletişim Başkanlığı'ndan tepki gecikmedi. Açıklamada bu gayri ciddi iddialar İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırılarını meşrulaştırmayı amaçlamaktadır denildi. İthamlar Netanyahu'nun bölgedeki yayılmacı politikalarını sürdürme niyetinden kaynaklanmaktadır ifadesi kullanıldı. Saldırıya Körfez ülkelerinden de tepki geldi. Mısır tehlikeli bir tırmanış konusunda

0: da uyarıda bulunurken Suudi Arabistan saldırıları Suriye egemenliğinin ihlali olarak sert şekilde kınadı. Ürdün saldırıların daha fazla gerilimi körükleyeceği konusunda uyarıda bulundu. Katar ve Kuveyt de saldırıların bölgesel güvenliği zayıflattığını belirtti. İsrail, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye genelinde saldırılarını genişletmişti.
1: ABD ile İran arasındaki en büyük sorunlardan biri Hürmüz Boğazı iken Irak, İran'dan Boğaz'dan petrol ihracatı konusunda özel statü istedi. ABD Başkanı Trump ise ülkesinin Hürmüz üzerinde tam kontrolü olduğunu savundu.
2: Hürmüz Boğazı tamamen bizim kontrolümüzde dedi. ABD Başkanı Donald Trump İran gündemini değerlendirdi. Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. ABD Başkanı Hürmüz Boğazı'ndan belli sayıda tankerin geçmeye devam ettiğini kaydetti. Hürmüz Boğazı'nın tam kontrolü bizde dedi.
3: At other places, in addition, a lot of pipelines, record numbers of pipelines are being built. So I think the Hormuz Strait's not going to be quite as important as it was in the past.
2: İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise Irak'a resmi ziyarette bulundu. Başkent Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Nizar Ahmedi ve Başbakan Ali Ezzeydi ile bir araya geldi. Iraklı mevkidaşı Heybet El Halbusi ile görüştü. Halbusi, Irak'ın bölgede yaşanan koşullar ve gelişmelerden en fazla etkilenen ülkelerden biri olduğunu ifade etti. Irak'ın Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatı konusunda özel bir statüye sahip olmasını talep etti. Irak Başbakanı Zeydi, ülkesinin Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından en fazla etkilenen ülkelerden biri olduğunu söylemişti.
1: Tahran yönetiminin ABD ile yeni bir çatışma ihtimaline karşı seçenekleri masaya yatırdığı belirtiliyor. Üstelik seçeneklerin savaşın coğrafyasını genişletebileceği, İran'ın Avrupa'daki askeri noktalarda olası misilleme planlarını değerlendirdiği öne sürüldü. NATO'dansa her türlü tehdide karşı koymaya hazırız açıklaması geldi.
0: İran'ın yeni bir çatışma ihtimaline karşı hedeflerini belirlediği iddia edildi. Savaşın Avrupa ülkelerindeki askeri noktalara yayılabileceği belirtildi. Financial Times'ın haberinde Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı yeniden tırmandırması halinde Tahran'ın bu kez Orta Doğu'nun dışına çıkabilecek misilleme seçeneklerini değerlendirdiği öne sürüldü. Gündemde Avrupa'daki Amerika Birleşik Devletleri bağlantılı askeri varlıklar olduğu belirtilen haberde İranlı yetkililerin Bulgaristan'daki Amerikan varlıklarını değerlendirmeye aldığı kaydedildi. Bulgaristan, Amerika Birleşik Devletleri ile uzun süredir devam eden savunma işbirliği kapsamında Amerikan kuvvetlerine çeşitli askeri tesislerden ortak yararlanma imkanı sağlıyor. Bu hattaki kritik noktalardan birinin Bezmer Hava Üssü olduğu, İran'ın buradaki Amerikan askeri varlığını olası misilleme seçenekleri arasında değerlendirdiği belirtildi. Bulgaristan'a yönelik doğrudan bir saldırının savaşın Avrupa kıtasına taşınması anlamına geleceği kaydedildi. Haberde Mart ayında İHA saldırısına uğrayan Kıbrıs'taki Akrotiri üssünün de olası hedefler arasında bulunduğu belirtildi. İddialara NATO'dan jet yanıt geldi. NATO yetkilisi her türlü tehdide karşı koymaya hazırız ve tüm müttefiklerimizi savunmak için her zaman gerekeni yapacağız dedi. NATO hava savunma sistemlerinin İran'dan Türkiye'ye doğru giden balistik füzeleri önlediği hatırlatıldı. Yunanistan'ın ise olası İran saldırısına yönelik hazırlığa başladığı belirtildi. Katimerini gazetesi, Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın Kerpe Adası'nda konuşlu bulunan Patriot hava savunma bataryasının Suda üstüne taşınması seçeneğini değerlendirdiğini yazdı. Tahran'ın değerlendirdiği seçenekler yalnız askeri üslerden oluşmuyor. İddialara göre Basra Körfezi'ni küresel internet ağına bağlayan Hürmüz Boğazı çevresindeki denizaltı fiber optik kablolarına yönelik saldırı seçenekleri de masada. İranlı komutanlar daha önce yeni bir çatışmada yalnızca Orta Doğu'daki Amerikan tesisleriyle sınırlı kalınabileceği yönünde açıklamalar yapmıştı.
1: ABD'deki Türk-Amerikan Sivil Toplum Kuruluşları Türkiye'ye F-35 satışının önünün açılması için harekete geçti. 50'den fazla kongre üyesini ziyaret ederek ortak imzaladıkları mektubu iletti. Mektup 7 çatı kuruluşunun ortak imzasıyla hazırlandı. Türk-Amerikan topluluğu mektupta kongreden Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satılması ve savunma işbirliğinin önündeki yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Türkiye ile ABD arasındaki ittifak ilişkisinin temelleri

0: üzerine vurgu yapılırken, ikili ilişkilerin bölgesel ve küresel güvenlik için önemine dikkat çekildi. F-35 satışının NATO'nun bütünlüğüne ve bölgesel istikrara katkı sağlayacağı vurgulandı. Türkiye'nin büyüyen savunma sanayinin ABD'nin Avrupa'ya yönelik güvenlik hedeflerini de desteklediği söylendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulundu. KKTC Başbakanı Ünal Üstel'le bir araya geldi. Görüşme kapsamında KKTC fiber projesine ilişkin ek protokol imzalandı.
1: Kıbrıs Türk'ünü dünyadan tecrit etmeyi amaçlayan haksız izolasyonlara karşı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünya ile bağlarını en ileri teknolojilerin sunduğu imkanlarla güçlendiriyoruz. Dijital dünyada hala bir toplumu izole edebileceklerini zannedenlere de güzel bir cevap vermiş oluyoruz. Kardeşliğimizi, geleceğin altyapısını birlikte kurarak ortak irademizi kalıcı eserlerle perçinliyoruz. Türkiye yüzyılını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de 100 yılı kılma hedefimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz fiber projesinin Kıbrıs Türk'ünün müreffeh geleceğine önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. Fiber projesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dijital egemenliğini tahkim edecek, ekonomik gücünü arttıracak ve dünya ile bağlantılarını kuvvetlendirilecek stratejik bir kalkınma hamlesidir. Bu kritik yatırım ile vatandaşlar ve işletmeler için hizmet kalitesi artacak, maliyetler düşecektir.
0: Türkiye ile Suriye arasında enerji ve madencilik alanındaki işbirliğini genişletmeye yönelik fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. İmza töreninin ardından konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ülkeler arasında büyük işbirliği potansiyeli bulunduğuna işaret etti.
2: Türkiye ile Suriye arasında madencilik alanında anlaşma imzalandı. İki ülkenin enerji ve madencilik işbirliğini genişletme hedefi paylaşıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da stratejik ortaklık geliştirilmesine yönelik fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün bağlı kuruluşu MTA ile Suriye Jeoloji Genel Müdürlüğü arasında imzalanan mutabakatın önemine dikkat çekti.
3: Ticari anlaşmaya dökeceğimiz çalışmayla burada fosfat üretimi, fosfat sahalarının geliştirilmesi, endüstriyel tesisin kurulması, bu fosfat üretiminin limana kadar gelmesiyle alakalı demir yolunun inşasını da içeren çok kapsamlı, çok büyük bir projeyi hayata geçirmek. Halep civarındaki demir kaynakları, demir madenlerinin ekonomiye kazandırılması fevkalade önem arz ediyor.
2: Türkiye'nin elektrik tedariğini de her geçen gün arttırdığını söyleyen Bakan Bayraktar, gelecek haftalarda devreye girecek Biricik Halep hattıyla bu ihracatı yaklaşık 3 katına çıkaracağız dedi.
3: Türkiye, Suriye bu petrol ve doğalgaz geçiş güzergahlarında çok önemli fırsatlar sunuyor bütün dünyaya diyebiliriz. Gerek Suriye offshore'u, gerek Suriye'deki kara sahalarında mevcut üreten sahalar, tekrar üretimi artırılması beklenen sahalar, yeni keşif yapılabilecek sahalar. Bunlarla alakalı da Türkiye petrolleri başta olmak üzere şirketlerimiz hazır durumda.
2: Suriye Enerji Bakanı Beşir de Türkiye ile enerji ve madencilik alanlarında kapsamlı işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Halep'e yaklaşık 500 megawattlık enerji sağlayacak yeni iletim hattının Eylül sonuna kadar hizmete alınması planlanıyor. Bakan Bayraktar Şam temasları kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından da kabul edildi. Görüşmede iki ülke arasında enerji sektöründe işbirliği ve ortaklığı güçlendirme yolları ele alındı.
0: Yunanistan'ın Ege Denizi'nde yenilenebilir enerji çerçevesi ilan etmesine Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Açıklamayı bakanlık sözcüsü Öncü Keçeli yaptı. Yenilenebilir enerji çerçevesinin Ege sorunları bağlamında Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını söyledi. Bu ve benzeri girişimler Türkiye'nin Ege meselelerini

0: ilişkilerine ilişkin hukuki pozisyonu etkilemeyecektir ifadesini kullandı. Ege Denizi ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin Ege Denizi'nin iki kıyıdaş devletinden biri olarak Yunanistan'la işbirliğine her zaman hazır olduğunun bir kez daha altını çizdiğini kaydetti. Yunanistan Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesini ilan etmişti.
1: Sumut filosunun Gazze'de devam eden felakete dünya kamuoyunun dikkatini çekmek bakımından.
0: Hakimler ve Savcılar Kurulu yargı hizmetlerinin etkinliği büroları rehberini yayımladı. Rehbere göre uzun süren dava ve soruşturmaların nedenleri erken aşamada tespit edilecek. Vatandaş başvuruları etkin şekilde değerlendirilecek.
2: Yargı süreçlerindeki gecikmeler takip edilecek. Gecikmelerin nedeni belirlenecek. Alo Adalet 135 hattına giden başvurular değerlendirilecek. Hakimler ve Savcılar Kurulu yargı hizmetlerinin etkinliği büroları rehberini yayımladı. Rehberin detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
3: Bu bürolarımızla uzun süren dava ve soruşturmaların nedenlerini erken aşamada tespit edip hedef süre uygulamasını ve yargı süreçlerindeki gecikmeleri yakından takip edeceğiz. İdari ve organizasyonel sorunlara mahallinde çözüm üreteceğiz. Kurumlar arası koordinasyonu güçlendireceğiz. Alo Adalet 135 üzerinden vatandaşlarımızdan gelen başvuruları etkin şekilde değerlendireceğiz.
2: Gürlek teknolojinin imkanlarından yararlanılarak vatandaşlarla yargı birimleri arasındaki bağın güçlendirileceğinin altını çizdi. Gecikmeyen, etkin ve erişilebilir adalet anlayışımızı daha da ileri taşıyacağız dedi.
0: Kasımpaşa ile Trabzonspor cumartesi günü İstanbul'u karşı karşıya geldi. Müsabaka bir sona erdi. Buraya kadar her şey normal. Anormal olansa maç sonu bir grup taraftarın Beyoğlu sokaklarında attığı havai fişek. Öyle ki atılan havai fişek iddiaya göre ressam Murat Melih Özen'in evine düşerek yangın çıkardı. Ressam Özen'in yıllardır yaptığı tabloları yandı, 20 yıllık emek boşa gitti.
4: Bir daha böyle bir resim yapabilecek miyim bilmiyorum.
2: 20 yıl boyunca tuvalleri boyadı. Ruhumu verdim dediği resimleri havai fişekle yandı. Sergilemek için hazırladığı tablolar küle döndü.
4: Ellerimde normalde yağlı boya izi olur. Benim şu an ellerimde iz var artık.
2: İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan ressam ve müzisyen Murat Melih Özen'in hayatı bir anda değişti.
5: Dalaman'da annemin yanındayken telefon geldi alt komşudan. Ev yanıyor, içeride misin dedi. Hayır dedim.
2: Cumartesi günü Kasımpaşa ile Trabzonspor İstanbul'da karşı karşıya geldi. İddiaya göre maç sonrası bir grup taraftar sokak ortasında havai fişek attı. Fişeklerden biri ressam Murat Melih Özen'in atölye olarak kullandığı evine düştü. Çıkan yangın Özen'in tablolarını küle çevirdi.
5: Senelerin ressamıyım, emeğim, resimlerim yandı. Malzemelerim gitti, stüdyo ekipmanım gitti. Her şeyim gitti yani.
2: Yanan evde kiracı olan ressamın tabloları, resim malzemeleri ve müzik ekipmanları da yandı. Yıllardır emek vererek yaptığı resimlerle yakın zamanda sergi açmayı planlıyordu.
5: En az 20 sene ya. 20 senelik bir ressamın resimleri katledildi burada. Burada benim resimlerime ruhumu verdim yani. En azından insanların sergide görmelerini isterdim.
2: Ressam Murat Melih Özen, yılların emeğinin bir anda yok olmasına kahroluyor.
5: Fazla bir şey istemiyorum. Kaybettiklerimi geri istiyorum. Emeğimi geri istiyorum. Burayı bu hale getiren insanlar da tabii ki bilerek bu hale getirmemişlerdir ama onlar eğlenecek diye benim hayatımın bu şekilde mahvolması çok adil gelmiyor bana açıkçası şehrin göbeğinde. Yani birileri etrafı yıkıp dökecek, her şeyi kıracak, dökecek ve hayatına devam edecek.
0: İstanbul'da Zeytinburnu açıklarında bulunan Marshall Adaları bayraklı gemide zehirlenme şüphesiyle yardım talebi geldi. 4 şahıs hastaneye sevk edildi. Açıklama İstanbul Valiliği'nden geldi. Dün saat 17 sıralarında Zeytinburnu ilçesinin 9 deniz mili açığında bulunan ve Marshall Adaları bayraklı Valianta isimli gemiden zehirlenme şüphesiyle yardım talep edildiği belirlendi. Olay yerine sağlık, AFAD kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleerle UMKE ekipleri sevk edildi. Olaydan etkilenen 3 Çin Halk Cumhuriyeti, 1 Myanmar Birliği Cumhuriyeti vatandaşı 4 şahıs sahil güvenlik botuyla Ataköy'e çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Gemi personeli zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

0: Havelsan, su altında konum tespiti ve 3 boyutlu haritalama yapabilen yeni teknolojisi Avista'yı tanıtacak. Avista, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleşecek Teknofest Mavi Vatan'da bugün ilk kez görücüye çıkacak.
1: Su altında konum tespit ediyor, 3 boyutlu su altı haritası çıkartıyor, gemilerin su altında kalan bölümlerini inceliyor. Havelsan'ın yeni teknolojisi Avista ilk kez Teknofest Mavi Vatan'da tanıtılacak. Havelsan, otonom insansız deniz araçlarında sancar ve raftların ardından yeni bir proje geliştirdi. Avista ile özellikle uydu tabanlı küresel navigasyon sistemlerinin çalışmadığı sualtı ortamlarında hassas konumlandırma yapılması hedefleniyor. Avista 3 boyutlu sualtı haritalama yapabilecek. Gemilerin su hattının altında kalan ve sürekli suyla temas eden gövdesini inceleyebilecek. Kritik sualtı yapılarının korunması ve liman güvenliği gibi görevlerde yer alabilecek. Avista sadece askeri alanda değil, sualtı arama kurtarma çalışmaları, adli vaka incelemeleri, enerji ve altyapı tesislerinin denetimiyle liman ve tesis güvenliğinde de kullanılabilecek. Havelsan, Avista'nın yakın zamanda deniz testlerine başlamayı, sualtı teknolojileri alanında geliştirdiği yeni ürün ve çözümleri gelecek yıl kullanıma hazır hale getirmeyi hedefliyor.
0: Kahramanmaraş'ta elektrik dağıtım merkezinde patlama oldu. Patlamada bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi de ağır yaralandı. Olay Andırın'daki elektrik dağıtım merkezinde meydana geldi. Bakım çalışması yapan iki işçinin bulunduğu alanda şiddetli patlama oldu. Patlamanın ardından bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede işçilerden Mehmet Ünal Tatlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan işçi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Patlamanın nedeni yapılacak inceleme sonucu netleşecek. İstanbul Zeytinburnu'nda iş yerinde düzenlenen operasyonda 1 kiloya yakın uyuşturucuyla çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Zeytinburnu'nda bir tekstil kesimhanesine operasyon düzenledi. Yapılan baskında adreste 100 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 895 gram uyuşturucu maddeyle hassas terazi ele geçirildi. İki kişi gözaltına alınırken bir kişi de aranıyor. Yargıtay, işçi ile işveren arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili arabulucu konusunda önemli bir karara daha imza attı. İşveren avukatının işçi ile yaşanan uyuşmazlıkta arabulucu olamayacağına hükmetti.
1: İşçi ile işveren arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili arabulucu konusu yargıya taşındı. Yargıtay, işverenin avukatının işçi ile olan anlaşmazlıklarda arabulucu olamayacağına karar verdi. Olay Ankara'da yaşandı. Bir şirkette 4 yıl boyunca çalıştıktan sonra işten çıkarılan işçi iş mahkemesine dava açtı. İşçi kaza geçirdiği için raporlu olduğu dönemde insan kaynakları tarafından iş yerine çağrıldığını öne sürdü. İş yerine gittiğinde içeri alınmadığını, güvenlik odasına götürüldüğünü ve iş yeri avukatının kendisinden ailevi sebeplerden dolayı kendi isteğiyle işten ayrıldığını yazmasını istediğini iddia etti. İşçiye durumu kabul etmemesi halinde sicilinin bozulacağı ve başka bir yerde iş bulamayacağı söylendi. İşçi baskı ve tehdit altında ihtiyari arabuluculuk tutanağını imzaladığını ileri sürdü. İşveren tarafı iddiaları reddetti. İşçinin istifa etmek istediğini ve hak ettiği alacaklara ek olarak bir aylık ücret ödenmesi teklifini kabul ettiğini savundu. Sürecinin arabuluculukla tamamlanmasının teklif edildiğini, işçinin de bunu kabul ettiğini öne sürdü. İş mahkemesi arabuluculuk tutanağına bir yıl hak düşürücü süreden sonra itiraz edildiği gerekçesiyle işçinin talebini reddetti. Bölge Adliye Mahkemesi de kararı uygun buldu. İşçinin temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne gitti. Temyiz başvurusunda arabulucunun aynı zamanda işverenin avukatı olduğu iddia edildi. Tarafsız olamayacağı iddiasıyla arabuluculuk tutanağının geçersiz olduğu ileri sürüldü. Yüksek Mahkeme

0: Mahkeme arabuluculuk sürecini yürüten avukatın aynı zamanda işveren şirketin vekili olduğunu tespit etti. Arabulucunun tarafsız olması gerektiğini, işverenin avukatı olan kişilerin işçiyle olan anlaşmazlıklarda arabulucu olamayacağı kararını verdi. Arabuluculuk tutanağı da geçersiz sayıldı.
1: AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında yeni bir video hazırlandı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda Türkiye'nin son 25 yıllık yolculuğu bir çocuğun büyüme hikayesi üzerinden anlatıldı.
2: Bir arpa boyu yol alamaz.
3: Baba, 25 yıl uzun bir zaman mı?
4: İnsanoğlu için uzun ama bu millet için daha başlangıç evladım.
5: 2001'de başlayan yolculuk duygusal hikayeyle kayda alındı. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında hazırlanan yeni video sosyal medya hesaplarından yayımlandı.
6: Nasılsın diyelim, nasılsın? He?
5: AK Parti'nin milletimizde çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır kampanyası kapsamında yeni bir video çalışması yapıldı. Videoda AK Parti'nin 2001'de başlayan siyasi yolculuğu ile Türkiye'nin son 25 yılda yaşadığı değişim bir çocuğun büyüme hikayesi üzerinden anlatıldı.
3: Tamam baba, görüşürüz.
5: Video filmde geçmişten bugüne uzanan görüntülerle Türkiye'nin yakın siyasi ve toplumsal hafızasında yer eden önemli dönüm noktaları aynı hikaye içinde buluşturuldu.
7: Güle güle oturun teyzem.
8: Allah razı olsun oğlum senden.
5: 25 yıllık Türkiye hikayesini merkeze alan film büyük ilgi gördü.
3: Baba, 25 yıl uzun bir zaman mı?
4: İnsanoğlu için uzun ama bu millet için daha başlangıç evladım.
9: Emanetin başımın üstüne babam. Bak, hikayemiz gökyüzünde devam ediyor.
1: Türkiye Gençlik Vakfı'nın İzmir Yaz Okulları final programıyla sona erdi. Efes Antik Kenti'de düzenlenen programda konuşan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, birlik beraberlik vurgusu yaptı. Bu topraklara bin yılda vatanımız demek istiyorsak, bu toprakları bize vatan yapan, bizi kardeş kılan değerleri bin yıl daha yaşatmak zorundayız, dedi.
10: Bin yıl dediğimiz gibi, bin yıl daha bu topraklar bizim vatanımız demek istiyorsak, o zaman bu toprakları bize vatan yapan, bizi bu topraklara bağlayan, bu topraklarda bizi kardeş kılan değerleri bin yıl yaşattığımız gibi bin yıl daha yaşatmak zorundayız.
0: Birlik, beraberlik vurgusu yaptı. Türkiye yüzyılı hedefine işaret etti. Türkiye Gençlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA İzmir Yaz Okulları final programında konuştu.
10: Eğer Cumhurbaşkanımızın Türkiye yüzyılı hedefine güçlü adımlarla yürüyeceksek, işte bu toprakları bize vatan yapan değerleri öncelikle kuşanmalıyız. TÜGVA'mız 700 bin gencimize bu yaz okullarında bu değerleri hatırlattı.
0: TÜGVA İzmir Yaz Okulları final programı Efes Antik Kenti'nde düzenlendi.
10: Bu yaz döneminde İzmir'de yaklaşık 20 bin öğrencimizi ağırladık. Burada İzmir'de, Efes'te bu dünyanın en büyük antik tiyatro sahnesinde siz değerli gençlerimizle bir araya gelmenin heyecanını, mutluluğunu ve coşkusunu yaşıyoruz.
11: TÜGVA olarak kültürden sanata, sanattan spora, spordan milli ve manevi değerlerimize varıncaya kadar faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. TÜGVA sadece yaz döneminde çalışan bir vakıf değil, adeta 365 gün çalışan bir vakıf. Ondan dolayı gençlerimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.
0: Programa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan da katıldı. İnan konuşmasında İsrail'in saldırgan eylemlerine dikkat çekti.
12: Tüm dünyaya sesleniyoruz. Hiç kimse İsrail'in işgalciliğine güvenip plan yapmasın. Aynı şekilde denizin hemen karşısındaki Yunanistan'da buradan, Efes'ten uyarıyoruz. Katil İsrail'e yaslanıp Ege'de, Akdeniz'de kendinize oyun açmaya asla sakın kalkmayın. Bugün

0: size avantaj gibi görünen tehlikeli oyun yarın sonunuz olur. Sultan Abdülhamit'le
1: Filenin Sultanları'nın Kadınlar Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu. Son şampiyon Apoloti ile sahaya çıkacak milli takımımızın kadro tanıtım videosu dikkat çekti.

0: 2026 Avrupa Atletizm Şampiyonası Türkiye adına madalya, rekorlar ve tarihi ilkelerle tamamlandı. 50 atletli organizasyon tarihindeki en kalabalık kadroyla yer alan Türkiye, İsmail Nezir'in 400 metre engellide kazandığı bronz madalyanın yanı sıra 5 Türkiye rekoruna da imza attı.
1: 2026 Avrupa Atletizm Şampiyonası Türkiye adına bir madalya, 5 Türkiye rekoru ve tarihe geçen ilklerle tamamlandı. Organizasyona 31 erkek ve 19 kadın olmak üzere toplam 50 atletle katılan Türkiye, Avrupa Şampiyonaları tarihindeki en kalabalık kadrosuyla mücadele etti. Şampiyonada Türkiye'nin tek madalyası İsmail Nezir'den geldi. Erkekler 400 metre engelli finalinde 48,26'lık dereceye ulaşan milli atlet, Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Ay yıldızlı atletler madalyanın yanı sıra farklı branşlarda elde ettikleri derecelerle de ön plana çıktı. Salih Korkmaz yarım maraton yürüyüşte 5. olurken Can Özüpek erkekler 3 adım atlama finalinde sezonun en iyi derecesini yaparak Avrupa 5.liğini elde etti. Kadınlar 3 adım atlamada Tuğba Danışmaz da 14,33 metrelik derecesiyle şampiyonayı 5. sırada tamamladı. Organizasyonun son gününde cirit atma finaline çıkan Esra Türkmen ise 59,29 metrelik atışıyla Avrupa 6.'sı oldu. Şampiyonanın en dikkat çeken bölümlerinden biri yürüyüş branşlarında gelen rekorlar oldu. Salih Korkmaz, Meryem Bekmez ve Hayrettin Yıldız yarım maraton yürüyüşte Türkiye rekorlarına imza attı. Maraton yürüyüşte Ayşe Aslan Türkiye rekorunu yenilerken Esma Öztekin de 23 yaş altı Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Böylece şampiyonanın 6. gününde toplam 5 ulusal rekor kırıldı. Türk atletizmi adına tarihi ilkler de bu şampiyonada yaşandı. Erkekler 3 adım atlamada Türkiye, organizasyon tarihinde ilk kez 3 sporcu ile birden finalde temsil edildi. Özlem Becerek ise kadınlar disk atmada Avrupa Şampiyonası finaline yükselen ilk Türk kadın atlet oldu. Türkiye böylece 50 sporcuyla başladığı 2026 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nı İsmail Nezir'in bronz madalyası, final dereceleri, 5 Türkiye rekoru ve tarihe geçen ilklerle noktaladı.
0: A milli basketbol takımı FIBA Dünya Kupası ilk turunda 6 maçın 6'sını kazanarak güç sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Milliler C grubundaki ilk maçını ise 28 Ağustos Cuma günü Litvanya'ya karşı oynayacak.
2: Türkiye FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa elemeleri güç sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Elemelerin ikinci turu öncesinde sıralamayı güncelleyen FIBA'nın sitesinde ilk turda 6'da 6 yapan A milli takım zirvede yer aldı. Türkiye'yi sıralamada Fransa, Sırbistan, Polonya ve Almanya takip etti. Ay yıldızlı takım Dünya Kupası elemeleri 2. tur J grubu ilk maçında 28 Ağustos Cuma günü saat 21'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Litvanya ile karşılaşacak. Milliler pencerenin diğer maçında ise 31 Ağustos Pazartesi günü 22.30'da İzlanda'ya konuk olacak.
0: Moderna ve Merck'in geliştirdiği kanser aşısı faz 3 denemelerinde olumlu sonuç verdi. Deneysel tedavinin cilt kanserinin tekrarlama riskini azalttığı açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla Moderna hisseleri %100'ün üzerinde değer kazandı.
3: Moderna ve Merck'in kanser aşısı olumlu sonuç verdi. Moderna hisseleri %100'ün üzerinde değer kazandı. Moderna ve Merck'in birlikte geliştirdiği kişiselleştirilmiş mRNA tabanlı kanser aşısı, geniş kapsamlı faz 3 çalışmasında temel hedeflerine ulaştı. Şirketin açıkladığı sonuçlara göre deneysel tedavi, cilt kanserinin tekrarlama riskini azaltmada başarılı oldu. Tedavinin 2027 gibi erken bir tarihte

0: tarihte onay alabileceği belirtildi. Olumlu sonuçların duyurulması Moderna'nın hisselerine de yansıdı. Hisseler New York borsasının açılış öncesi işlemlerinde %100'ün üzerinde değer kazandı. Moderna ve Merck, kişiselleştirilmiş mRNA yöntemini başta akciğer kanseri olmak üzere farklı kanser türlerinde de test etmeyi sürdürüyor.
1: Yapay zeka artık sadece bilgi kaynağı değil, birçok kişi sohbet botlarıyla duygusal bağ kuruyor. Onları arkadaş, sırdaş, hatta sevgili gibi görüyor. Habertürk muhabiri Aslan Ömer Aksar sokağa çıktı ve kullanıcılara yapay zekayı nasıl kullandıklarını sordu. Verilen yanıtlar dikkat çekici. Siz izlerken bizler de bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
2: Kavga etmiştim. Ondan sonra bayağı yani kullanmayı bıraktım.
3: Küs müsünüz yapay zeka?
2: Yani ben küsmüştüm ona ama. Karşımda belki arkadaşım hissiyatı alıyorum ve daha samimi bence.
4: Önce arama motoru gibi kullanıldı, sonra sorular derinleşti. Aileden biri olarak bile görülmeye başlandı.
2: Kanka diyoruz birbirimize. Varlığı iyi hissettiriyor.
5: Bro diyorum yapay zekaya, öyle anlaşıyoruz onunla. Kardeş gibi, yakın arkadaş gibi yani benim için.
2: Ailemden biri ve arkadaşım gibi hissediyorum.
4: Yapay zeka ile kurulan iletişim bazıları için öyle bir noktaya geldi ki artık yakın çevreye söylenemeyenler bile onu anlatılıyor.
6: Karşımda böyle hayali değil aslında, tamamen gerçekçi bir arkadaşım varmış gibi hissettiriyor. Çok sevimli, tatlı.
5: Biri bana böyle davrandı, sen ne düşünüyorsun? Farklı bir göz olsun diye, farklı bir bakış açısı olsun diye soruyorum.
2: Karşımda gerçek bir insan var gibi hissettiriyor bazen. Arkadaşlarıma soramadığım şeyleri de bazen soruyorum.
4: Konu bazen duygusal bir mesele, bazen gelecek kaygısı, bazen de günlük hayatta verilecek küçük bir karar.
2: Duygusal olarak da mesela bir sorunu çözemediğim zaman falan da özellikle fikir almak için soruyorum.
7: Gelecekle alakalı kaygılarımın üstünde konuşuyorum.
8: Üniversitelere başvururken bile yapay zekadan tavsiye alarak başvurdum. Ona göre okulları eledim, seçtim.
9: Bugün kendimi oldukça iyi hissediyorum.
10: Ne güzel. Bu hissin tadını çıkar. Sakin sakin.
9: Artık yapay zekayı sadece bilgi almak için kullanmıyoruz. Kimi zaman duygularımızı, kimi zaman kişisel ilişkilerimizi onunla konuşuyoruz. Yani yapay zekanın artık hayatımızda bir rolü var. Kimi için arkadaş, kimi için danışman, kimi içinse sırdaş.
2: Üniversiteye geçeceğim. Yapay zeka beni hani kişilik olarak da tanıdığı için beni yönlendirmede yardımcı oldu.
6: Adım atarken bile artık soruyorum. Çünkü her şeyin cevabı orada zaten.
4: Ama işin en dikkat çekici tarafı, bazıları yapay zeka ile kurduğu iletişimi gerçek ilişkileriyle bile kıyaslıyor.
2: Yapay zeka mesela ben bir şey içime anlattığım zaman gayet de mesela benim hissiyatımda daha iyi anlıyor. O yüzden erkekler yapay zeka yönetsin.

Artık televizyon yayınları yeni nesil uydularda. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncelleniyor. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Kars yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 40.

0: derece.
1: Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen sevgi sandığımız bir duyguda. Bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 20 Ağustos Perşembe sabahındayız. Saatlerimiz 6'ya yaklaşırken yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik ekonomik savaş ilan ettiğini açıkladı. Bunun daha önce eşi benzeri görülmemiş ölçekte olacağını kaydetti.
1: İran daha önce verdiğim fırsatları değerlendiremedi. Onlara eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik savaş ilan ediyorum. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. ABD ile İran arasında yeni bir müzakere olup olmayacağı tartışılırken, Trump, İran'la müzakerelerin bir noktada devam edeceğini söylemişti. Ardından ekonomik savaş ilan ettiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran İslam Cumhuriyeti'ne benden daha büyük bir anlaşma fırsatı veren kimse olmadı dedi. İran'ın bu fırsatı değerlendiremediğini belirtti. Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar yapılmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum ifadelerini kullandı. Bunun eşi benzeri görülmemiş ölçekte bir ekonomik savaş olacağının altını çizdi. Trump, İran'ın donanmalarının yok olduğunu ve hava kuvvetlerinin imha edildiğini söyledi. Diğer ülkelere ise uyarıda bulundu. İran'a can simidi sağlanmasına izin veren herhangi bir ülke, çok büyük ekonomik sonuçlarla karşılaşacak dedi. İran'ın asla nükleer silah sahibi olamayacağını da hatırlattı.
0: Teröristi Türkiye süreci için meclis çatısı altında da bir komisyon kurulacak. 17 üyeden oluşması beklenen kurula siyasi partiler meclisteki sandalye sayısı oranına göre üye verecek. Süreç bundan sonra nasıl işleyecek, yakından bakalım.
2: Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz.
3: Buyurun. Beştepe imaresinde kurulan süreç kurulunun yanı sıra mecliste de izleme komisyonu kurulacak. Teröristi Türkiye sürecinde silah bırakma iki koldan takip edilecek. Çerçeve yasanın resmi gazetede yayınlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurul oluşturuldu. 24 Ağustos Pazartesi günü yapılacak ilk toplantıda kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek. İhtiyaçlar doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacak. Yasama ayağında da süreci takip edecek ve çerçeve yasanın gerekliliklerinin yerine getirilip getirilmediğini kontrol edecek bir komisyon kurulacak. Mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonunda siyasi parti temsilcileri yer alacak. Komisyonun oluşturulması için meclis başkanlığı parti gruplarından görevlendirilecek isimleri talep edecek. Partilerin grup başkan vekilleri düzeyinde isim bildirmesi bekleniyor. Partilerin komisyonda görevlendirilecek isimleri seçerken Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bulunan isimleri görevlendirebileceği belirtiliyor. Beklenti İyi Parti hariç tüm partilerin isim bildirmesi yönünde. Kurulacak izleme komisyonunun 17 kişiden oluşması öngörülüyor. Mecliste sandalye dağılımına göre komisyonda partiler temsil edilecek. Komisyon çerçeve yasadaki düzenlemelerin takibini yapacak. Örgütün silah bırakmasına ilişkin süreç denetlenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurulla koordinasyon halinde çalışmalar yürütecek. İzleme komisyonu sürece ilişkin tespitlere yer verecek raporları hazırlayacak. Bu raporların hem süreç kuruluna hem de Milli Güvenlik Kurulu'na iletilmesi bekleniyor. PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin durumu Milli Güvenlik Kurulu Ekim ayındaki toplantısında değerlendirilecek. Silahların tamamen bırakılmasının ardından Milli Güvenlik Kurulu'nda alınacak karar resmi gazetede yayımlanacak. Terörsüz Türkiye

0: Yasasının uygulama aşamasına bu adımın ardından geçilebilecek. Yasadan yararlanmak isteyenler için 6 aylık başvuru süresi başlayacak.
1: Menderes Belediyesi'nde CHP ve Yeni Parti'nin görüş ayrılığı sonrası AK Parti'nin seçimi kazanmasının ardından açıklamalar gelmeye devam etti. CHP sözcüsü Müslüm Sarı seçimlere itiraz edeceklerini söyledi. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da Menderes Belediyesi'ni ziyaret etti.
2: Biz burada iradenin sakatlandığını, bağımsız bir biçimde belediye meclis üyelerinin mevcut ortamdan etkilenmeden oy veremediklerini değerlendirerek bugün itibarıyla Menderes seçimlerine itiraz edeceğiz.
0: Menderes Belediyesi AK Parti'ye geçti. CHP ve AK Parti'den yeni açıklamalar geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı seçimlere itiraz edeceğiz dedi.
2: 15 oyun ikisi bağımsız, ikisi de yeni parti adaylarının oylarıdır. Belediye meclisinde kavga çıktı. Biz o zaman salonda yokuz. Kavga AKP'lilerle yeni partiler arasında oldu. Ve biz irade zedelenir, seçime ara verelim, üzerine biraz değerlendirme yapalım demiş olmamıza rağmen seçime ara verilmeyerek devam ettirilmiştir.
0: CHP Genel Merkezi'ne Merkez Yönetim Kurulu sonrası kameralar karşısına geçen Sarı, Menderes seçimlerinde geçersiz oy veren bir belediye meclis üyesinin tedbirli olarak disipline sevk edildiğini açıkladı.
2: Yeni parti adayına oy verilmez ise eğer kendilerine yönelik bir disiplin uygulaması gerçekleştireceğimizi de söylemiştik. Geçersiz oy vermiş olduğu için ve bizim talimatımızı yerine getirmediği için tedbirli biçimde disipline sevk edilmiştir. Arkadaşımız da bugün istifa etti.
0: AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da Menderes Belediye Başkan Vekili Osman Şen'i ziyaret etti. İnan, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Menderesliler'den özür dilemesi gerektiğini belirtti.
3: Menderes Belediye Başkanı yaklaşık 1,5 senedir partimize dahil olmak için her türlü çabayı ve ısrarı göstermiştir. Partimizin yetkili kurulları bu talebe olumsuz cevap vermiştir ve kesinlikle reddetmiştir. Menderes'lere çok büyük bir özür borçları var. Ve utanmadan, sıkılmadan burada özür dilemek yerine burada aday çıkartmayı tercih ettiler.
1: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna dair soruşturma kapsamında fethi kabil kararı alınmıştı. Denizolgun'un İstanbul Üsküdar'daki mezarı açıldı. Naaşı Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
0: Polis çevrede önlem aldı. Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri mezarlığa geldi. Fethi kabir kararının ardından eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açıldı. Arif Ahmet Denizolgun 2016 yılının Eylül ayında İstanbul'da rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Aynı zamanda Süleymancılar cemaatinin eski lideri olan Deniz Olgun'un ölümü kayıtlara doğal ölüm olarak geçti. Ancak iddialara göre ölümü resmi makamlara gecikmeli bildirilmişti. Cenazesinin üzerinde dikkat çekici bulgular vardı. Bazı yakınları olayın cinayet olduğu iddiasıyla savcılığa başvurdu. Şikayet dilekçesinde Deniz Olgun'un planlı şekilde öldürüldüğü, adli tıp kurumundaki görevlilerin cinayeti gizlemek için sahte rapor hazırladığı öne sürülüyordu. Soruşturma kapsamında yıllar sonra Deniz Olgun'un gerçek ölüm sebebinin tespiti için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine fethi kabir kararı verildi. Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri sabah erken saatlerde Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.
4: Arif Ahmet Deniz Olgun'un mezarı açılmadan önce Karacaahmet Mezarlığı'nın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. 3 saatlik çalışmanın ardından fethi kabir işlemi tamamlandı.
0: Arif Ahmet Denizolgun'un naaşı adli tıp kurumuna sevk edildi. Ölümün doğal yollarla mı gerçekleştiği yoksa cinayet mi olduğu sorusu elde edilecek adli bulgular ışığında yanıtını bulacak. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü mezunu olan Ahmet Arif Denizolgun 1998-1999 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı yapmıştı. Süleymancılar cemaatinin kurucu lideri Süleyman Hilmi Tunağan'ın torunu olan Denizolgun 2000 yılında cemaatin başına geçmişti.
1: Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma başlatıldı. Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 şüpheliye operasyon düzenlendi. Kuytul ve eşi dahil çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
5: Bu atıklı yürüyüşlere de tekrar tutuklanmazlarsa artık bir son verecek.

0: İddiaya göre bağışlar toplandı. O bağışların nereye kullanıldığı söylenmedi. Şirketlerin hesaplarında açıklanamayan para hareketleri tespit edildi. Uyutulcular olarak bilinen yapılanmaya operasyon düzenlendi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma başlattı. CİMER başvuruları, ihbarlar, müşteki ve tanık beyanlarıyla başlayan soruşturma, mali analizlerle derinleştirildi. Banka hesapları, ticaret sicil kayıtları ve dijital materyaller de incelendi.
1: Bu tür idari cezalar 5 sene sonra iptal olur. Bunu bilin.
0: Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi dahil çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, mal varlığı değerlerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamaları yöneltildi.
1: İlk tahliyemden
0: Başsavcılık açıklamasında yapılanmanın 2018 sonrasında yeniden organize olduğu iddia edildi. Soruşturmada dikkat çeken iddialardan biri de para toplama faaliyetleriyle ilgili. İddiaya göre infak, kurban bağışı, Ramazan kolisi, zekat, fitre ve öğrenci yardımı gibi isimlerle para toplandı. Toplanan paraların bir bölümünün kayıtlara yansıtılmadığı ve bağışçılara paraların nerede kullanıldığı konusunda şeffaf bilgi verilmediği öne sürüldü.
1: Hiçbir olay çıkartmadan güzel bir şekilde
0: mali incelemelerde de şirketler ve kişiler arasındaki para hareketleri mercek altına alındı. Ticari faaliyetlerle uyumlu olmadığı değerlendirilen para transferleri ve açıklanamayan hesap hareketlerinin tespit edildiği bildirildi. 5 şirkete yönetim kayyubu atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Gürlek, soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil. Dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır dedi.
1: Üzerinde tapusu olsa da bir şey olmaz.
2: Yeni nesil suç örgütleriyle mücadele tüm hızıyla sürüyor. Özellikle kurşunlama olaylarındaki faili meçhul sayısı büyük oranda düştü. Bunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün kullandığı hasta SEK modelinin de büyük katkısı var. Peki bu sistem nasıl işliyor? Ayrıntıları Elif Yavuz'un dosya haberinden izleyelim.
0: Sosyal medya paylaşımları, iş yerlerine kurşun ve tehdit videoları, yeni nesil suç örgütlerinin sokakta terör estirdiği yöntemlere karşı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün elindeki en güçlü silah hasta sevk sistemi. Bu sistemle önce teşhis yani çetelerin tespiti, sonra tedavi yani şüphelilerin etkisiz hale getirilmesi sağlanıyor.
3: Sistem adeta hasta sevk zinciri mantığıyla işliyor. İlçede meydana gelen bir olaya ilk etapta ilçe asayiş büro amirliği ekipleri bakıyor. Daha sonra ilgili birimlerden asayiş şube müdürlüğü, gasp büro ya da cinayet büro amirliği ekipleri devralıyor. En sondaysa organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri delilleri ve bilgileri tek merkezde toplayarak olayları aydınlatıp şüphelileri gözaltına alıyor.
4: İlçelerde asayiş büro amirliği diye tabir ettiğimiz bir yer var. Aslında ilçe asayiş büro amirliği aklınıza gelen ilçedeki bütün olaylara, terör de dahil olmak üzere aslında ilk bakan birimlerden bir tanesidir. Önce acile geliyorsunuz, arkasından da konunun ihtisas olan bölümü hangisi ise aslında o birime doğru gidiyor.
0: Bu yöntemde hedef yalnızca olayın failini yakalamak değil, olayın arkasındaki bağlantıya da hızla ulaşmak.
4: Çetenin tamamının takibini yaparsınız. Yani sadece kısıtlı olan birden fazla 2-3 tane personel değil, aynı zamanda birçok çete üyelerini aynı anda takip edebilme özelliğini kavuşursunuz. Bu size çok büyük bir operasyon kabiliyeti sunar.
0: Bağlantıları çözülen sokak çetelerinin çözülmesinde en kritik rollerden birini Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü oynuyor. Takipteki çetenin dijital izlerini çözme görevi bu şubenin koordinasyonunda ilerliyor.
4: Siber'le çalıştığınız zaman Siber'in size göndermiş olduğu anlık verilerle hem şahısların yerinin bir şekilde tespit edilmesi, belki devamında ikinci, üçüncü bir olaya devam edecekler ve bir şekilde operasyonun hızlı bir şekilde neticelenmesi bu anlamda hakikaten çok kıymetli.
0: Polis ekipleri bu mücadelede yapay zeka destekli avcı projesini de kullanıyor.
4: 81 ilde ücra bir köşede, köyün bir tanesinde oturup buna bakan bir çocuk bu çetelerin yapmış olduğu paylaşımlardan bir tanesine ker hem böyle yanlışlıkla ya çok iyisiniz, süpersiniz gibi bir yazı yazıp attığında onların da kendi yapay zekaları algoritma hemen devreye giriyor.

0: kişilere eleman kazandırmak için kullanılan sosyal medya mecraları ise polisin özellikle radarında. Organize şube ve siber şube koordinesinde 1829 hesaba ve suç örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 701 hesaba erişim engeli getirildi. Yüz binlerce takipçisi bulunan bu hesaplar kapatıldı.
1: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün çetelerle mücadelede uyguladığı hasta sevk sistemi modelinin olumlu sonuçları kısa sürede ortaya çıktı. Faili meçhul kurşunlanma olayları ciddi oranda düştü. 2026 yılının ilk 7 aylık verilerine göre İstanbul'da suç oranı %52 azaldı.
2: Hatay'da iki farklı suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü. Kasten öldürme, yaralama, mala zarar verme ve tehdit gibi suçlara karıştığı tespit edilen iki farklı suç örgütüne mensup şüpheliler tespit edildi. Eş zamanlı baskınlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda tüfek, tabanca, şarjörler, fişekler ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu yılın ikinci çeyreğine ait iş gücü verilerini açıkladı. Buna göre Nisan-Haziran döneminde işsizlik oranı %7.9'a geriledi. İstihdam oranı da %48.5 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıtlı istihdamın artması kamu maliyesi açısından önemli kazanımlar sağlıyor dedi.
1: İşsizlik oranı 0.3 puan azalarak %7.9'a geriledi. İstihdam oranı %48.5 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu yılın ikinci çeyreğine ait iş gücü verilerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre bu yıl Nisan-Haziran döneminde işsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 84 bin kişi azaldı ve 2 milyon 799 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde %6.7, kadınlarda %10.3 olarak hesaplandı. Yılın ikinci çeyreğinde 155 bin kişi istihdam edildi. İstihdam edilenlerin %59.8'i hizmet sektöründe yer aldı. Hizmet sektörünü sırasıyla sanayi, tarım ve inşaat sektörleri takip etti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre atıl iş gücü oranı da yılın ikinci çeyreğinde 0.2 puanlık düşüşle %29.9 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda işsizlik verilerini değerlendirdi.
3: İkinci çeyrekte işsizlik oranı %7.9'a gerilerken istihdam çeyreklik 155 bin kişi arttı. Tarım hariç sektörlerde son bir yıldaki ortalama kayıt dışı istihdam oranı %15.7 ile tarihsel ortalamanın oldukça altında seyretti. Çalışanlarımıza sosyal güvence sağlayan kayıtlı istihdamın artması kamu maliyesi açısından da önemli kazanımlar sağlıyor.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yaptığı açıklamada işsizlik oranının 2005 yılından itibaren çeyreklik bazda en düşük seviyesine gerilediğini belirtti. İşçi, işveren, kamu olarak tüm kesimlerin desteğiyle istihdamın 100 yılını inşa edeceğiz dedi.
2: Sahte emlak ilanlarına yeni uygulama getirildi. İhbar modülü aktifleştirildi. Ticaret Bakanlığı sahte emlak ilanlarını önlemek amacıyla şirketlere 72,5 milyon lira ceza kesti. Bakan Ömer Bulat sosyal medyadaki ilanlar için şartlı görsel izin verileceğini duyurdu.
1: Sahte emlak ilanları ve yetki belgesiz çalışan emlakçılar tek tek tespit edildi. Bu yıl 136 işletmeye 22 milyon 500 bin lira ceza kesildi. Sosyal medyadaki ilanlar için de şartlı görsel izin kuralı getirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sahte emlak ilanlarına yönelik soru önergesini yanıtladı. Bolat, elektronik ilan doğrulama sistemiyle taşınmaz ilanlarının taşınmaz sahibi, birinci ve ikinci derece yakınları ve yetkilendirilen emlak işletmeleri tarafından verilebildiğini ifade etti. Hem ihbar modülünden gelen hem de doğrudan bakanlığa ulaşan şikayet dilekçelerinin incelendiğini belirtti. Yetki belgesiz ilan veren emlakçılara yönelik şimdiye kadar 72,5 milyon lira ceza kesildiğini kaydetti. Ömer Bolat, emlak işletmelerinin sosyal medya paylaşımlarına ilişkin sektörden gelen görüş ve önerilerin de değerlendirildiğini belirtti. Bolat, sistem üzerinden doğrulanmış ilan linkinin paylaşılması halinde sosyal medya paylaşımlarında ilan görsellerinin kullanılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi. Yapılan incelemeler sonucunda ise iki sosyal medya uygulamasının elektronik ilan doğrulama sistemine entegre

0: olmadığı ve sahte ilan verdiği tespit edildi. Aykırılık yapan taşınmaz ve taşıt ilanları için bu yıl Nisan ayında toplam 5 milyon lira, Temmuz ayında ise bir önceki cezanın iki katı olacak şekilde 10 milyon lira ceza kesildi.
1: Kötü yorumu gizleyen, sahte adresli yemek satan, tüketiciyi aldatıcı reklamlarla kandıranlara Ticaret Bakanlığı büyük darbe vurdu. Bu yılın ilk 7 ayında 218 milyon lira ceza kesildi.
0: Reklamlarla, tanıtımlarla kandırdılar. Sahte adresle yemek sattılar. Aldatıldık diyen tüketiciler Ticaret Bakanlığı'na şikayet yağdırdı. Yapılan 26 bin başvuru incelendi. 218 milyon 478 bin lira ceza kesildi. Reklam kurulu 13 Ağustos'ta yaptığı toplantıda 105 dosyayı inceledi. Mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 87 dosya için 32 milyon 683 bin lira ceza kesildi. Kurulun incelediği bir dosyada çevrim içi yemek sipariş platformlarında tüketicileri yanıltabilecek bir uygulama tespit edildi. Yalnızca tek bir restoran bulunmasına rağmen platformlarda çok sayıda farklı işletme adı ve sahte adres kullanıldığı belirlendi. Tüketicilere farklı adreslerde faaliyet gösteren, birbirinden bağımsız işletmeler bulunduğu izlenimini oluşturan iki şirkete idari yaptırım uygulanmasına karar verildi. Reklam kurulunun gündemindeki dosyalardan biri de internet sitelerinde yayımlanan tüketici yorumlarına ilişkin oldu. Yapılan bir yorumun şirket tarafından somut bir açıklama yapılmadan internet sitesinde yayınlanmaması haksız ticari uygulama olarak değerlendirildi. Bu şirkete 2 milyon 167 bin lira ceza kesildi. Kurulun gündemindeki bir diğer dosya ise çerez tatlısı adıyla satışa sunulan bir ürünün ambalajına yönelik oldu. Ürünün %49,5 oranında yer fıstığı içerdiği ve yer fıstığının ambalajdaki görselde yer almadığı tespit edildi. Kurula ambalaj cezası kesildi.
1: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken Milli Eğitim Bakanlığı okullara yeni kuralları içeren genelge gönderdi. Genelgede kayıt parası yasağı da hatırlatıldı. Güvenlik tedbirlerinin eksiksiz uygulanması gerektiğine dikkat çekildi.
0: Okulların açılmasına sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılındaki tedbirleri açıkladı. Buna göre eğitim kurumlarında güvenlik tedbirleri eksiksiz uygulanacak. Okul ve çevresindeki olası riskler gözden geçirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının temasını Marifin Kalbinde Oyun olarak belirledi. Temaya göre okullarda milli birlik ve beraberlik bilinci eğitim süreçlerinde güçlendirilecek. Sağlıklı ve güvenli okul ikliminin tavizsiz bir şekilde korunması amacıyla alınan tedbirler eksiksiz uygulanacak. Denetimler rutin aralıklarla sürdürülecek. Okul ortamlarında giriş çıkışlar kontrollü sağlanacak. Yaya ve araç trafiği ayrılacak. Kör noktalar aydınlatılacak. Okullarda cep telefonu yasağına devam edilecek. Kayıt bölgeleri dışından öğrenci kaydı yapılmayacak. Ücret alınmayacak. Veliler sadece e-okuldan randevu alıp öğretmenlerle görüşebilecek. Genelgede öğretmen ve eğitim çalışanlarının görevlerini yerine getirirken mesleğin saygınlığına ve kamu hizmetinin ciddiyetine uygun davranmaları istendi. Eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve diğer eğitim çalışanlarına önlük giyme kuralı tekrar hatırlatıldı. Okullardaki tören, kutlama, anma günü, mezuniyet ve benzeri etkinliklerde kullanılacak müzik, video, broşür, pankart ve diğer materyaller eser inceleme ve seçme kurulu onayıyla belirlenecek. Kutlamalarda pedagojik ve etik ilkeler gözetilecek. Bakanlık dışında hazırlanan deneme sınavlarının okullarda yapılmasına izin verilmeyecek.
1: İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur Hava Üssü'ne düzenlediği saldırının ardından Ankara-Washington hattında dikkat çeken bir temas gerçekleşti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, ABD'li mevkidaşı Kane ile görüştü. Görüşmeye dair ayrıntıları Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan açıklamada Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kane ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı denildi.

0: ve teçhizatın da...
1: Teknofest Mavi Vatan öncesi selamlama geçişi yapıldı. Donanmanın dev gemileri ve hava araçları Yalova'dan Gölcük'e doğru yola çıktı.
2: Donanmanın dev gemileri, denizaltılar, insansız hava araçları, helikopterler. Teknofest Mavi Vatan yolculuğu başladı. Hava ve deniz araçları selamlama geçişi yaptı. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan için hazırlıklar tamamlandı. Festival öncesi TCG Anadolu ve TCG Heybeli Adaları'nda aralarında olduğu dev gemiler ve diğer deniz araçları Yalova'dan Kocaeli Gölcük'e kadar selamlama geçişi yaptı. Selamlamaya hava araçları da katıldı. Geçişi kıyıdan izleyenler de bayraklarla eşlik etti.
3: Biz burada onları hani uzaktan da olsa gördük, içimiz kıpır kıpır oldu.
4: Ben ilk kez Akıncı'yı göreceğim, çok mutluyum. TCG Anadolu gemisini ve diğer bazı gemileri gezmiştim.
3: Heyecanla beklediğimiz bir etkinlikti. Sabah erkenden çıktık çocuklarımla.
2: Teknofest Mavi Vatan 20-23 Ağustos tarihleri arasında Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda yapılacak.
1: İsrail ordusu katlettikleri Hint Recep'in ölümünü ayrıntılı soruşturma kararı aldı. STK çalışanlarının öldürüldüğü saldırılara dair soruşturmada ise askerlerin suçsuz olduğu savunuldu.
5: 6 yaşındaki Hint Recep ve 15 sağlık çalışanının öldüğü saldırıya yeni soruşturma açıldı. STK çalışanlarının öldürülmesine dair açılan soruşturmada ise İsrail askerleri suçsuz bulundu. Ocak 2024'te Gazze'de önce 6 yaşındaki Hint Recep'in de aralarında bulunduğu 9 kişi İsrail'in kanlı saldırısında katledildi. Mart 2025'te ise Refah'ta 15 sağlık çalışanı saldırıda yaşamını yitirdi. Üzerinden bir yıl aşkın zaman geçtikten sonra İsrail ordusu saldırıları incelemeye aldı. Hint Recep ve ailesine yönelik saldırının Filistin Kızılayı Ambulansı Hareketi'nin koordinasyonunda görülen aksaklıklar nedeniyle daha ayrıntılı soruşturulmasına karar verildi. Cezai suç işlendiğine dair makul şüphe isnadıyla İsrail askeri polisine havale edildi. Hint Recep'in büyük annesi İsrail ordusunun cinayetle ilgili soruşturma başlatacağını açıklamasının ardından konuştu. İsrail yargısının adaleti sağlayacağına güvenmediklerini söyledi.
6: Hint masum bir çocuktu, arabada hedef alındı. Herkes Hind'in kurtarılmak için yalvardığını gördü. Ancak kimse Hind'i kurtarmadı ya da çağrısına cevap vermedi. Hind, İsrail askerleri tarafından kasıtlı olarak ve tüm dünyanın gözleri önünde hedef alınarak öldürüldü.
5: Bir diğer soruşturma ise STK çalışanlarının ölümüne yönelikti. Han Yunus'ta sınır tanımayan doktorlara bağlı iki personel ve Deir el-Belah'ta 7 Dünya Merkez Mutfağı Yardım Görevlisinin öldürülmesi soruşturmasına gerek olmadığı karar verildi. Saldırılarda askerlerin suçu olmadığı ileri sürüldü. İsrail'in incelediği olaylar Gazze şeridindeki ihlallerden yalnızca bir kısmı. BM raporları İsrail'in Gazze'de ağır insan hakları ihlalleri, savaş suçları ve uluslararası hukuk ihlalleri işlediğini belirtiyor. Bir cezasızlık ortamı yarattığını kaydediyor.
1: Kolombiya'yı vuran 7.4 büyüklüğündeki depremde bilanço ağırlaştı. Can kaybı 300'ü aştı. Dünya ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, depremde yıkılan okulların yeniden inşası için toplam 1 milyon dolarlık fon sağlanacağını açıkladı.
2: Kolombiya'yı vuran 7.4 büyüklüğündeki depremde bilanço ağırlaştı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken hayatını kaybedenlerin sayısı 300'ü aştı. Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi Biriminden yapılan açıklamada 4000'i aşkın kişinin yaralandığı, 320 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Kolombiya Devlet Başkanı Espriella, depremin ilk belirlemelerine göre 9,5 milyar dolarlık maddi hasara yol açtığını açıkladı. Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, depremde hasar gören Teknoloji Üniversitesi'nin yeniden inşasına ve bölgede 10 yeni okul yapılmasına öncülük edeceğini duyurdu. Amerikalı iş adamı Graham Buffett'la birlikte depremin merkez üssünü ziyaret eden Shakira, depremde yıkılan okulların yeniden inşası için toplam 1 milyon dolarlık fon sağlandığını belirtti.

0: Bogota hükümetine her zamankinden daha fazla birlik olunmalı diyerek ek gümrük vergilerini askıya alması için Amerika Birleşik Devletleri'ne çağrı yaptı. Kolombiya'daki bazı siyasi kesimlerse depremin ardından ülkeye giden İsrail'li arama kurtarma ekibinin varlığını sorgulayarak ekibin ülkeden ayrılmasını talep ediyor. İsrail'li ekibin ülkedeki varlığının rahatsızlık yarattığı savunuluyor. İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı 82 kişilik ekip 14 Ağustos'ta Kolombiya'ya ulaşmıştı.
1: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını hızla büyüyor. Vaka sayısı 5000 aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı da 2378 kişi oldu. Yetkililer salgının müdahale çalışmalarından daha hızlı yayıldığı uyarısında bulunuyor.
0: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında vaka sayısı 5000'i aştı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2300'den fazla kişi de hayatını kaybetti. 15 Mayıs'ta ilan edilen salgın ülke tarihinin en büyük Ebola salgınına dönüştü. Yetkilileri endişelendirense yalnızca vaka sayısı değil, salgının yayılma hızı. İlk vakanın tespitinden bu yana hastalığın 2014-2016 yıllarında Batı Afrika'yı vuran Ebola salgınından yaklaşık 3 kat daha hızlı yayıldığı belirtiliyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki salgına Ebola virüsünün Bundibugyo türü neden oluyor. Bu türe karşı onaylanmış bir aşı ya da tedavi bulunmuyor. Zayıf sağlık altyapısı, güvenlik sorunları, bazı bölgelerde toplumun sağlık ekiplerine gösterdiği direnç salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Afrika'da ortaya çıkmıştı. 2014-2016 salgınında 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Mevcut salgın vaka ve can kaybı açısından Batı Afrika'daki salgının ardından kayıtlara geçen en ağır ikinci Ebola salgını konumunda.
1: İstanbul'da Zeytinburnu açıklarında bulunan Marshall Adaları bayraklı gemide zehirlenme şüphesiyle yardım talebi geldi. 4 şahıs hastaneye sevk edildi. Açıklama İstanbul Valiliği'nden geldi. Dün saat 17 sıralarında Zeytinburnu ilçesinin 9 deniz mili açığında bulunan ve Marshall Adaları bayraklı Valianta isimli gemiden zehirlenme şüphesiyle yardım talep edildiği belirtildi. Olay yerine sağlık, AFAD kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleerle UMKE ekipleri sevk edildi. Olaydan etkilenen 3 Çin Halk Cumhuriyeti, 1 Myanmar Birliği Cumhuriyeti vatandaşı 4 şahıs sahil güvenlik botuyla Ataköy'e çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Gemi personeli zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. İstanbul Fatih'te sokaktaki midye satıcısıyla bir vatandaş arasında kavga çıktı. Bıçaklı kavgada araya giren midyecinin kız kardeşi yaralandı.
2: Midye satıcısıyla bir vatandaş arasında tartışma çıktı. O tartışma kavgaya döndü. Bıçaklı kavgayı ayırmaya çalışan midyecinin kız kardeşi ise yaralandı. Olay Fatih'in Nişanca mahallesinde yaşandı. İddiaya göre sokaktaki midye satıcısıyla bir kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Gerginlik dinmeyince kavga başladı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tartışma sırasında elinde bıçak olan şahıs midyeciye saldırdı. O sırada kavgayı ayırmak için araya giren satıcının kız kardeşi bıçakla yaralandı. Şüpheli ise kaçarak bir markete sığındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulanslı hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
1: Trabzon'un Arsin ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine insansız hava aracı düştü. Park halindeki araçlarda hasar oluştu.
0: Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bir anda patlama meydana geldi. O patlamanın nedeni insansız hava aracı çıktı. Olay akşam saatlerinde Trabzon'un Arsin ilçesinde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine bir anda cisim düştü. Ardından patlama meydana geldi. Çevrede kısa süreli paniğe neden olan olayın ardından ekipler olay yerine geldi.
3: İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün bahçesine

0: bir hava aracı olduğu değerlendirilen cisim yüksekten düşmüştür. Çok şükürler olsun ki bir can kaybına rastlanmamıştır.
1: Olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olay sırasında park halindeki bazı araçlarda hasar meydana geldi. İnsansız hava aracının menşeinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
2: Şanlıurfa'da iki araç çarpıştı. Taklalar atan araçta bulunan yaşları 18 ila 24 arasındaki 3 kuzen hayatını kaybetti.
1: Otomobiller çarpıştı. Kazanın şiddetiyle araçlardan biri savruldu, diğeri takla attı. O kaza sürücü ve iki kuzenini hayattan kopardı. Kaza Şanlıurfa Birecik Karayolu'nda meydana geldi. Salih Akgöz'ün kullandığı otomobil karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri şarampole savruldu, diğeri de takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde takla atan araçta bulunan Hüseyin Korkmaz'la amcasının oğlu Yasin Korkmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Aynı araçta bulunan diğer kuzenleri Mehmet Korkmaz da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsünün tedavisi sürüyor. 3 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Maalesef Şanlıurfa'dan acı haberler gelmeye devam ediyor. 8 yaşındaki çocuk spor salonunda kale direğinin altında kalarak hayatını kaybetti.
1: Fileye tırmanmaya çalışıyordu. Kale direği bir anda üzerine devrildi. 8 yaşındaki Mert Ali hayatını kaybetti. Olay Şanlıurfa'da Akabe Toki Anadolu Lisesi'nin spor salonunda meydana geldi. Okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan İbrahim Yavuz, yaz tatili nedeniyle oğlu Mert Ali'yi yanında spor salonuna götürdü. Yavuz, kursiyerlere basketbol antrenmanı yaptırdığı sırada Mert Ali de portatif kale direğiyle oynuyordu. Bu sırada filesine tırmanmaya çalıştığı demir kale direği çocuğun üzerine devrildi. Olayı gören baba ve salondakiler yardıma koştu. Ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ama doktorların çabası onu kurtarmaya yetmedi. 8 yaşındaki Mert Ali'nin cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Yalova'nın Armutlu ilçesinde kürek sörfü tahtası olarak bilinen Sport'la denize açılan baba ve kızı açığa sürüklendi. Baba ve kızı 5 saat boyunca arandı. Armutlu'da Mustafa G ile 11 yaşındaki kızı Ela Y Sport'la denize açıldı. Bir süre sonra dalgaların etkisiyle açığa sürüklenen baba ile kızın yakınları sahil güvenlikten yardım istedi. Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren araması sonucu baba ve kızı İmralı Adası yakınlarında tutundukları spor tahtasında dalgara direnirken bulundu. Ekipler tarafından botla kıyıya çıkarılan baba ve kız hastanedeki sağlık kontrolünün ardından da taburcu edildi. Afyonkarahisar'da domates üretilen serada işçiler çalışırken ilaçlama yapıldı. Bir süre sonra serada çalışan işçiler rahatsızlanıp hastanelik oldu.
1: İşçiler serada çalışırken iddiaya göre ilaçlama yapıldı. İhmal çok sayıda işçinin zehirlenmesine neden oldu. Olay Afyonkarahisar'da meydana geldi. Yaklaşık 80 işçi domates üretimi yapan serada çalışıyordu. Bu sırada serada ilaçlama yapıldı. İlaçlamada kullanılan kimyasal madde 40'a yakın işçiyi etkiledi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zehirlenen işçilere müdahale için özel alan oluşturuldu. İlaçtan etkilenen bazı işçiler hastaneye kaldırıldı. Bazı işçilerin tedavisi ise ayakta yapıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

0: Washington Post'ta yer alan iddiaya göre Pentagon, İran saldırılarında hasar gören üslerin geleceğini ve ABD askerlerinin bölgeden kademeli olarak çekilmesini tartışıyor.
1: Pentagon, İran'la savaşın sona ermesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez'deki askeri varlığını azaltmayı değerlendiriyor. İddia, Washington Post gazetesinden. Gazetenin 8 kaynağı dayandırdığı habere göre Amerikan askerlerinin Basra Körfezi'nden daha batıdaki üslere kaydırılması seçeneği üzerinde çalışılıyor. Pentagon'un politika ofisinde yürütülen çalışma henüz resmi inceleme aşamasında değil. Ancak süreci Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmayı ve Merkez Kuvvetler Komutanlığı da yakından takip ediyor. CENTCOM Komutanı Amiral Cooper'ın da Amerikan birliklerinin Basra Körfezi'nden daha batıya kaydırılması seçeneğini desteklediği belirtiliyor. Amerikalı yetkililer planın henüz erken aşamada olduğunu ve Pentagon politikasına dönüşmesi için üst düzey onay gerektiğini aktarıyor. Masadaki en kritik başlıklardan biri ise İran saldırılarında ağır hasar gören Amerikan üslerinin geleceği. Pentagon, Basra Körfezi'ndeki bazı askerlerin çekilmesinin yanı sıra hasar gören üslerin yeniden inşa edilip edilmeyeceğini de değerlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin CENTCOM komutası altında Ürdün'den Umman'a uzanan bölgede yer alan yaklaşık 20 üssünde 40 bin Amerikan askeri görev yapıyor. Bahreyn, Amerika Birleşik Devletleri 5. filosunun karargahına ev sahipliği yaparken Kuveyt gibi diğer ülkelerde de kara ve hava kuvvetleri unsurları konuşlu.
0: Ukrayna'da görevden alınan eski savunma bakanı Fedorov, devlet başkanı Zelenski'ye meydan okudu. Savaş devam ederken seçimlere gidilmesi için çağrıda bulunan eski bakan, demokrasi Rusya'nın rehinesi olamaz ifadesini kullandı.
2: Demokrasi Rusya'nın rehinesi olamaz. Uzun savaş koşullarında bile Ukrayna'nın tam demokratik sürecini yenilemesini sağlayacak yasal, güvenli ve gerçekçi bir mekanizma bulmalıyız.
1: Ukrayna'da geçen ay Savunma Bakanlığı görevinden alınan Mykhailo Fedorov, Zelenski yönetimine meydan okudu. Savaş sürerken seçime gidilmesi için çağrıda bulundu. Görevden alınması ülkede protesto edilen Fedorov bir video mesajı yayınladı. Ukrayna'nın uzun süren savaş koşullarında bile demokratik süreci yeniden işletmesi gerektiğini savundu. Fedorov, Zelenski'nin adını doğrudan anmadı. Ancak hükümeti reformların engellenmesi ve kamu görevlerinde liyakat yerine kişisel sadakatin öne çıkması üzerinden eleştirdi. Ukrayna'nın aynı anda hem savaşabileceğini hem de seçim düzenleyebileceğini söyledi. Zelenski'nin 5 yıllık görev süresi Mayıs 2024'te sona ermiş. Ancak 2022'den bu yana sıkı yönetim uygulanması nedeniyle seçimler askıya alınmıştı. Son anketlerde Zelenski %22,3 ile ilk sırada yer alırken Valeri Zaluzhny %21,4, Fedorov ise %13,1 destek aldı. Aynı araştırmaya göre Fedorov ve Zaluzhny olası ikinci turda Zelenski'yi geride bırakıyor.
0: Rusya'da yakıt sıkıntısı sürüyor. Başbakan yardımcısı Alexander Novak ülkesinin yakıt ithalatına başladığını söyledi. Açıklamayı Rus haber ajansı TASS aktardı. Buna göre Novak, Rusya'nın yakıt ithalatına başladığını açıkladı. Ancak ithalatın kaynağı ve hacmi hakkında detay vermedi. Ayrıca bakım çalışmalarının ardından birkaç petrol rafinerisinin yeniden faaliyete geçeceğini söyledi. Rusya normalde yakıt ihracatıyla biliniyor ancak son dönemde Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik saldırıları ülkede yakıt üretimini düşürdü. Ülke genelinde yakıt sıkıntısı yaşanmaya başladı. ABD Başkanı Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la görüşmek istediği iddia edildi. Amerikan basınına yansıyan habere göre Trump, Kasım ayında yapacağı Asya ziyareti kapsamında Kim'le görüşmek için danışmanlarına talimat verdi.
3: Trump, Kim Jong-un'la bu yıl görüşmek için baskı yapıyor. Amerikan basınının iddiasını ABD Başkanı doğruladı. Wall Street Journal gazetesine konuşan ABD'li yetkililere göre ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayında Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenecek APEC zirvesi için Asya ziyareti gerçekleştirmeyi planlıyor. Trump ziyareti kapsamında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la da yüz yüze görüşmek istiyor. İddiaya göre Trump, Kim'le görüşme ihtimaline yönelik danışmanlarına talimat

0: verdi. Beyaz Saray yetkilisi olası görüşmeye ilişkin resmi hazırlık sürecinin henüz başlatılmadığını söyledi. İki liderin uygun zamanda görüşeceğini aktardı. Trump da kendisine yöneltilen Kim Jong-un'la bu yıl görüşmeyi planlıyor musunuz sorusuna evet diyerek yanıt verdi. Kim'le iyi anlaştığını söyledi.
1: And I know Kim Jong-un very well and he's going to be fine. As long as we have a smart president, he's going to be fine. If we have a dumb president, then he's probably not going to be so fine.
0: ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim'in kendisine saygı duyduğunu söylemiş, benimle iyi bir ilişkisi var ifadesini kullanmıştı. Trump'la Kim 2018'de bir kez, 2019'da iki kez olmak üzere 3 görüşme gerçekleştirmişti.
2: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na 208 üniversiteden 3373 başvuru yapıldı. En çok başvuru araştırma, teknoloji ve inovasyon alanında oldu.
3: İklim değişikliği, küresel ısınma, su kıtlığı. Bilimsel alandaki çalışmalar için COP31'e 208 üniversiteden 3373 başvuru yapıldı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya Expo alanında yapılacak. Türkiye'nin ev sahipliğindeki organizasyona yükseköğretim kurumları bilimsel katkı sağlayacak. Yükseköğretim kurulundan da konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada 208 üniversiteden 2767 farklı katılımcının 3373 başvuru yaptığı belirtildi. 1670 başvuruyla en çok başvuru araştırma, teknoloji ve inovasyon alanında yapıldı. Başvuruların 867'si etkinlik, panel ve çalıştay, 490'ı COP31 öncesi hazırlık ve farkındalık, 180'i uluslararası akademik işbirliği, 166'sı ise üniversite, sanayi ve inovasyon işbirliği alanlarına geldi. YÖK başvuruları değerlendirecek. Başvurular değerlendirildikten sonra da ulusal ve uluslararası akademik çevrelerin bilimsel bilgi birikimi, projeleri ve çözüm önerilerinin COP31 kapsamında görünür kılınmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek.
2: Spordaki gelişmelerle devam edelim. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş playoff turu ilk maçında bu akşam Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i konuk edecek.
4: Beşiktaş Avrupa Ligi için son viraja giriyor. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff ilk maçında Litvanya ekibi Kauno Žalgiris'i ağırlayacak. Tüpraş Stadyumunda oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Siyah beyazlılar şu ana kadar Avrupa'da çıktığı 5 maçın hepsinden galip ayrıldı. Bu maçlarda gol dahi yemeyen Kara Kartal Süper Lig'de çıktığı Eyüpspor maçını da 1-0 kazanarak sezona 6-6 ile başladı. Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris ise Litvanya A Ligi'nde Şubat ayında başlayan sezonu yarılamış durumda. Avrupa'da sezona Şampiyonlar Ligi elemeleriyle başlayan Žalgiris 1. eleme turunda Drita'yı, 2. eleme turunda Klavski'yi elemeyi başardı. 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'e toplandı. Toplam skorda 7-1 mağlup olan Litvanya ekibi UEFA Avrupa Ligi playoff turunda temsilcimiz Beşiktaş'la eşleşti. Siyah beyazlarda yeni transfer Dušan Vlahović, Felix Udokai yerine UEFA listesine eklendi ve bu maçta süre alabilir. Sırp golcü teknik direktör Vincenzo Italiano'nun görev vermesi halinde Kauno Žalgiris'e karşı forma giyebilecek.
2: UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında yarın saat 20'de Trabzonspor Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk edecek.
4: Trabzonspor Avrupa sahnesinde UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Bordo Mavili ekip Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk edecek. Papara Park Stadyumunda oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak.
5: Good.
4: Bordo Mavililer'de sakatlığı bulunan Ernest Muçi'nin tedavisi sürüyor. Arnavut oyuncu Ferencvaros karşılaşmasında forma giyemeyecek. Taraftarların heyecanla beklediği Muhammed Salah'ın ise ilk 11'de sahada olması bekleniyor. Trabzonspor ve Ferencvaros Avrupa Kupalarında 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan iki karşılaşmada taraflar birer galibiyet elde etti. Teknik direktör

Fatih Tekke, Ferencvaros karşılaşmasıyla birlikte teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bir Avrupa Kupası maçında takımının başında yer alacak. Saha ve seyirci avantajını kullanmak isteyen Trabzonspor, rövanş öncesinde evinde galibiyet elde ederek tur kapısını aralamayı hedefliyor. Macaristan'daki rövanş karşılaşması ise 27 Ağustos Perşembe günü saat 21.30'da oynanacak.

0: sürüyor.
1: A milli erkek basketbol takımında FIBA 2027 Dünya Kupası hazırlıkları sürüyor. Milliler Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'ya katılmak üzere Almanya'ya gitti. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Milliler Baş Antrenör Ergin Ataman yönetiminde Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde 2 saat süren bir antrenman gerçekleştirdi. İdmanın ardından Ay Yıldızlılar Almanya'nın Hamburg şehrine hareket etti. Milli kafile organizasyonun ardından İstanbul'a dönerek Litvanya ve İzlanda maçlarının hazırlıklarına devam edecek. Milliler turnuvadaki ilk maçını Cuma günü saat 18.45'te Hırvatistan'la oynayacak. Müsabaka HT Spor'dan canlı yayınlanacak. 12 dev adam cumartesi günü ise üçüncülük veya final maçına çıkacak. FIBA 2027 Dünya Kupası elemeleri 2. tur J grubunda yer alan A milli takım ilk maçında 28 Ağustos Cuma günü saat 21'de Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde Litvanya ile karşılaşacak. Ay Yıldızlılar Pencere'nin diğer maçında ise 31 Ağustos Pazartesi günü Türkiye saatiyle 22.30'da İzlanda ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
0: Çin, küresel yapay zeka yarışının yeni cephesi olarak görülen insansız robot teknolojisinin yeni ürünlerini tanıttı. Dans eden ve piyano çalan robotların yanında kargo paketlerini düzenleyen robotlar dikkat çekti.
2: Dans ettiler, takla attılar, boks yapıp piyano çaldılar. Görüntüler Pekin'de başlayan Dünya Robot Konferansı'ndan. Konferansın açılışında 300'den fazla şirket, robot teknolojisindeki son başarıları kapsamlı bir şekilde sergileyen 3000'den fazla yenilikçi ürünü görücüye çıkardı. Açılış töreninin ardından robotların dövüş sanatları müsabakası, dans gösterisi ve takla attıkları anlar izleyicileri büyüledi.
3: Robot dansı çok ilginç. Bence teknoloji oldukça ilerliyor, bunu burada gördük. Pekin'in yaptıklarından ve Çin genelinde robot teknolojisinin benimsenmesinden çok etkilendim.
2: İnsansız robotların iş gücüne dahil edilmesi de planlanıyor. Bu kapsamda konferansta kargo paketlerini sıralayan ve ev eşyalarını düzenleyen robotlar da sergilendi.
4: Buraya 5. gelişim ama her yıl muazzam bir ilerleme görüyorum. Yani robotik alanında büyük ilerlemeler kaydediliyor. Bunu görmek inanılmaz. Ama Çin bu konuda öncü konumda.
2: Çin, küresel yapay zeka yarışının yeni cephesi olarak görülen insansız robot teknolojisinde ticari ve pratik iş gücü açılımı hedefliyor.
0: Türkiye'de doğum oranları düşerken yaşlı nüfus oranı da hızla artıyor. Ama bir yandan da bireyselleşen bir yaşam tarzı var. Tüm göstergeler yaşlı bakım hizmetlerine olan ihtiyacın artacağını gösteriyor. Peki bu alanda neler yapılmalı? Sizler yanıtları Dilara Civelek'in haberinde izlerken biz de veda edelim. Bizden sonra gün başlıyordu. Murat Filoğlu sizlerle olacak. Yayında emeği geçen arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmenizi dileyelim efendim. Hoşçakalın.
5: Yaşlı nüfus ve yaşlı nüfusun bakımı sorunumuz olacak.
6: Yaşlılık bakıma ihtiyaç olduğu gün başlar.
7: Beni oğullarım kızım huzur evine bırakmaz.
2: Bir yanda artan yaşlı nüfus ve zorunlu bakım ihtiyaçları, diğer yanda bireyselleşen yaşam modeli.
5: Toplumsal dönüşüm sürecinin içerisindeyiz. Türkiye yaşlanma bakımında dünya ortalamasının üzerine çıktı.
2: Rakamlar Türkiye açısından endişe verici. 2020 yılında 8 milyon olan yaşlı nüfusu 5 yılda %25 artarak 10 milyona ulaştı.
6: Sağlıklı yaşlanmayı destekleyecek bir modeli uygulamamız gerekiyor.
8: Ben bakarım elinden gelince sadece işte olduğum saatleri çözüm bulmaya çalışırım.
2: Ama herkes aynı fikirde değil. Giderek bireyselleşen yaşam modeli geleceğe dair çok önemli bir soruna da işaret ediyor. Bakıma muhtaç yaşlıların barınma ve temel ihtiyaçları nasıl giderilecek?
9: Yoğun bir şekilde çalışma hayatınız var. Annenize babanıza bakmanız gerekiyor ama evde birinin durması gerekiyor. Ne yaparsınız o sırada?
5: Evler küçüldü. Giderek kültür değişiyor, bireyselleşme artıyor.
2: Tam da bu noktada profesyonel bakım hizmetlerinin önemi daha da artacak. Yani ilave yatırımlar şart. Yaşlı nüfusa huzur evi yerine daha çok evi tercih ediyor.
6: Aslında kurum bakımı vatandaşlarımızın bir numaralı tercihi değil. Aileleriyle kendi evlerinde yaşlanmayı tercih ediyorlar.
9: Yapılan araştırmalara göre yaşlıların yarısından fazlası...

0: bakımım kendi evimde yapılsın dese de yaşlı nüfusunun %37,9'u çocuklarının evinde bakılıyor.
1: Mecburen annemin bakımını üstlendim. Kendi evimi kapattım, anneme geldim. Öncesinde çalışıyordum, annem hastalandığı zaman işi bıraktım ben.
2: Mecburen bakımı üstlendim diyenlerin en büyük serzenişi ise özel bakım personeli bulamamak.
3: Evde bakım hizmetlerini teşvik etmemiz ya da evde kendi büyüğüne bakan kadınlar bakıyor genellikle. Teşvikleri artırmamız lazım.
4: Annemi huzur evine yatırdık, bakamadık mesela.
0: Neden, nasıl karar verdiniz?
4: Çok yardımcı aldık. En iyi yardımcıları da tuttuk, bakamadık.
5: Bakımın daha doğru bir şekilde planlanmasından bahsediyoruz. Bu evi destekleyerek daha iyi olacaktır.
0: TÜİK verilerine göre 50 yaş üzeri bireylerin %55'i gündüzlü bakım hizmeti ya da evde bakım hizmeti almayı tercih ediyor.
5: Bir araya gelip daha üretken olabildikleri, aktif olabildikleri bir alan.
2: Bu talebin nedeni yaşlıların hiçbir işe yaramıyorum düşüncesinden uzaklaşmak istemesi.
3: Üretken bir yaşlılık döneminin inşa edilmesi için çaba sarf etmemiz lazım.
4: Her masada değişik iş oluyor. Ben mesela burada örgü masasındayım. Sohbet ederek işimizi yapıyoruz.
6: Bu orası olmadığım ben canım sıkılıyor, yemin ederim. Otur otur olmaz. Benim işim takı. Daha önce incik boncuk yapıyordum.
7: İnsan o yaşadığı boşluk duygusundan kurtarıyor.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Kars yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 40 derece.
1: Epitopu 5 ses. Başında tarım, ortasında orman, harman ve umman var. Nihayetinde mahsul, sinesinde gizem, özünde yaşam var. Hayat küçücük bir tohumla başladı. Göbekli Tepe'de, Çatalhöyük'te, Hattuşa'da ve her yerde önce tohum serpildi toprağa. Ardından medeniyetler büyüdü, kök saldı, el verdi bir sonraki zamana. Çiçek oldu, emek oldu, ekmek oldu, toy oldu, bayram oldu. Geçmişi geleceğe taşıyan köprü oldu. Kimi zaman bir sır oldu toprakla insan arasında. En karanlık, en kuytu yerlerde saklandı, korundu. Ehline denk geldiğinde bin bir çiçek serdi yeryüzüne. Bütün sırrı ifşa oldu. Koskoca çınar ağacının da, minicik buğday tanesinin de hepsinin ortak adı oldu. Tohum. Kainat yaratıldığından beri nimetimiz, kıymetimiz, kıymetlimiz, her şeyimiz.

Habertürk'e hoş geldiniz. Gün başlıyor. Başlıyor gördüğünüz üzere saatimiz 6.58'i gösteriyor. Yeni bir gün 3 saat boyunca Türkiye ve dünyada öne çıkan gelişmelerle karşınızda olacağız efendim. Bendeniz Murat Güloğlu. X Murat Güloğlu Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV. Dediğim gibi 20 Ağustos sabahındayız. Güzel haberler alacağımız güzel bir gün olsun diyelim. Haberlerimize ve tabii ki canlı bağlantılarımıza geçmeden önce gazetelere bir göz atmakta fayda var. Bakalım memleketin gazeteleri hangi konulara ele almışlar? Bizlerin karşısına hangi haberlerle çıkıyorlar? Buyurunuz. İlk gazete Hürriyet, kuytulları yakan ifade. Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu 32 kişi biliyorsunuz. Çete kurdukları iddiasıyla gözaltına alındı operasyonda. Beni kaçırıp senet imzalattılar diyen Koray Sarı Saçlı'nın iddiaları etkili olduğu deniliyor efendim. Vakfın eski görevlisi Koray Sarı Saçlı, Kuytul'un adamları tarafından kaçırıldığını, elektroşok ve darpla 30 senet doldurup toplam 6-7 milyon dolar yazmaya zorlandığını, ailesiyle tehdit edildiğini, kendisine Furkan yapılanmasının aklayan yayınlar yaptırıldığını anlattı. Sarı saçlı serbest kaldıktan sonra bile vakıfla birlikte olduğu izlenimi vermeye mecbur bırakıldığı öne sürdü. Deniyor ki Kuytul'a bu anlamda ağır bir suçlama söz konusu efendim. Dediğim gibi Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı. Çete kurmak, kara para aklamak, dolandırıcılık ve sahte belge hazırlamakla suçlanıyorlar. Adalet Bakanı Gürlek, kuytulcuların suç oluşturan faaliyetleriyle suçtan elde edilen gelirlerin mercek altına alındığını ifade etmesi önemli. Bu arada 5 şirkete de kayyum atandı. Gıda, inşaat, sağlık ve turizm alanında faaliyet yürüttüğü öğrenildi bu şirketlerin. Efendim bunu da aktaralım ve gözaltına alınan Semra Kuytul, Alparslan Kuytul'un eşi, emniyete götürülürken zafer işareti yaptığı deniyor. Evinde gözaltına alındığı anlarda gazetelerde, özellikle sosyal medyada yayınlanmış idi. Bunu da aktaralım. Hürriyet'in haber başlıkları arasında manşette yer alıyor Furkan Vakfı Başkanı'nın ve eşinin gözaltına alınma süreci. 28. suçunda vekili bıçakladı efendim. Gaziantep'te eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş'in bıçakladığı yeni parti milletvekili Melih Meriç hayati tehlikeyi atlattı deniyor ki 27 suç kaydının olduğu gelen bilgiler arasında ve bu insan maalesef memlekette hem de Gaziantep gibi önemli bir yerde siyaset yapmış bunca zaman. Efendim geçmiş olsun diyoruz bir kez daha vekil Meriç'e diyelim. Mezar açıldı, zehir aranacak haberine bakalım. Deniz Olgun'dan alınan örnekler adli tıpta biliyorsunuz. Süleymancıların, bu grubun önceki lideri Deniz Olgun 7 Eylül 2016'da Beykoz'daki evinde hayatını kaybetmiş. Ölüm nedeni kayıtlara beyin kanaması olarak geçmişti ancak şüpheleri de beraberinde barındırıyordu. Kardeşi Mehmet Beyazıt, Deniz Olgun ve yeğeni Fatih Süleyman suç duyurusu sonrası yapılan fetih kabir işlemi 3 saat sürdü deniliyor efendim ve zehir olarak 150 maddeye bakılıyor. Kemik dokunun yanı sıra saç, tırnak bulunduysa daha sağlıklı inceleme yapılacağı ifade ediliyor. 10 yıl aradan sonra böylesi bir fetih kabir olayı gerçekleşti. Bakalım nasıl bir sonuç elde edilecek göreceğiz. Efendim ressama havai fişek şoku. İstanbul'da Kasımpaşa Trabzonspor maçının ardından taraftarların attığı öne sürülen havai fişek bir eve isabet etti. O evin sahibi de ressam Murat Melih Özen ve burada maalesef ki bütün tabloları ve resimlerinin yandığı ifade ediliyor. Tam anlamıyla bir talihsizlik efendim. Hukuki olarak yapabileceğim bir şey varsa yapacağım ama giden de gelmiyor. Geçmiş olsun diyelim. İktidar uğruna kumar oynuyor. İsrail Suriye'deki askeri üssü bombaladı biliyorsunuz. Türkiye'mizin sınırına 70 kilometre mesafede, bunu gayet iyi biliyorlardı ve Suriye'deki askeri üsse saldırıyı gerçekleşti. Netanyahu'nun seçim hesabı yatıyor denilmiş 27 Ekim tarihinde. Biliyorsunuz İsrail'de önemli bir seçim var. Netanyahu kalacak mı, gidecek mi, hep beraber göreceğiz. Ve Faslı kadın barona diz çöktü.

öttürdüler. İstanbul Narkotik Polisi adım adım takip ettiği Fas uyruklu kadın baron Zahra Etteyayı 36 yaşında kendisi avcılarda saklandığı evde yakaladığı deniliyor. Özellikle uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığından kırmızı bültenle aranıyor idi. Zehir sevkiyatı gerçekleştirmekle suçlanıyordu ve işte gördüğünüz gibi diz çöktürdüler. Fotoğraf karesi de Hürriyet'te diyelim. Devlet Bahçeli'den seçim sistemi çıkışı geldi. Bunu da daha evvel aktarmıştık zaten Hürriyet'in haber başlıklarında. Son olarak da Avrupa'da iki heyecan deniyor. Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa Ligi playoff turuna ilk maçlarına çıkacak takımlarımıza başarılar diliyoruz. Hürriyet'in ardından Akşam gazetesine geçiyoruz. Katil ateşle oynuyor. İsrail sınırımızdan 70 kilometre uzaklıktaki Suriye üssünü vurdu. Türkiye'nin konuşlanmasını engelleyemedik diyerek Türkiye'yi de daha doğrusu engellemeliydik diyerek Türkiye'yi hedef aldı diyor Netanyahu. Türkiye'nin güneye doğru ilerleyen bir askeri tahkimatına tahammül etmeyeceğiz. Oraya yerleşme niyetleri vardı. Mesaj iletildi. Onu daha iyi anlamalarını sağladık ifadelerini kullanmış. Öte yandan İletişim Başkanlığı'ndan açıklama. İstikrarsızlığa izin vermeyiz şeklinde. Netanyahu'nun sözleri ateşle oynamak tam anlamıyla. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek. Bu arada Suriye ile kritik imzalarında atıldığı ifade ediliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile beraber fotoğraf karesi de yerini almış Suriyeli yetkililerin. Deniz Olgun için Fethi Kabir az evvel detaylarca paylaşmıştık. Çeteleşmeye kelepçe. Alparslan Kuytu'nun lideri olduğu kuytulcuların zorla adam kaçırdığı, işkenceyle senet aldığı ve tehdit ettiği ortaya çıktı. Bunlar birer iddia. Bakalım süreç nasıl devam edecek efendim. Ve diğer taraftan da barışın tek yolu diplomasi. Erdoğan Japonya Başbakanı'yla telefonda görüştü. ABD, İran arasındaki gerilimi ele aldığı deniyor iki liderin. Bu arada Körfez'de Teknofest heyecanı dün canlı olarak aktar. Varmıştık size özellikle Anadolu ve TCG Heybeliada geçişleri önemliydi. Bugün Gölcük'te başlayacak Teknofest Mavi Vatan etkinliği öncesi Körfez'de selamlama geçişi biliyorsunuz gerçekleşti. Bu da yerini alıyor Akşam gazetesinde diyelim. Hemen Milliyet'e geçelim. Hasta adam Netanyahu şeklinde bir manşet, seçim hesabı yapıyor. Türkiye'yi tahrik edip tehlike var havası yaratarak oy almaya çalışıyor. İdlib'de hava alanı bombalayan İsrail savaş uçaklarını radarlar tespit etti. Türk hava sahasına girme ihtimallerine karşı tüm acil tedbirler alındı. 3 dakika mesafeye geldiler. Bu da 70 kilometre ediyor biliyorsunuz. Ve bu arada sınırlarda kuş uçmadığı da ifade edilmiş. Netanyahu'nun seçim hesabı olarak aktarılıyor ve bir taraftan da son hamle Mekke anlaşması başlığında İsrail'de bir Erdoğan kompleksinin yaşandığı dediğimiz gibi malum seçim afişlerinde de kullanmışlardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını. Böyle bir durum söz konusu denilmiş. Peki seçim sistemi yenilenmeli. Bahçeli siyasi partiler kanunu ve seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğine işaret ediyor. Yeni partinin sahaya iniyor olduğu ifade ediliyor bir başka taraftan. Körfez'de Teknofest Mavi Vatan Show az evvel aktarmıştık. Diğer gazetelerde olduğu gibi ve maalesef ki adalarda deprem fırtınası İstanbulluları yakından ilgilendiren bir haber. Dün adalar açıklarında peş peşe depremler meydana geldi. Depremlerin en büyüğü 3.2, en küçüğü 1.2. Okan Tüysüz bu mikro deprem etkinliği olsa olsa adalar önünden geçen fayın aktif olduğunu gösteren bir işaret olarak algılanabilir şeklindeki ifadeler oldukça önemli. Yine bilim insanları iki farklı noktadan iki farklı bakış açılarıyla durumu değerlendirdiler. Ne diyelim, hakkımızda hayırlısı. Ve İstanbul'un ilk palamudu biliyorsunuz denizlerde 1 Eylül'de başlıyor yeni av sezonu. Bunun öncesinde Marmara ve Karadeniz'den geleneksel yöntemle balıkçıların avladığı palamutlar İstanbul'da vatandaşın yüzünü güldürdü. Tanesi 100 liradan tezgahta yerini aldı palamutlar. Bu yıl çok yiyeceğiz görünen o. Umarız ki fiyatlarda son derece makul olur diyelim. Karar gazetesine geçelim. Bu gazetede de yine Netanyahu manşette. Netanyahu'dan seçim şovu şeklinde aktarılıyor. Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırmak için çabalayan İsrail ve Netanyahu. İsrail'deki seçimler öncesinde provokasyonun dozunu arttırdı. Suriye'de Türk askerinin konuşlanacağını iddia etti. Halep'teki Ebu Zuhur üssünü bombaladı.

Amerika'dan gelen haber verilmedi, Ankara karşılık verebilirdi. Açıklaması ise kamuoyu desteğini kaybeden Gazze canisinin tehlikeli kumarını ortaya koyduğu deniliyor. Dediğimiz gibi sadece 70 kilometre ilerimizde askeri hava limanını bombalaması, ateşle oynaması açısından son derece mühim. Gerekli tedbirler alınıyordur ve İsrail öldürüyor, dünya seyrediyor. Bir fotoğraf karesi yine Gazze'den maalesef diyerek efendim. Hastane bahçesinde ölümü bekledi. Esenyurt'ta motosikletin çarptığı Beşşar Altavıl kaldırıldı hastaneden. Tedavi sonrası ayrıldı, ardından kendini iyi hissetmediğini söyleyip geri geldi. İki gün hastane bahçesinde yardım isteyen Tavil'i kimse duymadı şeklinde bir ifade dikkat çekici ve maalesef 15 gün sonra öldü deniyor. Allah'tan rahmet dileyelim efendim. Sorumlular vardır mutlaka. Gereken yapılacak mıdır? Elbette yapılacaktır. Endişe, bıkkınlık ve hayal kırıklığı, siyasetteki gelişmeler vatandaşta bu hisleri uyandırıyormuş. Bir de sürekli olarak parti değiştirmeler, birbirlerini satmaları, milletvekillerin ya da siyasilerin, bütün bunlar da vatandaş nezdinde elbette ki kabul görecek hadiseler değil. Ve yeni partide kongre süreci başlıyor. 22 Ağustos itibariyle resmen başlayacak, yani cumartesi itibariyle 26 Ağustos'ta üye çizelgeleri askıya asılacak. Ardından da 12 Eylül'de ilçe kongreleri, 18 Ekim'de il kongreleri ve 27 Ekim'e kadar sürecin tamamlanması bekleniyor. Yani 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kongre süreci bitmiş bir şekilde çıkmak istiyor yeni parti. Seçim kanunu başkanlık sistemine göre düzenlensin. Devlet Bahçeli'nin sözleri yine kararda yerini alıyor diyelim. Sabah gazetesine geçelim, ardından Dünya gazetesine bakacağız ve sonra haberlerimize geçeceğiz. Saatimiz 7.10 geçiyor. Rüşveti yüzüne vurdular. Rüşvet mağduru iki iş insanı duruşmada gerçekleri İmamoğlu'nun yüzüne haykırdı. Müteahhit Keleş, Deniz İstanbul projem için benden villa istedin dedi. Cemal Üneş ise rüşvet olarak 5 senet imzaladığını söyledi deniliyor. Ekrem İmamoğlu'nun savunmasından notlar var mı diye bakıyorum. Evet, onu koymamışlar Sabah gazetesinde. Somali'den Erdoğan vefası. Erdoğan'ın ziyaretinin 15. yılında Mogadişu'dan bir teşekkür var. Türkiye bizi dünyaya döndürdü şeklinde, yine mazlumlara umut olmayı sürdüreceğiz şeklindeki açıklamalarla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sözler. Seçim sistemi yeniden düzenlensin, dediğimiz gibi Devlet Bahçeli'nin sözleri ki gazetelerin hemen ardından bizler de aktaracağız içeriğini. Ani ölümde cinayet şüphesi Alihan Kuriş, dayısının öldürülü geleceğini biliyordu ifadesi üzerine bir tanığın Deniz Olgun dosyası cinayet şüphesiyle yeniden açıldı. Bu da bir başka haber başlığı ve çocuklarımızı Meta öldürdü. Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın logolarını görmekteyiz. Bir nesli bağımlı hale getirmekle suçlanan Meta şirketi sanık sandalyesinde hesap veriyor. Algoritmaların ölüme sürüklediği çocukların fotoğrafı tehlikenin en önemli kanıtı olduğu şeklinde aktarılmış ve Trabzonspor'un ve elbette ki Beşiktaş'ın Avrupa, UEFA Avrupa Ligi'nde bugün çifte sınavının olduğu da yine Sabah gazetesindeki haber başlıklarında, diğer gazetelerde olduğu gibi. Dünya gazetesine bakalım. Dönüşüm destekleri için zaman daralıyor söyleyelim efendim. 31 Aralık 2026'da dolacak yarısı bizden kampanyasına başvuru süreci. Dolayısıyla vatandaşların bir an önce hızlanması gerekiyor. Her 100 dolar borcun 65 doları özel sektörünmüş. Bu da ayrı bir başlık ve Türk İş Dünyasından OVP öncesi bir çağrı, sanayi feda edilmesin, üretim desteklensin şeklinde ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat taleplerin gündeme alınacağını bildirmiş. Döviz dönüşüm primi iki katına çıkacak diyor bir taraftan da Ticaret Bakanı. Ekonominin 3 yıllık yol haritası ve bütçe şekilleniyormuş. Geçtiğimiz yıllardaki gibi olacaksa yeniden bir 3 yıl sonra toplanılır diyelim. Dünya Gazetesi de işte özellikle ekonomiye dair gelişmeleri bu şekilde aktarıyor. Gazetelere baktığımızda memleketin gündemini, daha doğrusu nabzını bu şekilde tutmuşlar. Bizde çok daha fazlası var. Hemen sizlerle paylaşalım saatimiz 7.13 gösterirken. Efendim, eski Ulaştırma Bakanı biliyorsunuz. Dün de canlı yayınlarda bol bol aktardık. Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünün ve otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna dair soruşturma kapsamında Fethi Kabir kararı alınmıştı. Deniz Olgun'un İstanbul Üsküdar'daki mezarı açıldı. Naaşı Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

0: Polis çevrede önlem aldı. Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri mezarlığa geldi. Fethi kabir kararının ardından eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un mezarı açıldı. Arif Ahmet Deniz Olgun, 2016 yılının Eylül ayında İstanbul'da rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Aynı zamanda Süleymancılar cemaatinin eski lideri olan Deniz Olgun'un ölümü kayıtlara doğal ölüm olarak geçti. Ancak iddialara göre ölümü resmi makamlara gecikmeli bildirilmişti. Cenazesinin üzerinde dikkat çekici bulgular vardı. Bazı yakınları olayın cinayet olduğu iddiasıyla savcılığa başvurdu. Şikayet dilekçesinde Deniz Olgun'un planlı şekilde öldürüldüğü, adli tıp kurumundaki görevlilerin cinayeti gizlemek için sahte rapor hazırladığı öne sürülüyordu. Soruşturma kapsamında yıllar sonra Deniz Olgun'un gerçek ölüm sebebinin tespiti için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine fethi kabir kararı verildi. Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri sabah erken saatlerde Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.
1: Arif Ahmet Deniz Olgun'un mezarı açılmadan önce Karacaahmet Mezarlığı'nın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. 3 saatlik çalışmanın ardından fethi kabir işlemi tamamlandı.
0: Arif Ahmet Deniz Olgun'un naaşı adli tıp kurumuna sevk edildi. Ölümün doğal yollarla mı gerçekleştiği yoksa cinayet mi olduğu sorusu elde edilecek adli bulgular ışığında yanıtını bulacak. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü mezunu olan Ahmet Arif Deniz Olgun, 1998-1999 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı yapmıştı. Süleymancılar cemaatinin kurucu lideri Süleyman Hilmi Tunağan'ın torunu olan Deniz Olgun, 2000 yılında cemaatin başına geçmişti.
2: Evet, adli tıp kurumundan sonuç bekleniyor ve zehirlenme varsa 10 yıl sonra çıkar mı sorusu ve aranan yanıtlar Hürriyet gazetesinde efendim. Zehirlenme olayı varsa ölümden 10 yıl sonra yapılacak incelemede tespit edilir mi sorusuna şu yanıtı vermiş adli tıp uzmanı Profesör Nevzat Alkan efendim. Tespit edilebilir diyor. Mezar yerini açtığımızda elimizde ne materyal geçeceği ile ilgili bir şey bu. 10 yıl geçtiği için biz normalde sadece kemik doku bekliyoruz ama kemik doku yanında tırnak, saç, kefen parçası belki yumuşak doku ele geçerse analizler o zaman daha sağlıklı yapılır. Mesela Turgut Özal 1993'te ölüp de cenazesi 18 sene sonra mezardan çıkartıldığında hiç bozulmadığı için tam bir otopsi işlemi yapıldı ve bütün zehirler de arandı. Orada 4 tane zehir iddiası vardı. Hepsi analiz edilebildi. Böyle bir analize yaklaşık 150 tane maddeye bakılır zehir olarak denilmiş ki ne zaman belli olur sorusuna da pazartesi, salı, çarşamba çıkmış olur bütün analizler. Sonra eski tıbbi bilgiler de gelir. Çünkü milletvekili bakan olduğu için zaten onlar kayıtlıdır. Bir de ilk öldüğünde yani 2016'da otopsi yapıldı deniyor. Oradaki raporda gelir. Dolayısıyla önümüzdeki hafta sonuna doğru sonuç belli olur. Şayet bir darp varsa orada böyle bir şey yapılabiliyor. Kırık yeni mi, ilgili mi, ölüme sebep verir mi, vermez mi hepsi ortaya konabilir denilmiş efendim. Ve dediğimiz gibi önümüzdeki hafta sonuna doğru bu günlerde, şu dakikalarda ölüm nedeni net bir şekilde ortaya çıkabilir şeklindeki ifadeler dikkat çekici. Çünkü bir fare zehri ya da kimi zehirlenmelerin söz konusu olabileceği ifade ediliyor idi. Bu konuda şüpheler var. Neyse ki bir fethi kabirle durum aydınlığa hep çıkacak ve bizler de hep beraber göreceğiz. İşte o zaman davanın seyri çok daha farklı bir yerlere gidecektir diyelim. Devam edelim siyasetten. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i bıçakla yaralayan şüpheli ve oğlu tutuklandı biliyorsunuz. Saldırgan emniyetteki ifadesinde olayı anlatıyor.
0: Tahrik edildiğini söyledi. Kendimi korumaya çalıştım dedi. Yeni Parti milletvekilini bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana geldi. Yeni Parti Gaziantep milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş'le tartışmaya başladı. Sokak ortasındaki o tartışma bir anda büyüdü, kavgaya dönüştü. O anlarda saldırgan Keleş, Meriç'i bıçakladı, sonra da kaçtı.
3: Oğuzeli CHP ilçe başkanı.
4: Eski ilçe başkanı değil mi?
0: Yaralı milletvekili hastaneye kaldırıldı. Ameliyatın ardından hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı. Saldırgan ve oğlu dahil 5 kişi gözaltına alındı. Keleş, emniyetteki ifadesinde Melih Meriç'le ilçe başkanlığı konusunda tartıştıklarını söyledi.
5: Melih Meriç bana yeni partiye geldi.

0: Gel, bizimle birlikte ilçe başkanı olarak devam et, atamanı ben getirteceğim dedi. Ancak bugüne kadar atamam yapılmadı. İlçe başkanlığına farklı biri atandı. Olay günü Melih Meriç beni aradı. Benim arkamdan nasıl konuşursun diyerek benden konum istedi. Yanıma geldiğinde bana hakaret etti ve yumruk attı. Ben de kendimi korumak amacıyla bıçağı kendisine doğru salladım.
1: Seydi Ahmet Kereş pişman olduğunu söyledi. İfadesinde öldürmeye teşebbüs niyetinin olmadığını öne sürdü. Öldürmek isteseydim durum farklı olurdu dedi. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden saldırgan Seydi Ahmet Kereş, öldürmeye teşebbüs, oğluysa suç delillerini gizleme suçlamasıyla tutuklandı.
2: Çok da hareket etti, bilerek yapmadım, pişman.
3: Evet, böylesi bir eyleme imza atıyor. Bir taraftan da 27 suç kaydı söz konusu ve maalesef ki memlekette siyaset yapabiliyorlar. Siyaseti dizayn etme konusunda onlar da bir tuğla koyabiliyor. Gaziantep gibi önemli bir ilimizde üstelik. Ve ondan sonra diyoruz ki siyasette şöyle değişimler, böyle değişimler oluyor. İşte ne bileyim, para karşılığı ya da başka şey karşılığı başka bir yerden başka bir yere gidebiliyorlar. Çünkü genelde bir omurgasızlık söz konusu oluyor. Aslında böyle olaylar sonrasında memlekette siyaset yapanların durumunun daha net gözden geçirmek gerekiyor. 27 suç kaydı olan bir insan nasıl, ne şekilde bir partinin temsilcisi olabiliyor ilinde ya da ilçesinde, sormak, sorgulamak lazım elbette. Büyük geçmiş olsun diyelim. Devam edelim. Devlet Bahçeli'nin sözleri önemli. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Biliyorsunuz Devlet Bahçeli, CHP'nin bölünmesini tasvip etmesek de yeni partiye başarılar diledik dedi. Seçim sistemiyle ilgili de dikkat çeken önemli bir mesaj paylaştı. Siyasi partiler ve seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerekiyor diyor Bahçeli.
1: CHP'nin bölünmesini tasvip etmesek de yeni partiye başarılar diledikleri sözü çerçeve yasa oylamasında Özgür Özel'in evet demesine rağmen yeni partiden 54 hayır oyu çıkmasına getirdi.
0: Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ayrışma ve bölünme girişimlerine hep temenniyle yaklaşılmasını salık verdik. Birlik bozulmasın istedik. Ancak gelinen noktada Özgür Bey ve arkadaşları yeni partiyi kurdular. CHP'nin bölünmesini tasvip etmesek de kendilerine ve partilerine başarılar diledik. Terörsüz Türkiye gibi Türkiye'nin en önemli meselesine bakışta bir ilkinin, kararlı bir duruşun, çözüm iradesine yönelik parti kurumsallığında ortak bir iradenin ortaya konulamaması, arzu ettiğimiz güçlü siyasi kurumsallaşmanın yeni partide henüz temin edilemediğini göstermiştir.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. CHP içindeki yolsuzluk ve arınma tartışmalarına işaret etti. Yolsuzluk ve usulsüzlüklerin parti içi çatışmanın da son bulmasını ve bu sürecin Türk siyasetinde ihtiyaç duyulan temiz siyasete ve arınmaya katkı sunmasını temenni ediyoruz ifadelerini kullandı. Bahçeli seçim sistemine ilişkin de konuştu. Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun, siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir dedi. Bahçeli'nin gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
0: Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonu ancak iyi yetişmiş, özgüveni yüksek, milli kimliğinin farkında ve evrensel rekabet gücüne sahip genç kuşaklarla mümkün. Bu nedenle terörsüz Türkiye, gençlerimize bırakılacak en büyük mirastır. Türkiye, terörü ve terörizmi bütün unsurlarıyla ülkemizin gündeminden kalıcı bir şekilde çıkarma aşamasındadır. Bu önemli bir fırsat ve kazanımdır. Heba edilmeyecektir.
3: Evet, en önemli sözlerinden bir tanesi seçim sistemine yönelik olarak zaten gazetelerden de paylaşınca onlar da ön plana çıkarmışlar bu durumu. Acaba 50+1'den 40+1'e ya da 20+5'e ya da 30+4'e mi gelecek, yoksa parlamenter sistem yeniden bir boy gösterecek? Bütün bunlar elbette ki konuşuluyordur, tartışılıyordur. Ahmetler göreve de demişti Devlet Bahçeli. Yine hiç bu siyasi partiler ve seçim sistemine dair de açıklamaları söz konusu. Bakalım ne kadar hayat bulacak, hep beraber göreceğiz diyelim ve eğitim sürecine geçelim. Ama eğitim öğretim yılı başlamasına sayılı günler kala diyoruz. Ankara'da özellikle, İstanbul'a da elbette ki yansımalar olacaktır. Okul servis ücretleri açıklandı. %25.49 oranında zam söz konusu. En kısa mesafede yıllık servis ücreti 27.331 lira oldu.
4: Servisle o çocukların okula gönderenler için

0: çok dezavantajlı bir durum. Mecburen vermek zorunda kalacaklar.
1: Ankara'da yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde okul servis ücretleri belli oldu. Servis ücretlerine %25,49 oranında zam yapıldı.
2: Artan enflasyon ve bu Hürmüz Boğazı'nı da düşünürsek... Evet, yani bu makul ama devletin eğitim ödeneği kapsamında bence servis yardımı da yapılması lazım.
3: 2026-2027 eğitim öğretim döneminde en kısa mesafede uygulanacak aylık servis ücreti 3000 lira, yıllıksa 27.331 lira olarak belirlendi.
4: Şu anki gündemde evet biraz sıkıntılı bir süreç açıkçası. Her yani okulu içerisinde de servislerle de aynı şekilde ücretlerin artmasıyla ilgili pek olumlu düşünmüyorum açıkçası. Ama yani çalışanları da anlıyorum.
1: 15 kilometreyi aşan mesafelerde her kilometre için yıllık 527 lira 6 kuruş ilave ücret uygulanacak. Yeni tarifede servislerde görev yapacak rehber personel ücreti de aylık 1000 lira olarak belirlendi.
5: Evet, hayırlı uğurlu olsun diyelim. 27.331 lira oldu. Asgari ücrette zaten 28.000 civarı. Yani elimize bir 600 lira geçecek. Özellikle asgari ücretli bir kardeşimiz sadece bir öğrenciyi Ankara'da okuluna servisle gönderiyorsa ki en yakın mesafeden söz ediyoruz. İstanbul'da da bir taraftan %10 oranında %10'cuk bir zam yapıldı. Elbette ki onun da bir etkisi olacaktır. İlerleyen dakikalarda paylaşırız. Hanımefendi Hürmüz Boğazı'nın etkileri dedi. Dikkat buyurunuz. Hürmüz Boğazı kapalı oldukça tabii akaryakıt fiyatları hayatımızın her alanında yansıyor. Efendim, Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin çerçeve yasayla ilgili partisine yönelik eleştirilerini yanıtladı Emre. Partimizin tavrını, yönünü genel başkanımız belirlemiştir. Vekiller emir komuta içinde hareket etmek zorunda değil diyor. Yeni Parti'nin kongre sürecine ilişkin takvimi de açıklıyor Zeynel Emre.
6: Partimizin tavrını Sayın Genel Başkanımız belirlemiştir, yönündedir. Milletvekilleri böyle bir emir komuta zinciri içerisinde hareket etmek durumu da değildir.
7: Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'nin çerçeve yasayla ilgili partisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi.
6: Türkiye'nin tek sorunu, evet önemli bir sorun ama tek sorunu kendisinin ifade ettiği, çizdiği şekliyle bir süreç değil. Türkiye'nin çok büyük problemleri var.
7: Emre mecliste düzenlediği basın toplantısında konuştu. Yeni Parti'nin kongre takvimini de açıkladı.
6: 22 Ağustos 2026 Cumartesi itibariyle kongre takviminin başlaması ve takvimi ilanı olacak. İlçe başkanı seçimi için başlangıç tarihi 12 Eylül 2026 gibi düşünüyoruz. Yine illerde de il başkanının seçimine ilişkin tarihi de 18 Ekim 2026 pazar gibi değerlendirdik. Bütün bu seçimler bittikten sonra il kongrelerin bitiş tarihi 27 Ekim olacak ve kendi parti meclisimizi toplayacağız. Orada da ilk büyük genel kurulumuzun ve kurultayımızın yapılış tarihini belirleyip sizlerle paylaşacağız.
5: Evet, devam edelim yolumuza efendim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde resmi bir ziyarette bulundu. Başbakan Ünal Üstel'le bir araya geldi. Görüşme kapsamında KKTC fiber projesine ilişkin ek protokol de imzalandı.
8: Kıbrıs Türk'ünü dünyadan tecrit etmeyi amaçlayan haksız izolasyonlara karşı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyayla bağlarını en ileri teknolojilerin sunduğu imkanlarla güçlendiriyoruz. Dijital dünyada hala bir toplumu izole edebileceklerini zannedenlere de güzel bir cevap vermiş oluyoruz. Kardeşliğimizi, geleceğin altyapısını birlikte kurarak ortak irademizi kalıcı eserlerle perçinliyoruz. Türkiye yüzyılını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de 100 yılı kılma hedefimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz fiber projesinin Kıbrıs Türk'ünün müreffeh geleceğine önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. Fiber projesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dijital egemenliğini tahkim edecek, ekonomik gücünü arttıracak ve dünyayla bağlantılarını kuvvetlendirilecek stratejik bir kalkınma hamlesidir. Bu kritik yatırım ile vatandaşlar ve işletmeler için hizmet kalitesi artacak, maliyetler düşecek.

0: Efendim saatimiz 7.28'i gösteriyor ve geçelim Trump'ın söylemlerine. İran'a yönelik operasyonlarda ya da savaşta ne oluyor ne bitiyor, bir gerginlik söz konusu. Hürmüz Boğazı abluk altında, hala 90 doların üzerinde seyri söz konusu efendim. Brent petrolün varil fiyatı ve Trump İran'a yönelik ekonomik savaş ilan ettiğini açıkladı. Şimdi bunun daha önce eşi benzeri görülmemiş ölçekte olacağını da kaydetti yine Trump vali, büyük büyük konuşarak efendim. Bakalım neler söylemiş başka Trump.
1: İran daha önce verdiğim fırsatları değerlendiremedi. Onlara eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik savaş ilan ediyorum. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. ABD ile İran arasında yeni bir müzakere olup olmayacağı tartışılırken, Trump, İran'la müzakerelerin bir noktada devam edeceğini söylemişti. Ardından ekonomik savaş ilan ettiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran İslam Cumhuriyeti'ne benden daha büyük bir anlaşma fırsatı veren kimse olmadı dedi. İran'ın bu fırsatı değerlendiremediğini belirtti. Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar yapılmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum ifadelerini kullandı. Bunun eşi benzeri görülmemiş ölçekte bir ekonomik savaş olacağının altını çizdi. Trump, İran'ın donanmalarının yok olduğunu ve hava kuvvetlerinin imha edildiğini söyledi. Diğer ülkelere ise uyarıda bulundu. İran'a can simidi sağlanmasına izin veren herhangi bir ülke çok büyük ekonomik sonuçlarla karşılaşacak dedi. İran'ın asla nükleer silah sahibi olamayacağını da hatırlattı.
0: Evet, Trump yine kendine özgü o birer büyük büyük cümleleri kuruyor, gördüğünüz üzere ekonomik bir savaş başlattığını ifade ediyor. Şimdi de dolayısıyla efendim petrol fiyatları muhtemeldir ki bu şekilde devam edecek. Böyle oldukça da ülkelerdeki ekonomi gidişat çok da iyi olmuyor. İşte 90 doların yine üzerinde maalesef, 92 dolar petrolün varil fiyatı. Peki piyasalarda savaş baskısı şeklinde Hürriyet gazetesinden okuyacağımız haberin ayrıntılarına şöyle bir göz atalım. 10 Ağustos'ta 87.72 dolarken 19 Ağustos'ta 92 dolara kadar gelmiş petrolün fiyatı. Daha evvel müzakereler başladığı andan itibaren de 70 dolar seviyesine kadar inmişti. Biliyorsunuz İran savaşına ilişkin belirsizlikler ve Hürmüz Boğazı'nın akıbeti petrol fiyatlarını hareketlendirdi. Brent petrol dün yaklaşık %1'lik artışla 92 dolara yükseldi. Yükselen petrol enflasyonist baskıların yeniden artacağına yönelik endişeleri arttırdığı için tahvil piyasasında satış baskısına yol açtı. Borsalarda da karışık seyir hakim. Altınsa Fed'in Eylül'de faiz artırmasına yönelik beklentilerin azalmasıyla yükselişini sürdürüyor şeklindeki ifadeler dikkat çekici. Yani global anlamdaki gelişmeler cebimizdeki parayı ciddi anlamda etkiliyor. İlerleyen dakikalarda piyasalarda son durum nedir bakarız ama çok da hani bir beklenti halinde olmamak gerekiyor. Ancak kimi ülkelerde seçimler yaklaştıkça piyasalardaki para artıyor. Belki oralarda bir para kazanma süreci yaşanabilir diyelim. Devam edelim yolumuza. Şimdi İran bir tarafta, diğer tarafta da Birleşik Arap Emirlikleri var ve tansiyon giderek yükseliyor. Abu Dhabi yönetimi İran'dan geldiği hani açıkladı. İki balistik füzenin deniz trafiğini hedef aldığını duyurdu. Tahran suçlamayı reddediyor. Birleşik Arap Emirlikleri İran tüm ticari ve mali işlemleri de askıya aldığını ifade ediyor.
2: Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasındaki gerilim füze kriziyle tırmandı. Abu Dhabi yönetimi hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan iki balistik füze tespit ettiğini açıkladı. İran iddiayı yalanlasa da tansiyon düşmedi. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada füzelerden birinin Birleşik Arap Emirlikleri karasularının dışına, diğerinin ise karasularına düştüğü belirtildi. Füzelerin deniz trafiğini hedef aldığı savunuldu. Olayın ardından Birleşik Arap Emirlikleri, İran'la tüm ticari ve ekonomik faaliyetlerde mali işlemleri ikinci bir duyuruya kadar askıya aldı. Tahran yönetimi ise suçlamayı reddetti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, İran'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze fırlatılmadığını savundu. Amerika

0: Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in sahte bayrak operasyonları geçmişine işaret eden Bekai, bölge ülkelerine İran'a yönelik asılsız suçlamalardan kaçınma çağrısı yaptı. Olayın ardından Washington'la Abu Dhabi arasında da temas kuruldu. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı El Nahyan'la telefonla görüştü. Rubio, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin önemini vurguladı. İki taraf, İran ve bölgesel güvenlik konusunda koordinasyonun sürdürülmesini ele aldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlatmış, Tahran'da buna karşılık aralarında Amerikan unsurlarının bulunduğu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de yer aldığı bölge ülkelerine saldırılar gerçekleştirmişti.
1: Evet, geldi konu yine Hürmüz Boğazı'na. İnsanların canı ya da işte ülkelerin altyapıları, hastaneler, okullar vuruluyor, insanlar hayattan kopuyor gidiyor ama işin bir başka yönü bu. Ağırlıklı olarak Hürmüz Boğazı açıldı mı, kapandı mı? İşte konu bu maalesef efendim. Herkes kendi çıkarını düşündüğü için Hürmüz Boğazı açılırsa ne olursa olsun şeklindeki bir yaklaşım söz konusu maalesef. Ancak işte bir gerginlik sürekli olarak devam ediyor. Böylesi bombalamalarda kim bilir aslında kaç kişi hayattan kopup gidiyor ama bizler çoğu zaman bilemiyoruz. Efendim, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne düzenlediği saldırı bütün gazetelerde paylaştık ve gün boyu da konuştuk. Ve bu saldırının ardından Ankara-Washington hattında dikkat çeken bir temas da gerçekleşti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu Amerikalı mevkidaşı Kane'le bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye dair ayrıntıları da Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan açıklamada Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Kane ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı deniliyor. Çok da detay verilmiyor gördüğünüz üzere. Evet, Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'ndan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'a geçelim. Türkiye ile Suriye arasında enerji ve madencilik alanındaki işbirliğini genişletmeye yönelik fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. İmza töreninin ardından konuştu Bakan Bayraktar. Ülkeler arasındaki büyük işbirliği potansiyeli bulunduğuna işaret ediyor ve devam ediyor açıklamasına. Buyurun.
2: Türkiye ile Suriye arasında madencilik alanında anlaşma imzalandı. İki ülkenin enerji ve madencilik işbirliğini genişletme hedefi paylaşıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da stratejik ortaklık geliştirilmesine yönelik fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün bağlı kuruluşu MTA ile Suriye Jeoloji Genel Müdürlüğü arasında imzalanan mutabakatın önemine dikkat çekti.
3: Ticari anlaşmaya dökeceğimiz çalışmayla burada fosfat üretimi, fosfat sahalarının geliştirilmesi, endüstriyel tesisin kurulması, bu fosfat üretiminin limana kadar gelmesiyle alakalı demir yolunun inşasını da içeren çok kapsamlı, çok büyük bir projeyi hayata geçirmek. Halep civarındaki demir kaynakları, demir madenlerinin ekonomiye kazandırılması fevkalade önem arz ediyor.
2: Türkiye'nin elektrik tedariğini de her geçen gün arttırdığını söyleyen Bakan Bayraktar, gelecek haftalarda devreye girecek Biricik Halep hattıyla bu ihracatı yaklaşık 3 katına çıkaracağız dedi.
3: Türkiye, Suriye bu petrol ve doğalgaz geçiş güzergahlarında çok önemli fırsatlar sunuyor bütün dünyaya diyebiliriz. Gerek Suriye offshore'u, gerek Suriye'deki kara sahalarında mevcut üreten sahalar, tekrar üretimi artırılması beklenen sahalar, yeni keşif yapılabilecek sahalar. Bunlarla alakalı da Türkiye Petrolleri başta olmak üzere şirketlerimiz hazır durumda.
2: Suriye Enerji Bakanı Beşir de Türkiye ile enerji ve madencilik alanlarında kapsamlı işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Halep'e yaklaşık 500 megawattlık enerji sağlayacak yeni iletim hattının Eylül sonuna kadar hizmete alınması planlanıyor. Bakan Bayraktar Şam temasları kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından da kabul edildi. Görüşmede iki ülke arasında enerji sektöründe işbirliği ve ortaklığı güçlendirme yolları ele alındı.
1: Suriye ile ilişkiler giderek güçlendi.

0: Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bir taraftan da komşuya bakalım. Komşu deyince akla ilk gelen ülke Yunanistan. Ve Yunanistan'ın Ege Denizi'nde yenilenebilir enerji çerçevesi ilan etmesi Dışişleri Bakanlığı'ndan tepkiyle karşılandı. Açıklamayı bakanlık sözcüsü Öncü Keçeli yaptı. Yenilenebilir enerji çerçevesinin Ege sorunları bağlamında Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını söylüyor. Bu ve benzeri girişimler Türkiye'nin Ege meselelerine ilişkin hukuki pozisyonunu etkilemiştir. Demeyecektir ifadesini kullanıyor. Ege Denizi ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiği de vurgulanıyor. Türkiye'nin Ege Denizi'nin iki kıyıdaş devletinden biri olarak Yunanistan'la işbirliğine her zaman hazır olduğunun bir kez daha altını çizdiğini kaydediyor efendim Keçeli. Yunanistan Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesini ilan etmiş idi. Efendim, İstanbul'da Zeytinburnu açıklarında bulunan Marshall Adaları bayraklı gemide zehirlenme şüphesiyle yardım talebi geldi. 4 şahıs hastaneye sevk edildi. Açıklama İstanbul Valiliğinden geldi. Dün saat 17 yani 5 sıralarında Zeytinburnu ilçesinin 9 deniz mili açığında bulunan ve Marshall Adaları bayraklı Valianta isimli gemiden zehirlenme şüphesiyle yardım talep edildiği belirtildi. Olay yerine sağlık, AFAD, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer ile UMKE ekipleri sevk edildi. Olaydan etkilenen 3 Çin Halk Cumhuriyeti, 1 Myanmar Birliği vatandaşı, 4 şahıs sahil güvenlik botuyla Ataköy'e çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Personelin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı ifade ediliyor. Şahısların hayati tehlikeleri söz konusu değil. Peki Marmara Denizi'nden devam edelim efendim. İstanbul adalarda peş peşe depremler oldu. Küçük depremler ancak korkutan depremler olarak nitelendiriliyor uzmanlar tarafından. Milliyet'ten hemen paylaşalım. İstanbul'da dün adalar açıklarında peş peşe depremler yaşandı. Merkez üssü adalar olan depremlerin büyüklüğü dediğim gibi oldukça düşük aslında. 1.2 ile 3.2 arasında ölçüldü. Saat 17.43'te yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. 3.2 büyüklüğünde deprem ise İstanbul'un çeşitli noktalarında hissedilmiş. Fayın derin kesimlerindeki hareketliliği ve stres değişimine dikkat çekiyor. Jeolog Profesör Osman Bektaş depremlerin yaklaşık 10-13 kilometre derinlikte yoğunlaşmasının fayın farklı bir deformasyon mekanizmasının işliyor olabileceğine işaret etti denilmiş. Dediğimiz gibi 1.2 ila 3.2 arasındaki bu depremler özellikle halkın paniğe kapılmasına neden gerek yok şeklindeki bir ifadeyle de devam ediyor Profesör Osman Bektaş. Bence bu aktivite fayın derinde deprem enerjisinin bir bölümünü küçük kırılmalarla harcıyor olabileceğini düşündürüyor. 2013 ve sonraki çalışmalar bu yorumu destekleyen önemli ipuçları veriyor denilmiş. Bir taraftan da Profesör Okan Tüzüz'ün açıklamaları var. Bu mikro deprem etkinliği olsa olsa adalar önünden geçen fayın aktif olduğunu gösteren bir işaret olarak algılanabilir şeklinde dikkat çekici bir açıklama var. Şimdi peş peşe korkutan depremler deyince ve depremlerin büyüklüğünü 1.2 ve 3.2 olarak görünce hani daha büyük depremlerde acaba nasıl başlık atılacak diye insan kendi kendine soruyor elbette ama kaygıya, korkuya henüz bir neden yok. Ha, bir deprem beklentisi söz konusu mu? Evet elbette zaten önlemleri ona göre alıyoruz yıllardır. Efendim Teknofest Mavi Vatan öncesi selamlama geçişi yapıldı. Buna geçelim. Dün canlı olarak aktarmıştık bu ekranlardan şu dakikalarda. Donanmanın dev gemileri ve hava araçları Yalova'dan Gölcü'ye doğru yola çıktı.
1: Donanmanın dev gemileri, denizaltılar, insansız hava araçları, helikopterler. Teknofest Mavi Vatan yolculuğu başladı. Hava ve deniz araçları selamlama geçişi yaptı. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan için hazırlıklar tamamlandı. Festival öncesi TCG Anadolu ve TCG Heybeli Adaları'nda aralarında olduğu dev gemiler ve diğer deniz araçları Yalova'dan Kocaeli Gölcük'e kadar selamlama geçişi yaptı. Selamlamaya hava araçları da katıldı. Geçişi kıyıdan izleyenler de bayraklar

0: eşlik etti.
1: Biz burada onları hani uzaktan da olsa gördük, içimiz kıpır kıpır oldu.
2: Ben ilk kez Akıncı'yı göreceğim, çok mutluyum. TCG Anadolu gemisini ve diğer bazı gemileri gezmiştim.
3: Heyecanla beklediğimiz bir etkinlikti. Sabah erkenden çıktık çocuklarımla.
0: Teknofest Mavi Vatan 20-23 Ağustos tarihleri arasında Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda yapılacak.
4: Evet, önümüzdeki günlerde yine Teknofest'i bol bol konuşacağız gördüğünüz üzere efendim. Bir maalesef diye başlayacağımız haberlerden bir tanesi, İstanbul'da yıkımı yapılan bir bina iş makinesinin üzerine devrildi. İş makinesi operatörü de yaralandı. Olay nerede gerçekleşiyor? Küçükçekmece'de meydana geliyor. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılıyordu bu binanın. İş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu. Binadan kopan beton parçaları iş makinesinin üzerine devrildi zira. Operatör iş makinesinin içinde kalarak sıkıştı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi geldi hemen. Yaralı olarak iş makinesinden çıkartılan operatör ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Büyük geçmiş olsun diyoruz. Yine aynı başlık, kontrolden yıkım, kontrol dışı kaldı şeklinde efendim gördüğünüz üzere. Evet, bir hayli fazla yıkıma özellikle tanıklık ediyoruz İstanbul'da bu yeni yarısı bizden kampanyasıyla beraber. Dolayısıyla tam bir şantiye şehre dönüşmüş durumda. İşte böylesi vakalarda meydana geliyor. Büyük geçmiş olsun diyelim. Uyku sorununa bakalım. Zira kariyeri kısaltıyormuş, Posta gazetesinden okuyoruz. Finlandiya'nın Turku Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada uyku sorunuyla kariyer süresi karşılaştırılmış. Uyku sorunlarının 50 yaşından sonraki çalışma hayatında geçirilen süreyi kısaltabileceği görülüyor. Uyku sorunu yaşamayanlarla karşılaştırıldığında orta düzeyde uyku bozukluğu yaşayanlar 50 ila 68 yaş arasında yaklaşık 5 ay, ciddi uyku sorunu yaşayanlarsa 8 aya kadar daha kısa süre iş hayatında kalıyor denilmiş. Gecede 9 saat veya daha fazla uyuyanların çalışma yaşamı süresi de düşüyor. Bu yaşlardan itibaren en uzun çalışma süresi uyku sorunu yaşamayan profesyonel kadınlarda yaklaşık 14 yıl çıktı deniliyor. Dolayısıyla uyku sorunu kariyeri kısaltıyor mu? Evet, gördüğünüz üzere kısaltıyormuş. Finlandiya'dan yapılan bir araştırmaysa hani %100'e yakın bir doğruluğu vardır diyebiliriz. Gelelim memlekete. Kahramanmaraş'tayız. Elektrik dağıtım merkezinde bir patlama meydana geldi. Maalesef bir işçi hayatını kaybetti. Bir işçi de ağır yaralandı. Olay Andırın'daki elektrik dağıtım merkezinde, işte gördüğünüz üzere burada meydana geldi. Bakım çalışması yapan iki işçinin bulunduğu alanda şiddetli bir patlama yaşandı ve bölgeye hemen sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede işçilerden Mehmet Ünal Tatlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan işçi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı ve patlamanın nedeni yapılacak inceleme sonucu netleşecek. Evet, sıcak gelişmeleri de aktarıyoruz gördüğünüz üzere ve bir taraftan da İstanbul'umuzun suyunun azalıyor olduğu ve bunun da hızla gerçekleştiği ifade edilmiş. Yaz sonlarına doğru bu haberler son derece normal. Efendim, yaz aylarında sıcaklıkların ve su tüketiminin artmasıyla İstanbul'daki barajların doluluk oranları gerilemeye devam etti. İSKİ'nin güncel verilerine göre su sağlayan barajların doluluk oranı %48 seviyesine düştü. Arnavutköy'deki Sazlıbosna Barajı'nda yıllardır su altında kalan bazı yapı ve yerleşim kalıntıları da yeniden görünür hale geldi deniyor. 19 Ağustos'ta doluluk oranı %40 seviyesindeyken bu yıl %27'ye geriledi deniyor. İstanbul barajlarında en yüksek doluluk oranı %78 ile Elmalı'da ölçüldü. 68.36 ile onu Ömerli, %65 ile Darlık takip etti deniliyor. İstanbul'un suyu hızla azalıyor ifadesi ne kadar gerçekçi bilemiyorum ama evet, bir azalma söz konusu, zira yaz ayları malumunuz, ancak Eylül-Ekim'le beraber yeniden yağışlar baş gösterecektir. Bu yıl neyse ki büyük bir susuzluk ülke genelinde yaşanmadı. O da alınan yağışlarla bir hayli fazla irtibatlı. Efendim, saatimiz 7.48'i gösteriyor. Buyurunuz devam edelim bir sağlık haberiyle. Moderna ve Merck'in geliştirdiği kanser aşısı faz 3 denemelerinde olumlu sonuç verdi. Hadi hayırlısı. Deneysel tedavinin cilt kanserinin tekrarlama riskini azalttığını açıklandı. Sonuçların duyurulması.

0: kurulmasıyla Moderna hisseleri adeta uçuşa geçti.
1: Moderna ve Merck'in kanser aşısı olumlu sonuç verdi. Moderna hisseleri %100'ün üzerinde değer kazandı. Moderna ve Merck'in birlikte geliştirdiği kişiselleştirilmiş mRNA tabanlı kanser aşısı, geniş kapsamlı faz 3 çalışmasında temel hedeflerine ulaştı. Şirketin açıkladığı sonuçlara göre

0: prostat kanserinin tekrarlama riskini azaltmada başarılı oldu. Tedavinin 2027 gibi erken bir tarihte onay alabileceği belirtildi. Olumlu sonuçların duyurulması Moderna'nın hisselerine de yansıdı. Hisseler, New York borsasının açılış öncesi işlemlerinde %100'ün üzerinde değer kazandı. Moderna ve Merck, kişiselleştirilmiş mRNA yöntemini başta akciğer kanseri olmak üzere farklı kanser türlerinde de test etmeyi sürdürüyor.
1: Evet, amansız olarak nitelendirilen kimi hastalıklara karşı mücadele sürüyor ve tedavileri devam ediyor. Büyük geçmiş olsun diyoruz özellikle bu hastalıklarla mücadele edenlere. Saatimiz 7.49'u gösterirken Prens Harry'den ve eşinden bir haber var. 2020'de kraliyet ailesinden ayrılmışlardı biliyorsunuz. Prens Harry ve Meghan Markle efendim. Ve bunun ardından Amerika'ya taşınmışlardı. Çiftin ve çocuklarının İngiltere'ye geri döneceği öne sürülüyor. İddia İngiliz basınından geldi. The Telegraph gazetesi. Bu iddiayı aktarıyor. Prens Harry ve ailesi 6 yılın ardından İngiltere'ye dönecek deniliyor. Çiftin kraliyet görevlerine devam etmeyeceği, kraliyete ait bir konutta yaşamayacağı da aktarılıyor. Çiftin çocukları ise Eylül ayında okula İngiltere'de başlayacak gazete ayrıca. 16 Ağustos'ta kararın Kral 3. Charles'a söylendiğini de yazdı. Kralın bu kararı memnuniyetle karşıladığını yine söylüyorlar, iddialar bu yönde. Dediğimiz gibi 2020 yılında kraliyetten ayrılmışlardı. Amerika'nın Kaliforniya eyaletine taşınmış, kraliyete yönelik eleştirileriyle gündeme gelmiş idi. Prens Harry yazdığı Yedek kitabında aileyi ırkçılıkla suçlamıştı. Şimdi bu suçladığı ailenin yanına geri dönüyor anlaşılan o. Peki bir gazete başlığı efendim, ABD uzaylıların cesetlerini saklıyor şeklinde duyurulmuş, ilgi çekici bir başlık, detaylara bakalım. Haberi Milliyet'ten okuyoruz. Pentagon, evet, UFO programında yıllarca çalışıyordu astrofizikçi Eric Davis, hükümetin 4 farklı uzaylı ırkına ait cesetleri sakladığına dair kanıtlar gördüğünü öne sürdü deniyor. Bir televizyon programında konuştu profesör. Daha doğrusu Doktor Eric Davis, düşen UFO enkazlarından çıkarılan ve uzaylı yaşamını kanıtlayan bu bedenlerin çok gizli tesislerde tutulduğunu iddia etti. İddiaya göre söz konusu uzaylı türleri böceksi yaratıklar, nordikler ve insansı kertenkelelere benzeyen sürüngenlerden oluşuyor imiş. Yine uzaylılar konusu özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde gündeme geldi. Tam da seçim önceleri böyle şeylere çok rastlıyoruz. Şimdi gelelim Türkiye'mize. A milli basketbol milli takımımız efendim FIBA Dünya Kupası ilk turunda 6 maçın 6'sını kazanarak güç sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Milliler J grubundaki ilk maçını 28 Ağustos Cuma günü Litvanya'ya karşı oynayacak.
2: Türkiye FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa elemeleri güç sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Elemelerin ikinci turu öncesinde sıralamayı güncelleyen FIBA'nın sitesinde ilk turda 6'da 6 yapan A milli takım zirvede yer aldı. Türkiye'yi sıralamada Fransa, Sırbistan, Polonya ve Almanya takip etti. Ay Yıldızlı takım Dünya Kupası elemeleri ikinci tur J grubu ilk maçında 28 Ağustos Cuma günü saat 21'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Litvanya ile karşılaşacak. Milliler pencerenin diğer maçında ise 31 Ağustos Pazartesi günü 22.30'da İzlanda'ya konuk olacak.
1: Evet, şimdiden başarılar diyelim ve yapay zekaya geçelim. Artık sadece bilgi kaynağı değil biliyorsunuz. Birçok kişi sohbet robotlarıyla duygusal bağ kuruyor. Onları arkadaş, sırdaş, hatta bir sevgili gibi görenler var. Habertürk muhabiri Aslı Nömer Aktaş sokağa çıktı ve kullanıcılara yapay zekayı nasıl kullandıkları sordu. Verilen cevaplara bakacağız, izleyeceğiz, dinleyeceğiz. Daha sonra bir küçük ara, saat başında tam 8'de karşınızdayız.
3: Kavga etmiştim. Ondan sonra bayağı yani kullanmayı bıraktım.
4: Küs müsünüz yapay zeka?
3: Yani ben küsmüştüm ona ama.
5: Karşımda bir erkek arkadaşım hissiyatı alıyorum ve daha samimi bence.
6: Önce arama motoru gibi kullanıldı, sonra sorular derinleşti. Aileden biri olarak bile görülmeye başlandı.
7: Kanka diyoruz birbirimize. Varlığı iyi hissettiriyor.
8: Bro diyorum yapay zekaya, öyle anlaşıyoruz onunla.

0: Kardeş gibi, yakın arkadaş gibi yani benim için.
1: Ailemden biri ve arkadaşım gibi hissediyorum.
2: Yapay zeka ile kurulan iletişim bazıları için öyle bir noktaya geldi ki artık yakın çevreye söylenemeyenler bile ona anlatılıyor.
3: Karşımda böyle hayali değil aslında, tamamen gerçekçi bir arkadaşım varmış gibi hissettiriyor. Çok sevimli, tatlı.
0: Biri bana böyle davrandı, sen ne düşünüyorsun? Farklı bir göz olsun diye, farklı bir bakış açısı olsun diye soruyorum.
1: Karşımda gerçek bir insan var gibi hissettiriyor bazen. Arkadaşlarıma soramadığım şeyleri de bazen soruyorum.
2: Konu bazen duygusal bir mesele, bazen gelecek kaygısı, bazen de günlük hayatta verilecek küçük bir karar.
1: Duygusal olarak da mesela bir sorunu çözemediğim zaman falan da özellikle fikir almak için soruyorum.
4: Gelecekle alakalı kaygılarımın üstüne konuşuyorum.
5: Üniversitelere başvururken bile yapay zekadan tavsiye alarak başvurdum. Ona göre okulları eledim, seçtim.
6: Bugün kendimi oldukça iyi hissediyorum.
7: Ne güzel. Bu hissin tadını çıkar. Sakin sakin.
6: Artık yapay zekayı sadece bilgi almak için kullanmıyoruz. Kimi zaman duygularımızı, kimi zaman kişisel ilişkilerimizi onunla konuşuyoruz. Yani yapay zekanın artık hayatımızda bir rolü var. Kimi için arkadaş, kimi için danışman, kimi içinse sırdaş.
1: Üniversiteye geçeceğim. Yapay zekam beni hani kişilik olarak da tanıdığı için beni yönlendirmede yardımcı oldu.
3: Adım atarken bile artık soruyorum. Çünkü her şeyin cevabı orada zaten.
2: Ama işin en dikkat çekici tarafı, bazıları yapay zeka ile kurduğu iletişimi gerçek ilişkileriyle bile kıyaslıyor.
1: Yapay zeka mesela ben bir şey içime anlattığım zaman gayet de mesela benim hissiyatımda daha iyi anlıyor. O yüzden erkekler yapay zeka yönetsin.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Kars yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 40 derece.

0: her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Evet, saatlerimiz tam 8'i gösteriyor. Gördüğünüz üzere 20 Ağustos Perşembe sabahındayız. Gün başlıyor bütün hızıyla. Devam ediyor. Güzel haberler alacağımız güzel bir gün olsun diyelim. Ve devam edelim yangınlardan kavgalara. Gece saatlerinde sabaha doğru memlekette neler yaşandı? Şöyle hızlıca sizler için derledik. İlk durağımız mesela Kütahya. Kütahya'da gecenin karanlığını yine alevler aydınlattı diyebiliriz gördüğünüz gibi. Bir bahçede çıktı yangın. Tek katlı eve sıçradı. Yangını görenler itfaiyeyi haber verdi. Alevler bir saatte söndürülebildi ve yangın nedeniyle iki kişi dumandan etkilendi. Bir can kaybı söz konusu değil ama ev küle dönmüş durumda gördüğünüz gibi. Geçmiş olsun diyelim. Tokat'a geçelim. Bir arkadaş grubu okul bahçesinde oturuyordu. Gruptaki iki kişi arasında tabii ki tartışma yaşandı ve doğal olarak bu tartışma konuşup anlaşmaktan ziyade kavgaya dönüştü. Yine bir kişi diğerini bıçakladı. Kavgada iki kişi yaralandı. Tartışmanın hırka verme meselesi nedeniyle çıktığı iddia ediliyor. Efendim 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşıyordu. Sumak toplamaya gitti kadın, bir daha da geri dönmedi. Endişelenen yakınları jandarmaya hemen haber verdi. Avlukyarı engebeli arazide maalesef ölü bir şekilde bulundu. İnceleme ve soruşturma sürüyor. Allah'tan rahmet diliyoruz bu güzel ablamıza. Ve tartışmanın cinayete döndüğü bir başka nokta yine. Memlekette Sakarya'nın Serdivan ilçesi üvey babayla oğlu arasında çıkan tartışma büyüdü. Ve bu sefer bıçaklar değil ama silahlar konuştu. Vurulan üvey baba hayatını kaybetti. Oğluysa kısa sürede yakalandı, gözaltına alındı. Soruşturma sürmekte. Evet, kavga, gürültü, gördüğünüz gibi tartışma, ardından başlayan ölümler maalesef ki memleketin gündeminde yine. Geceden sabaha yaşananları aktardık. Gelişmeler tabii ki yeni bilgiler ve görüntülerle Habertürk ekranlarında olacak gün boyu. Ve bir belediyede bir başkan vekili seçilecekti. Ne oldu? Bakalım Menderes Belediyesi'nde CHP ya da CHP ile yeni partinin görüş ayrılığı sonrası AK Parti'nin seçimi kazanmasının ardından açıklamalar gelmeye devam etti. Sözcü Sarı, Müslim Sarı, seçimlere itiraz edeceklerini söyledi. Neden acaba? AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da Menderes Belediyesi'ni ziyaret etti. Açıklamalarda bulundu.
1: Biz burada iradenin sakatlandığını, bağımsız bir biçimde belediye meclis üyelerinin mevcut ortamdan etkilenmeden oy veremediklerini değerlendirerek bugün itibarıyla Menderes seçimlerine itiraz edeceğiz.
2: Menderes Belediyesi AK Parti'ye geçti. CHP ve AK Parti'den yeni açıklamalar geldi. CHP sözcüsü Müslim Sarı seçimlere itiraz edeceğiz dedi.
1: 15 oyun ikisi bağımsız, ikisi de yeni parti adaylarının oylarıdır. Belediye meclisinde kavga çıktı. Biz o zaman salonda yokuz. Kavga AKP'lilerle yeni partiler arasında oldu. Ve biz irade zedelenir, seçime ara verelim, üzerine biraz değerlendirme yapalım demiş olmamıza rağmen seçime ara verilmeyerek devam ettirilmiştir.
2: CHP Genel Merkezi'ne Merkez Yönetim Kurulu sonrası kameralar karşısına geçen Sarı, Menderes seçimlerinde geçersiz oy veren bir belediye meclis üyesinin tedbirli olarak disipline sevk edildiğini açıkladı.
1: Yeni parti adayına oy verilmez ise eğer kendilerine yönelik bir disiplin uygulaması gerçekleştireceğimizi de söylemiştik. Geçersiz oy vermiş olduğu için ve bizim talimatımızı yerine getirmediği için tedbirli biçimde disipline sevk edilmiştir. Arkadaşımız da bugün istifa etti.
2: AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da Menderes Belediye Başkan Vekili Osman Şen'i ziyaret etti. İnan, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in Menderesliler'den özür dilemesi gerektiğini belirtti.
3: Menderes Belediye Başkanı yaklaşık 1,5 senedir partimize dahil olmak için her türlü çabayı ve ısrarı göstermiştir. Partimizin yetkili kurulları bu talebe olumsuz cevap vermiştir ve kesinlikle reddetmiştir. Menderes'lere çok büyük bir özür borçları var. Ve utanmadan, sıkılmadan burada özür dilemek yerine burada aday çıkartmayı tercih ettiler.
0: Evet, belediyeleri ve tabii ki...

0: transferleri özellikle milletvekilleri çok konuşmaktayız. Tarihimizde hiç bu kadar olduğunu bilmiyorum ama ileride zaman içinde çocuklarımız en azından tarihi okuduğu zaman vay be ne günlerden geçmişsiniz diyecektir diyelim. Ve bir taraftan da memleketin en yeni partisinde kongre takvimine bakalım. Yeni partide kongre takvimi olarak Hürriyet gazetesi duyuruyor. Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre partisinin kongre takvimini açıkladı. Süreç 22 Ağustos'ta başlayacak. Yani 2 gün sonra cumartesi günü ilçe seçimleri 12 Eylül'de, il seçimleri ise 18 Ekim'de yapılıyor. Parti genel merkez binası ise 30 Ağustos'ta açılacak. Tarih açısından son derece önemli ve sembolik olarak ağırlığı olan bir gün malum. Mecliste düzenlediği basın toplantısında 22 Ağustos 2026 cumartesi itibariyle kongre takvimini başlaması ve takvimin ilanı olacak. 26 Ağustos'ta üye çizelgeleri ilçe başkanlığında askıya çıkarılması ve itiraz sürecinin başlaması olacak. 26 Ağustos tarihini şöyle yeni dönemde üye olmayı düşünen arkadaşların 26 Ağustos'a kadar üye olanlar devam eden kongrelerde oy kullanabilecekler şeklindeki ifadeleri oldukça önemli. Yeni partide kongre takvimi bu şekilde düzenlenmiş durumda. Biliyorsunuz yeni partiye üyeler de alımı devam ediyor. Bir taraftan da bağışlar da devam ediyor ve onu gün be gün aktarıyor parti kaynakları tarafından ve memleketin en yeni partisi seçimlere bu şekilde hazırlanıyor. Türk siyasi hayatı için bir kez daha hayırlı uğurlu olsun deyip devam edelim terörsüz Türkiye süreci ile. Şimdi meclis çatısı altında bir komisyon kuruluyor. 17 üyeden oluşması bekleniyor bu kurul ve kurula siyasi partiler meclisteki sandalye sayısına göre üye verecekler. Bundan sonra nasıl işleyecek süreç, buna yakından bakmak gerekiyor. Buyurunuz izleyelim.
1: Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz.
2: Buyurun. Beştepe imaresinde kurulan süreç kurulunun yanı sıra mecliste de izleme komisyonu kurulacak. Terörsüz Türkiye sürecinde silah bırakma iki koldan takip edilecek. Çerçeve yasanın resmi gazetede yayınlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurul oluşturuldu. 24 Ağustos pazartesi günü yapılacak ilk toplantıda kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek. İhtiyaçlar doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacak. Yasama ayağında da süreci takip edecek ve çerçeve yasanın gerekliliklerinin yerine getirilip getirilmediğini kontrol edecek bir komisyon kurulacak. Mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonunda siyasi parti temsilcileri yer alacak. Komisyonun oluşturulması için meclis başkanlığı parti gruplarından görevlendirilecek isimleri talep edecek. Partilerin grup başkan vekilleri düzeyinde isim bildirmesi bekleniyor. Partilerin komisyonda görevlendirilecek isimleri seçerken Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bulunan isimleri görevlendirebileceği belirtiliyor. Beklenti İyi Parti hariç tüm partilerin isim bildirmesi yönünde. Kurulacak izleme komisyonunun 17 kişiden oluşması öngörülüyor. Mecliste sandalye dağılımına göre komisyonda partiler temsil edilecek. Komisyon çerçeve yasadaki düzenlemelerin takibini yapacak. Örgütün silah bırakmasına ilişkin süreç denetlenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurulla koordinasyon halinde çalışmalar yürütecek. İzleme komisyonu sürece ilişkin tespitlere yer verecek raporları hazırlayacak. Bu raporların hem süreç kuruluna hem de Milli Güvenlik Kurulu'na iletilmesi bekleniyor. PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin durumu Milli Güvenlik Kurulu Ekim ayındaki toplantısında değerlendirilecek. Silahların tamamen bırakılmasının ardından Milli Güvenlik Kurulu'nda alınacak karar resmi gazetede yayımlanacak. Terörsüz Türkiye yasasının uygulama aşamasına bu adımın ardından geçilebilecek. Yasadan yararlanmak isteyenler için 6 aylık başvuru süresi başlayacak.
0: Evet, siyasetteki gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler, ivmeler, kasisler ve dönemeçler bunlar görüldüğü üzere konuşmaya da devam edeceğiz. Ve saatimiz 8.08'i gösterirken yine bir operasyon ardından başlatılan soruşturma ve devamı. Kuytulcular olarak biliniyorlar ve bu yapılanmaya yönelik biliyorsunuz bir soruşturma başlatıldı. Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 şüpheliye yine bir operasyon düzenlendi diyebiliriz. Kuytul ve eşi dahil çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
3: Bu atıklı yürüyüşlere de tekrar tutuklanmazlarsa artık bir son vereceğiz.
2: İddiaya göre bağışlar toplandı. O bağışların nereye kullanıldığı söylenmedi. Şirketlerin hesaplarında açık

0: kanamayan para hareketleri tespit edildi. Uyutulcular olarak bilinen yapılanmaya operasyon düzenlendi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma başlattı. CİMER başvuruları, ihbarlar, müşteki ve tanık beyanlarıyla başlayan soruşturma mali analizlerle derinleştirildi. Banka hesapları, ticaret sicil kayıtları ve dijital materyaller de incelendi.
1: Bu tür idari cezalar 5 sene sonra iptal olur. Bunu bilin.
0: Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi dahil çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, mal varlığı değerlerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamaları yöneltildi. Başsavcılık açıklamasında yapılanmanın 2018 sonrasında yeniden organize olduğu iddia edildi. Soruşturmada dikkat çeken iddialardan biri de para toplama faaliyetleriyle ilgili. İddiaya göre infak, kurban bağışı, Ramazan kolisi, zekat, fitre ve öğrenci yardımı gibi isimlerle para toplandı. Toplanan paraların bir bölümünün kayıtlara yansıtılmadığı ve bağışçılara paraların nerede kullanıldığı konusunda şeffaf bilgi verilmediği öne sürüldü.
1: Hiçbir olay çıkartmadan güzel bir şekilde...
0: Mali incelemelerde de şirketler ve kişiler arasındaki para hareketleri mercek altına alındı. Ticari faaliyetlerle uyumlu olmadığı değerlendirilen para transferleri ve açıklanamayan hesap hareketlerinin tespit edildiği bildirildi. 5 şirkete yönetim kayyubu atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Gürlek, soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil. Dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır dedi.
1: Üzerinde tapusu olsa da bir şey...
2: Evet, bol bol operasyonlara şahit oluyoruz. Her an yine bir operasyon haberi aktarabiliriz. Özellikle sabah saatlerinde çok fazla oluyor ve gördüğünüz gibi bu operasyondan da detaylar yine hem İçişleri Bakanlığı hem de Adalet Bakanlığı tarafından bizzat takip edilmekte. Diyelim gündemin farklı bir noktasına geçelim. Yine Hürriyet gazetesinden aktarıyoruz. Nobel ödüllü Acemoğlu The Economist'le itibar savaşında deniyor. Dünyanın en prestijli akademik onur olarak nitelendirilen Nobel İktisat Ödülü'ne biliyorsunuz 2024'te layık görülmüştü. Profesör Doktor Daron Acemoğlu The Economist dergisiyle bir itibar savaşına hazırlanıyor denilmiş. Dergi ekonomi profesörü hakkında bir makale yayınladı ve dünyanın en nüfuzlu iktisatçısı tuhaf bir şekilde ikna edililikten uzak başlığını attı. Acemoğlu'nun akademik başarılarına yer verildi ama sert bir şekilde eleştirildi. Makalede asıl soru Bay Acemoğlu'nun ekonomi mesleğinin en tepe noktası itibarının ve buna eşlik eden entelektüel nüfuzunun yaptığı bilimsel çalışmalarla gerçekten örtüşüp örtüşmediği sorusu tartışma yarattı ve yazının sonunda Bay Acemoğlu'nun fikirleri sosyal bilimlerin bir devi için şaşırtıcı derecede sığ kalabiliyor denildi. X hesabından açıklama yapan iktisatçı yanıt hakkını kullanmak için izin istediğini belirtti ve bunun arkasında daha da endişe verici bir arka plan da var. Bunu ileride paylaşacağım diyor Daron Acemoğlu. Önümüzdeki zaman diliminde dünyanın en önemli yayın organlarından bir tanesi Ekonomist'e bakalım nasıl bir cevap verecek. Şimdi hepimiz elimize çekirdeklerimizi aldık, bunu bekliyoruz. Şimdi efendim AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın'ın açıklamalarına bakalım. Çünkü Ahbap soruşturması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan yardımların üzerine çöktüler diyor. Gazze'ye gönderilen yardım tırları da yine Yalçın'ın gündeminde.
3: Devlet kurumlarına yardım yapmayın. Çeşitli başka sivil kuruluşlara yardım yapın diye kampanyalar yapıldı. Bu maalesef siyasetin bir parçası haline getirildi. Aradan geçen zaman zarfında gördük ki o siyaseten işaret edilen kuruluşlar vatandaşın depremzedelere yaptığı yardımların bile üzerine çökmüş.
0: Gündeminde Ahbap Derneği soruşturması vardı. Deprem yardımlarının hortumlandığını söyledi.
3: O dönemlerde devlete yardım yapmayın. Bu kurumlara yardım yapın. Muhalif gibi gözüken kurumlara yardım yapın diyenler bugün o kurumların içerisinin nasıl boşaltıldığı, kaynaklarının nasıl hortumlandığını gördüklerinde utanırlar mı bilmem. Ama biz kendi modelimizde

0: yönümüzde yürümeye devam edeceğiz.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, İnsani Yardım ve Türkiye Modeli programında konuştu. İnsani yardım konusunda sansasyona izin vermeyeceklerine vurgu yaptı. Gazze'ye gönderilen insani yardımlara da değindi.
0: Gazze'ye en büyük yardımı götüren ülkeyiz. Ama bizim götürdüğümüz yardımların orada bir terör rejimi tarafından kısıtlanmamasını sağlayacak çözümleri de İnşallah. Kafamızın içerisinde bulundurmamız gerekiyor. Bu işin peşinde olacağız.
2: Evet, Sayın Yalçın bıraktığı yerden devam edelim. Konuyu İsrail'e getirmişti. Buyurunuz, domates haberini bile Erdoğan üzerinden verdiler başlığı. Dikkat çekici, Milliyet gazetesinde Türkiye ile ilgili her haberde bir Erdoğan unsuru ekleten İsrail medyası son olarak domates haberini bile Cumhurbaşkanı üzerinden verdi deniyor. Maariv gazetesi İsrail'in kendi domatesini yetiştirdiği yönündeki haberde şu çirkin üslubu kullandı. Bakalım o çirkin üslup ne? İsrail Erdoğan ile olan hesabını kapattı ve bunun etkisi artık Türkiye'deki her süpermarkette hissediliyor. Tarım Bakanı İsrail'in domates ithalatını durdurduğunu ve yerel üreticilerin şu anda talebin tamamını karşıladığını iddia etti. Arka planda ise savaşın başlamasından bu yana ithalata bağımlılığın azalması yer alıyor denilmiş. Öte yandan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bir paylaşımda Netanyahu'yu eleştiriyor. Netanyahu'nun soykırım şebekesi tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka bir şey ifade etmiyor. Bu insanlık düşmanı şebeke İsrail'in iç siyasetinde sıkıştıkça Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Bunun sebebi Sayın Cumhurbaşkanımızın bu katliam şebekesine karşı insanlık ittifakının en kararlı duruşuna sahip olmasındandır şeklindeki AK Parti sözcüsünün ifadeleri de dikkat çekici. Dediğimiz gibi Ekim'in son haftasında önemli bir seçim söz konusu İsrail'de. Netanyahu hükümeti umarız ki düşer, bu tartışmalarda ortadan kalkar gider. Ancak seçim zamanı yaklaştıkça maalesef bir düşman arayışında olan Netanyahu sözleriyle saldırmaya devam edecek ve kabinesindeki o üyeler. Efendim, İsrail'den devam ediyoruz. Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlediği saldırıya tepkiler sürmekte. Tom Barak, Amerika'nın Ankara Büyükelçisi biliyorsunuz. Saldırının gerilimi körüklediğini belirtiyor. Türkiye, Suriye ve İsrail arasında çatışmayı önleme mekanizmasının gerekliliğine dikkat çekti Barak. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Türkiye'ye yönelik iddialarına ise İletişim Başkanlığı'ndan tepki var.
1: İsrail, Suriye'deki askeri hava üssüne saldırı düzenledi. Saldırıya tepkiler peş peşe geldi. İsrail'e ait savaş uçakları Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'in doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur askeri hava üssüne saldırı düzenlemişti. İlk tepki Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak özel temsilcisi Tom Barak'tan geldi. Barak, bu bölgesel istikrara katkı sağlamayan gereksiz bir gerilim dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin çatışmayı önleme mekanizması kurmaya çalıştığını belirtti.
3: Türkiye, İsrail uçaklarının kendi topraklarına doğru kuzeye yöneldiğini gördü ve dolayısıyla karşılık vermek üzere makul bir hazırlık içerisine girebilirdi. Neyse ki sağduyulu davranılması sayesinde durumun daha da kötüleşmesi engellendi. Bu durum, İsrail, Suriye ve Türkiye'yi kapsayan bir çatışmayı önleme mekanizmasına duyulan ihtiyacı ortaya koyuyor.
1: Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da saldırının Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık ihlali olduğu belirtildi. İsrail'den yapılan açıklamada ise saldırıya Türk askerlerinin Halep yakınlarındaki bir hava üssüne konuşlanmasına izin verildiği iddiası gerekçe gösterildi. O iddiaya İletişim Başkanlığı'ndan tepki gecikmedi. Açıklamada bu gayri ciddi iddialar İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğüne hedef alan saldırılarını meşrulaştırmayı amaçlamaktadır denildi. İthamlar Netanyahu'nun bölgedeki yayılmacı politikalarını sürdürme niyetinden kaynaklanmaktadır ifadesi kullanıldı. Saldırıya Körfez ülkelerinden de tepki geldi. Mısır tehlikeli bir tırmanış konusunda uyarıda bulunurken Suudi Arabistan saldırıları Suriye egemenliğinin ihlali olarak sert şekilde kınadı. Ürdün saldırıların daha fazla gerilimi körükleyeceği konusunda uyarıda bulundu. Katar ve Kuveyt de saldırıların bölgesel güvenliği zayıflattığını belirtti. İsrail, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye genelinde saldırılarını genişletmişti.
2: Evet, Netanyahu'nun seçim hesapları provokasyona çok da gelmemek gerekiyor gördüğünüz gibi. Ancak gerekli cevap zaten veriliyor kurumlarımız tarafından, siyasiler tarafından bir taraftan. Ve Tahran yönetiminin Amerika ile yeni bir çatışma.

0: buluşma ihtimali var mı yok mu? İşte bu ihtimale karşı seçenekler masaya yatırılmakta. Üstelik seçeneklerin savaşın coğrafyasını genişletebileceği, İran'ın Avrupa'daki askeri noktalarda olası misilleme planlarını değerlendirdiği öne sürülüyor. NATO'dansa her türlü tehdide karşı koymaya hazırız açıklaması geldi.
1: İran'ın yeni bir çatışma ihtimaline karşı hedeflerini belirlediği iddia edildi. Savaşın Avrupa ülkelerindeki askeri noktalara yayılabileceği belirtildi. Financial Times'ın haberinde Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı yeniden tırmandırması halinde Tahran'ın bu kez Orta Doğu'nun dışına çıkabilecek misilleme seçeneklerini değerlendirdiği öne sürüldü. Gündemde Avrupa'daki Amerika Birleşik Devletleri bağlantılı askeri varlıklar olduğu belirtilen haberde İranlı yetkililerin Bulgaristan'daki Amerikan varlıklarını değerlendirmeye aldığı kaydedildi. Bulgaristan, Amerika Birleşik Devletleri ile uzun süredir devam eden savunma işbirliği kapsamında Amerikan kuvvetlerine çeşitli askeri tesislerden ortak yararlanma imkanı sağlıyor. Bu hattaki kritik noktalardan birinin Bezmer Hava Üssü olduğu, İran'ın buradaki Amerikan askeri varlığını olası misilleme seçenekleri arasında değerlendirdiği belirtildi. Bulgaristan'a yönelik doğrudan bir saldırının savaşın Avrupa kıtasına taşınması anlamına geleceği kaydedildi. Haberde Mart ayında İHA saldırısına uğrayan Kıbrıs'taki Akrotiri üssünün de olası hedefler arasında bulunduğu belirtildi. İddialara NATO'dan jet yanıt geldi. NATO yetkilisi her türlü tehdide karşı koymaya hazırız ve tüm müttefiklerimizi savunmak için her zaman gerekeni yapacağız dedi. NATO hava savunma sistemlerinin İran'dan Türkiye'ye doğru giden balistik füzeleri önlediği hatırlatıldı. Yunanistan'ın ise olası İran saldırısına yönelik hazırlığa başladığı belirtildi. Katimerini gazetesi, Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın Kelp Adası'nda konuşlu bulunan Patriot hava savunma bataryasının Suda üssüne taşınması seçeneğini değerlendirdiğini yazdı. Tahran'ın değerlendirdiği seçenekler yalnız askeri üslerden oluşmuyor. İddialara göre Basra Körfezi'ni küresel internet ağına bağlayan Hürmüz Boğazı çevresindeki denizaltı fiber optik kablolarına yönelik saldırı seçenekleri de masada. İranlı komutanlar daha önce yeni bir çatışmada yalnızca Orta Doğu'daki Amerikan tesisleriyle sınırlı kalınabileceği yönünde açıklamalar yapmıştı.
0: Tabii tüm bunlar özellikle Rusya biliyorsunuz bir tehdidi söz konusuydu Avrupa'ya yönelik olarak, ancak şimdi İran acaba bize de bir tehditte bulunur mu şeklindeki üst düzey üst makamlardan böyle bir saldırı masada hep beraber değerlendiriliyor elbette, ama şayet böyle bir şey olur mu, olursa kış nasıl geçer? Hürmüz Boğazı'nın kapanmasından sonra petrol fiyatlarının geldiği noktayı hep beraber görüyoruz. Yeniden 120 dolarlara çıkar mı, çıkmaz mı? Bütün bunlar şimdi konuşuluyor, ama bilinen o ki Avrupa soğuk bir kış geçirecek Rusya'nın etkisiyle. Diyelim Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarına geçelim. Zira Kiev'de 8 kişi hayatını kaybetti, Ukrayna'da onlarca yaralı da var. Rusya balistik füzelerle saldırdı yine. Kiev'de patlamalar yaşandı. Bir çocuk hastanesi maalesef saldırıların hedefi oldu. Hasar alan binalarda da yangın söz konusu. Kentin bazı bölgelerinde ise elektrik kesintileri yaşanıyor. Rus güçlerinin saldırıları nedeniyle Kiev'de 5 kişi hayatını kaybetti. 33 kişinin de yaralandığı ifade edilmekte. Evet, karşılıklı saldırılar devam ediyor, hem de başkentlere yönelik olarak efendim. Ne zaman, nereye kadar devam edecek onu da hep beraber göreceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la savaşın ardından Körfez'deki askeri varlığını azaltmayı değerlendirdiği iddia ediliyor. Washington Post'ta yer aldı bu iddia. Pentagon, İran saldırılarında hasar gören üslerin geleceğini ve Amerika askerlerinin bölgeden kademeli olarak çekilmesini tartışıyor şimdi.
1: Pentagon, İran'la savaşın sona ermesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez'deki askeri varlığını azaltmayı değerlendiriyor. İddia, Washington Post gazetesinden. Gazetenin 8 kaynağı dayandırdığı habere göre Amerikan askerlerinin Basra Körfezi'nden daha batıdaki üslere kaydırılması seçeneği üzerinde çalışılıyor. Pentagon'un politika ofisinde yürütülen çalışma henüz resmi inceleme aşamasında değil. Ancak süreci Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmayı ve Merkez Kuvvetler Komutanlığı da yakından takip ediyor. CENTCOM Komutanı Amiral Cooper'ın da Amerikan birliklerinin Basra Körfezi'nden daha batıya kaydırılması seçeneğini desteklediği belirtiliyor. Amerikalı yetkililer planın henüz erken aşamada olduğunu ve Pentagon politikasına dönüşmesi için üst düzey

0: onay gerektiğini aktarıyor. Masadaki en kritik başlıklardan biri ise İran saldırılarında ağır hasar gören Amerikan üslerinin geleceği. Pentagon, Basra Körfezi'ndeki bazı askerlerin çekilmesinin yanı sıra hasar gören üslerin yeniden inşa edilip edilmeyeceğini de değerlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin CENTCOM komutası altında Ürdün'den Umman'a uzanan bölgede yer alan yaklaşık 20 üssünde 40 bin Amerikan askeri görev yapıyor. Bahreyn, Amerika Birleşik Devletleri 5. filosunun karargahına ev sahipliği yaparken Kuveyt gibi diğer ülkelerde de kara ve hava kuvvetleri unsurları konuşlu.
1: Tabii Amerikan iş kamuoyuna da bakmak gerekiyor. Özellikle seçimler yaklaştıkça Amerikalılar bu durumu nasıl karşılıyor, buna bakıyorlar. Ve iç kamuoyunu özellikle endişelerini gidermeye çalışıyor Amerika'nın kurumları. Orada da Kasım ayında seçim var. Yani Ekim sonu ve Kasım ayı başına kadar maalesef ki diken üstünde duracak özellikle bölge ülkeleri, bizler de dahil olmak üzere. Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la görüşmek istediği iddia ediliyor şimdi. Putin geçtiğimiz günlerde ciddi bir övgüye sunmuştu efendim. Kim Jong-un'a yönelik olarak Trump da ardından geldi. Şimdi Amerikan basınına yansıyan habere göre Trump Kasım ayında yapacağı Asya ziyareti kapsamında kimle görüşmek için danışmanlarına talimat verdi.
2: Trump, Kim Jong-un'la bu yıl görüşmek için baskı yapıyor. Amerikan basınının iddiasını ABD Başkanı doğruladı. Wall Street Journal gazetesine konuşan ABD'li yetkililere göre ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayında Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenecek APEC zirvesi için Asya ziyareti gerçekleştirmeyi planlıyor. Trump ziyareti kapsamında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la da yüz yüze görüşmek istiyor. İddiaya göre Trump, kimle görüşme ihtimaline yönelik danışmanlarına talimat verdi. Beyaz Saray yetkilisi olası görüşmeye ilişkin resmi hazırlık sürecinin henüz başlatılmadığını söyledi. İki liderin uygun zamanda görüşeceğini aktardı. Trump da kendisine yöneltilen Kim Jong-un'la bu yıl görüşmeyi planlıyor musunuz sorusuna evet diyerek yanıt verdi. Kim'le iyi anlaştığını söyledi. And I know Kim Jong-un very well and he's going to be fine. As long as we have a smart president, he's going to be fine. If we have a dumb president, then he's probably not going to be so fine. ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim'in kendisine saygı duyduğunu söylemiş, benimle iyi bir ilişkisi var ifadesini kullanmıştı. Trump'la Kim 2018'de bir kez, 2019'da iki kez olmak üzere 3 görüşme gerçekleştirmişti.
1: Evet, yakında Putin'den de sıcak bir şekilde haberler gelir Kuzey Kore'ye yönelik olarak. Şimdi efendim Ukrayna'da yeni bir acaba muhalif lider mi doğuyor? Zelenski'nin karşısında Fedorov'dan söz edeceğiz. Ukrayna'da görevden alınmıştı eski savunma bakanı Fedorov ve ülke içinde çok seviliyor. Devlet başkanı Zelenski'ye meydan okudu. Savaş devam ederken seçimlere gidilmesi için çağrıda bulunuyor eski bakan. Demokrasi Rusya'nın rehinesi olamaz ifadesini kullanıyor.
3: Demokrasi Rusya'nın rehinesi olamaz. Uzun savaş koşullarında bile Ukrayna'nın tam demokratik sürecini yenilemesini sağlayacak yasal, güvenli ve gerçekçi bir mekanizma bulmalıyız.
0: Ukrayna'da geçen ay Savunma Bakanlığı görevinden alınan Mykhailo Fedorov, Zelenski yönetimine meydan okudu. Savaş sürerken seçime gidilmesi için çağrıda bulundu. Görevden alınması ülkede protesto edilen Fedorov bir video mesajı yayınladı. Ukrayna'nın uzun süren savaş koşullarında bile demokratik süreci yeniden işletmesi gerektiğini savundu. Fedorov, Zelenski'nin adını doğrudan anmadı. Ancak hükümeti reformların engellenmesi ve kamu görevlerinde liyakat yerine kişisel sadakatin öne çıkması üzerinden eleştirdi. Ukrayna'nın aynı anda hem savaşabileceğini hem de seçim düzenleyebileceğini söyledi. Zelenski'nin 5 yıllık görev süresi Mayıs 2024'te sona ermiş. Ancak 2022'den bu yana sıkı yönetim uygulanması nedeniyle seçimler askıya alınmıştı. Son anketlerde Zelenski %22,3 ile ilk sırada yer alırken Valeri Zaluzhny %21,4, Fedorov ise %13,1 destek aldı. Aynı araştırmaya göre Fedorov ve Zaluzhny olası ikinci turda Zelenski'yi geride bırakıyor.
1: Peki sınırlarımızın dışındaki gelişmeler bu yönde. İlerleyen dakikalarda yine paylaşacağız. Saatimiz 8.30'u gösterirken.

0: Buyurunuz efendim, iç gelişmelere şöyle bir bakalım. Şampiyonların tercihi meslek liseleri oldu şeklinde. Eğitimle ilgili bir habere geçelim. Akşam gazetesinden aktarıyoruz. LGS ilk yerleştirme sonuçları mesleki ve teknik Anadolu liselerine yönelik ilginin yükselişini ortaya koydu. Mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen toplam öğrenci sayısı 2025'e göre %3.62 artmış. Bu okulları toplam yerleşmeler içindeki payı %40'a çıktı yaklaşık. Artış özellikle yüksek başarı dilimlerinde dikkat çekiyor. İlk %5'lik dilimden mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısı geçen yıl 493 iken bu yıl 555'e yükseldi. 500 tam puan alan bir öğrenci Özdemir Bayraktar, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Havacılık ve Uzay Teknolojisi alanına yerleşti denilmiş. Öte yandan geçen yıl 38.737 öğrenci bu okul yerleşirken bu sayı bu yıl 40.303'e çıktı. Mesleki ve teknik eğitimi tercih edenlerin merkezi sınavda yerleşen öğrenciler içindeki payı da böylelikle %21.16'ya ulaşmış durumda. Evet, meslek liseleri yeniden gözde olmaya başladı. Bu iyi bir haber efendim ve şampiyonların tercihi de zaten bu anlamda meslek liseleri oldu, gördüğünüz gibi. Diyelim, yeni eğitim yılı yaklaşıyor. İşte birkaç hafta sonra başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı okullara yeni kuralları içeren bir genelge gönderdi. Genelgede kayıt parası yasağı da özellikle hatırlatılıyor. Her yıl olduğu gibi güvenlik tedbirlerinin eksiksiz uygulanması gerektiğine de dikkat çekilmekte.
1: Okulların açılmasına sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılındaki tedbirleri açıkladı. Buna göre eğitim kurumlarında güvenlik tedbirleri eksiksiz uygulanacak. Okul ve çevresindeki olası riskler gözden geçirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının temasını Marifin Kalbinde Oyun olarak belirledi. Temaya göre okullarda milli birlik ve beraberlik bilinci eğitim süreçlerinde güçlendirilecek. Sağlıklı ve güvenli okul ikliminin tavizsiz bir şekilde korunması amacıyla alınan tedbirler eksiksiz uygulanacak. Denetimler rutin aralıklarla sürdürülecek. Okul ortamlarında giriş çıkışlar kontrollü sağlanacak. Yaya ve araç trafiği ayrılacak. Kör noktalar aydınlatılacak. Okullarda cep telefonu yasağına devam edilecek. Kayıt bölgeleri dışından öğrenci kaydı yapılmayacak. Ücret alınmayacak. Veliler sadece e-okuldan randevu alıp öğretmenlerle görüşebilecek. Genelgede öğretmen ve eğitim çalışanlarının görevlerini yerine getirirken mesleğin saygınlığına ve kamu hizmetinin ciddiyetine uygun davranmaları istendi. Eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve diğer eğitim çalışanlarına önlük giyme kuralı tekrar hatırlatıldı. Okullardaki tören, kutlama, anma günü, mezuniyet ve benzeri etkinliklerde kullanılacak müzik, video, broşür, pankart ve diğer materyaller eser inceleme ve seçme kurulu onayıyla belirlenecek. Kutlamalarda pedagojik ve etik ilkeler gözetilecek. Bakanlık dışında hazırlanan deneme sınavlarının okullarda yapılmasına izin verilmeyecek.
0: Evet, umarız ki gerçeği döner efendim. Çünkü her eğitim dönemi öncesinde bu tür açıklamaları görmekteyiz, duymaktayız. Ancak sahada işler daha farklı ilerleyebiliyor. Diyelim, bir taraftan da vakıfları bitirmiş fahiş fiyatlar. Karar gazetesinde yüksek öğretim kurumları sınavına atıfta bulunuyor ve üniversiteye doğru yol alıyoruz. Az evvel ilköğretim okullarında yaşanacak hadiselerden sonra YKS'de durum ne görelim? Yerleştirme sonuçlarına göre devlet üniversiteleri %100'e yakın doluluğa ulaştı. Vakıf üniversitelerinde 35 binden fazla kontenjan boş kaldı. Dolayısıyla fiyatlar bir hayli fazla. O yüzden mi acaba? 35 binden fazla kontenjan dediğimiz gibi boş kaldı ve %80 seviyesindeki boşluk dikkat çekti. Bazı vakıf üniversitelerinde yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, mekatronik, lojistik yönetimi, psikoloji ve diş hekimliği gibi bölümlerin hiç tercih edilmediği ya da yalnızca birkaç kişiyle sınırlandırıldığı görüldü denilmiş efendim. Bu durumu değerlendirmiş CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, daha önceki yıllarda vakıf üniversitelerinde tercih çok yoğundu. Çünkü aileler çocukları bir meslek sahibi olsun diye yemiyor, içmiyor, bütün olanaklarını seferber ediyordu. Ancak ailelerin artık ücretlere yetişmesi mümkün değil. Eğitim bir ticaret alanına, gençlerin gelecek kaygısı da bir pazara dönüştürülemez şeklinde konuşmuş bir siyasi gördü.

0: Gördüğünüz üzere özellikle bu sınav sonrasında acaba üniversitelerin fiyatlarını ne olacak diye konuşurken milyonlara, 4 milyon 5 milyonlara ulaşan yıllık fiyatları görünce gerçekten kim tercih eder ki diyorduk. Zaten etmemiş öğrenci kardeşlerimiz de gördüğünüz üzere fiyatlar çok pahalı çünkü. Kötü yorumu gizleyen, sahte adreste yemek satan, tüketiciyi aldatıcı reklamlarla kandıranlara... Evet, Ticaret Bakanlığı büyük darbe vuruyor. Bu yılın ilk 7 ayında 218 milyon liralık bir ceza söz konusu oldu zira.
1: Reklamlarla, tanıtımlarla kandırdılar. Sahte adresle yemek sattılar. Aldatıldık diyen tüketiciler Ticaret Bakanlığı'na şikayet yağdırdı. Yapılan 26 bin başvuru incelendi. 218 milyon 478 bin lira ceza kesildi. Reklam Kurulu 13 Ağustos'ta yaptığı toplantıda 105 dosyayı inceledi. Mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 87 dosya için 32 milyon 683 bin lira ceza kesildi. Kurulun incelediği bir dosyada çevrim içi yemek sipariş platformlarında tüketicileri yanıltabilecek bir uygulama tespit edildi. Yalnızca tek bir restoran bulunmasına rağmen platformlarda çok sayıda farklı işletme adı ve sahte adres kullanıldığı belirlendi. Tüketicilere farklı adreslerde faaliyet gösteren, birbirinden bağımsız işletmeler bulunduğu izlenimini oluşturan iki şirkete idari yaptırım uygulanmasına karar verildi. Reklam Kurulu'nun gündemindeki dosyalardan biri de internet sitelerinde yayımlanan tüketici yorumlarına ilişkin oldu. Yapılan bir yorumun şirket tarafından somut bir açıklama yapılmadan internet sitesinde yayınlanmaması haksız ticari uygulama olarak değerlendirildi. Bu şirkete 2 milyon 167 bin lira ceza kesildi. Kurulun gündemindeki bir diğer dosya ise çerez tatlısı adıyla satışa sunulan bir ürünün ambalajına yönelik oldu. Ürünün %49,5 oranında yer fıstığı içerdiği ve yer fıstığının ambalajdaki görselde yer almadığı tespit edildi. Kurula ambalaj cezası kesildi.
0: Dolandırıcılar ve sahtekarlar hayatımızın her yerinde, her şekilde sızmış durumda. Çok dikkat edelim diyoruz ama neyi nasıl, yani sürekli olarak da bir dikkat insanı paranoyaklaştırıyor malum. Efendim, şarjda tüm zamanların rekoru kırılıyormuş ya da kırılmış. Akşam gazetesinden okuyalım. Elektrikli ulaşım sistemi büyüdükçe yeni rekorlar geliyor. Temmuz'da elektrikli araçların şarjı için toplam 89.947 megawatt saat elektrik tüketilerek tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüketimin yarısı 5 ilde gerçekleşti. Tabii ki İstanbul var. Başta birinci sırada %23 ile ardından Ankara, onu İzmir takip ediyor. Bursa ve Antalya'da bu rekor gerçekleştirilmiş ağırlıklı olarak. Zira 2,5 yılda 4 kat büyüyen bir pazardan söz ediyoruz. Elektrikli otomotivler hayatımıza iyiden iyiye girmeye başladı gördüğünüz gibi diyelim. Akşamın bu haberi ardından geçelim Yalova'ya. Çünkü Armutlu ilçesinde kürek sörfü tahtası olarak bilinen supportla denize açıldı baba ve kız. Açığa sürüklendi maalesef. Baba ve kızı 5 saat boyunca arandı. Armutlu'da Mustafa Y ile 11 yaşındaki kızı Ela Y denize açıldı. Bir süre sonra dalgaların etkisiyle açığa sürüklenen baba ve kızın yakınları sahil güvenlikten yardım istedi. Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren araması sonucu baba ve kızı İmralı Adası yakınlarında tutundukları supboard tahtasında dalgalara direnirken bulundu. Ekipler tarafından botla kıyıya çıkarıldı. Baba, o anları da görmekteyiz. Baba ve kız bu şekilde kıyıya çıkarıldı. Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından da taburcu edildiler. Evet, özellikle bugünlerde denize sakın ha girmeyin konularında kimi bölgelerde ciddi uyarılar var. Ancak bir taraftan da görülenler bunlar, büyük geçmiş olsun diyelim. Brezilya'ya gidelim çünkü otobüsle tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada maalesef 23 kişi hayatını kaybetti efendim. Kaza ülkenin güneyindeki Panorama eyaletinde meydana geldi, görmektesiniz. Hasta ve sağlık çalışanlarını taşıyan otobüs Curitiba şehrine gidiyordu. Otobüs gece saatlerinde karşısına çıkan tırla çarpıştı maalesef. Araçlar birbirine girdi. İki aracın sürücüsü de dahil 23 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 5 kişi de hastaneye kaldırıldı. Yolcu otobüsünün saatte 180 km

0: Kilometre hızla gittiği öğrenildi. Kazanın gerçekleştiği otoyol trafiğe kapatıldı ve o kazadan sonra kalanlar işte bu şekilde görüntülendi efendim. 23 kişi hayatını kaybetti. Evet, çok büyük bir kaza. Efendim Şanlıurfa'ya gideceğiz. Acı bir haber var. Yine maalesef diye aktaracağımız bir haber. 8 yaşındaki bir çocuk spor salonunda kale direğinin altında kaldı ve hayatını kaybetti.
1: Fileye tırmanmaya çalışıyordu. Kale direği bir anda üzerine devrildi. 8 yaşındaki Mert Ali hayatını kaybetti. Olay Şanlıurfa'da Akabe Toki Anadolu Lisesi'nin spor salonunda meydana geldi. Okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan İbrahim Yavuz, yaz tatili nedeniyle oğlu Mert Ali'yi yanında spor salonuna götürdü. Yavuz, kursiyerlere basketbol antrenmanı yaptırdığı sırada Mert Ali de portatif kale direğiyle oynuyordu. Bu sırada filesine tırmanmaya çalıştığı demir kale direği çocuğun üzerine devrildi. Olayı gören baba ve salondakiler yardıma koştu. Ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ama doktorların çabası onu kurtarmaya yetmedi. 8 yaşındaki Mert Ali'nin cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Maalesef bir anlık ihmal ve işte bir yavrumuz hayattan koptu gitti, Allah'tan rahmet dileyelim efendim. Şimdi Posta Gazetesi'nde bir haber başlığı, zira özellikle ağır fiziksel işlerde olanlar bunama tehlikesiyle karşı karşıyaymış. Bakalım hemen, ağır kaldırma, uzun süre ayakta kalma ve yoğun fiziksel güç gerektiren işler demans, yani bunama riskini artırabiliyor denilmiş. Amerika'nın Güney Kaliforniya eyaletinde üniversitesinde 4.2 milyondan fazla kişinin verileri incelendi. Büyük bir oran. Araştırmaya göre iş sırasında yüksek fiziksel aktivite yapanlarda demans riski %20 daha yüksek çıkmış durumda. Buna karşılık koşu, yüzme ve bisiklet gibi boş zamanda yapılan egzersizler demans riskini de %24 oranında azaltıyor. Bu da oldukça büyük bir oran. Bu risk ağır iş koşulları, stres, yetersiz dinlenme, hava ve gürültü kirliliği gibi etkenlerden kaynaklanabiliyor denilmiş efendim. Tabii ülkemize bakıldığı zaman özellikle hani risk var, ağır iş koşulları var birçok iş kolunda. Stres, yetersiz dinlenme. Dolayısıyla acaba bizi bekleyen en büyük tehlikelerden bir tanesi mi demans ya da bunama hastalığı? O yüzden relax derler ya, bu şekilde devam etmek gerekiyor hayata. Fas makamlarınca uyuşturucu madde ticareti suçundan kırmızı bültenle aranıyordu bir kadın. Nasıl olduysa İstanbul'umuzdaymış ve yakalandı. Neyse ki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uluslararası düzeyde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Fas yetkili makamlarınca uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan ZE'nin avcılarda olduğu tespit edildi. Kırmızı bültenle aranan bu kadın düzenlenen operasyonla da yakalandı. Yapılan araştırmada 36 yaşındaki şüphelinin uyuşturucu maddeleri kapsül halinde yutma yöntemiyle yurt dışına çıkarmaya çalıştığı belirlendi. ZE geri gönderme merkezine teslim edildi. Muhtemeldir ki Fas'a iade edilecek. Evet, bu tür şüphelilerin özellikle İstanbul'da, memleketimizde yaşıyor olması dikkat çekici. Neyse ki bir bir avlanıyorlar ve gönderiliyorlar. Hatay'da iki farklı suç örgütüne de bir taraftan eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Baskınlarda 16 şüpheli gözaltına alınmış durumda. Operasyon Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü. Kasten öldürme, yaralama, mala zarar verme ve tehdit gibi suçlara karıştığı tespit edilen iki farklı suç örgütüne mensup şüpheliler tespit edildi. Eş zamanlı bu baskınlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda tüfek, tabanca, şarjörler, fişekler ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri halihazırda devam ediyor. Evet, bunlar sıcak gelişmeler. Bir taraftan da yeni nesil suç örgütleriyle ilgili yürütülen soruşturma var. Bu kez tetikçiler değil, suç parası gündeme geldi. Hakimlik 4 örgütün mal varlığına el koydu, ancak kararın gerekçesi oldukça dikkat çekici. Gençleri intihar savaşçısı gibi kullandılar ifadelerine yer veriliyor. Kararın detayları.

0: gazeteleri Arzu Kaya'nın haberinde.
1: ...15 yaşındaki gençleri seçtiler, intihar savaşçısı gibi kullandılar. Hücre evlerinde uyuşturucuya alıştırdılar. Hakimlik bu gerekçelerle suç örgütlerinin mal varlıklarına el koydu.
2: Yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmada bu kez sadece tetikçiler değil, suç parası da mercek altına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Daltonlar, Barış Boyun, Şapkalılar ve Gündoğmuşlar çetesinin mal varlığına el konuldu. Hakimlik kararında daha fazlası vardı. Gençler suç örgütüne nasıl çekiliyor? Örgüt ele geçirdiği paraları hangi yönde kullanıyordu?
1: İlk durak gençler. Gündoğmuşlar dosyasındaki tespit kararın en çarpıcı bölümlerinden biri. Örgüte kazandırılan gençler intihar savaşçısı gibi kullanılıyor. Böylelikle örgütün korkutucu gücü müthiş derecede artırılıyor.
2: Peki bu çeteler nasıl büyüyor? Yine Gündoğmuşlarla ilgili dosyada bunun ayrıntısına yer veriliyor. Çeteler öncelikle küçük gruplara, ardından büyük örgütlere taşeronluk yapıyor. Oradan edindiği tecrübeyle de ekonomik anlamda devasa bir suç örgütüne dönüşüyor.
1: Daltonlarda ise yöntem farklı. Suça bulaşmış kişiler özellikle seçiliyor. Yurt dışına çıkarılma vaadi veriliyor. Dahası hücre evlerinde uyuşturucuyla gençler bağımlı hale getiriliyor. Eylem motivasyonları bu şekilde artırılıyor.
2: Bir de yurt dışından yönetilen bir örgüt var. Lideri Barış Boyun İtalya'da cezaevinde. Öyle bir sistem kurmuşlar ki cezaevinden gönderdiği mektuplarla Türkiye'deki örgütün faaliyeti devam ediyor.
1: Sokaktaki sistemin son halkası para. Şapkalılar dosyasında bu kez rakamlar konuşuyor. 2025'te 51, 2026'da 55, toplam 106 eylem. Uyuşturucu ticareti, tehdit, cinayet. Amaç korku ve baskıyla para tahsil etmek. Şimdi o paralara el konuldu. Savcılık şüphelilerin mal varlıklarının suçtan elde edildiğine ve aklandığına dair ciddi emareler bulunduğunu belirtti. Hakimlik ise el koyma kararı verdi. Şimdi sistemin sadece tetikçileri değil, suçtan elde edildiği değerlendirilen serveti de hedefte.
0: Çok büyük rakamlardan söz ediliyor. Neyse ki operasyon üzerine operasyon düzenlenmeye başlandı bu yeni nesil suç örgütlerine yönelik olarak. Efendim arkamdaki görüntüleri izlemektesiniz. Muhammed Salah'ın biliyorsunuz Trabzonspor'a gelişinin yankıları sürmekte. Onun en büyük hayranlarından biri de Liverpool ve Salah'a hayranlığıyla sosyal medyada viral olan minik taraftar Aizekin Kiarni'ydi ve o taraftar Trabzonspor tarafından da unutulmadı. Bordo Maviller Kiarni'yi, küçük Aizek'i Trabzon'a davet etti. Uçakla kente getirildi. Minik taraftar ve Trabzonspor tesislerine götürüldü. Salah'la da işte bu şekilde buluşturuldu. O anlarda Bordo Maviller tarafından sosyal medyada bu şekilde paylaşıldı. Paylaşım tabii ki yorum yağmuruna tutuldu. Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transfer olmasının ardından da minik taraftar yıldız futbolcuya olan desteğini yine sürdürmeye devam ediyor. Futbol kahramanım nerede oynarsan oyna seni her zaman destekleyeceğim demişti ve o dev buluşma gerçekleşti Trabzonspor tesislerinde gördüğünüz üzere efendim. Bunlar önemli ve güzel görüntüler. Geçtiğimiz günlerde Gençler Birliği karşılaşmasında küçük Fenerbahçe taraftarının başına gelenlerden sonra işte bu tür görüntülere hasrettik. Neyse ki o görüntüler de elimize ulaştı. Diyelim Trabzonspor'dan madem sözü açtık, UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında bu akşam saat 20'de Trabzonspor Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk ediyor.
3: Trabzonspor Avrupa sahnesinde UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Bordo Mavili ekip Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk edecek. Papara Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Good. Bordo Mavililer'de sakatlığı bulunan Ernest Muçi'nin tedavisi sürüyor. Arnavut oyuncu Ferencvaros karşılaşmasında forma giyemeyecek. Taraftarların heyecanla beklediği Muhammed Salah'ın ise ilk 11'de sahada olması bekleniyor. Trabzonspor ve Ferencvaros Avrupa Kupalarında 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan iki karşılaşmada taraflar birer galibiyet elde etti. Teknik direktör Fatih Tekke, Ferencvaros karşılaşmasıyla birlikte teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bir Avrupa Kupası maçında takımı

0: masanın başında yer alacak. Saha ve seyirci avantajını kullanmak isteyen Trabzonspor, rövanş öncesinde evinde galibiyet elde ederek tur kapısını aralamayı hedefliyor. Macaristan'daki rövanş karşılaşması ise 27 Ağustos Perşembe günü saat 21.30'da oynanacak.
1: Evet, Trabzonspor gibi Beşiktaş'ta bugün Avrupa sahasına

0: doğum oranlarına bakacağız. Düşüyor malum. Yaşlı nüfus oranı da hızla artmakta ama bir yandan da bireyselleşen bir yaşam tarzı var tüm dünyada olduğu gibi. Tüm göstergeler yaşlı bakım hizmetlerine olan ihtiyacın artacağını gösteriyor. Peki bu alanda neler yapılmalı acaba? Dilara Civeley'in haberinden öğreneceğiz. Sonra bir küçük ara, saat başında beraberiz.
1: Yaşlı nüfus ve yaşlı nüfusun bakımı sorunumuz olacak.
2: Yaşlılık bakıma ihtiyaç olduğu gün başlar.
3: Beni oğullarım kızımızın evine bırakmaz.
4: Bir yanda artan yaşlı nüfus ve zorunlu bakım ihtiyaçları, diğer yanda bireyselleşen yaşam modeli.
1: Toplumsal dönüşüm sürecinin içerisindeyiz. Türkiye yaşlanma bakımında dünya ortalamasının üzerine çıktı.
4: Rakamlar Türkiye açısından endişe verici. 2020 yılında 8 milyon olan yaşlı nüfusu 5 yılda %25 artarak 10 milyona ulaştı.
2: Sağlıklı yaşlanmayı destekleyecek bir modeli uygulamamız gerekiyor.
5: Ben bakarım elinden gelince sadece işte olduğum saatleri çözüm bulmaya çalışırım.
4: Ama herkes aynı fikirde değil. Giderek bireyselleşen yaşam modeli geleceğe dair çok önemli bir soruna da işaret ediyor. Bakıma muhtaç yaşlıların barınma ve temel ihtiyaçları nasıl giderilecek?
6: Yoğun bir şekilde çalışma hayatınız var. Annenize babanıza bakmanız gerekiyor ama evde birinin durması gerekiyor. Ne yaparsınız o sırada?
1: Evler küçüldü. Giderek kültür değişiyor, bireyselleşme artıyor.
4: Tam da bu noktada profesyonel bakım hizmetlerinin önemi daha da artacak. Yani ilave yatırımlar şart. Yaşlı nüfusa huzur evi yerine daha çok evi tercih ediyor.
2: Aslında kurum bakımı vatandaşlarımızın bir numaralı tercihi değil. Aileleriyle kendi evlerinde yaşlanmayı tercih ediyorlar.
6: Yapılan araştırmalara göre yaşlıların yarısından fazlası bakımım kendi evimde yapılsın dese de yaşlı nüfusunun %37.9'u çocuklarının evinde bakılıyor.
7: Mecburen annemin bakımını üstlendim. Kendi evimi kapattım, anneme geldim. Öncesinde çalışıyordum, annem hastalandığı zaman. İşi bıraktım ben.
4: Mecburen bakımı üstlendim diyenlerin en büyük serzenişi ise özel bakım personeli bulamamak.
1: Evde bakım hizmetlerini teşvik etmemiz ya da evde kendi büyüğüne bakan kadınlar bakıyor genellikle, teşvikleri artırmamız lazım.
7: Annemi huzur evine yatırdık, bakamadık mesela.
6: Neden, nasıl karar verdiniz?
7: Çok yardımcı aldık, en iyi yardımcıları da tuttuk, bakamadık.
2: Bakımın daha doğru bir şekilde planlanmasından bahsediyoruz. Bu evi destekleyerek daha iyi olacaktır.
6: TÜİK verilerine göre 50 yaş üzeri bireylerin %55'i gündüzlü bakım hizmeti ya da evde bakım hizmeti almayı tercih ediyor.
2: Bir araya gelip daha üretken olabildikleri, aktif olabildikleri bir alan.
4: Bu talebin nedeni yaşlıların hiçbir işe yaramıyorum düşüncesinden uzaklaşmak istemesi.
1: Üretken bir yaşlılık döneminin inşa edilmesi için çaba sarf etmemiz lazım.
7: Her masada değişik iş oluyor. Ben mesela burada örgü masasındayım. Sohbet ederek işimizi yapıyoruz.
8: Bu orası olmadığım ben canım sıkılıyor, yemin ederim. Otur otur olmaz. Benim işim takı. Daha önce incik boncuk yapıyordum.
9: İnsan o yaşadığı boşluk duygusundan kurtarıyor.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Kars yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 40 derece. 1-1-2.

0: merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Evet, Habertürk'te gün başlıyordu. Haber yolculuğumuz devam ediyor. Saatimiz 8.58'i gösterirken 20 Ağustos Perşembe sabahında olduğumuzu hatırlatalım bir kez daha ve haberlere devam diyelim. Bendeniz Murat Güloğlu. Ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Hakimler ve Savcılar Kurulu HSK Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları rehberini yayımladı. Bu rehbere göre uzun süren dava ve soruşturmaların nedenleri erken aşamada tespit edilecek, vatandaş başvuruları etkin şekilde değerlendirilecek.
1: Yargı süreçlerindeki gecikmeler takip edilecek. Gecikmelerin nedeni belirlenecek. Alo Adalet 135 hattına giden başvurular değerlendirilecek. Hakimler ve Savcılar Kurulu Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları rehberini yayımladı. Rehberin detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
2: Bu bürolarımızla uzun süren dava ve soruşturmaların nedenlerini erken aşamada tespit edip hedef süre uygulamasını ve yargı süreçlerindeki gecikmeleri yakından takip edeceğiz. İdari ve organizasyonel sorunlara mahallinde çözüm üreteceğiz. Kurumlar arası koordinasyonu güçlendireceğiz. Alo Adalet 135 üzerinden vatandaşlarımızdan gelen başvuruları etkin şekilde değerlendireceğiz.
1: Gürlek teknolojinin imkanlarından yararlanılarak vatandaşlarla yargı birimleri arasındaki bağın güçlendirileceğinin altını çizdi. Gecikmeyen, etkin ve erişilebilir adalet anlayışımızı daha da ileri taşıyacağız dedi.
0: Efendim, bu arada Yargıtay işçiyle işveren arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili arabulucu konusunda önemli bir karara imza attı diyebiliriz. İşveren avukatının işçiyle yaşanan uyuşmazlıkta arabulucu olamayacağına hükmetti.
1: İşçiyle işveren arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili arabulucu konusu yargıya taşındı. Yargıtay, işverenin avukatının işçiyle olan anlaşmazlıklarda arabulucu olamayacağına karar verdi. Olay Ankara'da yaşandı. Bir şirkette 4 yıl boyunca çalıştıktan sonra işten çıkarılan işçi, iş mahkemesine dava açtı. İşçi, kaza geçirdiği için raporlu olduğu dönemde insan kaynakları tarafından iş yerine çağrıldığını öne sürdü. İş yerine gittiğinde içeri alınmadığını, güvenlik odasına götürüldüğünü ve iş yeri avukatının kendisinden ailevi sebeplerden dolayı kendi isteğiyle işten ayrıldığını yazmasını istediğini iddia etti. İşçiye durumu kabul etmemesi halinde sicilinin bozulacağı ve başka bir yerde iş bulamayacağı söylendi. İşçi baskı ve tehdit altında ihtiyari arabuluculuk tutanağını imzaladığını ileri sürdü. İşveren tarafı iddiaları reddetti. İşçinin istifa etmek istediğini ve hak ettiği alacaklara ek olarak bir aylık ücret ödenmesi teklifini kabul ettiğini savundu. Sürecin arabuluculukla tamamlanmasının teklif edildiğini, işçinin de bunu kabul ettiğini öne sürdü. İş mahkemesi arabuluculuk tutanağına bir yıl hak düşürücü süreden sonra itiraz edildiği gerekçesiyle işçinin talebini reddetti. Bölge Adliye Mahkemesi de kararı uygun buldu. İşçinin temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne gitti. Temyiz başvurusunda arabulucunun aynı zamanda işverenin avukatı olduğu iddia edildi. Tarafsız olamayacağı iddiasıyla arabuluculuk tutanağının geçersiz olduğu ileri sürüldü. Yüksek Mahkeme arabuluculuk sürecini yürüten avukatın aynı zamanda işveren şirketin vekili olduğunu tespit etti. Arabulucunun tarafsız olması gerektiğini, işverenin avukatı olan kişilerin işçiyle olan anlaşmazlıklarda arabulucu olamayacağı kararını verdi. Arabuluculuk tutanağı da geçersiz sayıldı.
0: Efendim, hukuk dünyasından geçelim eğitim dünyasına, ama tabii ekonomi açısından bakacağız yine. Eğitim öğretim yılı öncesinde tabii ki servis ücretleri konuşulmaya başlandı ki servis ücreti 90 bin lirayı aştı deniyor. Akşam gazetesinden okuyoruz haberi. Okulların açılmasına bir aydan kısa bir süre kala servislerin fiyatları açıklanmaya başlandı. İstanbul'da yeni eğitim öğretim döneminde servis ücretlerine %10 zam yapıldı. Zamla birlikte bazı uzak mesafelerde yıllık servis ücretleri 90 bin lirayı aştı deniyor. Efendim, İstanbul Servisçiler Odası Başkanı Günhan Sınar, rehber personel kullanan okullarda %35'te rehber personel ücretinin ilave edileceğini açıkladı. Yani bu rakamın çok daha üzerine çıkabilecek bir rakamdan söz ediyoruz. Akaryakıta zam gelmesi halinde yeniden bir artış talebinde bulunabileceklerini belirtti. Veliler servis ücretlerine tepki gösterse de servisçiler fiyatın yine ucuz kaldığını Bakanı savunuyor denilmiş. Özellikle motorinde biliyorsunuz her ay artık 3 lira otomatik olarak bir zam gelecek zaten. Hürmüz Boğazı'ndan durum ortada. Motorinin fiyatları da ortada. Yani 90 bin lirayı aştı dediğimiz bu haberi önümüzdeki ay 100 bin lira, diğer ay 110 bin, 120 bin. Bu şekilde bir maalesef aktif bir servis ücreti sezonuna girmiş durumdayız. Yani şu rakam mı öpüp başımıza koyacağımız günleri umarız görmeyiz efendim, ama velileri ilgilendiren önemli bir haber idi gördüğünüz gibi. Efendim 2027 ve 2029 yıllarını kapsayacak orta vadeli programın Eylül ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Paradan söz edelim biraz da. Enflasyon, büyüme, işsizlik ve cari açık gibi temel makroekonomik hedefleri içerecek yeni programın hazırlıklarını sürdüren ekonomi yönetimi yoğun bir mesai yapıyor şimdilerde.
1: Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası belli oluyor. Temel makro hedefler güncelleniyor. Ekonomi yönetimi orta vadeli programa dair hazırlıklarını hızlandırdı. Orta vadeli program tarafında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı 2027-2029 dönemini kapsayacak orta vadeli programa yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yeni programla 3 yıllık enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro hedefler yeniden belirlenecek. Yatırımlar, fiyat ve finansal istikrarı sağlamaya, enflasyonu düşürmeye

0: yönelik alınacak yapısal tedbirlerde programda yer alacak. Yeni orta vadeli programla kamu maliyesi, bütçe dengesi, kamu idarelerinin ödenek tavanları ve öncelikli reform alanlarına ilişkin politika ve tedbirlerin çerçevesi çizilecek. Küresel, bölgesel ve ulusal ekonomideki gelişmeler odağında hazırlanan orta vadeli programla kamu ve özel sektör için öngörülebilirliğin artırılması amaçlanıyor. 2026-2028 orta vadeli programında 2026 enflasyon tahmini %16, 2027 %9, 2028 ise %8 olarak belirlenmişti. Büyüme tahmini ise 2026'da %3,8, 2027'de %4,3 ve 2028'de %5 olmuştu. Yeni programda belirlenecek temel ekonomik büyüklükler doğrultusunda da 2027 yılı bütçe teklifine son şekli verilecek. Teklifte 2027 yılı için gelir tahminleri, gider ödenekleri ve bütçe dengesine ilişkin esaslar yer alacak. Bütçe teklifi, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili çalışmalarının tamamlanmasının ardından 17 Ekim'e kadar meclise sunulacak.
1: Tabii 2027-2029 yıllarını kapsayacak bu orta vadeli program. Arada bir de seçim var. Dolayısıyla seçim ekonomisi acaba nasıl, ne şekilde uygulanacak ve bu orta vadeli program o yüzden son derece önemli. Hep beraber göreceğiz. Tabii akıllara ilk gelen acaba faizlerin durumu ne olur? Kredi muslukları nasıl, ne şekilde artar? Açılır ya da bir taraftan da asgari ücret ya da buna bağlı olarak diğer maaşlarda nasıl bir zam oranı gerçekleşir? Gözümüz kulağımız bu programın açılacağı günde olacak elbette. Bu arada Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK yılın ikinci çeyreğine ait iş gücü verilerini de açıkladı. Buna göre Nisan-Haziran döneminde işsizlik oranı %7,9'a gerilemiş. TÜİK söylüyor bunu. İstihdam oranı da %48,5 olmuş. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de kayıtlı istihdamın artması kamu maliyesi açısından önemli kazanımlar sağlıyor diyor.
0: İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak %7,9'a geriledi. İstihdam oranı %48,5 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu yılın ikinci çeyreğine ait iş gücü verilerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre bu yıl Nisan-Haziran döneminde işsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 84 bin kişi azaldı ve 2 milyon 799 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde %6,7, kadınlarda %10,3 olarak hesaplandı. Yılın ikinci çeyreğinde 155 bin kişi istihdam edildi. İstihdam edilenlerin %59,8'i hizmet sektöründe yer aldı. Hizmet sektörünü sırasıyla sanayi, tarım ve inşaat sektörleri takip etti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre atıl iş gücü oranı da yılın ikinci çeyreğinde 0,2 puanlık düşüşle %29,9 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda işsizlik verilerini değerlendirdi.
2: İkinci çeyrekte işsizlik oranı %7,9'a gerilerken istihdam çeyreklik 155 bin kişi arttı. Tarım hariç sektörlerde son bir yıldaki ortalama kayıt dışı istihdam oranı %15,7 ile tarihsel ortalamanın oldukça altında seyretti. Çalışanlarımıza sosyal güvence sağlayan kayıtlı istihdamın artması kamu maliyesi açısından da önemli kazanımlar sağlıyor.
0: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yaptığı açıklamada işsizlik oranının 2005 yılından itibaren çeyreklik bazda en düşük seviyesine gerilediğini belirtti. İşçi, işveren, kamu olarak tüm kesimlerin desteğiyle istihdamın 100 yılını inşa edeceğiz dedi.
1: Evet, bu inşaada kolaylıklar diyoruz. Piyasalara bakıyoruz. Yeni günde nasıl acaba rakamlar? 14.000'in üzerinde ve BIST 100 endeksi ilerleyişini sürdürüyor. 14.458 puandan güne başlayacak. Dolar artık 48 lira diyebiliriz herhalde ama 47 lira 95 kuruş an itibariyle. Euro ise 56 duvarını aştı. 56 lira 03 kuruştan işlem görüyor ve 1.16 seviyelerinde euro dolar paritesi efendim ve faiz 40.87. öte yandan altının onsunda küçük de olsa bir düşüş var. Genel bir yükselmenin içinde efendim 4.490 dolardan işlem görüyor altının onsu. Brent petrol yükselişte maalesef, 92 dolar seviyelerinde. ABD ham petrolü de 86 dolardan işlem görüyor. Hemen altına bakalım. 6.900

0: 5 lira gram altın, o da 7000 seviyesine gelmek üzere. 11.291 lira çeyrek, yarım altın 22.582 lirayken tam altının ederi de 45.026 lira, gördüğünüz gibi efendim. Euro'da, dolarda, yani döviz cephesinde, bir taraftan da borsada yükselişler görülmekte. Altında da aynı şekilde son 2 ayın en yüksek rakamlarını affedersiniz görmüş idik. O da devam ediyor zaten. Peki parayı şöyle bir kenara bırakalım. ABD ile İran arasında yaşanan ve en önemli sorunlardan biri Hürmüz Boğazı. Ama öyle mi acaba? Hürmüz Boğazı iken en önemli sorunlardan biri Irak, İran'dan Boğaz'dan petrol ihracatı konusunda özel bir statü istiyor. ABD Başkanı Trump ise ülkesinin Hürmüz üzerinde tam kontrolü olduğunu savunmaya devam ediyor hala.
1: Hürmüz Boğazı tamamen bizim kontrolümüzde dedi. ABD Başkanı Donald Trump İran gündemini değerlendirdi. Trump Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. ABD Başkanı Hürmüz Boğazı'ndan belli sayıda tankerin geçmeye devam ettiğini kaydetti. Hürmüz Boğazı'nın tam kontrolü bizde dedi.
2: At other places in addition a lot of pipelines, record numbers of pipelines are being built. So I think the Hormuz Strait's not going to be quite as important as it was in the past.
1: İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise Irak'a resmi ziyarette bulundu. Başkent Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Nizar Ahmedi ve Başbakan Ali Ezzeydi ile bir araya geldi. Iraklı mevkidaşı Heybet El Halbusi ile görüştü. Halbusi, Irak'ın bölgede yaşanan koşullar ve gelişmelerden en fazla etkilenen ülkelerden biri olduğunu ifade etti. Irak'ın Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatı konusunda özel bir statüye sahip olmasını talep etti. Irak Başbakanı Zeydi, ülkesinin Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından en fazla etkilenen ülkelerden biri olduğunu söylemişti.
0: Evet, Trump'a göre hala Hürmüz Boğazı onların kontrolündeymiş, gördüğünüz gibi. Trump ne zaman ne açıklarsa İran hemen ardından bir yalanlama yolluyor diyelim. Ve 2003'te Irak'ın başkenti Bağdat'taki Birleşmiş Milletler ofisine bombalı bir saldırı düzenlenmiş. 22 insani yardım çalışanı hayatını kaybetmişti. Geride bıraktığımız 19 Ağustos o tarihten bu yana Dünya İnsani Yardım Günü olarak kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün güne özel çok önemli bir mesaj paylaştı. Birleşmiş Milletler'de insani yardım çalışanlarına karşı saldırılara yönelik bir veri yayınladı. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünya İnsani Yardım Günü paylaşımına bir göz atalım. Daha sonra verilere şöyle bir bakacağız. Birleşmiş Milletler'in verilerine. Bugün Dünya İnsani Yardım Günü dedi dün için Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı. Tarihimizden ve kadim medeniyet değerlerimizden aldığımız güçle bu siyaset üstü meselede herkese örnek olmayı, dünyanın milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülkesi konumunda bulunmayı sürdürüyoruz diyor. 300 milyondan fazla insanın en temel ihtiyaçlardan yoksun olması, türlü zorluklar içinde hayat mücadelesi vermesi tüm dünyayı sorumluluk almaya çağıran bir hakikat olarak karşımızda durmaktadır diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mazlumların, yetimlerin, çaresizlerin, muhtaçların yardımına koşmak, kimsesizlerin kimsesi olmak dinimizin bizlere emridir. Türkiye olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa şefkat elimizi oraya uzatmaya devam edeceğiz. Gazze başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmayı, mazlum ve mağdurlara umut olmayı sürdüreceğiz dedi Dünya İnsani Yardım Günü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi. Gibi. Peki Birleşmiş Milletler'de insani yardım çalışanlarına karşı saldırılara yönelik önemli bir veri yayımladı. Buna bakalım. Gazze insani yardım çalışanlarına yönelik saldırılarda maalesef birinci sırada. İkinci sıradaysa iç savaşın sürdüğü bir ülke Sudan var. Efendim Gazze 2025'te 186 insani yardım çalışanı öldürüldü. Gazze'de, Sudan'daysa yine geçen yıl 71 insani yardım çalışanı hayatını kaybetti. Öte yandan 2026'ya şöyle bir baktığımızda tüm dünyada 82 çalışan maalesef öldürüldü. 97 kişi de yaralandı. 9 kişi ise kaçırıldı. Geçtiğimiz yılda da 350 insani yardım çalışanı öldürülmüş. 300 322'si yaralanmış, 235 kişi de kaçırılmış idi. Bu veriler

0: Dediğim gibi Birleşmiş Milletler insani yardım çalışanlarına karşı saldırılara yönelik verilerden aktarıyoruz. Yani gidişat öyle hiç de sanıldığı gibi iyi değil. Maalesef giderek de kötüye ilerliyor. Bunun baş müsebbibi de işte gördüğünüz gibi Gazze'de olan bitenin sorumlusu İsrail ordusu. Efendim saatimiz 9.15'i gösteriyor. 9'u çeyrek geçerken devam ediyoruz. Dış gelişmelerde neler var, neler yok. Trump'ın İran'a ekonomik operasyon ilan etmesine yanıt gecikmedi. İran cephesi neler dedi hemen bakalım. Açıklamayı İran Dışişleri Bakanı Arakçı yaptı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Trump'a sesleniyor. Sözde ekonomik Normandiya çıkarması Amerika'nın kendi yarattığı krizde bir oyalama taktiği diyor. İran Dışişleri Bakanı başarısız politikaları iki katına çıkarmak daha fazla yenilgi getirir ifadesini de kullanması önemli. Amerika Birleşik Devletleri ekonomik terörizmle küresel ekonomi ve dünya genelinde egemenliği tehdit ediyor paylaşımında da bulunduğu İran yönetimi, daha doğrusu Dışişleri Bakanı. Peki Trump ne demişti, hatırlayalım hemen. ABD Başkanı kendi sosyal medya platformundan İran'a yönelik eşi benzeri görülmemiş boyutta bir ekonomik operasyon ilan ettiğini belirtmişti. Sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımda İran'a bir anlaşma yapma fırsatı kendisinden başka kimsenin vermediğini savunmuştu. Yine Trump'tan beklenen o büyük büyük cümleleri kurmuştu. Ancak hemen İran Dışişleri Bakanı'ndan karşı bir açıklama geldi gördüğünüz üzere. Ve İsrail ordusu katlettikleri Hint Recep'in ölümünü ayrıntılı soruşturma kararı aldı. STK çalışanlarının öldürüldüğü saldırılara dair soruşturmadaysa askerlerin suçsuz olduğu savunuluyor.
1: 6 yaşındaki Hint Recep ve 15 sağlık çalışanının öldüğü saldırıya yeni soruşturma açıldı. STK çalışanlarının öldürülmesine dair açılan soruşturmadaysa İsrail askerleri suçsuz bulundu. Ocak 2024'te Gazze'de önce 6 yaşındaki Hint Recep'in de aralarında bulunduğu 9 kişi İsrail'in kanlı saldırısında katledildi. Mart 2025'te ise Refah'ta 15 sağlık çalışanı saldırıda yaşamını yitirdi. Üzerinden bir yıla aşkın zaman geçtikten sonra İsrail ordusu saldırıları incelemeye aldı. Hint Recep ve ailesine yönelik saldırının Filistin Kızılayı Ambulansı Hareketi'nin koordinasyonunda görülen aksaklıklar nedeniyle daha ayrıntılı soruşturulmasına karar verildi. Cezai suç işlendiğine dair makul şüphe isnadıyla İsrail askeri polisine havale edildi. Hint Recep'in büyük annesi İsrail ordusunun cinayetle ilgili soruşturma başlatacağını açıklamasının ardından konuştu. İsrail yargısının adaleti sağlayacağına güvenmediklerini söyledi.
2: Hint masum bir çocuktu, arabada hedef alındı. Herkes Hind'in kurtarılmak için yalvardığını gördü. Ancak kimse Hind'i kurtarmadı ya da çağrısına cevap vermedi. Hind, İsrail askerleri tarafından kasıtlı olarak ve tüm dünyanın gözleri önünde hedef alınarak öldürüldü.
1: Bir diğer soruşturma ise STK çalışanlarının ölümüne yönelikti. Han Yunus'ta sınır tanımayan doktorlara bağlı iki personel ve Deir el-Belah'ta 7 Dünya Merkez Mutfağı yardım görevlisinin öldürülmesi soruşturmasına gerek olmadığı karar verildi. Saldırılarda askerlerin suçu olmadığı ileri sürüldü. İsrail'in incelediği olaylar Gazze şeridindeki ihlallerden yalnızca bir kısmı. BM raporları İsrail'in Gazze'de ağır insan hakları ihlalleri, savaş suçları ve uluslararası hukuk ihlalleri işlediğini belirtiyor. Bir cezasızlık ortamı yarattığını kaydediyor.
0: Peki kim öldürüyor bu insanları? Yine İsrail'den ciddiye alınmayacak bir veri efendim. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nden UCM hakimine yaptırım şeklinde bir haber var. Akşamdan okuyoruz. ABD Uluslararası Ceza Mahkemesi UCM Başkanı Japon Yargıç Tomoko Akane ve UCM'den üst düzey yetkili Seiya'yı yaptırım listesine almış. Dışişleri Bakanlığı bu iki ismi UCM'nin yargı yetkisini kabul etmemiş ülkelerdeki yetkilileri soruşturma, tutuklama, gözaltına alma veya yargılama yönündeki çabalara doğrudan katılmakla suçluyor. Amerika'nın kararı başta mahkeme olmak üzere dünyanın da tepkisini çekti. Yüksek mahkeme kararı kınayarak bu eylemi yargı bağımsızlığına açık saldırı olarak nitelendiriyor. Avrupa Birliği de mahkemenin hayati görevini yerine getirmesi için bağımsız ve dış baskılardan uzak hareket ediyor.

0: edebilmesi gerektiğini vurguluyor. Japonya hükümeti ise kararı son derece üzücü bulduklarını bildirdi. Bu da Akşam gazetesinin sayfalarına işte bu şekilde yansıdı diyelim. Amerika'dan sözü açıyoruz sürekli olarak bu bölümde, yine devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk-Amerikan Sivil Toplum Kuruluşları Türkiye'ye F-35 satışının önünün açılması için harekete geçmiş durumda. 50'den fazla kongre üyesini ziyaret ederek ortak imzaladıkları mektubu ilettiler. Mektup 7 çatı kuruluşunun ortak imzasıyla hazırlandı dediğim gibi. Türk-Amerikan topluluğu mektupta kongreden Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satılması ve savunma işbirliğinin önündeki yaptırımları tamamen kaldırılması isteniyor. Türkiye ile ABD arasındaki ittifak ilişkisinin temellerine vurgu yapılıyor. İkili ilişkilerin bölgesel ve küresel güvenlik için önemine dikkat çekiliyor. F-35 satışının NATO'nun bütünlüğüne ve bölgesel istikrara katkı sağlayacağı da vurgulanıyor. Türkiye'nin büyüyen savunma sanayisinin Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'ya yönelik güvenlik hedeflerini de desteklediği belirtiliyor bu önemli mektupta. Evet, geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz F-35'ler konusunda Trump'ın sözünü tutmasını istiyordu. En yüksek makamlardan böyle bir istek gelmişti. Yine bakalım söz nasıl tutulacak ya da tutulabilecek mi, göreceğiz. Öte yandan Cumhuriyet'te bir haber başlığı yine savunma sanayi ve Atina patriotları Girit'e taşıyabilir şeklindeki bir başlık dikkat çekici. Yunanistan hükümetinin Ege Denizi'nin güneydoğusunda bulunan Kerpe Adası'ndaki patriot uçak savar füze bataryasını Girit Adası'na götürmeyi değerlendirdiği ileri sürüldü. Yunan Katimerini gazetesinde yayımlandı haber. Yunanistan Savunma Bakanlığı Mart ayında Kerpe Adası'na konuşlandırılan Patriot uçaksever füze bataryasının Girit'e transferi olasılığı üzerinde duruyor deniliyor. Habere göre söz konusu karar Orta Doğu'daki tansiyonun artması ve İran'ın Avrupa'daki ABD hedeflerine zarar verme olasılığı nedeniyle şimdi tartışılmakta. Girit'in konumuna bakılınca Akdeniz'in tam da orta yerinde. Dolayısıyla Girit'in bu anlamda jeopolitik konumu Kıbrıs'tan sonra çok daha önem kazanıyor bir taraftan da. Ve yine Amerika Birleşik Devletleri diyelim. Kanada ile arasında %50'lik gümrük vergisi krizinde geçici bir uzlaşma var. Trump, Kanada'ya uygulanması planlanan ek tarifeleri anlaşmanın nihai hale getirilmesi için 3 günlüğüne askıya aldı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Kanada'ya %50'lik gümrük vergisinin yürürlüğe girmesine saatler kala erteleme kararı aldı. 19 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi planlanan tarifeleri 3 günlüğüne askıya aldı. Trump, kararın Kanada ile anlaşmaya varılmasının ardından alındığını belirtti. 3 günlük sürenin üzerinde uzlaşılan anlaşmanın belgelerinin nihai hale getirilmesi için tanındığını söyledi. And we've held it back 3 days. It's all subject to finalization of documents. Washington yönetimi geçen ay Kanada'nın Amerikan ürünlerine karşı ayrımcı uygulamalarda bulunduğunu savunarak yeni tarifeleri duyurmuştu. Trump 1930 tarihli tarife yasasının 388. bölümünü dayanak göstererek 3 ayrı başkanlık bildirisi imzalamıştı. Düzenleme Kanada'dan ithal edilen belirli ürünlere %50 ek gümrük vergisi getiriyordu. Bu kapsamda süt ürünleri, mobilya, hazır giyim, çimento ve hokey ekipmanları gibi geniş bir ürün grubu tarifelerin kapsamındaydı. Düzenlemeye göre tarifenin 19 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Trump yönetimi 2025'te Kanada ürünlerine sınır güvenliği ve uyuşturucuyla mücadele gerekçesiyle ek vergiler getirmiş, Kanada'da Amerikan ürünlerine misilleme tarifeleri uygulamıştı.
0: Evet, Trump o koltukta oturduğu sürece böylesi haberleri aktarmayı sürdüreceğiz. Diyelim Kolombiya'ya geçelim. Biliyorsunuz 7.4 büyüklüğünde çok büyük bir deprem Kolombiya'yı vurdu ve bilançoda giderek ağırlaşıyor. Can kaybı 300'ü aştı ama çok daha fazla olabilir. Dünya ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, depremde yıkılan okulların yeniden inşası için toplam 1 milyon dolarlık fon sağlanacağını açıkladı.
1: Kolombiya'yı vuran 7.4 büyüklüğündeki depremde bilanço ağırlaştı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken hayatını kaybedenlerin sayısı 300'ü aştı. Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi Biriminden yapılan açıklamada 4000'i aşkın kişinin yaralandığı, 320 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.
2: Kolombiya Devlet Başkanı Espriella.

0: Depremin ilk belirlemelerine göre 9,5 milyar dolarlık maddi hasara yol açtığını açıkladı. Dünya ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, depremde hasar gören Teknoloji Üniversitesi'nin yeniden inşasına ve bölgede 10 yeni okul yapılmasına öncülük edeceğini duyurdu. Amerikalı iş adamı Graham Buffett'la birlikte depremin merkez üssünü ziyaret eden Shakira, depremde yıkılan okulların yeniden inşası için toplam 1 milyon dolarlık fon sağlandığını belirtti. Bogota hükümeti de her zamankinden daha fazla birlik olunmalı diyerek ek gümrük vergilerini askıya alması için Amerika Birleşik Devletleri'ne çağrı yaptı. Kolombiya'daki bazı siyasi kesimler ise depremin ardından ülkeye giden İsrail'i arama kurtarma ekibinin varlığını sorgulayarak ekibin ülkeden ayrılmasını talep ediyor. İsrail ekibin ülkedeki varlığının rahatsızlık yarattığı savunuluyor. İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı 82 kişilik ekip 14 Ağustos'ta Kolombiya'ya ulaşmıştı.
1: Maalesef bizde yaşanan depremler gibi görüntüler hep beraber görmekteyiz. 300 kişinin çok daha üzerindedir. Yakın zamanda açıklayacaklardır can kaybını. Zira enkazdan hala çıkarılmayı bekleyenler söz konusu. 7.4 büyüklüğünde bir depremden söz ediyoruz diyelim. Hürriyet gazetesindeki bu habere geçelim. Eski Rum bakandan bir itiraf geldi deniliyor. Türkleri öldürdük, özür dilemeliyiz şeklinde. Kıbrıs Rum yönetiminde 2011 yılında Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunan ana muhalefetteki Komünist Akel'in önde gelen isimlerinden Markulli, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Rumların Kıbrıs Türklerine katliam yaptığına dikkat çekiyor. Gerçekleri kabul edelim ve karşılıklı özür dileyelim çağrısında bulundu. Eski bakan sosyal medya hesabından Rum EOKA terör örgütünün barış harekatı sırasında Türk köyleri Murat Ağa sandallar ve atlılarda imza attığı katliamlardan toplu mezar fotoğrafı paylaşarak Türklerin öldürülmesi karşısında hiçbir Rum cezalandırılmadı. Gerçekleri kabul edelim ve karşılıklı özür dileyelim ifadelerini kullandı. Markulli aynı paylaşımı 2016 yılında da yapmış idi. Karşılıklı özür dileme hikayesi biraz sıkıntılı ama madem böyle bir İtiraf söz konusu, gerçek anlamda Rum kesiminden bir özür elbette ki bekliyor Türkiye. Efendim, dezenformasyonla mücadele merkezi azınlık okullarının çeşitli kısıtlamalarla özellikle hedef alındığı iddialarını yalanladı. Açıklamada bazı sosyal medya hesaplarında azınlık okullarının çeşitli kısıtlamalarla özellikle hedef alındığı izlenimi veren paylaşımlar yapıldığına dikkat çekiliyor. Bu paylaşımlar dezenformasyon içermekte, toplumsal huzuru ve bütünlüğü hedef almaktadır deniliyor. Bu okullara yönelik ilgili kanunda yer alan hükümlerin dışında yeni bir uygulama tesis edilmediğinin de altı çiziliyor. Dezenformasyonla mücadele merkezi bazı sosyal medya mecralarındaki son dönemde yapılan çeşitli operasyonlarda bir takım sosyal yapıların sistematik ve kategorik biçimde hedef alındığına dair iddiaları da yalanlıyor. Adli ve idari süreçlerin elde edilen deliller çerçevesinde yetkili makamlar tarafından yürütüldüğü de belirtiliyor. Evet, tüm bunları bir kenara bırakalım. Kayseri'ye gidelim. Saatimiz 9.28'i gösterirken Kayseri'de motosikletiyle seyir halindeyken alkollü bir sürücünün çarpması sonucu tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan hayatını kaybetmişti. Sürücünün cezası belli oldu.
0: Büyük hayalleri vardı. Doktor olacaktı. Alkollü sürücü Yaren'i hayattan kopardı. O sürücüye 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Yaren Mercan 22 yaşındaydı. Kayseri'de tıp fakültesinde okuyordu. 19 Mart günü motosikletiyle seyir halindeyken Kadir Efe yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kaldırıldı, hastanede hayatını kaybetti.
2: Allahu Ekber.
0: Kazanın ardından gözaltına alınan Kadir Efe'nin 1.05 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü tutuklandı. Hakkında bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti cezayı açıkladı. Sürücüye 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
3: Alınan cezada herhangi bir indirim yapılmamış olması, seçenek yaptırımlara çevrilmemesi sebebiyle ailenin içi bir nebze de olsa şu an rahattır.
1: 7 yıl 1 ay hapis cezası giden gelmiyor. Allah'tan rahmet diliyoruz bu güzeller güzeli genç kızımıza. Efendim, bu arada yeni nesil suç örgütleri Türkiye'nin gündeminde. Çünkü mücadele tam gaz devam ediyor diyebiliriz. Özellikle kurşunlama olayları.

0: Yarındaki faili meçhul sayısı büyük oranda düştü. Bunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün kullandığı hasta sevk modelinde çok büyük katkısı var. Peki bu sistem nasıl işliyor? Elif Yavuz'un dosya haberinden öğreniyoruz.
1: Sosyal medya paylaşımları, iş yerlerine kurşun ve tehdit videoları, yeni nesil suç örgütlerinin sokakta terör estirdiği yöntemlere karşı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün elindeki en güçlü silah hasta sevk sistemi. Bu sistemle önce teşhis yani çetelerin tespiti, sonra tedavi yani şüphelilerin etkisiz hale getirilmesi sağlanıyor.
2: Sistem adeta hasta sevk zinciri mantığıyla işliyor. İlçede meydana gelen bir olaya ilk etapta ilçe asayiş büro amirliği ekipleri bakıyor. Daha sonra ilgili birimlerden asayiş şube müdürlüğü, gasp büro ya da cinayet büro amirliği ekipleri devralıyor. En sondaysa organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri delilleri ve bilgileri tek merkezde toplayarak olayları aydınlatıp şüphelileri gözaltına alıyor.
3: İlçelerde asayiş büro amirliği diye tabir ettiğimiz bir yer var. Aslında ilçe asayiş büro amirliği aklınıza gelen ilçedeki bütün olaylara, terör de dahil olmak üzere aslında ilk bakan birimlerden bir tanesidir. Önce acile geliyorsunuz, arkasından da konunun ihtisas olan bölümü hangisi ise aslında o birime doğru gidiyor.
1: Bu yöntemde hedef yalnızca olayın failini yakalamak değil, olayın arkasındaki bağlantıya da hızla ulaşmak.
3: Çetenin tamamının takibini yaparsınız. Yani sadece kısıtlı olan birden fazla 2-3 tane personel değil, aynı zamanda birçok çete üyelerini aynı anda takip edebilme özelliğini kavuşursunuz. Bu size çok büyük bir operasyon kabiliyeti sunar.
1: Bağlantıları çözülen sokak çetelerinin çözülmesinde en kritik rollerden birini Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü oynuyor. Takipteki çetenin dijital izlerini çözme görevi bu şubenin koordinasyonunda ilerliyor.
3: Siber'le çalıştığınız zaman Siber'in size göndermiş olduğu anlık verilerle hem şahısların yerinin bir şekilde tespit edilmesi, belki devamında ikinci, üçüncü bir olaya devam edecekler ve bir şekilde operasyonun hızlı bir şekilde neticelenmesi bu anlamda hakikaten çok kıymetli.
1: Polis ekipleri bu mücadelede yapay zeka destekli avcı projesini de kullanıyor.
3: 81 ilde ücra bir köşede, köyün bir tanesinde oturup buna bakan bir çocuk, bu çetelerin yapmış olduğu paylaşımlardan bir tanesine kerhen böyle yanlışlıkla ya çok iyisiniz, süpersiniz gibi bir yazı yazıp attığında onların da kendi yapay zekaları, algoritma hemen devreye giriyor.
2: Çetelere eleman kazandırmak için kullanılan sosyal medya mecraları ise polisin özellikle radarında. Organize şube ve siber şube koordinesinde 1829 hesaba ve suç örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 701 hesaba erişim engeli getirildi. Yüz binlerce takipçisi bulunan bu hesaplar kapatıldı.
1: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün çetelerle mücadelede uyguladığı hasta sevk sistemi modelinin olumlu sonuçları kısa sürede ortaya çıktı. Faili meçhul kurşunlanma olayları ciddi oranda düştü. 2026 yılının ilk 7 aylık verilerine göre İstanbul'da suç oranı %52 azaldı.
0: Evet, daha da azalacak gibi gözüküyor efendim. Bir sıcak gelişme dün Balıkesir'in Sındırgil ilçesinde bir kamyonda başlamıştı. Yangın maalesef ormana sıçramıştı. Alevlere müdahale an itibariyle havadan ve karadan sürdürülüyor. Simav Karayolu Kırsal Düvertepe mahallesinde bir kamyonda bu şekilde bir yangın çıkmıştı maalesef. Alevler kısa sürede de ormanlık alana sıçramıştı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hemen sevk edildi. Çalışmalara 7 uçak ve 8 helikopter an itibariyle dediğim gibi karadan müdahale etmekte. Karadan çalışmalar içinse 31 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 16 su tankeri bölgeye gönderildi. Yerleşim yerlerine yakın bölgede tedbir amaçlı güvenlik koridoru da oluşturuldu. Yangın nedeniyle Sındırgı Simav yolunun kullanılmaması konusunda uyarılar var. Alevleri söndürme çalışmaları gördüğünüz üzere devam ediyor ama an itibariyle son durumu paylaşıyoruz. Havadan ve karadan müdahaleler sürmekte bu yangın. Evet, günlerdir yangın haberi aktarmıyorduk ancak işte gördüğünüz gibi kamyonda başlayan bir yangın daha sonra sıçradı ve büyüdü. Umarız tez zamanda söndürülür. Şanlıurfa'ya gidelim, bir ölüm haberi maalesef. Taklalar atan araçta bulunan yaşları 18 ile 24 arasındaki 3 kuzen hayatını kaybetti.
1: otomobiller çarpıştı. Kazanın şiddetiyle araçlardan biri savruldu, diğeri takla attı.

0: O kaza sürücü ve iki kuzenini hayattan kopardı. Kaza Şanlıurfa-Birecik karayolunda meydana geldi. Salih Akgöz'ün kullandığı otomobil karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri şarampole savruldu. Diğeri de takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde takla atan araçta bulunan Hüseyin Korkmaz da amcasının oğlu Yasin Korkmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Aynı araçta bulunan diğer kuzenleri Mehmet Korkmaz da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsünün tedavisi sürüyor. Üç kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Bir kaza ve üç genç kardeşimiz hayattan koptu gitti. İşte gördüğünüz gibi ailelerine sabır versin. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve bir iş bilmezliğin haberine geçelim. Afyonkarahisar'da domates üretilen serada. İşçiler çalışırken ve içindeyken ilaçlama yapıldı. Bir süre sonra serada çalışan işçiler tabii ki rahatsızlandı ve hastanelik oldular.
0: İşçiler serada çalışırken iddiaya göre ilaçlama yapıldı. İhmal çok sayıda işçinin zehirlenmesine neden oldu. Olay Afyonkarahisar'da meydana geldi. Yaklaşık 80 işçi domates üretimi yapan serada çalışıyordu. Bu sırada serada ilaçlama yapıldı. İlaçlamada kullanılan kimyasal madde 40'a yakın işçiyi etkiledi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zehirlenen işçilere müdahale için özel alan oluşturuldu. İlaçtan etkilenen bazı işçiler hastaneye kaldırıldı. Bazı işçilerin tedavisi ise ayakta yapıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Acil şifalar dileyelim. Gördüğünüz gibi detayları hep beraber izledik. Efendim, Milliyet'ten bir haber başlığı buyurunuz. Sayburç'ta 70 yapı aydınlanacak şeklinde haber ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları önemli. Karahantepe ve Sayburç'ta yürütülen çalışmalar ile gelecek dönem hedeflerini açıkladı Bakan Ersoy. 2700 metrekarelik alanda yaklaşık 70 yapının açığa çıkarıldığını duyurdu. Bakan Ersoy, yerleşimin açık hava müzesi, geleneksel köy yapıları öncü bir köy müzesi olarak düzenlenmesinin planlandığını belirtti. Neolitik çağın ardından Roma dönemine ve modern köy yaşantısına sahne olan çok katmanlı yapısıyla yaşayan bir höyük niteliği taşıyor Sayburç. Onu bir kez daha aktaralım. Böylelikle 70 yapı aydınlanacak tabii ki. Geçmişte nelerin olduğunu da hep beraber göreceğiz ve öğreneceğiz diyelim. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne gidelim. Bu kapsamda yeni bir video hazırlanmış durumda. Sosyal medya hesaplarından paylaşıldı video. Türkiye'nin son 25 yıllık yolculuğu bir çocuğun büyüme hikayesi üzerinden anlatılıyor.
2: Aha, bir arpa boyu yok alamaz.
3: Baba, 25 yıl uzun bir zaman mı?
4: İnsanoğlu için uzun ama bu millet için daha başlangıç evladım.
5: 2001'de başlayan yolculuk duygusal hikayeyle kayda alındı. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında hazırlanan yeni video sosyal medya hesaplarından yayımlandı.
6: Nasılsın diyelim? Nasılsın?
5: AK Parti'nin Milletimizde Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır kampanyası kapsamında yeni bir video çalışması yapıldı. Videoda AK Parti'nin 2001'de başlayan siyasi yolculuğu ile Türkiye'nin son 25 yılda yaşadığı değişim bir çocuğun büyüme hikayesi üzerinden anlatıldı.
3: Tamam baba, görüşürüz.
5: Video filmde geçmişten bugüne uzanan görüntülerle Türkiye'nin yakın siyasi ve toplumsal hafızasında yer eden önemli dönüm noktaları aynı hikaye içinde buluşturuldu.
7: Güle güle oturun teyzem.
8: Allah razı olsun oğlum senden.
5: 25 yıllık Türkiye hikayesini merkeze alan film büyük ilgi gördü.
3: Baba, 25 yıl uzun bir zaman mı?
4: İnsanoğlu için uzun ama bu millet için daha başlangıç evladım.
9: Emanetin başımın üstüne babam. Bak, hikayemiz gökyüzünde devam ediyor.
1: Sahte emlak ilanlarına yeni bir uygulama getirildi. İhbar modülü.

0: aktifleştirildi. Ticaret Bakanlığı sahte emlak ilanlarını önlemek amacıyla şirketlere 72,5 milyon lira para cezası kesti. Bakan Ömer Bolat, sosyal medyadaki ilanlar için şartlı görsel izin verileceğini duyurdu.
1: Sahte emlak ilanları ve yetki belgesiz çalışan emlakçılar tek tek tespit edildi. Bu yıl 136 işletmeye 22 milyon 500 bin lira ceza kesildi. Sosyal medyadaki ilanlar için de şartlı görsel izin kuralı getirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sahte emlak ilanlarına yönelik soru önergesini yanıtladı. Bolat, elektronik ilan doğrulama sistemiyle taşınmaz ilanlarının taşınmaz sahibi, birinci ve ikinci derece yakınları ve yetkilendirilen emlak işletmeleri tarafından verilebildiğini ifade etti. Hem ihbar modülünden gelen hem de doğrudan bakanlığa ulaşan şikayet dilekçelerinin incelendiğini belirtti. Yetki belgesiz ilan veren emlakçılara yönelik şimdiye kadar 72,5 milyon lira ceza kesildiğini kaydetti. Ömer Bolat, emlak işletmelerinin sosyal medya paylaşımlarına ilişkin sektörden gelen görüş ve önerilerin de değerlendirildiğini belirtti. Bolat, sistem üzerinden doğrulanmış ilan linkinin paylaşılması halinde sosyal medya paylaşımlarında ilan görsellerinin kullanılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi. Yapılan incelemeler sonucunda ise iki sosyal medya uygulamasının elektronik ilan doğrulama sistemine entegre olmadığı ve sahte ilan verdiği tespit edildi. Aykırılık yapan taşınmaz ve taşıt ilanları için bu yıl Nisan ayında toplam 5 milyon lira, Temmuz ayında ise bir önceki cezanın iki katı olacak şekilde 10 milyon lira ceza kesildi.
0: Peki yine arkeoloji ile ilgili bir haber başlığı var Posta gazetesinden okuyalım. Binlerce yıllık kaplumbağa heykelcikleri bulunmuş. Hemen detayları inceliyoruz. Bilecik İnhisar'daki Gedikkaya Tepesi ve İn Mağarası arkeolojik kazı alanında 18 Mayıs-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi kazılar ve bu kazılarda 25 kaplumbağa heykelciği bulundu. Kireç taşından yapılan ve en büyüğü 30 santimetre olan bu heykelciklerin karbon 14 testiyle Milattan önce 14.500 ila 11.200 yıllarına ait olduğu belirlendi. Kazı başkanı Profesör Doktor Deniz Sarı, çıkan eserler bize gösterdi ki burası önemli bir kült ve ritüel alan şeklinde ifadeler dikkat çekici. Milattan önce 14.500 yıllarından söz ediyoruz. Bu topraklarda nelerin yaşandığını işte bu kazılarda açık ve net görmekteyiz efendim. Bu arada Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31 taraflar konferansına 208 üniversiteden 3373 başvuru yapılmış durumda. En çok başvuru araştırma, teknoloji ve inovasyon alanında gerçekleşti.
1: İklim değişikliği, küresel ısınma, su kıtlığı. Bilimsel alandaki çalışmalar için COP31'e 208 üniversiteden 3373 başvuru yapıldı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya Expo alanında yapılacak. Türkiye'nin ev sahipliğindeki organizasyona yükseköğretim kurumları bilimsel katkı sağlayacak. Yükseköğretim Kurulu'ndan da konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada 208 üniversiteden 2767 farklı katılımcının 3373 başvuru yaptığı belirtildi. 1670 başvuruyla en çok başvuru araştırma, teknoloji ve inovasyon alanında yapıldı. Başvuruların 867'si etkinlik, panel ve çalıştay, 490'ı COP31 öncesi hazırlık ve farkındalık, 180'i uluslararası akademik işbirliği, 166'sı ise üniversite, sanayi ve inovasyon işbirliği alanlarına geldi. YÖK başvuruları değerlendirecek. Başvurular değerlendirildikten sonra da ulusal ve uluslararası akademik çevrelerin bilimsel bilgi birikimi, projeleri ve çözüm önerilerinin COP31 kapsamında görünür kılınmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek.
0: Evet, COP31'de geçtiğimiz günlerde, aylarda yapılan NATO zirvesi gibi oldukça önemli ve ülkemiz yine buna ev sahipliği yapılıyor. Oldukça mühim bir konferanstan, organizasyondan söz ediyoruz ve buyurunuz, kuşların göç yolculuğuna bakacağız. Zira orada insan tehdidi giderek artıyormuş bu yolculukta. Cumhuriyet gazetesinden okuyalım. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'ne göre 43 göçmen kuş türünün nesli kritik tehlike altında bulunurken popülasyonlardaki düşüş düşüşü başlıca nedenler arasında habitat kaybı ve bozulması, iklim değişikliği, istilacı türler, aşırı havlanma ve çarpışma

0: çarpışmalar gibi insan kaynaklı tehditler yer alıyor. Özellikle kritik tehlike kategorisindeki türlerde habitat kaybı ve bozulması %65 ile en önemli tehdit olarak öne çıkıyor. Bunu aşırı avlanma, istilacı memelilerin avcılığı ve endüstriyel balıkçılığa bağlı tesadüfi avlanmayla zehirlenme izliyormuş. Son olarak bir de örnek var, aktaralım. İstanbul Küçükçekmece Gölü Tahtakale mevkiinde çok sayıda leylek demir yolu hattı çevresindeki tesislerle temas ederek ölmüştü denilmiş. Bu konuda tedbir alınmalı diyor uzmanlar. Trakya'dan sonra en çok elektrik hatlarının ve direklerinin kuşları öldürdüğü vakaların olduğu yerlerse genelde Mersin, Hatay, Adana gibi illerimizmiş. Bu konularda özellikle tedbir alınmalı bu illerde. Uzmanlar bunu söylüyor. Gördüğünüz gibi memleket kuşların göç yolculuğunun tam da orta yerinde olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Habitat kaybının bunda etkili olduğu da ifade edilmekte. Çin'e gidelim. Küresel yapay zeka yarışının yeni cephesi olarak görülen insansı robot teknolojisinin yeni ürünlerini tanıttı Çin. Dans eden ve piyano çalan robotların yanında kargo paketlerini düzenleyen robotlar şimdi dikkat çekiyor.
1: Dans ettiler, takla attılar, boks yapıp piyano çaldılar. Görüntüler Pekin'de başlayan Dünya Robot Konferansı'ndan. Konferansın açılışında 300'den fazla şirket, robot teknolojisindeki son başarıları kapsamlı bir şekilde sergileyen 3000'den fazla yenilikçi ürünü görücüye çıkardı. Açılış töreninin ardından robotların dövüş sanatları müsabakası, dans gösterisi ve takla attıkları anlar izleyicileri büyüledi.
2: Robot dansı çok ilginç. Bence teknoloji oldukça ilerliyor, bunu burada gördük. Pekin'in yaptıklarından ve Çin genelinde robot teknolojisinin benimsenmesinden çok etkilendim.
1: İnsansız robotların iş gücüne dahil edilmesi de planlanıyor. Bu kapsamda konferansta kargo paketlerini sıralayan ve ev eşyalarını düzenleyen robotlar da sergilendi.
3: Buraya 5. gelişim ama her yıl muazzam bir ilerleme görüyorum. Yani robotik alanında büyük ilerlemeler kaydediliyor. Bunu görmek inanılmaz. Ama Çin bu konuda öncü konumda.
1: Çin, küresel yapay zeka yarışının yeni cephesi olarak görülen insansı robot teknolojisinde ticari ve pratik iş gücü açılımı hedefliyor.
0: Evet, Çin bu konuda öncü değil, işin nirvanasına ulaşmış durumda. Gördüğünüz gibi bambaşka bir dünyada yaşıyorlar. Efendim, hayvanlar aleminden devam ediyoruz. Az önce kuşlardan bahsederken kargadan başka kuş tanımayız malum. Kargalar kötü insanı unutmuyor şeklinde bir başlıkla devam edelim. Gün başlıyor. Akıllı oldukları bilinen kargaların çok iyi bir hafızaya sahip olduğu da yeni bir araştırmayla ortaya çıktı. Aslında bir kez daha ortaya çıktı diyebiliriz. Washington Üniversitesi'nden 3 uzman yapmış bu araştırmayı. Kargalar kendileri için tehlikeli olarak gördükleri insanların yüz özelliklerini tespit edip ezberleyebiliyor ve bu edindikleri bilgiler arkadaşlarına aktarıyorlarmış. Araştırmada kargaların bu tehlikeli insanları 17 yıla kadar hatırladıkları da belirleniyor. Efendim, bu şekilde bir bilgi söz konusu ama bol miktarda estetik de yapılıyor özellikle ülkemizde. Dolayısıyla kargaların bu anlamda işi biraz zorlaşıyor. Efendim, Havelsan su altında konum tespiti ve 3 boyutlu haritalama yapabilen yeni teknolojisi Avista'yı tanıtacak. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleşecek Teknofest Mavi Vatan'da bugün ilk kez görücüye çıkıyor.
1: Su altında konum tespit ediyor, 3 boyutlu su altı haritası çıkartıyor. Gemilerin su altında kalan bölümlerini inceliyor. Havelsan'ın yeni teknolojisi Avista İlk kez Teknofest Mavi Vatan'da tanıtılacak. Havelsan, otonom insansız deniz araçlarında sancar ve raftların ardından yeni bir proje geliştirdi. Avista ile özellikle uydu tabanlı küresel navigasyon sistemlerinin çalışmadığı sualtı ortamlarında hassas konumlandırma yapılması hedefleniyor. Avista 3 boyutlu su altı haritalama yapabilecek. Gemilerin su hattının altında kalan ve sürekli suyla temas eden gövdesini inceleyebilecek. Kritik su altı yapılarının korunması ve liman güvenliği gibi görevlerde yer alabilecek. Avista sadece askeri alanda değil, su altı arama kurtarma çalışmaları, adli vaka incelemeleri, enerji ve altyapı tesislerinin denetimiyle liman ve tesis güvenliğinde de kullanılabilecek.

0: Havelsan, Avista'nın yakın zamanda deniz testlerine başlamayı, sualtı teknolojileri alanında geliştirdiği yeni ürün ve çözümleri gelecek yıl kullanıma hazır hale getirmeyi hedefliyor.
1: Evet, Teknofest'i merakla bekliyoruz. Efendim, Türkiye Gençlik Vakfı'nın İzmir Yaz Okulları final programıyla sona erdiğini söyleyelim. Efes Antik Kenti'nde düzenlenen programda konuşan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan,

0: Ugo Chukwu'nun ardından transferde sessizliğe bürünen Galatasaray bu sessizliğini Rus futbolunun parlayan yıldızı Alexey Batrakov'la bozmak üzere. Rus basının haberine göre Galatasaray ve Lokomotiv Moskova Batrakov'un transferi için 25 milyon euro bonservis bedeli, 4 milyon euro bonus ve sonraki satıştan %10 kar karşılığında anlaşmaya vardı. 21 yaşındaki 10 numaranın Galatasaray'la 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve bonuslar dahil olmak üzere senelik kazancının 4 milyonun üstünde olacağı belirtildi. Batrakov'un bugün İstanbul'da olması bekleniyor. Akşamın maçlarına bakalım. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş playoff turu ilk maçında Litvanya ekibi Kauno Žalgiris'i konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20'de başlayacak. Siyah beyazlar şu ana kadar Avrupa'da çıktığı 5 maçın tümünden galip ayrıldı. Bu maçlarda gol dahi yemeyen Kara Kartal Süper Lig'de çıktığı Eyüpspor maçını da 1-0 kazanarak sezona 6'da 6 ile başladı. Avrupa'da sezona Şampiyonlar Ligi elemeleriyle başlayan Žalgiris ise 1. eleme turunda Dirita'yı, 2. eleme turunda Klasvik'i elemeyi başardı. 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'e, toplam skorda 7-1 mağlup olan Litvanya ekibi UEFA Avrupa Ligi playoff turunda temsilcimiz Beşiktaş'la eşleşti. Siyah beyazlarda yeni transfer Dušan Vlahović, Felix Udakay yerine UEFA listesine eklendi ve bu maçta süre alabilir. Sırp golcü teknik direktör Italiano'nun görev vermesi halinde Žalgiris'e karşı forma giyebilecek. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano ve Portekizli stoper Thiago Di Giallo Žalgiris maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam savunmadan mutlu olduğunu söylerken Di Giallo ise adım adım daha iyi olacağını ifade etti.
1: Per noi una partita... Gerçekten çok önemli bir maç olacak ve hepimiz farkındayız. Sezona başlamamızın üzerinden çok süre geçmedi. En önemli maçımızda çıkıyoruz. Küçük bir avantajımız var ama Avrupa'da kolay maç yok. Her maç savaş gibidir ve hikayesi farklıdır. Bu hafta 4 tane idman yaptık. Hepsi kaliteli ve dikkatliydi. Taraftarlar çok güzel bir Beşiktaş görecek. Kaliteli bir takım izleyeceğiz. Ne yaptığını bilen bir takım göreceğiz. Umarım her şey güzel gider ve galibiyetle kapatırız. Oyuncular hakkında bireysel olarak konuşmak istemem. Bu bir takım işi. Savunmamızdan gerçekten mutluyum. Rakibe hafif ve yumuşak olduğu hissiyatını vermiyor. Takımdaki kimse gol yemek istemiyor. Takımda bir açlık var. Bunu görüyorum. Burada sadece defans ve kaleciden bahsedemeyiz. Gol yemek istemiyoruz. Gol atmak istiyoruz. Böyle devam edersek daha da iyi sonuçlar gelecek. Vincenzo Italiano bana kendimi önemli hissettirdi. Gelişmeme yardımcı oluyor, neler yapmam gerektiğini anlatıyor. Adım adım daha iyi olacağımı düşünüyorum. Şu anda çok mutluyum. Bir profesyonel olarak her şeye hazır olmalısınız. Kararları veren hoca, Emirhan, Felix ve Agbadu da oynayabilir. Adapte olmanız gerekiyor. Hepsi hocanın kararı. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz.
0: Akşamın diğer maçında Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk karşılaşmasında saat 20'de Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk edecek. Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke de Avrupa Ligi'ndeki bu önemli maç öncesinde iddialı mesajlar verdi. Tecrübeli teknik adam takımının geçen seneden daha iyi olduğunun altını çizdi.
2: Rakibimiz saygıya hak eden bir rakip. İyi bir ekipleri var. Zor bir maç olacak. Öyle tahmin ediyorum ama yarın özellikle bir sonraki maça avantajlı bir şekilde gitmek istiyoruz. Bu tip maçlarda tek maçtan ziyade çift maç olarak düşünmek zorundayız. Bütün duygumuzda, takımımızda, heyecanımızda yarına hazırız. Taraftarımızla beraber ümidim dediğim gibi avantajlı bir skorla deplasmana ikinci maça gidebilmek. Arsen, Tim, Muçi'nin artı belki bir oyuncunun gelmesiyle beraber takımımız geçen seneden daha iyi durumda olduğu kesin. Ama şu an için özellikle de Kasımpaşa maçından önce söylediğim bir şey var. 4-5 maçlık bir ritmimizi bulmak ve buna zamana ihtiyacı var takımın. İyi olacağımız kesin. Yarın zor bir karşılaşma oynayacağız. Tüm bunları düşündüğümüzde. Ama bu sene daha heyecanlı, daha kullanılabilir, daha aktif kullanılabilir bir kadroya sahibiz. Dolayısıyla sadece Avrupa değil, Türkiye'de, Türkiye Kupası'nda, 3 kulvarda tüm konsantrasyonumuz maç maç gitmek. Özellikle de

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Gün ortasından merhaba değerli izleyenler, hoş geldiniz. 20 Ağustos bugün günlerden, ekranlarınızda bir son dakika gelişmesi var. Suriye'deki üste Türk askeri yoktu. İsrail'in Ebu Zuhur üssüne saldırısıyla ilgili MSB'nin açıklamasını görüyorsunuz. Suriye'nin bütünlüğüne hedef alan bu saldırı kabul edilemez diyor Milli Savunma Bakanlığı. Haftalık Mutat basın bilgilendirme toplantısı vardı bugün ve en öne çıkan gündem başlığı elbette Türkiye sınırına 70 kilometre uzaklıkta olan İdlib civarındaki üsse yapılan İsrail saldırısıydı. Milli Savunma Bakanlığı ne diyor? Buse Deviren karşımızda aktaracak. Buse, söz sende.
1: Senem, Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı bu hafta Gölcük'te yapıldı. Mavi Vatan kapsamında biliyorsunuz bir etkinlik düzenlenmişti. Bugün Milli Savunma Bakanlığı da toplantısını burada düzenledi. Konu başlıkları aslında senin de ifade ettiğin gibi en öne çıkan İsrail'in Suriye'deki son saldırısıydı. İsrail'in Ebu Zuhur hava üssüne yapmış olduğu saldırıdan bahsetti Milli Savunma Bakanlığı. Şunu ifade etti, orada herhangi bir Türk asker heyeti bulunmamaktadır dedi. O saldırı esnasında da yoktur dedi. İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıyı Suriye'nin istikrarına, güvenliğine, ülkenin

0: birlik ve bütünlüğüne aynı zamanda altyapısına zarar vermeye yönelik olduğunu ifade etti. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ayrıca Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırıların kabul edilemez olduğunu da bir kez daha altını çizmiş oldu. İsrail'in Suriye'deki Ebu Ezzuhur hava üssüne gerçekleştirdiği saldırı öncesine veya saldırı esnasında üste herhangi bir Türk heyetinin olmadığını, Türk asker heyetinin olmadığının bir kez daha altını çizmiş oldu. Çünkü buna yönelik bazı spekülasyonlar, bazı haberler vardı. Dezenformasyonlar yayılmaya başlamıştı. Bir Türk heyeti, bir Türk askerleri orada mıydı, sınırda mıydı diye ama olmadığını ifade etti Milli Savunma Bakanlığı kaynakları. Ayrıca hem Suriye'nin hem de bölgenin huzur ve istikrarı için İsrail'in bu tür pervasız saldırılarına son vermesini, uluslararası hukukun gerekliliğini yerine getirmesi elzemdir diye ifade etti. Suriye tek ordu ilkesi çerçevesinde kendi altyapısını ve askeri kapasitesini inşa faaliyetlerine de bizler destek vermeye sürdüreceğiz. Bu anlamda Suriye'nin yanındayız dedi Milli Savunma Bakanlığı kaynakları. Ayrıca bir diğer başlık da şuydu. Yunanistan'ın ilan ettiği yenilenebilir enerji kaynaklarının özel mekansal çerçevesi farklı bir konu başlığıydı. Yunanistan tarafından Ege Denizi'ni kapsayacak şekilde ilan edilen yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesini yakından takip ediyoruz dedi. Söz konusu düzenleme aidiyeti uluslararası anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil olmak üzere ülkemiz açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmamakta ve tutumunu etkilememektedir dedi Milli Savunma Bakanlığı. Bir diğer konuda yeniden İsrail'de İsrail'in Gazze'ye yönelik olan saldırıları da konu başlıkları arasındaydı. Gazze'deki ağır insani durumun giderilmesi ve yeniden inşa sürecinin önünün açılması gerektiğini bir kez daha altı çizildi. Bölgedeki kalıcı barışın yalnızca Türkiye açısından dikkate alınmaması, diğer ülkelerin de buna destek vermesinin önemli olduğu ifade edildi. İsrail'in Gazze planının reddetmesi ve bölgedeki saldırıları sürdürmesi, acil ve kalıcı barışın tesis için yürütülmesi için çabaları baltalamaktadır diye ifade etti. İsrail adına konuşuldu. Bölgesel istikrarsızlığın daha da derinleştirmektedir diye de ifade edildi. Öte yandan İsrail imzalanan çerçeve anlaşmaya rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılarına ve askeri faaliyetlerine de devam etmektedir dendi. Suriye yönelik son saldırıda da bu ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliği ve birliğini hedef almaktadır diye ifade etti. İlk anlattığım maddeyi de göz önünde bulundurarak Suriye yapılan son saldırı anlaşmaya rağmen ihlallerinden bahsedildi. İsrail'in komşu ülkelere yönelik askeri hedeflerini olağan ve kabul edebilir olduğu yönünde bir algının yerleşmesi kesinlikle bu algıya müsaade edilmemelidir diye ifade edildi. Genel konu başlıkları İsrail ve İsrail'in Suriye'ye yapmış olduğu son saldırı ve Gazze yönünde kalıcı barışın kesin olarak tayin edilmesi yönünde ve diğer ülkeleri de buna destek vermesi yönündeydi. Bu başlıklar ele alındı. Basın bilgilendirme toplantısında Milli Savunma Bakanlığı'nın
1: Buse Deviren aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi bu son dakika gelişmeleri açıklamalarıyla beraber İsrail'in Suriye'deki bu üst saldırısını konuşalım. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması da düştü. Konuklarımız var. Şöyle Mehmet Bozkuş, Doktor Mehmet Bozkuş bizimle beraber. Hoş geldiniz siyaset bilimci.
2: Teşekkür ediyorum Sena Alkan, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Birazdan Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Mehmet Turan Çağlar da aramızda olacak. Ona da hoş geldiniz deriz. Şimdi 18 Ağustos'tan beri bunu konuşuyoruz. Türkiye sınırına çok yakın olması, daha önce Türkiye ile bu Suriye'nin beraber bu üssün rehabilite edilmesi, renova edilmesi konusunda çalışmalar yapacağına dair haberler. Ve dün akşam da Netanyahu dedi ki biz yapma dedik, anlaşıldığından emin olmak istedik mealinde bir açıklama. Siz söyleyin, ne anlama geliyor ve nereye gidiyor?
2: Tabii bölgede bir güç çekişmesi var. Ve bu güç çekişmesinin ana coğrafi çatışmalarına artık Suriye coğrafyası olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Tabii bugün Suriye'de nasıl bir modelleme isteniyor? Ana noktada buradan kaynaklanıyor. Çünkü Türkiye Suriye'de sınırları uluslararası hukuk perspektifinde Birleşmiş Milletlerce kabul edilmiş olan bir Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyor. Karşı taraf ise tam bunun tersini işgal ve tehditle, yayılmacı politikalarla Suriye topraklarını, Lübnan topraklarını ve diğer ülkelerin toprakları da dahil olmak üzere işgal etme statüsüne dayanan bir politika istiyor. Diğer bir önemli noktaya baktığımız zaman bütünleşmiş ve merkezi bir

0: Suriye demek, İsrail için büyük bir tehdit demek. Ama diğer bir modelleme noktası ise zayıf merkez yönetim, güçlü yerel yönetimlerle İsrail'in yönetebileceği bir parçalanmış Suriye modelini ortaya çıkartıyor. Diğer önemli bir nokta ise dış güçlerin nüfus alanlarının etkin olduğu parçalanmış bir Suriye ile beraber kendi başına hareket edemeyen, etkisi kırılmış bir Suriye. Tabii Suriye Türkiye için ne mana ifade ediyor? Hem komşumuz 911 kilometre kare sınırımız var, hem de aynı zamanda Suriye Türkiye'nin beka ve güvenlik alanındaki yeni doktrinsel yaklaşım çerçevesinde önemli bir güvenlik sınırını ifade ediyor. Ve unutmayalım ki Suriye coğrafyası 5 bölgeyi birbirine bağlıyor. Anadolu, Levant, Doğu Akdeniz, Mezopotamya ve Arap Yarımadası'nı birbirine bağlayan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ve bu coğrafyada huzurun, barışın gelmesi demek İsrail'in sınırlarının tamamen belli olması ve etki ve yetki alanının daralması anlamına geliyor. Dolayısıyla bugün Suriye'nin toprak bütünlüğüyle Suriye'nin yeni yönetimi arasında Türkiye'nin ilişkilerinin giderek arttığını değerlendirdiğimizde çok çok daha önemlisi Suriye'nin zenginlikleri ve huzurun Suriye'de oluşmasıyla beraber bölgedeki kriz ve kaosa dayalı yapılanma üzerinden şimdiye kadar varlığını sürdüren Siyonist devletin de tamamen dünya üzerindeki politikalarının sona ermesi noktasındaki yeni bir süreci başlatacaktır. Tamamen İsrail yaklaşan seçimlerle beraber seni Halkan, Netanyahu hem siyasi geleceği noktasında hem de coğrafi derinlik anlamında yeni güç çekişmesinde bu alanda Türkiye'yi görmek istemediğini ortaya koyan politikaları sahneye koyduğunu görmekteyiz. Ama unutmayalım ki Türk devlet aklı stratejik sabra dayanarak çalışır. Ve stratejik sabrın, sabır düzeyi bittiği zaman Türk devlet aklının stratejik sabrının karşısında bugün dünyadaki hiçbir gücün duramadığını tarihsel süreçle beraber 15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen akabindeki yapılan operasyonlarla da Türkiye devleti göstermiştir. Dolayısıyla bugün Ebu Zuhur'a yapılan bu saldırı, tabii ki İsrail açısından baktığımız zaman Türkiye, İsrail'in aldığı nefesi son noktasına kadar Ürdün sınırları da dahil olmak üzere bölgedeki her adımı, her noktayı takip edebilecek güç ve yeteneğe sahipken stratejik sabırla Türkiye'ye karşı savaş meydanına çekme stratejilerine Türk devlet aklının bu tür ufak tefek kendilerince büyük olarak gördükleri oyunların içinde olmayan ancak stratejik sabırla stratejik aklı sahada uygulayarak vereceği cevaplar çok çok daha derinlik ifade etmekte. Unutmayalım ki İsrail'in bir derinlik devlet yapılanması yoktur. Türkiye tarihsel derinliğiyle beraber bölgedeki hinterland ağıyla da beraber çok büyük bir devlet ve stratejik akla sahiptir.
1: Pekala. O zaman biraz bu stratejik sabır söylemi üzerinden gidelim. Mehmet Turan Çağlar hocam da aramızda. Hoş geldiniz tekrar.
2: Hoş bulduk.
1: Yani şimdi stratejik sabır kavramı burada bir yerde dursun. Ama bir yandan biliyoruz ki İsrail'in özellikle bir kışkırtma, test etme ve test ettiği yerden biraz daha sınırını esnetme. Biz bunların hepsini bölge politikalarında gördük. Böyle bir yerde yaşananların bir statükoya dönüşmemesi için bu stratejik sabır tamam peki ama beraberinde yapılması gereken, atılması gereken bir adım var mıdır? Bugün 70 kilometre olur, yarın 65, 60'ı test eder İsrail diyen de var ki bölge agresyonundan biliyoruz. Hele seçim yaklaşmış daha da biliyoruz. Stratejik sabra dayanarak beraberine ne eklemek lazım? Tek başına bu yeterli mi sizce?
2: Tabii şimdi hangi aktör perspektifinden baktığımız önemli. Mehmet Hocam ayrıntılı bir şekilde Türkiye'nin pozisyonunu anlattı. İsrail açısından bunu okursak İsrail kendisini bilerek veya bilmeyerek bir sarmalın içerisine soktu. Yani çatışma olmadığı sürece ne yapacağını bilmez bir İsrail'le karşı karşıyayız. Bütün sistemi, bütün politik sistemini bölgedeki çatışmalar üzerinden yürütüyor. Bakıyorsunuz Filistin'de Hamas'la çatışıyor. Oradaki çatışmalar yumuşamaya başladığı vakit iş bir anda İran'a sıçrıyor. İşte İran-ABD ilişkileri düzelecek mi, müzakere mi dönecek derken Suriye'ye sıçrıyor. Oradaki ilerleyen zamanlarda veya bir iki zamanlarda Yemen'e sıçradı vesaireye sıçradı. Şimdi bu İsrail saldırganlığını nasıl dizginlenecek sorusuna hem bölge içerisinden cevap vermek gerekecek hem de belirli ölçülerde bölge dışından cevap vermek gerekecek. Şunu biliyoruz yani Trump yönetimi de zaman zaman İsrail saldırganlığından çok memnun değil ama ABD ve İsrail'in oradaki devlet seviyesindeki çok uzun yıllara dayanan işbirliği ve ortaklık aslında ABD'nin İsrail'i dizginlemesini engelliyor. Ama diğer taraftan işte Tom Barak'ın açıklamalarını da gördük. Üçlü bir mekanizma geliştirmeye çalışıyoruz. Suriye'de istikrarı

0: yerleştirmeye çalışıyoruz gibisinde. Türkiye'nin bu konuda herhangi bir itirazı yok. Türkiye'de Suriye'de istikrardan yana. Çünkü oradaki herhangi bir istikrarsızlık, başta Türkiye olmak üzere en uzun sınır olduğu için Suriye'nin bütün komşularını etkiliyor. Belki en az İsrail'i etkiliyor. O yüzden İsrail istikrarlı bir Suriye istiyor mu, istemiyor mu sorusuna hala net bir cevap veremedik. İstemiyor gibi gözüküyor bütün politikalarına bakarsak. Şimdi orayı bir mücadele alanı olarak görmeye devam ettiği sürece İsrail'le anlaşarak bu süreç ilerleyemeyecekmiş gibi gözüküyor. Çünkü İsrail anlaşma üzerine değil, çatışma üzerine sürekli bir siyaset üretme politikası güdüyor. Bu sadece Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerde değil, bölgedeki bütün ilişkiler üzerinden okuyoruz. Bu açıdan bakarsak işte Mekke Anlaşması gibi bölgede daha istikrar getirebilme potansiyeline sahip anlaşmalar, bölgedeki bütün çatışmaları İsrail ve İsrail karşıtlığından çıkarıp, bakın Orta Doğu'da başka aktörler de var, başka fırsatlar da var, bunlara da odaklanmak lazım gibi bölgesel inisiyatifler önemli. Diğer taraftan tabii ki ABD gibi Suriye'de de hala aktif rol oynayan, yani en azından diplomatik politik olarak rol oynayan aktörlerin de İsrail'e karşı tavrı ve Suriye'nin geleceğine karşı pozisyonu çok önemli. Burada çok kırılgan bir Suriye'den bahsediyoruz. O yüzden herhangi bir dalgalanma bölgedeki bütün aktörleri ister istemez rahatsız ediyor, tedirgin ediyor. O yüzden Türkiye'nin potansiyel varlığı nasıl İsrail'i rahatsız ediyorsa, doğru veya yanlış bunu bir kenara bırakarak söylüyorum, İsrail'in oradaki herhangi bir gelişmesi de İsrail'in
1: Ama
0: saldırgan politikalarından rahatsız olan bütün aktörleri rahatsız ediyor. Çünkü
1: Mehmet
0: bütün
1: Turan Hocam, biz Azerbaycan'da İsrail ve Türkiye arasında bir takım teknik görüşmeler gördük. Bu görüşmelerde, hatta sonrasında konuştuk, sanki bir nevi Suriye nüfuz alanlarına bölünmüş taraflar kendi nüfuz alanlarında hareket eder hale gelmiş gibi dendi o dönemde. Ama şimdi bu nüfuz alanının ötesine geçer bir hamle olmakla beraber hepsinin de ötesinde İsrail, ABD, mesela Trump geçen hafta ya da ondan önceki hafta yapma demiş Suriye saldırısını. Ama bugün gelmiş İsrail bunu yapıyor. Türkiye'ye haber vermiyor ve tamamen Tom Barak'ın açıklamalarından aktarıyorum. Çok ciddi, çok büyük bir gerçek riskin eşiğine geliniyor. Yani bunun artık sadece Suriye sahasıyla anlatılabilir yanı kaldı mı?
0: hayır, kalmadı. Yani bana sorarsanız nüfuz alanlarına bölünüyor olması bile kendi içinde başlı başına belli başlı riskleri barındırıyordu. Biz bunu Lübnan'dan biliyoruz. Yani Güney Lübnan'ın işte İsrail'in kontrolünde, Kuzey Lübnan'ın da zamanında Suriye'nin kontrolünde olması Lübnan'a mutluluk ve barış getirmedi. Daha da parçalanmaya götürdü. O yüzden ABD'nin burayı biz nüfus alanlarına bölelim, burada da insanlar, diğer devletler saygı duysun gibi bir yaklaşımı bence kendi içerisinde çok iyimser bir yaklaşımdı. Bir de bunu da korumayıp bunun ötesine geçmek, İsrail'in şunu diyor: ben ABD'nin yaklaşımını kabul etmiyorum, bölgedeki diğer ülkelerin de yaklaşımını kabul etmiyorum. İstikrarlı bir Suriye'den daha ziyade orada daha kırılgan, benim müdahil olabileceğim bir Suriye istiyorum mesajını veriyor. Oradaki temel mesele zaten İsrail hükümetinin herkesi bir düşman olarak görmesi ve bunu bir nihai savaş olarak anlatıyor olması. Bu bir anlatımı yoksa gerçekten buna mı inanıyorlar? Orası ayrı bir tartışma konusu. Bütün bunlara bakarsak ama rasyonel, pragmatik bir çizgiden çıktıkları, çok uzun zaman önce bunun farkına vardık. Yani
1: Peki.
0: İsrail hükümeti burada savaş ekonomisi okumasını çok iyi yapamam, bilemem, ama sanki bütün her şey savaşın üzerine kuruluymuş gibi gözüküyor. Ekonomisinden siyasetine, diplomasisine, iç politikasına kadar. O yüzden çatışma bağımlı bir devlette karşı karşıyayız gibi gözüküyor. Bu açıdan baktığımızda ABD'yi manipüle edebildiği sürece edecek. ABD'yi savaşı sürükleyebildiği sürece İran savaşında olduğu gibi sürüklemeye çalışacak. O yüzden ABD'nin buradaki tavrı ciddi, diplomatik veya diğer adımlara kaymadığı sürece İsrail bunu manipüle etmeye devam edecekti ve kaymayacak gibi gözüküyor. Çünkü orada başka dinamikler devreye giriyor. Şimdi bütün bu oldu bittiğin içerisinde İsrail nasıl durdurulacak? Bölge ülkelerinin tavırlarıyla ortaya çıkacak bir şey, ama orada da başka dengeler ister istemez ortaya çıkıyor. Bunu sadece Suriye alanı gibi okumamak lazım. Sizin de söylediğiniz gibi, yani bir taraftan Mekke Anlaşması iyidir vesairedir diyoruz. Diğer taraftan İsrail basına baktığımız zaman ya işte bunun karşılığında biz Birleşik Arap Emirlikleri ile daha da yakınlaşacağız gibi bir optimist yaklaşım da oluyor. Şimdi İsrail'deki bu çatışma temelli perspektifi yumuşatmadığınız, ortadan kaldırmadığınız sürece İsrail belli ki saldırganlığı bırakmayacaktır. Bunu durdurmanın tek yolu da bölgesel aktörlerin ciddi bir şekilde bunun orta ve uzun vadedeki zararlarını düşünüp buna göre pozisyon almaları bence.
1: Şöyle bir kronolojik baktığımızda 14 Ağustos'ta Suriye Dışişleri Bakanı ile İsrail İstihbaratı'nın başkanı arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşiyor. Ve Şeybani bunu daha sonra açıkladı. Barak Ravide konuşmuş.

0: Ve orada Şeybani'nin İsrail'e hayır burada bu üste Türkiye ile beraber bir çalışmamız yok dediğini ama İsrail'in buna rağmen saldırdığını söylüyor. 14 Ağustos'tan gelelim yavaş yavaş bugüne. Cumhurbaşkanı Erdoğan El Cezire'ye bir röportaj verdi. Suriye'ye gideceğini söyledi. Hatta dedik ya biz İsrail'le savaş istemiyoruz ama mealen aktarıyorum savaş noktasına gelirse de biz gerekeni yapmaktan kaçınmayız mealinde bir açıklaması oldu. Amerikan Başkanı Trump'la bir görüşmesi oldu. Bu konuların ele alındığını biliyoruz o görüşmede. Ve hemen bunların akabinde bu saldırı yaşandı. Mehmet Bozkuş Hocam, şöyle stratejik sabır dediniz ya, bu stratejik sabrın sınırı nerede başlar, nerede biter? Bir bu soru. Bir de İsrail'de yaklaşan seçimler dönük bir hamledir bu yaşananlar demek yeterli bir açıklama olur mu sizce bu saldırıya dair?
1: Tabii İsrail'in içinden gelen açıklamayla değerlendirelim isterseniz sondan başlayarak. Bu Barak'ın açıklamasına baktığımız zaman Netanyahu'nun siyasi geleceğini kurtarma çabası olarak değerlendirdiği bir yaklaşım var. Oysa Ebu Barak'ın şu açıklaması da çok çok önemli Sena Hanım. Diyor ki İsrail ile Türkiye arasındaki sorunları bir Amerika Birleşik Devletleri ile görüştüğümüzde çözmememizin imkanı yok diyor. Dolayısıyla bu yaklaşımı İsrail'in içinde aklı selim bir cenah okuyabilirken Netanyahu'nun seçimlerdeki kaybetme riskini hem kendi kamuoyunda New York Belediye Başkanı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın resmini kullanarak ve diğer aktörlerin resimlerini kullanarak halkından oy isteme stratejisinin ne manaya geldiğini bu ölçekte değerlendirebiliriz. Ama unutmayalım ki stratejik sabır Türk devlet aklının bölgesel internantıyla beraber çalışır. Ve bölgesel internantındaki Türk devlet aklının stratejik sabrının insani odaklı olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Ve bugün İsrail'in yaklaşımına baktığımız zaman insani odaklı yaklaşımın çok çok dışında terörist bir yapılanmayla kurulmuş bir terör devletinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu devletin yaklaşımına karşı Türkiye'nin izleyeceği politikalar da aklı selim ve onların istediği düzeyde olmayacaktır. Büyük devletler büyük düşünürler. Küçük devletler küçük mahallenin sadece sokaklarında oynayabilirler ki Türkiye artık çok büyük bir ölçekte küresel güç konumunda ve bunun farkında olan bir İsrail var. Ve bakın Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşımı anlamında değerlendirdiğimiz zaman da bu stratejik sabrı. Çünkü Suriye coğrafyası sadece küçük bir askeri saha üzerinden okumak büyük güç dengelerini etkileme noktasındaki alanda yanlış değerlendirmelere sebep olabilir Sena Hanım. Dolayısıyla bugün hem Amerika Birleşik Devletleri için, hem Rusya için, hem İran için Suriye ne kadar stratejik bir konumdaysa kendi gelecekler için değerlendirdiğimiz zaman, mesela Amerika Birleşik Devletleri anlamında değerlendirdiğimiz zaman İran'ın sınırlandırılması, Siyonist Devlet'in sözde bekçiliğini ve korumacılığını yapma noktasındaki güvenliği, Türkiye ile ilişkiler, Irak'ın güvenliği ve Rusya'nın Akdeniz'deki varlığı anlamına gelebilecek Suriye coğrafyasındaki huzurla beraber Amerika Birleşik Devletleri istediğini alabilecek güç noktasındaki 5 bölgedeki kontrolünü sağlama selahiyetini planlıyor. Ve Trump bunu çok iyi gördüğü için Suriye'de Ahmet Hüseyin el-Şara yönetimine destek verdiğini görmekteyiz ki burada Türkiye'nin izlediği politikayla beraber yakınlaşık bir politika izlediğini de ifade etmemiz gerekiyor. İşte burada Türk devlet aklının ve stratejik sabrının Suriye coğrafyasında daha çok bütünleşmiş bir Suriye ve ayrışmamış bir Suriye modeline dayandığını ifade etmemiz gerekiyor. Ve bu sabrın dayanma süresi sahadaki varlığının giderek etkinliğinin artmasıyla eşdeğer şekilde yürüyor. Ve bundan da rahatsızlığı duyan bu sabrın karşısında devamlı Türkiye'yi farklı alanlara çekmek isteyen politikayı ortaya koyan da Siyonist devleti olduğunu gördüğümüzde büyük devletin büyük oyunu karşısında ne yapacağını şaşırmış bir İsrail gerçeğini karşımıza çıkartıyor Sena Hanım.
0: Şimdi siz Ehud Barak'ın açıklamasından bahsettiniz. Bir yandan Yair Golan'ın da açıklaması çok konuşuluyor. O da eski Genelkurmay Başkan Yardımcılığı yapmış bir isim. Eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı diyor ki Netanyahu bir kez daha aşırıcı ve güvenilmez bir figür olduğunu, kendisine güvenilmeyeceğini, onunla istikrarlı bir bölgesel strateji kurulamayacağını gösteriyor. Bu şekilde İsrail'e duyulan güveni aşındırıyor. Bizim müttefiklerimizden, ortaklarımızdan uzaklaştırıyor. Türkiye ile çatışmaya daha da yakınlaştıran bu saldırı tehlikeli bir adımdır, provokatif bir adımdır ifadelerini kullanmış. İsrail'in siyasi olarak ayakta kalmak uğruna

0: buna yeni bir savaş çıkarmak için değil, güvenliği sağlamak amacıyla gücü nasıl kullanacağını bilen bir liderliğe ihtiyacı var demiş. Hakikaten çok çarpıcı. Çünkü genelde böyle açıklamalarda hep İsrail kabinesinden gelen yorumları görünce hiç Netanyahu'ya bu şekilde bir eleştiri son zamanlarda görmemiştik. Ama şimdi var bu eleştiri. Seçim öncesi gelmiş olmasının da belki bir anlamı var. Bu açıklamaları nasıl gördünüz Mehmet Turan Hocam?
1: Ya tabii şimdi İsrail'in kendi içerisinde kuvvetli bir öyle veya böyle muhalefeti tarihsel olarak da var. Şimdi İsrail hükümetlerine yönelik veya İsrail'in sert güç kullanımına karşı ilk defa işte bürokrasinin içerisinden tepki gelmiyor. Biz bunu 2004-2005 yılındaki ayrılma planından önce de gördük. Yani orada İsrail Gazze'den ve Batı Şeria'dan çekilme politikasını kabul ettiğinde içeriden çok ciddi bir eleştiri olduğu için de bunu kabul etmek zorunda kaldı. Bunların içerisinde savaş pilotları dahil vardı. O yüzden İsrail'i bir tek yükün, tek bir parça olarak görmemek lazım.
0: Ama özellikle 7 Ekim'den sonra gitgide aşırı sağ kaydığı için bu sesleri çok duymaz hale geldik ya, biraz kasım
1: şöyle,
0: oldu benim.
1: 7 Ekim değil aslında, 2000'e kadar gider bu iş. 7 Ekim'den sadece 2 yıllık bir süreçten bahsetmiyoruz. Aşırı sağ kayma son 20 yıldır, 25 yıldır karşımıza çıkan bir şey. Zaten Netanyahu'nun siyasi olarak iktidarda kalma projesi de burada aşırı sağdan oy alma gerekçesiyle. Çünkü seçimlere girdiğimizde İsrail hükümetinde tamamen muhalif olan, barıştan yana olan muhalif kesim iktidara gelmeyecektir. Yine Netanyahu'nun partisi orada önce olacaktır ama aşırı sağ Netanyahu'dan ne kadar oy çalacak veyahut Netanyahu aşırı sağdan ne kadar oy çalacak, bunu tartışıyoruz biz. Yani bir tarafta barış, diğer tarafta savaş gibi bir durumdan bahsetmiyoruz. Ne kadar savaş üzerinden yürüyecek bir seçim arifesinden bahsediyoruz. Bu ama demek değildir ki hiç muhalefet yok vesaire. Fakat bu muhalefetin etkileme kapasitesi çok çok sınırlı. 20 seneye kıyasla 30 sene önceye baktığımızda, bu açıdan baktığımızda evet, içeriden bu kadar üst düzeyden bir eleştiri gelmesi son derece anlaşılır. Bu ilk değildir, son da değildir. Fakat Netanyahu'nun ve diğer aşırı sağ partilerin buradaki pozisyonunu değiştirmeyecektir. Orada iç içe geçmiş iki farklı durumdan bahsediyoruz. Birincisi, tarihsel olarak zaten İsrail'in zaman zaman gösterdiği saldırgan politikalar, güvenlikçi politikalar, bunu Lübnan İç Savaşı'nda da görürüz, Soğuk Savaş döneminde de görürüz, diğer tarihsel dönemlerde de görürüz. Bir de bunun yanına iktidara gelen aşırı sağın çok uzun süredir iktidarda kalması buradaki bu güvenlikçi paranoyaları daha da katmanlandırdı. Artık işin içerisinde sadece bir rasyonel güvenlik politikası değil, işte dini referansların olduğu, vaat edilmiş toprakların olduğu, herhangi bir insani boyutunun görmezden gelindiği yepyeni bir pozisyona soktular kendilerini. Yoksa tarihsel olarak baktığımızda evet, Lübnan'da da savaşmışlığı var İsrail'in, ne bileyim dönem dönem Gazze'ye askeri müdahalede bulunmuşluğu da var 2005-2006'dan, yani Hamas'ın Gazze'de iktidara gelmesinden sonra, ama 2023 sonrasındaki askeri müdahaleyle veya oradaki artık askeri müdahale de demiyoruz, soykırımla daha önceki operasyonlar arasında çok ciddi bir fark vardı. O yüzden hem frekansı artıyor, hem yoğunluğu artıyor, hem de cepheyi genişletiyor. Ya işte Türkiye-İsrail arasındaki bu kadar gerilim, ya askeri olarak karşı karşıya gelirler mi gibi bir soru 30 sene önce kimsenin aklına bile gelmezdi. Buraya bugün bunu soruyorsa en temel sebeplerinden biri de İsrail'in aşırı sağa kayan siyaseti ve bütün demokratik sistemin esasında aşırı sağ partiler üzerinden birbirlerinden ne çalacaklar üzerine kurgulanmaya başladı. Bütün bu değişiklikte, yani İsrail iç siyasetindeki değişiklikte dışarıya saldırganlık ve rasyonel olmayan bir saldırganlık olarak yansımaya başladı.
0: Bu askeri olarak karşı karşıya gelme riski son zamanlarda İsrail basınında da çokça yazılıyor, çiziliyor idi. Şimdi böyle bir riski siz de görüyor musunuz Mehmet Hocam?
2: Tabii ki, bakın, böyle bir riski Türkiye sahaya yansıtarak her an savaşa gireceğim noktasında söylemiyor. Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın Mısır'daki açıklaması çok çok önemlidir. Radikal adımlar atılması noktasında. İsrail için en büyük korku stratejik caydırıcılık noktasındaki gri alan yaratan Türkiye gerçeğidir. Bu ne demektir? Çünkü caydırıcılık merdivenini değerlendirdiğimiz zaman bölge ülkelerinin bir araya gelerek İsrail'e karşı oluşturacakları jeopolitik güç yapılanması ve bunun sahaya ve masaya yansımasıyla beraber uluslararası boyuttaki alacağı ölçek ve ölçeklendirme noktasıdır ki İsrail'in en çok korktuğu nokta burası. Bakın Sena Hanım.
0: Peki, çok özür dilerim.

0: özür dilerim. Bunu ikinciye söylediniz. Mekke Anlaşması'na atıf yapıyorsunuz ve bölgesel işbirliklerine atıf yapıyorsunuz. Şu anda bu durum, affedin, bu saldırı ve benzeri İsrail'in bölge agresyonunu, Mekke Anlaşması ya da bölgesel işbirlikleri ya da bunların genişlemesi masada sahada nasıl engelleyebilir?
1: İsrail bölgede ve sahada bunu engelleyemez artık. Çünkü gelinen nokta çok farklı bir güç dinamiğine dayanıyor.
0: Hayır,
1: 21.
0: İsrail nasıl
1: yüzyılda.
0: Engelleyebilir değil. Bu anlaşmalar İsrail'in agresyonunu ve bölge saldırganlığını nasıl engelleyebilir?
1: Tabii ki ben bakın uluslararası boyutta etkin bir diplomasinin yürütülmesi. Uluslararası hukuk boyutunda ceza mahkemeleri, Birleşmiş Milletler nezdi ve baktığımız zaman diğer süreçlerde etkin bir yapılanmayla güç birlikteliğinde hareket eden bir ülkelerin oluşması noktası. Diğer bir önemli nokta ekonomik ve ticari yaptırım noktaları. Diğer bir farklı nokta Doğu Akdeniz'de kıyısı olan tüm ülkelerin birlikte hareket ederek İsrail'in nefes alma noktasındaki hareketlerini kısıtlayabilme yeteneğini sahaya yansıtmaları. Ve bunların hepsinden daha önemlisi diplomatik olarak bu varlıklarının bölgede oluşması demek. Dün bölge ülkelerinin İsrail'e karşı tek başına hareket etme noktasından çıkıp bütünleşik olarak hareket etme noktasında birleşmeleridir ki bu hem bu bölgede faaliyet yürüten diğer proxy aktörler ve vekil aktörler için de çok çok büyük bir riski beraberinde getiriyor. Çünkü bölge hem güvenlik mimarisine hem ekonomik kalkınmaya hem refaha hem de kendi geleceklerini kendilerinin belirleyeceği bir kader tayin etme hakkına ulaşmış olacaklar ki bu da 21. yüzyılda bu coğrafya dünyanın güç merkezi noktasındaki karar coğrafyası olduğunda kendilerinin de bir güç merkezi olduklarının farkına varmasını sağlayacak adımları beraberinde getirecektir. İşte Türkiye'nin hem stratejik hedefleri hem stratejik safrının bu stratejiye dayandığını da ifade etmemiz gerekiyor. Bakın Sena Hanım, iki ülke arasındaki tarihsel süreç çok çok önemli. Bakın 49-60 yılı arasını değerlendirdiğimiz zaman daha çok tanınma ve temkinli bir ilişki döneminden bahsediyoruz. Ve burada Batı sistemiyle Arap dengesi arasında bir modellemenin temel belirleyici olduğunu söylememiz gerekiyor. Yine 60 ile 90 yıllar arasında baktığımız zaman mesafeli bir diplomasi Filistin ve Kudüs'ün tamamen belirleyici olduğunu görüyoruz. Yine bakıyoruz burada 2000 ve 2008 yılları arasında kontrollü bir ayrışma yavaş yavaş başlıyor ki Filistin ön plana çıkıyor. Ve 2009-2016 ağır kriz dönemi hatırlarsanız Gazze ve Mavi Marmara süreçleri 2016-2022 yıllarında normalleşme arayışlarıyla üçüncü ülkelerin devreye girdiğini görüyoruz ki diplomasi, enerji ve ticaret boyutlarını hatırladığımızdan sonra 22 ve 23 yıllar arasında yeniden yakınlaşma olarak değerlendirebileceğimiz bir peki. Bölgesel normalleşme politikasını izleyen bir Türkiye var. Ancak stratejik rekabet noktasında bugün gelindiği sürece baktığımızda Suriye, Filistin toprakları ve bölgedeki düzen noktasında artık Türkiye'nin barışı, huzuru ve bölgenin gereceğini planladığını söylememiz gerekiyor.
0: Çok teşekkür ediyorum. Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Mehmet Turan Çağlar ve siyaset bilimci Doktor Mehmet Bozkuş. Çok teşekkürler katıldığınız için. Sağ olunuz. Devam edelim şimdi. İstanbul Beyoğlu'nda tramvay raydan çıktı. Yolcuların tahliye edilmesinin ardından tramvay çekildi. Görüntüler ekranlarınıza geliyor. Kabataş Bağcılar seferini yapan bir tramvay Fındıklı istasyonunda bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı. Son durumu aktarıyoruz. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yolcular hızla tahliye edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından tramvay yeniden raya oturtuldu ve çekildi. Tramvayın raydan çıkması nedeniyle seferler bir süre aksadı.
2: Sağ olun.
0: Şimdi altın haftalar sonra yeniden rekora gidiyor. 7 bin lira seviyesine yaklaştı. Piyasalardaki son durumu bir alalım. İrem Şimşek karşımızda kapalı çarşıda. İrem, gram altında durumu söyledik ama sen bize lütfen detaylıca aktar. Neden altındaki bu yükseliş?
3: Sena Alkan, senin de dediğin gibi altın son iki ayın zirvesine yerleşti bugün. Bir yandan ABD dolarının değer kaybetmesi, küresel tahvil getirilerinin rekor düzeyde gerilemesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı İran'a ve onu destekleyecek ülkelere karşı ekonomik yaptırım uygulayacağı açıklamasının ardından altın rekor yükselişe geçti. Peki piyasada son durum ne? Erdi Demir ekranlarınıza getirsin şimdi. En çok merak edilen

0: hemen gram altınla başlayalım. Gram altında bugün alış 6.820, satış 6.906 lira. Neredeyse 7.000 bandına yaklaşmış. Yaklaşık bir hafta önce 6.700 liraydı gram altın. 200 liralık bir yükseliş var. Çeyrek altına bakalım. Çeyrekte alış 10.927 lira. Satış 11.069 lira. Yine bir hafta önce 10.700 bandındaydı. 300 liralık bir artış söz konusu. Yarım altında da alış 21.860, satış 22.095 lira. Geçtiğimiz hafta yine 21.400 bandındaydı yarım altın. Tam altını da gösterelim. Tam altında alış 43.721, satış 44.253 lira. Değerli metallerden sadece altında değil, gümüşte de yoğun bir yükseliş var. Yaklaşık %3'lük bir yükselişle gümüşün alışı 98 lira, satışı da 103.44. Geçtiğimiz haftalarda gümüş 90 bandındaydı. %3'lük bir artış var dediğim gibi. Sadece altında ve gümüşte değil, petrolde de yoğun bir artış var. Hürmüz Boğazı'nda belirsizliğin devam etmesi ve petrol ticaretinin, deniz taşımacılığında rahatlamanın hala tam sağlanamamasıyla birlikte Brent petrol varil başına 91 dolara kadar yükseldi. Geçtiğimiz haftalarda 80 dolara kadar düşmüştü, özellikle ateşkes döneminde. Tabii şimdi hem ABD hem de İran tarafında ateşkes sona erdi. Müzakerelerin devam edip etmeyeceği merak konusu. Taraflardan gelecek açıklamalarla birlikte piyasalarda da hareketlilik yönünü belirleyecek. Biz de son durumu aktarmaya devam edeceğiz.
1: İrem Şimşek aktardı, altındaki durumu gördük. Şimdi Ticaret Bakanlığı yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiyelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Binlerce kırtasiye mercek altında. Peki yaptırım uygulanan işletme sayısı ne? Kırtasiyeler eğitim öğretim yılına hazır mı? Fiyatlar nasıl? Elif Ergen Ankara'dan bildirecek. Önce fiyatlarla başlayalım. Okul dönemi yaklaşınca çantasından defterine, kalemine öğrencilerin ihtiyacı artıyor. Veliler de bütçesine bakıyor. Fiyatlar ne durumda?
2: Sena Alkan, hepsini aktaracağız. Kırtasiyelerde artık hazırlıklar yavaş yavaş tamamlandı. Raflar düzenlendi, fiyat etiketleri basıldı ve hareketlilik artık başlayacak diyebiliriz. Hareketlilik başlamadan önce Ticaret Bakanlığı da düğmeye bastı. Bu kapsamda 3.612 işletme denetlendi ve 479.847 ürün incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda mevzuata aykırı olan 367 işletmeye idari yaptırım uygulandı. Ticaret Bakanlığı denetiminde en çok dikkat çekilen noktalardan biri şüphesiz fiyatlardı. Fiyat etiketiyle, raftaki fiyat etiketiyle kasadaki fiyatların birebir aynı olması gerekiyor. Peki fiyatlar ne durumda? Hemen onları da aktaralım. Defterlere baktığımızda defter fiyatları 50 liradan başlıyor, 500 liraya kadar çıkıyor. Tabii ki burada yaprak sayısı önemli. Silgiler 20 lirayla 50 lira arasında, kalemtıraşlar 10 lirayla 30 lira arasında, kuru boya, pastel boya ve sulu boyalar 70 lirayla 400 lira arasında, yapıştırıcılar 20 lirayla 160 lira arasında, oyun hamurları 110 liradan satılıyor, dörtlü set şeklinde satılıyor. Okul çantaları, okul çantası almak isteyen öğrenciler ve veliler için 500 liradan başlıyor, 200 liraya kadar çıkıyor. Kalemlik fiyatları 50 lira, 400 lira ve 500 liradan satılıyor. Kurşun kalem fiyatları ise 15 lirayla 30 lira arasından satışa çıkartılmış durumda. Dedik fiyatların raf fiyatıyla kasa fiyatının birebir aynı olması gerekiyor dedik. Kurşun kalem şu anda 45 liradan satılıyor elimdeki kalem. Ve okuttuğum zaman kasadaki fiyat da yine 45 lira olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu şekilde Ticaret Bakanlığı denetime çıktı. İşletmeler denetlendi. Peki Ticaret Bakanlığı denetiminde dikkat çekilen diğer hususlar nelerdi? Ürün alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hemen onu da aktaralım. Ürünlerin özellikle fiyat etiketi önemli dedik. Kokusuz olması gerekiyor. Öğrencilerin sağlığına zararlı kimyasal içerik olmaması gerekiyor. Yasa dışı malzeme bulunmaması gerekiyor. Ve özellikle ürün alırken etiketinin ve ambalajının incelenmesi gerekiyor. Hemen bir ambalaj göstereyim örnek. Bu ambalajda Türkçe açıklamalar bulunması gerekiyor. Üretici firmanın adresinin yer alması gerekiyor. CE damgası ve N71 ifade.

0: maddesinin yer alması gerekiyor ürün ambalajlarında. Ticaret Bakanlığı işte 81 ilde 5 günde bunları denetledi kırtasiyelerde. Yapılan denetimlerde 367 işletmeye idari yaptırım uygulandı.
1: Evet, teşekkürler Elif Ergen, Ankara'dan aktardım. Şimdi TürkSat 4 aya geçişle beraber değişen uydu frekansları birçok evde televizyonları kararttı. Cihaza otomatik yeni frekanslara geçmeyenler servislerin kapısını çaldı. Ne oldu dersiniz? Bazı tamirciler fiyatları fahiş şekilde arttırdı. Detayları Aslın Ömer Aktaş'ın haberinde izleyelim.
2: 2 gündür evimde televizyon izleyemiyorum.
3: Şu anda sadece uydu güncellemesi için 15 tane eve gittim.
4: Güncelleyebildiniz mi uydunuzu?
5: Bazılarını güncelledik, bazılarını güncelleyemedik.
6: Kumandada basılmadık tuş bırakmayan da var, bir yakınından yardım alan da. İşin içinden çıkamayanlar içinse geriye tek bir çare kaldı, o da teknik servisler. Ama artan bu talep fiyatları da katladı.
7: 1000 lira, 1500 lira, 1250 lira isteyenler var. Neden böyle yapıyorlar anlamıyorum ben ya.
2: Kendi mahallemde bir tane televizyoncu abiden rica ettim. Kendisi bana 1000 TL gibi bir fiyat söyleyince ben de bir şekilde evde kendime uğraşıyorum 2 gündür.
8: Evde çalışmıyor şu anda direkt. Uydu sistemleri çalışmıyor.
6: TürkSat 3A'dan 4A'ya geçiş televizyon uydu frekanslarını da değiştirdi. Ama bu değişiklik kimileri için öyle çok da kolay olmadı. Günlerdir televizyonu siyah ekran verenler var.
9: Kanalı açtığımda hiçbir kanalı göstermiyordu.
2: Babam da kendisi Giresun'da, dağın başında. Eve insanları doluşturmuş. Onlar da bir türlü halledemiyorlar bu problemi.
7: Gençlerden de yapamayan var. Var tabii. Benim torunlar var. Onlar yapamadı.
6: Haliyle sorunu çözemeyen teknik servis çağırıyor. Şu sıralar servislerin telefonu neredeyse hiç susmuyor. Her çalan telefon fiyatları daha da katlıyor.
5: Servisler 1000 lira, 1200 lira falan istiyorlar. Bizim buralarda biraz daha düşük, 800 lira falan ama.
10: Bunu fırsata çevirmişler. Para, para, para. Başka bir şey yok.
3: Yetişmeye çalışıyoruz. Şu anda gideceğim yerler var, beni bekliyorlar. Gençlere telefonda yardımcı oluyoruz. Yaşlılara da eve gidiyoruz.
4: Ücreti ne kadar?
3: Valla şimdi 700 alan var, 1000 lira alan var. Ben 500 lira diyorum. Bazen 300 lira alıyorum.
4: Televizyonda kanallar gidince akla ilk antenler geliyor. Ama bu kez sorun antenlerde değil, ayarlarda. Uydu ayarını yapamayan birçok kişi günlerdir evinde televizyon izleyemiyor. Peki doğru uydu ayarı nasıl yapılır?
3: Menüye giriyoruz. Menüde kurulum bölümüne geliyoruz. 4 tane sıfırdır. Transporter listesine geliyoruz. Okeyliyoruz. 12.380'i bulduk. İşaret koyuyoruz. Mavi tuşa bastığımız zaman bu ağ aramayı açık yapacağız. Kanal tipi hepsi dediğimiz zaman cihazımız bütün kanalları teker teker koyacaktır.
11: Abim yapamadı, yeğenim yapamamış, onlar da ben yaptım. TK, GS'yi buldunuz mu iş bitti.
1: 2027-2029 yıllarını kapsayacak orta vadeli programın Eylül ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Enflasyon, büyüme, işsizlik ve cari açık gibi temel makroekonomik hedefleri içerecek yeni programın hazırlıklarını sürdüren ekonomi yönetimi yoğun bir mesai yapıyor.
12: Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası belli oluyor. Temel makro hedefler güncelleniyor. Ekonomi yönetimi orta vadeli programa dair hazırlıklarını hızlandırdı.
13: Orta vadeli program tanıtımı.
12: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı 2027-2029 dönemini kapsayacak orta vadeli programa yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yeni programla 3 yıllık enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro hedefler yeniden belirlenecek. Yatırımlar, fiyat ve finansal istikrarı sağlamaya, enflasyonu düşürmeye yönelik alınacak yapısal tedbirler de programda yer alacak. Yeni orta vadeli programla kamu maliyesi, bütçe dengesi, kamu idarelerinin ödenek tavanları ve öncelikli reform alanlarına ilişkin politika ve tedbirlerin çerçevesi çizilecek. Küresel, bölgesel ve ulusal ekonomideki gelişmeler odağında hazırlanan orta vadeli programla kamu ve özel sektör için öngörülebilirliğin artırılması amaçlanıyor. 2026-2028 orta vadeli programında 2026 enflasyon tahmini %16, 2027 %9, 2028 ise %8 olarak belirlenmişti. Büyüme tahmini ise 2026'da %3,8, 2027'de %4,3 ve 2028'de %5 olmuştu. Yeni programda belirlenecek temel ekonomik büyüklükler doğrultusunda da 2027 yılı bütçe teklifine son şekli verilecek. Teklifte 2027

0: yıl için gelir tahminleri, gider ödenekleri ve bütçe dengesine ilişkin esaslar yer alacak. Bütçe teklifi, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili çalışmalarının tamamlanmasının ardından 17 Ekim'e kadar meclise sunulacak.
1: Şimdi bilmiyorum, bu bilgi ekranımızda yazan meblağı okuyabiliyor musunuz? Şöylece bir gösterelim, kameraman arkadaşımdan rica edeyim. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin borcu 40 trilyon doları aştı. Bunu da bilerek böyle koyduk. Hakikaten okuması, görmesi, anlaması da zor bir meblağa geldi. 40 trilyon 47 milyar 425 milyon 768 bin 420 dolar 22 sent. Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal borcu yıllarca dedik ki 30 trilyon doları aştı. 30 trilyon doları aştı dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin borcu yapılan açıklamaya göre Hazine Bakanlığı'ndan 40 trilyon doları aştı. Dün öğleden sonra bu açıklamayı yaptılar ve artık 40 trilyon doların üzerinde Amerika'nın borcu. Son 10 yılda özellikle askeri harcamalarla beraber arttığını biliyoruz. Şimdi burada 40 trilyon doları görüyoruz ama ayrıca bir 2 trilyon dolarlık daha bütçe istiyor Amerika Birleşik Devletleri Kongre'den. Neden? İşte İran Savaşı'nın maliyetlerini karşılamak için, vergi indirimlerini vesaireyle beraber 2 trilyon dolarlık bir borçlanmaya daha gitmesi bekleniyor bir paket halinde. Tabii bütün bunlarla beraber işte Amerikan tahvillerinin durumu konuşuluyor. 10 yıllıklar, 30 yıllıklardaki o faizler konuşuluyor. Aslında Amerikan Başkanı Donald Trump göreve gelirken mali disiplini yeniden sağlama sözü vermişti. Ama gelinen noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin borcu işte bu gördüğünüz meblağa ulaştı. 40 trilyon doları aştı. Şimdi az önce dedim ya, İran Savaşı'nın maliyeti ve istenen ek bütçede dahil geldiğinde daha da üstüne çıkacak diye. Şimdi bir bakalım İran Savaşı'ndaki duruma. ABD ile İran arasındaki 60 günlük ateşkesin süresinin dolmasıyla gözler taraflardan gelen açıklamalara çevrildi. İran'la müzakerelerin bir noktada devam edebileceğini söylüyor Amerikan Başkanı. İran'a karşı ekonomik savaş ilan etti. Tahran'dansa bu ABD'ye yalnızca daha fazla yenilgi getirir açıklaması geldi.
0: İran'la müzakereler bir noktada devam edebilir dedi. İran'a karşı dünyanın en ezici ekonomik yaptırım operasyonunu başlattığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki 60 günlük ateşkesin süresinin dolmasıyla gözler taraflardan gelen açıklamalara çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin devam edebileceği mesajını verdi.
2: Maybe at some point, but right now I think the situation is so good. But maybe at some point, Iran cannot have a nuclear. You know why? Because they'd use it, and we're not going to let them use it.
0: Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Trump, İran'a karşı ekonomik savaş ilan etti.
3: İran'a benden başka anlaşma yapma fırsatı veren kimse olmadı, ama bunu değerlendiremediler. Bu nedenle bugün herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum. İran'a herhangi bir tür can simidi sağlayan ülkeler de muazzam ekonomik sonuçlarla karşı karşıya kalacak.
0: Trump'a ilk tepki İran Dışişleri Bakanı Arakçı'dan geldi. Arakçı, bu Amerika Birleşik Devletleri'ne yalnızca daha fazla yenilgi getirir derken, Bakan Yardımcısı Garip Abadi, askeri savaş sonuç vermedi. Şimdi bir sonraki yenilginin adını ekonomik savaş koymuşlar ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin her seferinde yanlış hesap yaptığını vurguladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, ülkesinin çıkarları doğrultusunda müzakereye devam edebileceğini söylüyor. İran Meclis Başkanı Kalibaf da Amerika Birleşik Devletleri'nin savaştan çekilse de devam etse de kaybedeceğini savunuyor.
1: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO üyesi ülkelerin genelkurmay başkanlarıyla çevrim içi toplantıda bir araya geldi. Bölgesel ve küresel konular ele alındı. Toplantı Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Grinkevich başkanlığında yapıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ittifakta bulunan mevkidaşlarıyla bölgesel savunma ve güvenlik konularını görüştü. Toplantıda ittifakın hedefleri ve yol haritası ele alındı. Bayraktaroğlu, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne düzenlediği saldırının ardından Amerikan mevkidaşı Dan Kane ile de bir görüşme yapmıştı. Onu da aktaralım.

0: İsrail ordusu katlettikleri Hint Recep'i, hatırlayacaksınız Hint Recep'i. Onun ölümünü, katlini ayrıntılı soruşturma kararı aldı. STK çalışanlarının öldürüldüğü saldırılara dair soruşturmadaysa askerlerin suçsuz olduğu savunuldu.
1: 6 yaşındaki Hint Recep ve 15 sağlık çalışanının öldüğü saldırıya yeni soruşturma açıldı. STK çalışanlarının öldürülmesine dair açılan soruşturmadaysa İsrail askerleri suçsuz bulundu. Ocak 2024'te Gazze'de önce 6 yaşındaki Hint Recep'in de aralarında bulunduğu 9 kişi İsrail'in kanlı saldırısında katledildi. Mart 2025'te ise Refah'ta 15 sağlık çalışanı saldırıda yaşamını yitirdi. Üzerinden bir yıl aşkın zaman geçtikten sonra İsrail ordusu saldırıları incelemeye aldı. Hint Recep ve ailesine yönelik saldırının Filistin Kızılayı Ambulansı Hareketi'nin koordinasyonunda görülen aksaklıklar nedeniyle daha ayrıntılı soruşturulmasına karar verildi. Cezai suç işlendiğine dair makul şüphe isnadıyla İsrail askeri polisine havale edildi. Hint Recep'in büyük annesi İsrail ordusunun cinayetle ilgili soruşturma başlatacağını açıklamasının ardından konuştu. İsrail yargısının adaleti sağlayacağına güvenmediklerini söyledi.
2: Hint masum bir çocuktu, arabada hedef alındı. Herkes Hind'in kurtarılmak için yalvardığını gördü. Ancak kimse Hind'i kurtarmadı ya da çağrısına cevap vermedi. Hind, İsrail askerleri tarafından kasıtlı olarak ve tüm dünyanın gözleri önünde hedef alınarak öldürüldü.
1: Bir diğer soruşturma ise STK çalışanlarının ölümüne yönelikti. Han Yunus'ta sınır tanımayan doktorlara bağlı iki personel ve Deir el-Belah'ta 7 Dünya Merkez Mutfağı Yardım Görevlisinin öldürülmesi soruşturmasına gerek olmadığı karar verildi. Saldırılarda askerlerin suçu olmadığı ileri sürüldü. İsrail'in incelediği olaylar Gazze şeridindeki ihlallerden yalnızca bir kısmı. BM raporları İsrail'in Gazze'de ağır insan hakları ihlalleri, savaş suçları ve uluslararası hukuk ihlalleri işlediğini belirtiyor. Bir cezasızlık ortamı yarattığını kaydediyor.
0: Tokat'ta hırka verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Bıçaklanan bir kişi ağır yaralandı.
3: Hırka yüzünden kavga ettiler. Okul bahçesinde birbirine girdiler. Bir kişi bıçağını çekip arkadaşını ağır yaraladı. Tokat'ta bir arkadaş grubu okul bahçesinde buluştu. İddiaya göre gruptaki iki genç arasında hırka verme meselesinden tartışma çıktı. Büyüyen hırka tartışması bir anda kavgaya döndü. Gençlerden biri arkadaşını üç yerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklanan gençle kavga sırasında hafif yaralanan saldırgan hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Şanlıurfa'dan acı bir haber var maalesef sırada. Çok trajik, çok acı. 8 yaşındaki çocuğumuz spor salonunda kale direğinin altında kalarak hayatını kaybetti.
3: Fileye tırmanmaya çalışıyordu. Kale direği bir anda üzerine devrildi. 8 yaşındaki Mert Ali hayatını kaybetti. Olay Şanlıurfa'da Akabe Toki Anadolu Lisesi'nin spor salonunda meydana geldi. Okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan İbrahim Yavuz, yaz tatili nedeniyle oğlu Mert Ali'yi yanında spor salonuna götürdü. Yavuz, kursiyerlere basketbol antrenmanı yaptırdığı sırada Mert Ali de portatif kale direğiyle oynuyordu. Bu sırada filesine tırmanmaya çalıştığı demir kale direği çocuğun üzerine devrildi. Olayı gören baba ve salondakiler yardıma koştu. Ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ama doktorların çabası onu kurtarmaya yetmedi. 8 yaşındaki Mert Ali'nin cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Antalya'da bir kişi denize girmek için kayalıkları tercih edince hastanelik oldu. Yukarı çıkmaya çalışırken ayağından yaralanan adamın yardımına ekipler koştu.
3: Denize girmek için kayalıklara indi. Ayağı burkulunca mahsur kaldı.

Ekipler onu kurtarmak için uzun süre uğraştı. Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ulaş Ç, denize girmek için 30 metrelik kayalıktan aşağı indi. Bir süre sonra yukarı çıkmak istediğinde ayağını burktu. Kayalıklarda mahsur kalan adamı görenler hemen AFAD ve itfaiyeye haber verdi. Ekipler mahsur kalan kişiye önce denizden ulaşmaya çalıştı. Dalgalar ve kayalıkların durumu nedeniyle bu plan işe yaramayınca B planı devreye girdi. Halatla 30 metre aşağı inen AFAD ekipleri mahsur kalan kişiye ulaşmayı başardı.

0: sedyeye bağlanan Ulaş Ç yukarı çekildi. 2 saatlik operasyonla kurtarılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
1: Bu haberle gün ortasının ilk dilimini kapatalım. Bir aradan sonra da devam edelim.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler tüketici sağlığı açısından önemli risk taşıyor. Gıda güvenliği denetimlerinde dijital takip sistemleri ve yapay zeka tabanlı analizlerin önemi artıyor. Gıda güvenliği ve beslenme veri sistemlerinin güçlendirilmesi krizlere erken müdahale açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar gıda güvenliğinin artık yalnızca tarım politikası değil, aynı zamanda ekonomi, sağlık, enerji ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Kısa bir aranın ardından gün ortasının ikinci saatine başlıyoruz. Şimdi Ankara'da fuhuş, insan ticareti, göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen iki ayrı soruşturmada 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Hızlıca Ankara'ya gidelim, Emre Aytekin daha fazlasını aktarsın. Emre.
1: Sena Alkan soruşturmanın detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı fuhuş, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik iki ayrı soruşturma başlattı. Şu ana kadar da 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Çankaya'da faaliyet gösteren 5 eğlence mekanını takibe aldı. Bu takip sonucunda insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçları kapsamında bir soruşturma başlattı. Savcılık bu soruşturma kapsamında 28 şüpheliyi tespit etti ve düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı. Ayrıca 15 yabancı uyruklu kadın ile yasal kalış hakkı bulunmayan 3 kişi tespit etti. Bu şüpheliler hakkında da yasal işlem devam ediyor. Diğer soruşturma ise Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü. Etimesgut ilçesinde günübirlik evlerin fuhuş amacıyla kullanıldığı belirlendi ve 49 mağdurun da tespit edildi. 49 kadının da mağdur olduğu tespit edildi. Başsavcılık bu soruşturma kapsamında da operasyon düzenledi ve 18 şüpheliyi yakaladı. Bu şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin adli işlemleri sürüyor. Soruşturmanın detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı demiştik. Bakan Gürlek bu iki soruşturmaya ilişkinde net mesajlar verdi. İnsanların çaresizliğini kazanç kapısına çevirenlere, kadınlara istismar edenlere, fuhuş ve insan ticaretinden para kazananlara hiçbir alan bırakmayacağız mesajı verdi. Bu çalışmalar adli makamlarımız ile güvenlik birimlerimizin güçlü koordinasyonuyla kararlılıkla sürdürülecektir dedi. Bir kez daha belirtelim, Ankara'da fuhuş, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığına ilişkin iki ayrı soruşturma yürütüldü. Bu soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
0: Emre Aytekin o gelişmenin detaylarını aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i bıçakla yaralayan şüpheli ve oğlu tutuklandı. Saldırgan emniyetteki ifadesinde olayı bakın nasıl anlattı.
2: Tahrik edildiğini söyledi. Kendimi korumaya çalıştım dedi. Yeni Parti milletvekilini bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana geldi. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş'le tartışmaya başladı. Sokak ortasındaki o tartışma bir anda büyüdü, kavgaya dönüştü. O anlarda saldırgan Keleş, Meriç'i bıçakladı, sonra da kaçtı.
3: Oğuzeli CHP ilçe başkanı.
4: Eski ilçe başkanı değil mi?
2: Yaralı milletvekili hastaneye kaldırıldı. Ameliyatın ardından hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı. Saldırgan ve oğlu dahil 5 kişi gözaltına alındı. Keleş, emniyetteki ifadesinde Melih Meriç'le ilçe başkanlığı konusunda tartıştıklarını söyledi.
5: Melih Meriç bana yeni partiye gel, bizimle birlikte ilçe başkanı olarak devam et, atamanı ben getirteceğim dedi. Ancak bugüne kadar atamam yapılmadı. İlçe başkanlığına farklı biri atandı. Olay günü Melih Meriç beni aradı. Benim arkamdan nasıl konuşursun diyerek benden konum istedi. Yanıma geldiğinde bana hakaret etti ve yumruk attı. Ben de kendimi korumak amacıyla bıçağı kendisine doğru salladım.
2: Seydi Ahmet Keleş pişman olduğunu söyledi. İfadesinde öldürmeye teşebbüs niyetinin olmadığını öne sürdü.

0: öldürmek isteseydim durum farklı olurdu dedi. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden saldırgan Seydi Ahmet Kereş, öldürmeye teşebbüs, oğluysa suç delillerini gizleme suçlamasıyla tutuklandı.
1: Çok tahrik etti, bilerek yapmadı.
2: Yeni Parti'de kongre sürecine ilişkin takvim belirlendi. İl ve ilçe seçimleri 27 Ekim'e kadar tamamlanacak. Partinin genel merkezi 30 Ağustos'ta açılacak. İlk kurultay tarihi ise kongreler sonrası özel başkanlığında yapılacak parti meclisinde belirlenecek.
0: İl ve ilçe kongreleri, genel merkezin açılışı, kurultay tarihi, Yeni Parti'de kongre takvimi belli oldu. Kongre süreci 22 Ağustos'ta başlayacak. Üye çizelgeleri 26 Ağustos'ta il ve ilçe başkanlıklarında askıya çıkarılacak ve itiraz süresi başlamış olacak. Partinin ilçe seçimleri 12 Eylül'de, il seçimleri ise 18 Ekim'de gerçekleştirilecek. 27 Ekim'e kadar il ve ilçe kongreleri tamamlanacak. Partiye 26 Ağustos tarihine kadar üye olanlar devam eden kongre süreçlerinde oy kullanabilecek.
3: Yeni Parti Genel Merkezi'ndeki çalışmalar sürüyor. Partinin 30 Ağustos'taki açılacak Genel Merkez binasındaki hazırlıklar da sona gelindi. Açılış törenine Genel Başkan Özgür Özel de katılacak.
0: Genel Merkez'in açılışı ve kongrelerin bitimiyle birlikte Parti Meclisi Özgür Özel Başkanlığı'nda toplanacak. Parti Meclisi'nde ilk Büyük Genel Kurul ve kurultayın yapılacağı tarih belirlenecek.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek mazot fiyatlarını değerlendirdi. Attığımız adımlarla küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyoruz dedi. Sosyal medya hesabından yaptı bu açıklamaları Bakan Şimşek. Küresel enerji piyasalarında olağanüstü bir dönemden geçildiğini belirtti. Belirgin şekilde gerileyen ham petrol fiyatlarına rağmen taşımacılıktaki aksamalar ve rafineri kesintilerinin yol açtığı arz sıkışıklığı nedeniyle mazot fiyatları üzerindeki baskının sürdüğünü söyledi. Mazot, Brent petrol marjı uzun dönem ortalamasının yaklaşık 5 katına çıkarak varil başına 100 dolar seviyelerinde seyrediyor dedi. Mazotta Eşel Mobil kapsamında attığımız adımla bu olağanüstü küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyor. Aynı zamanda bütçe disiplinini korumaya devam ediyoruz ifadelerini kullandı. Yeni nesil suç örgütü Casper'ların hücre evlerinde adeta tetikçi fabrikası kurduğu ortaya çıktı. Suça götüren sistem hazırlanan iddianamede detaylandırıldı. Gençler nasıl örgüte kazandırıldı? Silahlar tetikçilere nasıl ulaştı? Birbirini tanımayan kişiler nasıl aynı eylemde buluştu? Casper'ların karanlık eylem sistemi Arzu Kaya'nın dosya haberinde.

0: Gençleri kardeş diye kazandırdılar, işe çık diye sokağa gönderdiler. 20 bin liraya saldırı siparişi verdiler. Kesburlar suç örgütüne ilişkin iddianame sadece suç eylemini değil, eylemi üreten karanlık sistemi de ortaya çıkardı.
1: Gizli'de çok ciddi anlamda önem veriliyor. Hem kalırken, hem eleman devşirirken, hem eylem yaparken, hem de eylem sonrasıyla ilgili olarak.
2: İddianameye göre sistemin ilk halkası gençlerin örgüte kazandırılmasıyla başlanıyor. 15-25 yaş arasındaki işsiz, ailesiyle problemleri olan gençler seçiliyor. İlk temas onları suça karıştırmak değil, onları yedirip içirmek, sosyal ortamlara sokmak ve böylelikle güvenlerini kazanmak.
1: 14-15 yaşına, yani ergenlik çağına gelmiş olan bu çocuklarımızla ilgili olarak örgütler aslında bir sistem kurmuştu.
0: Sonra devreye sosyal medya giriyor. Para, motosiklet, silah, lüks yaşam. Yani genç bir yandan kardeş aidiyetiyle kazanılıyor, diğer yandan güç ve lüks yaşam imajıyla örgüte çekiliyor.
1: Sosyal medya üzerinden eleman devşirmek için ne kadar lüks bir hayat yaşadıklarını, ki görsellerle birlikte destekleyerek yaptıkları eylemleri popüler hale getiriyor. Kardeşlik hukuku varmış gibi aidiyet duygusuyla beslemeye başlıyor.
2: Ancak aidiyet yetmediğinde iş devreye giriyor. Örgüt yöneticileri üyelerine bizim için işe çıkacaksın, seni boşuna mı yedirdik içirdik diyor. Öyle ki bir etkin pişmanlık ifadesine göre 20 bin lira saldırı için para veriliyor. WhatsApp'tan konum gidiyor, silahı da aynı noktadan alması gerektiği söyleniyor.

0: eleniyor.
1: İnsan kaynağını ele geçirdiğiniz zaman artık eylem tarafına geçiyorsunuz. Eylem aşamasına geçtiğimiz zaman evlerde kampı alıyorlar bir nevi.
0: Böylece eylemin bir sonraki halkasına geçiliyor. Tetikçi.
1: Kimseyle temas etmiyorlar. Eylem yapacakları kişiyi hiç tanımıyorlar.
0: İddianameye göre eylem birbirini tanımayan ayrı hücreler üzerinden kuruluyor. Motosikleti süren başka, tetikçi başka, silahı temin eden başka. Amaç bir halka çözüldüğünde diğerine ulaşılmasını zorlaştırmak.
1: Motosikletli eylemlerde şununla da karşılaştık. Motosikleti kullananı da tanımıyor. Beraber ama suç işlemeye gidiyorlar. Gittikleri mahallede ateş ettikleri insanı da tanımıyorlar. En tepeden gelen emrin en aşağıya iletilirken ki aradaki kişilerin ortaya çıkartılmaması.
0: Sistemin en gizli halkalarından biri ise hücre evleri. İddianameye göre bu evler kısa süreli kiralanıyor, silahlar bu noktada saklanıyor. Örgüt üyeleri eylemlerini gerçekleştirdikten sonra işte bu evlere sığınıyor.
2: Silahlar elektronik eşyaların içine gizlenip doğrudan hücre evine bırakılır. Talimatlar şifrelerle verilir. Silahı getirenle eylemi yapacak kişi birbiriyle temas etmez. Buna özen gösterilir.
1: Bu eve geldiğinde aslında çocuk ne o örgütün, ne bir üstündeki, ne onun üstündeki, ne de onun üstündeki. Yani kademeli olarak üstlerinin hiçbir tanesini tanımıyor. Eylemde birlikte hareket edecek kişileri de tanımıyor.
0: Eylem görüntüleri, örgütün gücünü gösteren videolar sosyal medyada paylaşılıyor. Böylece bir video, başka gençleri örgüte çekmek için yeni bir propaganda aracına dönüşüyor. Sistemin bir diğer halkası haraç ve yağma. Öyle ki mağdurlar yabancı numaralardan aranıyor, örgüt adına para isteniyor. Sokağın hakkı, ceza, mahkum doyurma gibi ifadelerle haraçlar toplanıyor. Yani iddianameye göre Casper'ların karanlık eylem sistemi, önce temas, sonra aidiyet, ardından işe çık talimatı. Sokakta eylem, kapalı kapılar ardında organizasyon ve sosyal medyada ise güç gösterisi.
1: Yapıyorlar eylemlerini hemen karşılığında başka bir operasyonla derdest edilip götürülüyorlar. Adalet Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza güveneceğiz. Cumhuriyet savcılarımız bu işin üstündeler, kesinlikle nefes aldırtmadan bu operasyonlara devam ettikleriyle ilgili de sürekli mesajlarını bize veriyorlar.
3: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Ekim ayında mecliste izleme komisyonu kurulacak. Beştepe himayesindeki süreç kurulunda da alt komisyonlar oluşturulacak. Bir yandan da DEM Parti İmralı'ya yeni bir ziyaret yapacak. Bundan sonraki yol haritasına ilişkin ayrıntılar haberde.
4: Hem Beştepe'de hem de mecliste silah bırakmanın takibine yönelik hazırlıklar hızlanacak. Ekim ayında mecliste izleme komisyonu kurulacak. Süreç kurulu da alt komisyonlar oluşturulacak. Çerçeve yasada yer alan düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve örgütün silah bırakma sürecinin takip edilmesi için belirlenen mekanizmalar çalışmalarını başlatıyor. Mecliste izleme ve irtibat komisyonu yeni yasama döneminin başlamasının ardından Ekim ayında kurulacak. Ekim'in ikinci ya da üçüncü haftasında komisyonun oluşturulması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki süreç kurulunun da 24 Ağustos Pazartesi günü yapacağı toplantıda alt komisyonlarını belirlemesi bekleniyor. Bakanlık, kurum ve kuruluşların temsilcileriyle gerekli görülen kişiler de toplantılara davet edilecek. Alt komisyonlarda sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin de dinlenmesi öngörülüyor.
5: Sizleri şahsım ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına
4: kurulacak alt komisyonlarda örgüt mensuplarının sivil hayata entegrasyonu ve rehabilitasyonu gibi başlıklar ele alınacak. Süreç kurulu yaptığı çalışmalara ilişkin mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonunu bilgilendirecek. Hazırlıklar sürerken DEM Parti'nin de İmralı'ya yeni bir ziyaret yapması bekleniyor. Heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol yer alacak. Ziyarette süreç kurulu ve mecliste kurulacak komisyona dair değerlendirmeler yapılacak. İmralı'ya son ziyaret 2 Ağustos'ta yapılmıştı. Bu ziyaret öncesinde DEM Parti heyetinden Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Heyet üyeleri süreçte Öcalan'ın birinci rolünü örgütün silahsızlanmasını taahhüt ifadeleriyle tanımladı. Ayrıca DEM Parti eş genel başkanlarının İmralı'ya gitmek için bir çalışmanın

0: söz konusu olduğu belirtildi.
1: Şimdi terörsüz Türkiye sürecinde yasa çıktı. PKK'nın silah bırakma süreci takip ediliyor. Silah bırakma tespit ve teyidi yapılırsa bir sonraki aşamaya geçilecek. Bu süreçte yeni açıklamalar da gelmeye devam ediyor. DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek o toplantıdaydı. Şimdi bizimle hoş geldin Nevzat.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Ya bu toplantıda yani şöyle varsa bize son dakika bilgileri, öne çıkan başlıklar nelerdir aktarabilir misin?
2: Sena, şöyle takip ettiğim herhalde kaçıncı toplantıdır bilmiyorum ama genellikle bu toplantılar yapıldığında iki duygu bende çok öne çıkar. Ya bir sorun vardır ya da işler rayına gidiyordur, daha da hızlansın diye bu toplantılar yapılır. Bu sefer ikinci duygu hakimdi. Evet, işler normal, çok büyük bir aksaklık yok. Fakat sürecin anlatılması, toplumsallaşması anlamına anlatılması gerekiyor. O ifade edildi. Tabii burada ama beni en çok burada şaşırtan mesele, çok açık ifade edeyim, sürecin uluslararası boyutunun bu denli, yani karşıtlık üzerinden kim bu sürece karşı noktasında sürecin bu kadar şeffaf anlatılmasıydı. İlk defa ben İmralı heyeti üzerinden veya Öcalan'ın yanında kalmış işte sekreter heyetini yürütmüş isimlerden ilk defa İsrail ve İngiltere bağlamında bu denli net açıklamalar gördüm. Yani sürecin, İsrail'in sürece niye karşı olduğu, Suriye'deki gelişmeler, buna bağlı olarak Devlet Bey'in açıklamaları şöyle özetlendi. Birincisi, bu süreci Devlet Bey'in başlattığı ifade edildi. Yani şöyle bir kamuoyunda bir algı vardı. İşte Sırrı Süreyya Önder bir görüşmeler yaptı. Acaba adada başka bir görüşmeler mi yapıldı, ısıtıldı vesaire falan. İmralı heyeti çok net biçimde süreci Devlet Bahçeli'nin başlattığını, bunun bir beka sorunu olarak gördüğünü, gelişmeleri çok iyi okuduğunu, özellikle Suriye bağlamında ve dolayısıyla sürecin sahibinin Devlet Bahçeli olduğunu ifade ettiler. Bunun öncesinde herhangi bir temasın olmadığını, sadece 2023 yılında Öcalan'ın odasının değiştirildiğini ama herhangi bir temas, herhangi bir görüşme olmadığını, yani sürecin başlamadığını ifade ettiler. İkinci mesele, oluşturacak olan kurullarla ilgili, ki yasanın geçmesiyle ilgili.
1: Kurullara geçmeden sen az önce kim karşı ve neden bunu ilk defa bu kadar net gördüm dedin ya. İsrail ve İngiltere'nin adını verdin. Mesela ne söylüyorlar? İsrail neden karşı ve bir bu süreci baltalamaya dönük girişimi olduğu tespitinde bulunmuşlar mı? İngiltere ya da hakeza aynı soru İngiltere için de geçerli. Neden karşı?
2: Çok net ifade ediyorlar. İsrail'in karşıtlığını şöyle okuyorlar. Büyük İsrail'in kurulması için milliyetçi bir Kürdistan'ın oluşması gerekiyor. Dolayısıyla bunun için çalıştılar. Öcalan bu projeyi engelledi ve dolayısıyla İsrail aslında süreci böyle yürütmek istiyordu. Yani yeni bir ikinci bir İsrail'e ihtiyaç, tam onların ifadesiyle söylüyorum. Orta Doğu'da bir Kürdistan'a, onların da ikinci bir İsrail'e ihtiyacı vardı. Bunun milliyetçi olması gerekiyordu. Öcalan bunu engelledi. Yani milliyetçi bir ulus devletin ihtiyacını engelledi. Dolayısıyla da İsrail'in sürece karşıtlığını buradan okuyorlar. İngiltere meselesinde de İngiltere'nin tekrardan kaybettiği gücü ele alma noktasında, Orta Doğu'ya yönelme noktasında bu süreci böyle okuduğunu, bir şekilde müdahale etme ihtiyacı hissettiğini, hatta Churchill'in bir lafını ifade ettiler. Dediler ki, eğer Orta Doğu'da hakim olmak istiyorsanız Kürtlerin yaralı bırakılması gerekiyor. Bu sözü de ifade ettiler toplantıda ve ben çok açık ifade edeyim. Yani Öcalan'ın İsrail bağlamındaki eleştirilerini vesaire okumuştuk, görmüştük ama ilk defa İmralı heyeti içerisinde meselenin uluslararası boyutuyla ilgili İsrail ve İngiltere'nin bu sürecin neresinde olduğu, niye karşısında olduğu ile ilgili çok net değerlendirmeler gördüm.
1: Önemli. Şimdi süreçteki sonraki adımlar neler? Oraya geçebiliriz. Dinliyorum.
2: Birincisi şöyle, tabii bir icra kurulu oluşuyor. Biliyorsunuz Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk toplantısını yakın zaman içerisinde yapacak bu üst kurul. Bunun altında kurullar oluşturacak. Bu oluşturacak olan kurullardan bir tanesi İcra Kurulu veya Barış ve Siyasallaşma Kurulu. Anladığım kadarıyla hükümet tarafından ismi farklı, İmralı heyeti ve DEM tarafından farklı bir isimle ifade ediliyor. Bu kurulacak. Bunun içerisinde Abdullah Öcalan'ın olacağı ifade ediliyor. Bunun dışında da mecliste bir izleme

0: Komisyonu kurulacak. Burada bütün vekillerin katılması şeffaflık açısından önemli deniyor. Dolayısıyla da birinci rol bu. İkinci mesele tabii bu gelenlerin ne şekilde nereye gelecekleri vesaire falan bu kısım çok tartışılıyor. Ama dün istatistik bir rakam verildi. 4000'e yakın cezaevinde 75.000'e yakın da soruşturma ve kovuşturmaların olduğu dosyalardan bahsedildi ve bu süreçle ilgili olarak da yasanın bir şekilde bunlara dokunulacağı çok net ifade edildi. Dünkü toplantıda benim en çok algıladığım, üzerinde durulan mesele, belki de altı çizilmesi gereken mesele esasında güven inşası. Yani atılacak olan adımlarla birlikte, özellikle bu süreçle birlikte burada işte teyit mekanizmasının devreye girmesi, tespitin devreye girmesi, kararların alınması ile birlikte adımların eş zamanlı olarak atılacağı ifade ediliyor. Bunu niye söylüyorum? Mesela gazeteci arkadaşlar dün Selahattin Demirtaş'ın tutukluğu ile ilgili sorular sorduklarında İmralı
1: Nevzat, şurada
0: heyeti...
1: burada bir duralım. Bir bağlantıya gideceğim, sonra seninle devam edeceğiz. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Teknofest
2: vesileyle
1: Mavi Vatan'da
2: Milli
1: konuşuyor.
2: Savunma Bakanlığımıza, Deniz Kuvvetlerimize, T3 Vakfı'ndaki yol arkadaşlarımıza, geleceğimizi inşa eden yarışmacı gençlerimize ve buraya gelerek ya da dualarıyla desteğini bizden esirgemeyen aziz milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Gölcük'teki bu coşkunun ardından tüm milletimizi Teknofest ikliminin Güneydoğu'yu saracağı büyük şelene bekliyorum. Hepinizi 30 Eylül'de başlayacak Teknofest Güneydoğu'ya, Şanlıurfa'ya davet ediyorum. Teknofest Mavi Vatan, vatanımıza, tüm dost ve kardeş coğrafyalara hayırlı ve uğurlu olsun. Sevgili genç kardeşlerim, bu yollardan geçmiş mühendis bir abiniz olarak sizlere yaşamımdan öğrendiğim iki tavsiyem var. Unutmayın ki rotası ve menzili olmayan bir gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmak. Hayat denizinde yelken açarken kendinize ait yüksek bir idealiniz, bir kızıl elmanız olsun. Sizi menzilsiz girdaplara ve karanlığa sürükleyecek, başkalarının rotalarında değil, insanlığa fayda sağlayabilecek dost dolu rotalardan ilerleyin. Bunun yanında göğe ve enginlere ne kadar yükseleceğinizi, köklerinize ve değerlerinize ne kadar derin tutunduğunuz belirler. Kökleri dar kalıplara hapsedilmiş, medeniyetinden kopuk bir fidan ilk sert rüzgarda devrilmeye mahkumdur. Köklerinizi sımsıkı sarılın ki fırtınalara meydan okuyabilirsiniz, dimdik bir şekilde ayakta durabilirsiniz. Değerli gençler, bugün baktığımızda ahlaken yıkılmış, vicdanını yitirmiş ve büyük bir karanlığa sürüklenen bir dünya görüyoruz. Adaletin, merhametin ve uluslararası hukukun hiçe sayıldığı bu küresel sistem insanlığa umut veremiyor. İşte Mavi Vatan'da verdiğimiz bu mücadele, bu denli sadece bir teknoloji hamlesi değil. Bu çaba bir adalet ve bağımsızlık mücadelesidir. Tüm kurumlarıyla yıkılmış bu dünyanın yeniden inşası, medeniyetimizin güneş yüzlü çocukları, sizler tek nefes kuşağı tarafından gerçekleşecek. Hürriyetin, adaletin ve refahın kuşattığı o güzel dünyada buluşmak dileğiyle, sevgiyle kalın. Yolumuz açık, programımız Neta, ufkumuz Kızıl Elma.
3: T3 Vakfı Mütevelli
1: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar konuştu. Ekranlarınıza getirdik. Körfez'de bir Teknofest heyecanı var. Selçuk Bayraktar da Teknofest Mavi Vatan'da yaptı bu açıklamaları. Gençlere seslendi. Bir kızıl elmanız, bir hedefiniz olsun dedi. Dünyanın içerisinde bulunduğu o girdaptan karar.

0: Yanlıktan bahsetti ve buradan çıkış için gençlere bir hedef, bir kızıl elma belirlemelerini söyledi. Böyle bir tavsiyede bulundu. Şimdi Nevzat Çiçek'le konuşuyorduk. Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni. Tekrar Nevzat'la devam edecek miyiz değerli arkadaşlar? Tamam, Nevzat'ı göreceğim birazdan. Tam bundan sonraki adımlar neler diye sormuştuk. Oradan devam et istersen.
1: Şöyle, aslında birbirini tamamlayacak olan üç kuruldan bahsetmiştik. Bir tanesi Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Yılmaz'ın başkanlığında oluşturacak olan kurul ve onun alt kurulları. Ama bu alt kurullar içerisinde bir tanesinin olacağı çok net. O da İcra Kurulu ve Barış ve Siyasallaşma Kurulu denen kurul. Diğer taraftan da mecliste bir izleme komisyonu. Yani birbirini tamamlayacak eş güdüm içerisindeki üç yapıdan bahsediyoruz. Burada biraz önce bahsettiğim Barış ve Siyasallaşma Kurulu içerisinde Öcalan'ın da dahil edileceği belirtiyor. Dahil edilmesinin sebebi de örgütün silah bırakması. Dolayısıyla da Öcalan'ın bu taahhüt sürecini gerçekleştirmesi. Yani biliyorsun, Öcalan silahı bırakın dedi. Örgüt silahı bıraktı. Ve bundan sonraki sürecin yönetimiyle ilgili, işte bu silahların teslimi vesaire noktasıyla ilgili bu kurulda olacak. Ama bu kurulda siviller olmayacak. Bu kurul tamamıyla resmi kişilerden olacak. Daha çok güvenlik bürokrasisinin, askerlerin olacağı bir şeyden bahsediyoruz. Tabii burada bir formülasyondan bahsedildi. O formülasyonda şöyle ifade edildi. Önce bu yasayla birlikte demokratikleşme, demokratikleşmeden sonra da yeni bir anayasa meselesi olarak ifade edildi. Ve bunun bir kapı aralama olduğu, bir anahtar görevi yasanın göreceği çok net ifade ediliyor. Tabii burada dünkü toplantıda Sena şunu da azıcık ifade edeyim. Benim çok dikkatimi çekti. İmralı heyetin ifade ettiği barış sürecine entelektüel desteğin az olduğu bir süreci yaşıyoruz dediler. Oraya biraz şaşırmış yani, biz bu toplumsallaşma meselesini konuşurken entelektüel anlamda desteğin az olduğunu ifade ettiler. Belki bunu biraz tartışmak gerekiyor. Ama toplumsallaşması noktasında sürecin ciddi şekilde anlatımı, bu anlatımla birlikte örneğin birçok soru vardı. Dün gazeteci arkadaşların bir kısmının sorusu, işte bir şekilde bu demokrasi ve benzeri meseleye hizmet mi eder, yoksa sadece PKK'ya, Kürtlerin demokrasisine mi hizmet eder tarzı bir soruydu. Onu da şöyle ifade ettiler. Zaten Türkiye'deki sorunların birçoğunun kaynağı bu meselenin kendisi. Dolayısıyla da eğer bu mesele çözülürse gerçek anlamda bir demokratik ortam oluşur tarzı bir yaklaşım içerisine girdiler. Dün çok açık ifade edeyim, çok enteresan bir sohbetti. Yani hem bilgilendirme hem sorulan sorular çok cesur sorulardı. Hani böyle muhatapları bulmuşken gerçekten tırnak içine söyleyeyim, hırpalanan sorulardı. Ona çok net cevaplar ifade ettiler. Gazetecilerin gidip gitmeyeceğiyle ilgili soru soruldu. Bu noktayla ilgili çalışmaların olduğu ama net bir şey olmadı ifade edildi. Öcalan adada yeni bir yere taşınıp taşınmadığıyla ilgili soru soruldu. Bilmiyoruz dendi. Çünkü 1 Ağustos'ta görüştük. O görüşmede herhangi bir şey yoktu dendi. Demin Eylül ayında bir kongre süreci yaşayacağını, bu kongre sürecinin kanuni bir kongre süreci olduğunu ama esas Mart'ta DEM Partisi'nin kadrolarının, tüzüğünün, her şeyinin değişeceğini, bunun için bir kurucular kurulunun oluşacağı ifade edildi. Dolayısıyla sürecin yol haritası bu şekilde ortaya konmuş oldu.
0: Bilmiyorum, şimdi kamuoyunun merak ettiği sorular var. Bunların ne ölçüde orada tartışıldığını bilmiyorum ama böyle hızlı birkaç soru cevap yapsak hem kamuoyunun hem benim merak ettiğim sorular, acaba cevap buldu mu orada diye. Öcalan'ın durumuyla ilgili söyledin ama hani bu süreç içerisinde Öcalan'ın rolü bundan sonraki süreçte, işte siyasete girecek girmeyecek birçok şey konuşulmuştu. Bunlara ilişkin de mi bir öngörüleri yok?
1: Var. Şöyle, kanun çok net. Yani kanunda kasten adam öldürme ve diğer meselelerle ilgili Öcalan dahil PKK üst yönetiminin şu an için herhangi bir şekilde siyasete katılması, serbest bırakılması vesaire herhangi bir şey yok. Cumhurbaşkanlığı üst kurulunda bu konuyla ilgili kendisine verilen yetkilerden bahsedildi. Yani Cumhurbaşkanlığı üst kurulu gerekli gördüğü hallerde yasadır ve benzeri şeyleri önerebiliyor. Dolayısıyla da bu kişilerle ilgili bir başvuru olduğunda zaman içerisinde Cumhurbaşkanlığı üst kurulu bunu inceleyebiliyor. Dolayısıyla da kısa vade içerisinde kamuoyunda işte bir kısım tartışma şey olarak ifade ediyor. Kesin olarak söylemek gerekiyorsa Öcalan dahil, PKK'nın öz yönetimi dahil şu an herhangi bir şekilde siyasete katılma, serbest bırakılma ve benzeri şartların olmadığı, zaman içerisinde sürecin kendi kimliğiyle, kendi ruhuyla birlikte

0: oluşacağı güven iklimiyle birlikte bu kişilerin Cumhurbaşkanlığı Üst Kurulu'na başvuruda bulunabilecekleri belirtiliyor.
1: Peki yine hızlıca silah bırakma konusu hangi noktadaymış, bir bilgileri var mı?
0: Silah bırakma konusuyla ilgili hızlı ilerlediklerinden bahsediliyor. Bu sürecin tamamlanma ihtimalinden, yani Ekim ayında Milli Güvenlik Kurulu toplantısından önce sürecin tamamlanma ihtimalinden söz ediliyor. Net bir süre vermeseler bile, ama sürecin devam ettiğini söylüyorlar.
1: Peki dönüşlerle ilgili bir takvim öngörüyorlar mı? Ya da örgütün üst düzey kademesi ne yapacak mesela? Dönen olacak mı, olmayacak mı? Buna ilişkin bir bilgileri var mı?
0: Bu konuyla ilgili teyit ve teyit mekanizmasının raporunun Milli İstihbarat Başkanlığı tarafından MGK'ya verilmesi ve MGK'da bunun görüşülmesiyle birlikte örgüt fesih kararı alınırsa Milli Güvenlik Kurulu'nda, biliyorsun başvurular o zaman başlamış olacak. Yani o başvurular başladığı andan itibaren kişilerin dosyaları tek tek incelenecek ve o başvurular da kişinin dosyası neredeyse orada yapılacak. Yani diyelim ki cezaevindeyse cezaevi kurullarına yapılacak, yargılama ise Adalet Bakanlığı'na yapılacak ve o nedenle orada dönüş meselesini orada görmüş olacağız. Üst yönetimle ilgili ne olacağıyla ilgili soruyla ilgili şu söyleniyor. Onların durumu da çok netleşecek. 232 kişiden bahsediliyor, 40 üst kişiden bahsediliyor. O da netleşecek. Bir diğer mesele, cezaevinde bu yasadan yararlanmayacak olan, şu an yararlanamayan 900'e yakın bir PKK'lıdan bahsediliyor. Onların da zaman içerisindeki durumunun tekrar Cumhurbaşkanlığı Üst Kurumu'yla birlikte, başvuruyla birlikte incelenebileceği söyleniyor. Yani benim anladığım, cezaevinde kurullar var biliyorsun. Cezayı çektikten sonra o kurullara başvuruyorsunuz. O kurullar sizin topluma girip giremeyeceğinize ilgili karar veriyorlar. Bazen işte 2 yıla yakın yine sizi tutabiliyorlar. Bu kurullarla birlikte Cumhurbaşkanlığı Üst Kurulu da devreye girmiş oluyor. Ve bu, açık söyleyeyim, yani sürecin kendi ruhu ve kendi yol haritasındaki güven inşasıyla birlikte bazı adımların atılabileceği söyleniyor. Ama tekrar altını çizeyim, yetki Cumhurbaşkanlığı Üst Kurulu'na verilmiş.
1: Peki, son soru. Demirtaş'ın durumuyla ilgili bir beklentileri var mı, ne söylediler?
0: Şöyle, aslında Demirtaş'ın meselesinin yasa meselesi olmadığını ifade ediyorlar. Sonuç itibariyle AİHM ve AYM kararları uygulandığında Demirtaş'ın bundan çok hızlı yararlanabilme ihtimalinden söz ediyorlar. Fakat Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve diğerleriyle ilgili, eğer biraz önce bahsettiğim bu süreç kendi rayında ilerlerse, bunun oluşturduğu iklim üzerinden Demirtaş'ın daha rahat bir tahliye edilme olasılığını görüyorlar. Onun da ben 2-3 ay içerisinde olma ihtimalini kendi şeyimle söylüyorum. Yani Eylül ayında olabilme ihtimalinden söz ediyorlar, ama tekrar altını çizeyim, yani AİHM ve AYM kararları uygulandığında Demirtaş'ın yarın bile serbest bırakılabileceğini ifade ediyorlar.
1: Nevzat Çiçek, Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni. Çok teşekkürler Nevzat. Kritik bir toplantıdan çıktıları bizimle paylaştı. Şimdi Teknofest Mavi Vatan kapılarını açtı. Az önce Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarını ekranlarınıza getirdik açılıştaki. Türkiye'nin denizlerdeki gücü Gölcük'te sergileniyor. Buse Deviren orada. Yanında da bir konuğu var. Hızla dönelim. Söz sende ve konuğunda Buse.
2: Senem, Mavi Vatan kapsamında Gölcük'teyiz. Türk donanmasının, deniz kuvvetlerinin gücünü aslında insanlarla buluşturmak için Teknofest kapsamında düzenlenen bir etkinlikteyiz. MK'nin standındayız. MK neler yapıyor? Deniz kuvvetlerine, deniz faaliyetleri için ne üretimler yapıyor? Bunların hepsini konuşacağız. MK'ye Genel Müdür Yardımcısı Ümit Kıyak'la birlikte efendim Habertürk ekranlarına hoş geldiniz.
3: Merhabalar, teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz.
2: Biz en az seyirciler kadar merak ediyoruz neler yapılıyor. Daha önceki neler alıyorduk aslında yurt dışından, şimdi bizim üretimimiz, yer üretimimize neler var? Burada örnekleri var. Renkleri güzel belirlemişsiniz geminin üzerinde, sizin üretimleriniz olanlar. İsterseniz en baştan başlayalım. Neler üretti MK?
3: Malumlarınız, makine kimya endüstri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü harp silah araçlarını ve mühimmatını üretmek, geliştirmek ve tedarikini sağlamakla görevli. Tabii bunun bir kısmı da kara ve hava kuvvetleri kuvvetinin yanında en önemli alanımız aslında deniz kuvvetleri. Burada da deniz kuvvetleri, yani mavi vatana yönelik makine mühendisliğinin ürünlerini görüyoruz. Tabii birçok ürünümüz var, mühimmatımız var.
2: En çok aslında hep benim dikkatimi çeken ve sanıyorum bir süredir yeni olan da envantere giren bu ürün var. Yine bir gemimizde, karşıdaki gemimizde var. En son envantere giren Koçhisar gemisine de koydunuz bunu zannediyorum. Nedir bu efendim? Ne zaman üretime geldi?
3: Şimdi bir savaş gemisi silah sistemi olmadıktan

0: Sonra yolcu gemisinden farkı yok. Onu savaş gemisi yapan en büyük özelliklerden birisi de silah sistemleri. Burada da turuncu renklerde gördüğünüz makine kimya mühendisinin ürünleri, bunlardan dediğiniz gibi baş top olarak geçen 76 milimetrelik top sistemimiz. Önceden bunu yurt dışından ithal ediyorduk. Fakat 4 sene önce bunu yerleştirdik ve şu anda milli gemi projelerimizin tamamında bu milli topumuz mevcut. 16 kilometre menzilli 76 milimetre ve hem kara hem deniz üstü hem de hava hedeflerine kullanılan bir geminin vazgeçilmez bir silahı. Biraz önce bahsettiğiniz gibi şu anda yeni yapılan gemilerimizde de mevcut, kullanmaya başlandı. Daha da geliştiriyoruz silah sistemimizi.
1: İhraç etmeye başlayacak mıyız? Yurt dışına vermeye başlayacak mıyız yurt dışına?
0: Evet evet.
1: Veriyor muyuz şu an?
0: Veriyoruz tabii tabii. Şu anda veriyoruz üretimde.
1: Aslında bence en önemlisi şu oluyor sanırım. Bir zamanlar bizim aldığımız şeyleri şu anda biz satmaya başladık. Üretim.
0: Satmaya da başladık. İhracatını da yaptık.
1: Hangi ülkelere veriyoruz?
0: Şu anda bizim özellikle uzak doğu ülkelerinde müşterilerimiz var. Bunlara veriyoruz. Pakistan başta olmak üzere. Malezya gibi ülkelere şu anda görüşmeler devam ediyor. Sattığımız sistemler var.
1: Ümit Bey, şu çok dikkatimi çekmişti. Onu da dinlemek istiyoruz sizden. O bir deniz altına konulan mayın mı diye geçiyor?
0: Evet. Şimdi malum bir saldırı sistemleri var, bir de savunma sistemleri var. Mayınlar bizim savunma sistemlerimiz. Düşmanın kıyılarına yakın yerlere, limanlarının girişlerine, çıkışlarına bunları ne yapıyoruz? Döküyoruz. Çanakkale'den hatırlarsınız mayın harbimizi. Oradaki zaferin en büyük aktörlerinden birisi de mayınlarımızı hatırlarsınız. Şimdi bu mayınımız dip mayını, 400 kilo harp başlığı var. Bu mayına dökülüyor. Deniz altından da dökülebilir, uçaktan atılabilir. Aynı zamanda gemilerimizden de dökülebilir. Bu uyuyor ve düşman gemisi üzerinde akıllı sistemlerimiz var. Akıllı dip mayı diyoruz. Akıllı olmasının sebebi kendi hedefini seçebiliyor. Yani küçük balıkçı teknesi de patlamıyor. Küçük gemilere patlamıyor.
1: Çünkü ayırt ediliyor. Bu diyor ki mesela TCG Anadolu diyor.
0: Evet, ayırt edebiliyor. Hatta kendi gemilerimizin bilgileri yüklenmek suretiyle de kendi gemilerimize tarıyor biliyor. Dolayısıyla akıllı bir sistem ve orta tonajlı kornet gibi gemilerin etkisiz hale getirilmesinde yaklaşık 45 metrelerde çok etkili bir silah sistemi.
1: Dışında da sanıyorum az önce sizden önce de öğrenmiştim. Dışında bir sistem var ve sonar cihazlar tarafından da tespit edilemiyor galiba.
0: Evet, dışında bir sistem, bizim sonar sistemlerinde soğurucu dediğimiz sistemler var. Çünkü sonarla bir gemilerin mayın harbinde veya karşı mayın harbinde veya mayın avlama gemilerinin en büyük araçlarından birisi sonar. Yani dibi sonarla tarayıp gidiyorlar. Bu da sonarları geri, sonar dalgalarının geri gitmesini engelleyerek, soğurarak mayınımızın yerde görünmesini engelliyor.
1: Yine ileride kamikaze var galiba. Onlar da, o da önemli. Onu da çocuklar da yapıyor. Oraya da gideceğiz birlikte. Bu nedir efendim? Ne işe yarar?
0: Şimdi
1: yeni aslında envantere girmek üzere. Girdi mi ya da?
0: Evet. Envantere girmek üzere olan bir sistem.
1: Piranha adı.
0: Evet. Piranha. Bu kamikaze insansız deniz araçları dediğimiz şu anda belki Ukrayna Harbi'nden de çok yakından takip ettiğiniz, özellikle Karadeniz'de Rus ve Ukrayna birliklerine karşılıklı çok büyük zayiatların verdirildiği aslında silah sistemi. Tercih edilmesinin sebebi bizim güdümlü mühimmatlarımız çok uzak mesafelerden atılıyor ve çok maliyetli silah sistemleri. Bu güdümlü sistemlere karşı bizim de birazdan vakit olsa anlatacağımız karşı tedbir sistemleri var. Fakat bunlara ucuz olmasına rağmen KIDA'lar, yani Piranha gibi sistemler çok etkili. Basit, ucuz ve etkili. Bizim prensibimiz de zaten etkili olacak. Basit olacak, ucuz olacak. O yüzden
1: çalışma sistemi nasıl oluyor?
0: Çalışma sistemi yaklaşık 200 mile kadar herhangi bir komuta merkezinden bunu komuta edebiliyorsunuz. Uydudan komuta edebiliyorsunuz. Herhangi bir insansız hava aracından komuta edebiliyorsunuz. 200 mile kadar menzili var. 200 milden ister görerek, elle komut ederek, isterse tam otonom, yarı otonom veya tam otonom, yani bir görevi yüklediğin zaman gidip o görevi icra edecek şekilde görev atayabiliyorsunuz. Yaklaşık 110 kilo harp başlığı var. Bu harp başlığının özelliği, makine kimyana özel bir tasarım var. O da ön delicili. Yani ilk önce geminin gövdesine giriyor. Gövdesinin içine girdikten sonra kendini imha ediyor. Dolayısıyla dışarıda patlamasından çok daha etkili bir sonuç vermiş oluyor. Bu da makine kimyanın geliştirmiş olduğu bir sistem. Uydu sistemi var. Dünyanın her yerinde kullanabilirsiniz. Her yerinden komut edebilirsiniz. Yakıt sistemi 200 mil. Bunu artırabilirsiniz. Şu anda Deniz Kuvvetleri

0: Bizim ihtiyacı olan 200 mil olduğu için biz 200 millik bir yakıt var. Yakıt sayısını artırarak daha da menzilini uzatabilirsiniz. Tabii bunu sadece biz yapmıyoruz. Bunu diğer ülkeler de yapıyor. Dolayısıyla buna karşı savunmak da gerekiyor. Buradaki sistemlerimize baktığınız zaman
1: bu eğer karşılaşırsak kamikaze, evet, gibi bir ürün.
0: Bize düşmanın kamikaze saldırırsa bakın makine kimya enstitüsünün gelişmiş olduğu Tolga sistemleri var. Belki biliyorsunuzdur. Bu drone sistemleri için tamamen. Yani havadan gelen drone sistemleri. Ama bu sistemi biz deniz kuvvetlerinin hem havadan gelecek drone sistemlerine hem de denizden gelecek KIDA, bu da bir drone malumunuz, insansız, etkili olabilecek şekilde bir sistem geliştirdik. Tolga sistemini denize revize ettik. O da bir radar sistemimiz var. Tamamen bu sistemleri yakalıyor. Havadan gelen drone'ları yakalıyor. Aynı zamanda bunları karıştırıyor. Yani komutasını, haberleşmesini kesiyor. Veya bunları yapamazsak kablo, fiber optik kontrollü ise top sistemlerimize, 20 milimetrelik top sistemleriyle hem havadan gelen hem de denizden gelen insansız bütün araçları ne yapıyoruz? İmha ediyoruz. Dolayısıyla deniz kuvvetlerimizin envanterine de bu silah sistemlerimizi yakın sürede kazandıracağız.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hemen şu çocukları da göstereyim istiyorum. Belki de en önemlisi onlar.
0: Pirana yapıyorlar.
1: Pirana yapıyorlar.
0: Pirana piranaları yapıyorlar.
1: Piranaları yapıyorlar. Hatta yapmış. Sen mi yaptın?
2: Evet.
1: Adını biliyor musun?
2: Kim mi?
1: Adı Pirana. Belki gelecekte gerçeğini yapan bir mühendis olabilir misin?
2: Olur.
1: Olur mu?
2: Evet.
1: Olacaksın umarım.
2: Evet.
1: Onlar burada böyle tek tek hazırladılar planaları. Az önce bizim gösterdiğimiz. Aslında Teknofest'in, Mavi Vatan'ın en önemli yapılmasının sebeplerinden bir tanesi de çocuklara örnek olsun. Onlara da bir rol model alabilmeleri adına, geleceğin mühendislerini yapmak adına kıymetli olur diye düşünüyoruz diyelim. Onlarla birlikte söz yeniden size bırakalım.
3: Devam edelim haberleri aktarmaya. Adana'da bir kişi alacak verecek kavgasında bir aile kurşun yağdırdı. Vurulan baba ve oğlu öldü, anne ise ağır yaralı.
4: Borç meselesi kavgaya döndü. O kavgada silah çekildi. Baba oğul canından oldu. Adana'da yaşayan Mehmet Nuri A. ve Aytekin Fil arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi vardı. Mehmet Nuri A. Aytekin Fil'in iş yerine gitti. Aralarındaki tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Silahını çeken saldırgan Aytekin Fil'i ve yanındaki eşini vurdu. Saldırgan aracıyla olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak Fil çiftinin oğlu Sinan Fil, babası ve annesine saldıran şüpheliyi durdurmak için araca bindi. İkili arasında araç hareket halindeyken arbede çıktı. Mehmet Nuri A. Sinan Fil'i vurdu. Bir süre yoluna devam eden saldırgan daha sonra aracı bırakıp kaçtı. İhbar üzerine iş yerine ve aracın bırakıldığı noktaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aytekin Fil ve eşi Neslihan Fil hastaneye kaldırıldı. Ancak baba Aytekin Fil doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aracın içinde bulunan Sinan Fil'in de hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı annenin tedavisi devam ediyor. Polis ekipleri saldırganın peşinde.
3: Adana'da bir erkek tartıştı kadını apartman bahçesinde tekme ve yumrukla darp etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay Sarıçam ilçesinde yaşandı. Bir erkek apartman bahçesinde tartıştığı genç kadını uzun süre darp etti. Şüpheli elinden kurtulup kaçmaya çalışan kadını sokakta yakalayıp tekme ve yumruklarla darp etmeye devam etti. Yere düşen kadını darp eden şüpheliye çevredekiler müdahale etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan kadın sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis şüpheliyi gözaltına aldı. Osmaniye'de 75 yaşındaki kadın sumak toplamak için evden çıktı. Ancak geri dönmedi. Yakınları yaşlı kadını engebeli arazide hayatını kaybetmiş halde buldu.
4: Evinden sumak toplamak için çıktı. Saatler sonra acı haberi geldi. Yaşlı kadının ölümü yürekleri yaktı. 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı, Osmaniye'de Yeni Gün köyünde yaşıyordu. Öğleden sonra evinden sumak toplamak için çıktı. Kırsal alana gitti. Yaşlı kadın evine dönmeyince yakınları durumu 112'ye bildirdi. Jandarma ve itfaiye ekipleri köye geldi. ekiplerle köylüler

0: yaşlı kadını aramaya başladı. Kayıp kadın evine yaklaşık 500 metre mesafedeki Kartal mevkiinde sumak topladığı yerden 4 metre aşağıda cansız halde bulundu. Ceset ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden traktörle çıkarıldı. Olay yerine gelen avluk yarının yakınları sinir krizi geçirdi. Yaşlı kadının ölüm nedeni araştırılıyor.
1: Türkiye'nin önemli Antep fıstığı üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da hasat dönemi başladı. Ancak üreticiler bu yıl fıstıkta beklediklerini bulamadı. Detayları Eyüphan Kurçun'un haberinde izleyelim.
2: Antep fıstığı toplama başladı.
0: Özellikle baklavanın olmazsa olmazı Antep fıstığında hasat dönemi başladı. Üretici büyük bir heyecanla bahçeye girdi ama umduğunu bulamadı. Antep fıstığı, baklava, kadayıf, dondurma ve çikolata gibi tatlılarda sıkça kullanılıyor. Kuru yemiş olarak da tüketilen Antep fıstığı hasadı Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde de sürüyor.
2: Şu an baklavalık Antep fıstığını topluyoruz. 20 gün sonra da kuru yemiş kırmızı şeklinde toplayacağız. Yani bu yıl istediğimiz gibi değil hedeflerimiz.
0: Geçen yıl Türkiye'nin birçok bölgesi fazla yağış aldı. Ancak Şanlıurfa'da beklenen yağış olmadı. Bu nedenle üreticiler fıstıkta bekledikleri rekolteye ulaşamadı.
2: Geçen yıl kurak geçmesinden dolayı bu yıl fazla gözler oluşmadı hava şartlarından dolayı. Bu yıl normalde 10 gün, 15 gün biz geç başladık.
0: Şanlıurfa yaklaşık 1,5 milyon dekar üretim alanıyla Türkiye'nin Antep fıstığı üretiminde önemli bir yere sahip. Ağaçlardan toplanan fıstıklar fabrikalara taşınıyor. Burada işlenen Antep fıstığı dünyanın her yerine gönderiliyor.
1: Çok uzun süredir Avrupa kapısında vize randevusu bekleyen Türk turist rotasını uzak doğuya çevirdi. Özellikle Japonya turlarında talep artışı %70'e kadar çıktı. Rekor üzerine rekor kırıldı. Peki binlerce kilometre uzaktaki Japonya'yı Türk turist için bu kadar cazip hale getiren ne? Yanıt Gizem Türemen'in haberinde.
3: Balkanlar komple bitti. Şimdi Uzak Doğu'ya gideceğiz.
4: Bu sene Uzak Doğu'da inanılmaz bir patlama oldu. Özellikle Japonya.
3: Bence kültürü merak ediliyor ki ben de merak ediyorum. Bir de vizesiz ya. Ben Cem Yüketkenlerden biri de o.
5: Baktınız mı? Düşündünüz mü gitmek? Evet.
6: TÜİK verilerine göre yılın ilk yarısında 6,3 milyon Türk turist yurt dışını ziyaret etti.
7: Yakın çevremiz çok ciddi bir şekilde en yüksek talebi görüyor. Yani örneğin Balkanlar, bir de vize de yok. Avrupa her zaman talep gören bir destinasyon. İtalya'sından Fransa'ya, İspanya'ya kadar.
8: Vizedeki randevu krizlerine rağmen Avrupa yine rövaçta. Ancak turizm acentalarının verilerine göre Uzak Doğu ülkelerine yapılan seyahatlerde son yıllarda ciddi artış var. Özellikle de Japonya'ya.
4: Geçtiğimiz yıla göre yaklaşık olarak %50-%60 civarında bir artış var.
9: Her açıdan keyifli bir ülke bence. Estetik bir yer.
10: Bence bir Asya sevdası var yani bu Kore olsun. Hani o taraflara genel bir böyle bir şey oldu. Kapısı açıldı.
6: 2022'de ayda 1900'ler olan Japonya'ya giden Türk turist sayısı 2024'te 8000'lere, 2025'te 11000'lere çıktı. 2026'da rekor kırarak 13.000'i aştı.
7: 2024'ten 2026'ya gittiğimiz zaman neredeyse 2-2,5 katından fazla bir artış var Japonya'ya yönelik. Normalde yurt dışı turları %8-%12 civarlarında artarken Türkiye'de Japonya'da bu rakamlar %70'lere kadar varıyor son birkaç yıldan beri.
8: Bazı turizm acentaları Japonya seyahat turlarına taleplerde geçen yıla kıyasla %70'e varan artışlar olduğunu söylüyor. Son bir yılda da Türkiye'den Japonya'ya giden Türk turist sayısı şimdiden 120 bine dayandı. Peki nereden çıktı bu Japonya sevdası?
11: Ben daha çok kültür olarak seviyorum.
7: Belki biraz uzak bize ama sonuçta vize yok. Yani Türklere vize uygulanmadığı için de ciddi bir talep gören bir bölge diyebiliriz.
4: Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi Orta Doğu'daki savaş. Hava yollarının Orta Doğu bölgesine planladıkları uçuşların hepsi de iptal olunca ellerindeki uçakları mecburen uzağa doğru kaydırmaya başladılar ve böylece Uzak Doğu'ya daha fazla uçuş, daha fazla tur seçeneği ortaya çıktı.
6: Japon yeninin son 40 yılın en düşük seviyesine gerilemesi

0: de belirleyici faktörlerden biri.
1: Birçok kişinin internete anlattığında Japonya çok ucuz diyorlar.
2: Ya tabii uçak bileti çok pahalı ama vizesiz yurt dışı tatili yapmak Bodrum'dan Antalya'da tatil yapmaktan daha ucuza patlayabiliyor.
3: Milli Hava Yolu şirketimiz Türk Hava Yolları her gün uçuyor. Aktarmalı seferlerle bazen daha uygun fiyatlarda bulabiliyorsunuz.
0: Japonya gençler için bir tatil destinasyonundan daha fazlası.
4: Seviyor musunuz Japonya'yı?
5: Çok seviyorum.
4: Gerçekten.
5: Bayılıyorum.
6: Müziklerini dinledim, işte yemeklerini denedim, tarzlarını denedim. Yani her şeylerine bayılıyorum.
7: Mangalar çok güzel. Sokak lezzetleri de çok güzel.
4: İstersin ya Japonya'ya gitmeyi.
6: Evet.
8: İstiyorlar. Bakalım belki bir gün biz de gideriz.
9: İngiltere'de ilginç bir araştırma yapıldı. Uzun yıllar asansöre binenlerle merdiven kullanan yaklaşık 500 bin kişinin kalp damar sağlığı incelendi. Gün içindeki alışkanlıklar bakın kalp sağlığını nasıl etkiliyor, araştırma ne söylüyor? Öznur Karslı Çetinler'in haberinde göreceğiz şimdi.
10: Asansöre binmek mi, merdiven çıkmak mı?
11: Merdiven çıkmak.
10: Neden?
11: Yani biraz efor sarf etmek iyi oluyor. Kalbe de iyi gelen şeyler.
12: Devamlı asansörü kullanmak da pek iyi değil.
0: İngiltere'de 480 bin kişi üzerinde yapılan ve 14 yıl süren araştırmada bunu ortaya koydu. Kalp damar sağlığı için merdivenleri bir bir tırmanmak altın değerinde.
12: Hareketsiz yaşantı kalp damar sağlığı açısından hakikaten bir risk faktörüdür. Merdiven bir kere şöyle önemli. Hareket ediyorsunuz, kalp ritminiz biraz artıyor.
10: Hareketsizliğe o kadar alıştık ki artık gün içerisinde gittiğimiz birçok binada, plazada size yön gösteren, gideceğiniz kata çıkaran asansör görevlileri bile bulunuyor. Oysa asansörü sık kullanmak sağlık açısından dezavantajlı bir durum yaratıyor. İngiltere'de yapılan son araştırma merdiven çıkanların kalp krizi geçirme risklerinin %35 daha düşük olduğunu ortaya koydu.
13: Hareket etmek, üstüne bir de merdiven çıkmak kalp için bir antrenman düzeyinde olup uzun vadede hem inmeden hem kalp krizinden korumak açısından çok büyük faydalı bir aktivite.
0: Ama uzmanlar hareketsiz bir yaşam sürenlerin basamakları hızla çıkmasında da ayrı bir tehlike var diyor.
12: Antrenmansız bir sporcu gibisiniz. İlk başlıyorsunuz, sigara da içmişsiniz. Durun ben bir günde iki kere ineyim altı katı gideyim çıkayım olmaz. Kendinizi antrenmansız bir sporcu gibi düşünün. Yüklenme yapmadan başlayıp ne kadar vücudunuz kaldırıyor? Şimdi yaşınız önemli, vücudunuz önemli.
13: Egzersiz esnasında nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi, çarpıntı gibi, olağan dışı bir şikayet hissettiğimizde yani kendimizi zorlamamızı ayrıca öneriyoruz.
10: Araştırmada yürüyen merdiven kullanmak yerine gün içerisinde sık sık 5-6 kat merdiven çıkmanın eğer risk grubunda değilseniz sağlık koşullarınız elverişli ise daha sağlıklı olacağı belirtildi.
0: Araştırmaya göre merdiven çıkan kişilerin herhangi bir nedenle ölüm riskleri de %24 daha düşük.
14: Ama ben 7. katta oturuyorum. Her gün 2-3 defa inip çıkıyorum.
10: Nefes nefese kalma durumunuz oluyor mu?
14: Bir dakika.
0: Peki merdiven çıkmadan, egzersize başlamadan neye dikkat etmeli?
13: Öncelikle bir enerji içici içmememiz gerekir. Ağır yemek yemememiz gerekir. Yani en azından bir yarım saat sonra.
9: Moderna ve Merck'in geliştirdiği kanser aşısı faz 3 denemelerinde olumlu sonuç verdi. Deneysel tedavinin cilt kanserinin tekrarlama riskini azalttığı açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla Moderna hisseleri %100'ün üzerinde değerlendi.
15: Moderna ve Merck'in kanser aşısı olumlu sonuç verdi. Moderna hisseleri %100'ün üzerinde değer kazandı. Moderna ve Merck'in birlikte geliştirdiği kişiselleştirilmiş mRNA tabanlı kanser aşısı, geniş kapsamlı faz 3 çalışmasında temel hedeflerine ulaştı. Şirketin açıkladığı sonuçlara göre deneysel tedavi, cilt kanserinin tekrarlama riskini azaltmada başarılı oldu. Tedavinin 2027 gibi erken bir tarihte onay alabileceği belirtildi. Olumlu sonuçların duyurulması Moderna'nın hisselerine de yansıdı. Hisseler New York borsasının açılış öncesi işlemlerinde %100'ün üzerinde değer kazandı. Moderna ve Merck, kişiselleştirilmiş mRNA yöntemini başta akciğer kanseri olmak üzere farklı kanser türlerinde de test etmeyi sürdürüyor.
9: Bu Bugünlük de gün ortasının sonuna geldik. Bizden sonra haber hattında Ayşe Süberker karşınızda olacak.

0: dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Kars yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 40 derece.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 20 Ağustos Perşembe, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. Şimdi İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlediği saldırıya tepkiler sürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail'in iddiasının aksine vurulan üssün boş olduğunu söyledi. Amerikan Başkanı Trump'sa saldırıyla ilgili bilgilendirildiğini belirtti. Bilgilendirmenin saldırıdan önce mi yoksa sonra mı yapıldıysa bilinmiyor.
1: İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına hem İsrail'de hem de Suriye'de tepkiler sürüyor. Suriye, İsrail'in iddialarını reddediyor. İsrail, İdlib'in doğusunda bulunan Ebu Zuhur askeri hava üssüne saldırı düzenlemiş, saldırıya Türk askerlerinin Halep yakınlarındaki bir hava üssüne konuşlanmasına izin verildiği iddiası gerekçe gösterilmişti. İsrail Başbakanı Netanyahu o iddiayı yineledi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios'a konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail'in boş üssü vurduğunu belirtti. Burada bir Türk üssü kurma veya bölgeye Türk güçleri konuşlandırma niyeti yoktur dedi. Axios'un haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da İsrail'in saldırısı hakkında bilgilendirildi. Bilgilendirmenin saldırıdan önce mi yoksa sonra mı yapıldığı konusunda yorum yapmayan Trump, bu konuda konuşamam dedi. İsrail muhalefeti ise saldırıya tepkili. Demokratlar Partisi lideri Golan, Netanyahu'nun küstah ve tehlikeli bir hamle yaptığını söyledi. Eski İsrail Başbakanı Barak da Netanyahu'nun Türkiye ile gerilimi kasıtlı olarak tırmandırdığını savundu. Ankara ile çözülemeyecek stratejik bir sorun bulunmadığını belirtti. İsrail, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye genelinde saldırılarını genişletmişti.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da bu konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Detaylarını alacağız şimdi. Bize Buse Gençtürk anlatacak. Seni dinleyelim.
2: Ayşe Süberker, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne ilişkin saldırısının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Duran'ın yaptığı açıklamalara bakacak olursak, Netanyahu'nun verdiği mülakatta Türkiye ve Suriye yönelik tehdit ve yalanları, uluslararası yalnızlığı, siyasi korkuları ve hezeyanlarının yansıması dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ve tarih kendi güvenliğimiz, devletimizin bekası ve milletimizin selameti için yapamayacağımız hiçbir şey olmadığını açık ve net biçimde ortaya koymaktadır ifadelerini kullandı Duran. Mesajlarına şu şekilde devam etti. Soykırımcı Netanyahu'nun istikrarsızlaştırıcı faaliyetleriyle mücadele etmeye, başta Suriye ve bölgemizde barışçı politika izleyen devletlerin yanında durmaya devam edeceğiz. Tarih kendi güvenliğimiz, bu noktada Netanyahu gibi figürlerin barış ve istikrarı baltalama oyunlarına gelmeyecek tecrübeye sahibiz de dedi. Barış için gayret gösteren yaklaşımıyla Türkiye'nin dünyada takdir gören bir ülke olduğunu da ifade etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, politik geleceklerini garanti altına almak için bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyecek Netanyahu gibi itibarsızların oyunlarını Türkiye'nin barışçıl dış politikası bozacaktır ifadelerini kullandı.

0: Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan gelen açıklamalardan öne çıkan mesajlar bu şekilde. Şunu diyor Duran, Netanyahu'nun verdiği mülakatta Türkiye ve Suriye'ye yönelik tehdit ve yalanları, uluslararası yalnızlığı, siyasi korkuları ve hezeyanlarının yansımasıdır ifadelerini kullandı. Burhanettin Duran verdiği o mülakatta ve son dakika gelişmesi sıcak bir gelişme. Bünyamin Netanyahu Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yapmıştı. Bu kapsamda da Burhanettin Duran soykırımcı Netanyahu'nun istikrarsızlaştırıcı faaliyetleriyle mücadele etmeye, başta Suriye ve bölgemizde barışçı politika izleyen devletlerin yanında durmaya devam edeceğiz ifadelerini de kullandı.
1: Pekala, teşekkürler. Buse Gençtürk aktardı Duran'ın açıklamalarını. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Teknofest Mavi Vatan kapsamında Gölcük'te düzenledi. İsrail'in Suriye'deki son saldırısı için kabul edilemez ifadeleri kullanılırken saldırıların bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirdiği ifade edildi.
2: İsrail'in komşu ülkelere yönelik askeri müdahalelerinin olağan ve kabul edilebilir olduğu yönünde bir algının yerleşmesine kesinlikle müsaade edilmemelidir.
3: Suriye'deki saldırı için kabul edilemez ifadeleri kullanıldı. İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef aldığı vurgulandı.
2: İsrail'in Gazze planını reddetmesi ve bölgedeki saldırılarını sürdürmesi bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirmektedir. İsrail, Suriye'ye yönelik son saldırılarıyla da bu ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini hedef almaktadır.
3: Teknofest Mavi Vatan Kocaeli Gölcük'te başladı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı da aynı alanda TCG Koçhisar'da yapıldı. İsrail'in Suriye'deki Ebu Ez-Zuhur hava üssüne düzenlediği saldırıda üste Türk askerinin bulunmadığı belirtildi.
4: Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırıların kabul edilemez olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. İsrail'in Suriye'deki Ebu Ez-Zuhur hava üstüne gerçekleştirdiği saldırısı öncesinde veya saldırı esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığını ifade ediyoruz.
3: Uluslararası toplumun İsrail'e karşı caydırıcı tedbirler alması gerektiğinin de altı çizildi.
2: Uluslararası toplumun da İsrail'in bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden eylemleri karşısında uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkarak daha somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.
1: Evet, konuklarımızla konuşacağız. Doçent Doktor Gökhan Çınkara ve Doçent Doktor Cem Oğultürk haber hattında konuklarım. Merhabalar, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, kolay gelsin.
1: Yani merhaba. Türkiye tabii açıklamalar yapıyor ama hani çok ciddiye aldığı da söylenemez. Bunu Netanyahu'nun işte en son Burhanettin Duran hezeyanları olarak değerlendirdi. Çünkü politik geleceğine malum Ekim'de İsrail'de de seçimler var. O denklemi konuşacağız. Netanyahu neyle karşı karşıya, ama hani dünden beri hem bu yapılan saldırı hem işte Netanyahu'nun yaptığı bu açıklamalar, işte Trump'ın onu biraz dizginlemeye çalışması vesaire, siz nasıl okuyorsunuz? Gökhan Bey, sizinle bir başlayalım.
5: Evet, aslında dünden beri yaşananlar bence oldukça, tabii ki iki ülke arasındaki ilişkilerin seyrine baktığımız zaman bir kriz momentini işaret etmektedir Ayşe Hanım bence. Yani oldukça önemli. Yani Orta Doğu güvenliği, bölgesel güvenlik ve belki de bunu bir ileri adım olarak götürecek olursak Avrupa güvenliği açısından da, çünkü Türkiye günün sonunda bir NATO üyesi ülke ve dün aslında Ehud Barak'ın, İsrail eski başbakanının attığı tweet'te de, attığı X'te de çok net bir şekilde ona vurgu vardı. Yani Türkiye'yi siz böyle İran'a falan benzetmeyin. Çok farklı kapasiteleri olan bir NATO üyesi ülkesidir. Evet. Netanyahu, sen çılgınca hareket yapıyorsun diye bir uyarı mesajı yayınladı. Tabii Ehud Barak oldukça önemli bir kişi İsrail'de. Yani İsrail'de en azından Netanyahu karşıtı muhalif cephenin en çok sesi çıkan, en önde aktivizm yapan ve tabii ki İsrail'de de önemli görevlerde bulunmuş bir kişiden bahsediyoruz. O yüzden o açıklamalarını ben önemli gördüğümü not düşmek isterim Ayşe Hanım. Evet. Tabii Suriye meselesinde zaten gündemi takip edenler şunu biliyordu. Yani Türkiye ve İsrail arasında bir gerginlik çıkacaksa Suriye sahası, Suriye sahasında bunun olması mümkün idi. Tabii zaten geçen sene de değil mi, Palmira çevresinde yine bir gerginlik, evet, oluşumu yaşadı. Bu ise bambaşka bir durum. Tabii ki Türkiye'ye çok yakın bir bölge, İdlib'den bahsediyoruz.
1: Tabii.
5: İsrail'in kendi temel tezi, nüfuz alanı işte güneyde ben hakim olmak istiyorum gibi tezi vardı. Fakat

0: Bu iş bambaşka bir şey. Yani Türkiye neticede İdlib ve o dediğimiz bölgelerde zaten
1: Yıllardır var.
0: 2010'dan itibaren evet
1: Tabii.
0: yani bu işler ortaya çıktıktan sonra zaten Türkiye oraları kendi doğal güvenlik hattı olarak
1: Tabii.
0: gözleyen bir ülke. Ve bunu da zaman içerisinde Suriye'deki yönetimin değişmesiyle birlikte daha resmi bir konsepte oturmanın da şey içerisinde, uğraş içerisinde zaten değil mi bu havaalanının yeniden inşası, tamiratı da aslında Suriye Devleti'nin kendi güvenlik kapasitesini arttırmaya matuf bir çabanın ürünü aynı zamanda. Yani İsrail'in şu açıklaması olur saçma. Yani Suriye'de ordu diye bir şey olmayacak. Yani
1: Evet, derdi o.
0: sanki Filistin devletindeki Batı Şeria'da yapmış oldukları meseleyi Suriye'de de aynı şekilde yapalım fikri varsa bu çok yanlış bir şey. Neticede Suriye büyük bir coğrafya öyle ya da böyle onun ordusu ve bu orduya ait belli bir güç kapasitesi olacak. Buna böyle sürekli bir hassasiyet atfetmenin de ben kendilerinin
1: Evet.
0: yaşamış oldukları 7 Ekim sonrası travmatik süreçle de çok yakından alakalı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bunun yansımaları birçok yöne analiz edebilir Ayşe Hanım. Zaten
1: Evet.
0: onu herhalde hem seçim babında analiz edeceğiz hem
1: Hem
0: de diğer
1: seçim,
0: konular
1: şimdi
0: babında.
1: aklıma şu da geldi. Onu da Cem Bey'e söyleyeyim. Tam da bu. Kürt grupların Suriye
0: Evet.
1: ordusuyla entegrasyonu süreci tamamlandı. Yani aslında Türkiye'nin de paralel anlamda yürüttüğü süreçle birlikte, hani hep konuşuyorduk zaten bu süreçlerden hani en fazla kim rahatsız olabilir? Nitekim İsrail bunu işte boş bir üssü vurarak gösterdi. Yani işin bu kısmına da bağlayabiliriz, değil mi? Ne dersiniz Cem Hocam?
2: Yani muhakkak tabii bu kısmı önemli. Çünkü Suriye giderek devlet kapasitesini artırma isteği içerisinde. Ve Türkiye de bunun destekçisi. Türkiye ile beraber aslında Batı da bunun
1: Evet.
2: destekçisi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamalarını, işte Tom Baran ya da Trump'ın açıklamalarını gördüğümüzde burada Suriye lideri Jolani ya da Ahmet el-Şara'ya oldukça iyi bir destek verdiklerini söylemek mümkün ve İsrail bunun tam karşısında mevzileniyor. Ve bu mevzisini de giderek daha ileriye taşıma hevesi içerisinde. Tabii buna dün işte Genelkurmay Başkanımızın yapmış olduğu görüşmeler var. Aslında bu sadece Türkiye'ye karşı bir güvenlik meselesinin dışında bölgesel bir tehdidi oluşturduğunu, İsrail'in bölgesel olarak bir tehdit haline geldiğini daha net bir şekilde o ülke yetkilileriyle yapmış olduğu konuşmadan anlaşılabiliyor. Tabii burada özellikle tabii Netanyahu'nun seçim dönemlerine yaklaşıldığında güvenlikleştirme olarak adlandırdığımız konuyu çok sıklıkla kullandığını görüyoruz
1: Evet.
2: ve şu anki İsrail'deki seçim anketlerine baktığımız zaman, incelediğimiz zaman da mevcut haliyle Netanyahu'nun yeniden bir koalisyon kurma kapasitesinin ötesinde kaldığı görülüyor. Yani kendisine yakın bir takım anket şirketlerinin ya da gazetelerin yayınladığının aksine bu kapasiteye çok yaklaşamadığı görülüyor ve buna yaklaşabilmenin yolu en kolay yolu ya da öyle görünüyor Netanyahu'nun açıklamalarından. Türkiye ile olan bu sıkıntıları, kendileri açısından söylüyorum,
1: Evet.
2: bunları daha derin bir hale getirip kendisine bir oy devşirme isteği var. Ama tabii şu var, yani bunu sadece böyle bir oy devşirme isteğiyle açıklamak doğru olmayabilir. Şunu dikkate almak lazım. Belki oradan devam edebiliriz. Yani bunun bir İsrail devlet politikası haline gelip gelmediğinin anlaşılması gerekiyor.
1: Evet.
2: Ama tabii yine bu da şeye denk gelecek. Yani Netanyahu dışında bir hükümet gelir. Bazı çünkü Naftali Bennett gibi politikacıların yapmış olduğu açıklamalarda bu tür hareketlerin desteklendiği görülüyor. Dolayısıyla devlet politikası haline gelip gelmediğinin anlaşılması lazım. Eğer ki Ehud Barak gibi politikacıların ya da işte siyaset yapıcıların ya da diğer etkili kişilerin söylemleri dikkate alınarak rasyonel bir söylem içerisinde olunur ve Suriye'nin İsrail için bir tehdit teşkil etmediği,

0: İsrail politikacıları tarafından
1: Evet.
0: anlaşılırsa bu durumun daha doğru bir şekilde ilerleyebileceğini ama tam tersi haline gelirse de ilerleyen dönemde gerçek bir krizle karşı karşıya kalacağımızı hatırlamamız lazım.
1: Şimdi bunu hani kısa erimli olarak değerlendirecek olursak Gökhan Hocam, yani işte diyor ki yani Türkiye'ye mesaj yolladım diyor. Sonra diyorlar ki orada Türkler yok. Yani dolayısıyla bunun İsrail kamuoyunda bir karşılığı var mıdır? Yani daha da agresifleşme ihtimalini her zaman tabii ki göz önünde bulundurmamız gerekiyor Netanyahu gibi bir insanın, ama hani güvenliği sağlayan bir ülke konumundan terör üreten ve bütün dünyayı da aslında işte alt üst eden, İran'da da istediğini elde edemeyen, işte Hamas saldırısına işte binlerce insanını maruz bırakan, ondan sonra onun üzerine Gazze katliamını yapan bir insandan bahsediyoruz. Ne dersiniz?
0: Evet ya, çok güzel bir vurgu aslında Ayşe Hanım yaptınız. Ben de tam o noktaya aslında bir vurgu yapmak isteyecektim. Yani 7 Ekim sonrası İsrail kendi caydırıcılığını restore etme noktasında ve güvenlik konseptini yeniden ele alma noktasında bir dizi askeri operasyonları başlattı. İşte vurguladığınız gibi Gazze noktası, Lübnan noktası, ara ara Suriye ve daha yoğun olarak da İran. Tabii bunların toplamına baktığınız zaman Netanyahu'nun güvenliği yeniden inşa edebileceğine dair elinde somut bir şey olmaması bence çok kendisini zorluyor. Ve ciddi bir orada bir sıkışmışlık ben gözlemliyorum. Yani çünkü İran noktasında en son Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'i dışlayarak İran'la bir müzakere hattına girmesi bence Netanyahu açısından çok ciddi bir şeydi. Yani gerileme göstergesiydi. Özellikle Trump yönetimi içerisinde biliyorsunuz J.D. Vance'ın çok farklı bir yaklaşım içerisinde olması Netanyahu'ya da İsrail içerisinde de ciddi bir panik yarattı. Yani Trump yönetimini kaybediyor muyuz? Acaba bize yakın olan insanların gücü azalıyor mu? Ve buna ilaveten çok yakından takip ettiğimiz bir olay daha var. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçimler.
1: Tabii.
0: Ara seçimler çok dikkate baktığınız zaman Ayşe Hanım, siz de çok iyi biliyorsunuz Amerikan siyasetini. DSA yani Demokratik Sosyalistler şu an inanılmaz bir yükselişe geçtiler, atağa geçtiler. Birkaç eyaleti dışarıda bırakırsak DSA'nın desteklediği demokrat adayların ezici bir çoğunlukla kongreye gireceğini gözlemliyoruz. Ve şunu net olarak söylemek lazım geldiğini düşünüyorum. DSA'nın bu kadar başarılı netice almasında temel faktör de bence İsrail olduğunu ben gözlemliyorum. İsrail ve İsrail'in Gazze'de tatbik ettiği politikalar. Çünkü Mamdani de aslında değil mi seçim kampanyasını
1: Evet.
0: Netanyahu'nun tutuklatılması ve İsrail'le olan Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkileri üzerine kurdu.
1: Tabii.
0: Yani
1: Onu da
0: bu çok
1: zaten
0: tabii
1: hedef
0: ki
1: gösterdi. Bu
0: evet,
1: seçim
0: onu da zaten
1: kampanyasında değil mi?
0: dediğiniz gibi
1: Cumhurbaşkanı
0: evet.
1: Erdoğan'ın da olduğu bir afiş, Mamdani, işte İran'ın dini lideri, Hizbullah vesaire. Yani bu kışkırtmayı her türlü yoldan yapıyor. Yani tüm başkentlere aslında bir şey göndermeye çalışıyor gibi.
0: Evet, yani Mamdani'ye şimdi hedefe koyması da yani tabii ki çok oldukça saçma ve şey bir yani
1: Çok.
0: akıl alır bir şey değil. Çünkü sen onu zaten iyice popüler hale getiriyorsun ve adamın tezlerini doğrular hale getiriyorsun. O yüzden yani Netanyahu'nun da burada çok böyle rasyonel bir hareket ettiğini Likud zaten şuna da vurgu yapmak lazım belki burada yavaş yavaş ona girme açısından. Likud'da ön seçimler oldu işte yakınlarda.
1: Tabii.
0: Oraya baktığımız vakit de daha da aslında sağ bir gündemi Likud içerisinde gündeme getirmek isteyen işte yargı reformudur. Bu gibi Netanyahu'nun işte daha İsrail'deki yerleşikleri tasfiye etme politikasına daha sert girmek isteyen aktörlerin yükselişe geçtiği bir siyasi denklem de Likud'un içerisinde oturmaya başlıyor.
1: Evet.
0: Bu da aslında günün sonunda Likud'u da artık iyice marjlara çeken bir dinamik yarattığını da söylemek lazım. Zaten siz de şu an anketi çok
1: Ankette
0: güzel bir
1: görüyoruz,
0: şekilde
1: evet, aynen.
0: verdiniz.
1: Yaşar şimdi
0: Evet
1: bir,
0: yani.
1: yani çok büyük bir fark değil ama bir fark tabii ki var. Şuna geçeceğim Cem Hocam sizinle birlikte. Şimdi İsrail'deki hani muhalefet de belli konulardaki radikalizme hani düşündüğümüz zaman Netanyahu'dan çok farklı konuşmuyor. Sadece hani bir ton farkı belki vardır ama şunun üzerinden yürüyorlar. Diyorlar ki yani bizi rezil ettin dünyaya, izole olduk, herkes bizden nefret ediyor. Dolayısıyla onlar da biraz hani konuşmalarını, diskurlarını onun üzerine kuracak. Dolayısıyla bu hem Ankara açısından hem de Washington açısından sizce bir farklılaşmaya yol açar mı? Şunu demek istiyorum aslında. Yani Trump eline eteğini, desteğini Netanyahu'dan çeker ve belki yeni bir muhalefetin iktidara çıkmasını sağlarsa

0: Bu belki önümüzdeki dönemde Orta Doğu'nun daha da normalleşmesi, belki İsrail-Türkiye arasındaki ilişkilerin farklı bir boyuta evrilmesine de pekala sebebiyet verebilir mi?
1: Şimdi Trump'tan başlayarak konuşmamı başlatayım. Yani Trump tabii kişisel olarak Netanyahu'dan hoşlandığından bahsediyor. Her ne kadar politikalarını sevmese de onu daha böyle kendisine yakın buluyor. Ama diğer taraftan Amerikan yönetiminin, şu anki Amerikan yönetiminin siyasetiyle İsrail Başbakanı Netanyahu'nun siyaseti çok birbiriyle örtüşmüyor. Tabii bunda en başta bir kere İran Savaşı'nı ortaya koymamız lazım. İsrail'in bir kandırmacasıyla, ben öyle nitelendiriyorum, bir kandırmacasıyla Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'na girdi ve çok kısa sürede bitireceklerine inandırıldı. Ama
0: evet. Cem Bey'in bağlantısında başladığımızdan beri bir gariplik vardı zaten. Arkadaşlarım bir ayarlasınlar onu. Gökhan Bey'le oradan devam edelim. Hani şey diyordu Cem Hocam, yani Trump evet çok seviyor Netanyahu'yu ama sonuçta evet. Trump da bir gün sevdiğini ertesi gün sevmeyebilir. Bu anlamda evet. Pragmatist bir lider olduğunu da herhalde söylesek yanlış olmaz. Ne dersiniz?
2: Her şey aslında şu çok net bir şekilde söylemek lazım. Yani Trump kendi gündemini bir türlü kongrede ve Amerikan kamuoyunda işleme imkanı bulamadı. Trump yönetimi. Dikkat edecek olursanız önce bir Gazze'deki barış süreci yapılır mı? Ateşkes süreci diyelim. Mümkün müdür, mümkün değil midir? Bunu tartıştı. İkincisi ise İran meselesi. Yani İsrail aslında Trump yönetimine ciddi şekilde şu an siyaseten de çok zarar veriyor. Cumhuriyetçi Parti içerisinde de Netanyahu'ya karşı tepkinin artması, İsrail'e karşı şüpheciliğin yükselmesinin de en önemli temel nedeni bu. İnsanlar işsizlikle uğraşıyorlar, enflasyonla uğraşıyorlar, gündelik hayat ihtiyaçlarını karşılama noktasında ciddi zorluklarla karşılaşıyorlar. Ama Cumhuriyetçi seçmen televizyonu açtığı zaman Fox News'e, siz de bakıyorsunuzdur, sürekli İran meselesi var şu an. Hürmüz Boğazı.
0: Açılacak. Gerek
2: evet,
0: yok.
2: Petrolün atacak şeyi.
0: İşte
2: ama
0: yeni boru hatları yapacağız.
2: Evet. Yani Michigan'da veya Kentucky'de yaşayan bir Amerikalı için, sıradan bir Amerikalı için bu meseleler böyle çok hayati meseleler değil. Evet. Ve insanların sorgulaması zaten aslında biliyorsunuz 2000'li yıllardaki Irak'ın işgaliyle başladı. Yani Trump'ı da iktidara getiren aslında bu Amerika'nın dış müdahaleciliğinin Amerika'daki sıradan insanlara çok fazla zarar verdiği yönündeki temel iddiaydı. Politik iddiası evet. Buydu. Çünkü 2008 ekonomik krizi aslında Irak'taki yapılan yüklü harcamalar neticesinde içeriğinin artık iyice bir finansal zorluğa girmesine yol açtı.
0: Yani dış müdahaleciliği bırakalım derken yani yapmadığı yeniden, da kalmadı. Evet. Yani orada da sözlerini dediğiniz gibi bir anlamda tutamadı. İşte sürekli ben 8-9 savaşı durdurdum, barış sağladım falan ama bunların evet. Hani gerçeği yansıtmadığını da çok iyi biliyoruz. Cem Hocam aramıza katılmış. Biraz önce hani eğer dinleyebildiyseniz Gökhan Hocam'ın aldığı yerden de devam edebilirsiniz. Sonuçta hani İsrail'i bundan sonra ne bekliyor? Netanyahu'nun yine hani bir kere bunun bir karşılığı var mı gerçekten? İkincisi de yani Netanyahu'yla yine devam edecek bir İsrail bölge için ne anlam ifade eder önümüzdeki yıllarda?
1: Şu var tabii, Netanyahu elbette hem bölge için hem işte Türkiye ya da Amerika Birleşik Devletleri için savaşla özdeşleşmiş vaziyette. Yani 7 Ekim sonrasında hiçbir sınır tanımadan insanları katlediyor. Hatta işte en son Gazze'ye yönelik anlaşma, Hamas'ın silah bırakmasına yönelik anlaşmayı dahi tanımadığını ortaya koyarak Amerika Birleşik Devletleri'ne red çekiyor bir nebze ve bu tabi elbette ki Trump'ın çok da düşünecek, şey yapacağı, kabul edeceği bir durum değil elbette. Ama elbette ki diğer taraftan İsrail halkı, İsrail seçmeni Netanyahu'yu yeniden iş başına getirecek bir tercihte bulunursa bunun hem kendileri açısından hem de bölge açısından ciddi bir sorun teşkil edeceğini görmeleri lazım. Her ne kadar işte bir takım anketler var. İkinci görünüyor Netanyahu ve diğer kendisinin yanındaki partiler ama burada herhalde en belirleyici olacak olan

0: partiler Arap partileri bildiğim kadarıyla. Onların çizeceği yön diğer muhalif partilerle nasıl bir anlaşma yaparak iktidarı kurabilecekleri en önemli mesele belki de. Yani çünkü orada İsrailli seçmenlerin ya bunlar iktidarı kuramazlar, daha da kötü duruma düşebiliriz düşüncesi yeniden böyle bir istenmese de Netanyahu'ya doğru bir yönelime neden olabilir. Bu güvenlikleştirme mevzusu İsrail'de çok tutan bir konu çünkü. Yani dolayısıyla bunu yeniden oynamaması için hiçbir neden yok Netanyahu'nun. Yani çünkü çok bariz bir şekilde bu artık görülebiliyor. Dolayısıyla böyle bir karşılığı olursa da yani şu var tabii, elbette ki bir savaş tamtamı çalmanın anlamı yok. Yani Türkiye güçlü bir NATO ülkesi, bölgede önem sahibi, yani çok farklı, yani İran'dan veya başka bir ülkeden bahsetmiyoruz Türkiye'yi bahsederken.
1: Tabii yani zaten orada kalkıp İsrail'in Türkiye'yi hedef alması gibi bir şey herhalde yani uç olur.
0: Yani herhalde akıl dışı olur, bir evet. tutum olur ama şu var, yani İsrail'in mevcut hükümetinin de çok rasyonel olmadığını görmemiz gerekiyor. Yani olmayacak her şeyi bu hükümet yaptı. Dolayısıyla böyle bir adım atmayacakları garantisi de yok. Tabii buna yönelik Türkiye'nin kendi savunmasını güçlendireceği kati. Bu çerçevede atılabilecek adımları muhakkak atılacaklar ama şu an dünyadaki diğer tepkilere de baktığımızda Türkiye'de çok daha rasyonel, akılcı, durumu iyi değerlendirebilen bir yönetimin olduğu konusunda hemfikir herkes. Dolayısıyla bunu şimdilik dışarıda bırakmak en iyisi olacak.
1: Pekala, süremde olmuş. Cem Oğulturk ve Gökhan Çınkara, çok teşekkür ediyorum haber hattına katıldığınız için, görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için. Evet, bakalım daha ne şapkadan neler çıkaracak Netanyahu bu seçimlere giderken, tabii ki takip edeceğiz. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Ekim ayında mecliste izleme komisyonu kurulacak. Beştepe himayesindeki süreç kurulunda da alt komisyonlar oluşturulacak. Bir yandan da DEM Parti İmralı'ya yeni bir ziyaret yapacak. Bundan sonraki yol haritasına ilişkin ayrıntılara gelin bir bakalım.
2: Hem Beştepe'de hem de mecliste silah bırakmanın takibine yönelik hazırlıklar hızlanacak. Ekim ayında mecliste izleme komisyonu kurulacak. Süreç kurulu da alt komisyonlar oluşturulacak. Çerçeve yasada yer alan düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve örgütün silah bırakma sürecinin takip edilmesi için belirlenen mekanizmalar çalışmalarını başlatıyor. Mecliste izleme ve irtibat komisyonu yeni yasama döneminin başlamasının ardından Ekim ayında kurulacak. Ekim'in ikinci ya da üçüncü haftasında komisyonun oluşturulması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki süreç kurulunun da 24 Ağustos Pazartesi günü yapacağı toplantıda alt komisyonlarını belirlemesi bekleniyor. Bakanlık, kurum ve kuruluşların temsilcileriyle gerekli görülen kişiler de toplantılara davet edilecek. Alt komisyonlarda sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin de dinlenmesi öngörülüyor.
3: Sizleri şahsım ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına...
2: Kurulacak alt komisyonlarda örgüt mensuplarının sivil hayata entegrasyonu ve rehabilitasyonu gibi başlıklar ele alınacak. Süreç kurulu yaptığı çalışmalara ilişkin mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonunu bilgilendirecek. Hazırlıklar sürerken DEM Parti'nin de İmralı'ya yeni bir ziyaret yapması bekleniyor. Heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol yer alacak. Ziyarette süreç kurulu ve mecliste kurulacak komisyona dair değerlendirmeler yapılacak. İmralı'ya son ziyaret 2 Ağustos'ta yapılmıştı. Bu ziyaret öncesinde DEM Parti heyetinden Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Heyet üyeleri süreçte Öcalan'ın birinci rolünü örgütün silahsızlanmasını taahhüt ifadeleriyle tanımladı. Ayrıca DEM Parti eş genel başkanlarının İmralı'ya gitmek için bir çalışmanın söz konusu olduğu belirtildi.
1: Yeni partide ise kongre sürecine ilişkin takvim belirlendi. İl ve ilçe seçimleri 27 Ekim'e kadar tamamlanacak. Partinin genel merkezi 30 Ağustos'ta açılacak. İlk kurultay tarihi ise kongreler sonrası özel başkanlığında yapılacak parti meclisinde belirlenecek.
2: İl ve ilçe kongreleri, genel merkezin açılışı...

0: kurultay tarihi, yeni partide kongre takvimi belli oldu. Kongre süreci 22 Ağustos'ta başlayacak. Üye çizelgeleri 26 Ağustos'ta il ve ilçe başkanlıklarında askıya çıkarılacak ve itiraz süresi başlamış olacak. Partinin ilçe seçimleri 12 Eylül'de, il seçimleri ise 18 Ekim'de gerçekleştirilecek. 27 Ekim'e kadar il ve ilçe kongreleri tamamlanacak. Partiye 26 Ağustos tarihine kadar üye olanlar devam eden kongre süreçlerinde oy kullanabilecek.
1: Yeni Parti Genel Merkezi'ndeki çalışmalar sürüyor. Partinin 30 Ağustos'taki açılacak Genel Merkez binasındaki hazırlıklar da sona gelindi. Açılış törenine Genel Başkan Özgür Özel de katılacak.
0: Genel Merkez'in açılışı ve kongrelerin bitimiyle birlikte Parti Meclisi Özgür Özel Başkanlığı'nda toplanacak. Parti Meclisi'nde ilk Büyük Genel Kurul ve kurultayın yapılacağı tarih belirlenecek.
2: Evet, yeni partinin yol haritası bu. Peki CHP'de neler oluyor, bitiyor? Mahir Kılıç'a döneceğiz. Çünkü bugün disiplin kurulu toplanıyor. Gündemde neler var? Kaç kişinin disipline sevk edilmesi bekleniyor? Seni dinleyelim.
3: Evet Ayşe, Süperkar 81 dosya bugün görüşüldü Yüksek Disiplin Kurulu'nda ve saat 11'de başlamıştı. Kısa süre önce de toplantı tamamlandı. Şunu belirtelim, tedbirli bir şekilde ihracı istenen isimlerin dosyaları ertelendi diyebiliriz. O dosyalar arasında en çok durum merak edilen 9 milletvekili vardı. Kemal Kılıçdaroğlu yönetime geldikten bir süre sonra tedbirli bir şekilde kesin ihraç sistemiyle YDK'ya sevk edilmişlerdi. Kimler o milletvekilleri kısaca hatırlayacak olursak eğer, Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Ensar Aytekin, Özgür Karabat, Nurhayat Altacı Kayışoğlu, Umut Aktuğan, Gökhan Günaydın, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut. Gökhan Günaydın tedbirin kalkmasına itiraz etmişti. O itiraz yerinde bulunmuş, tedbiri kaldırılmış fakat disiplin süreci devam ediyordu. Bugün görüşen dosyalar arasında 9 ismin de dosyası vardı. Yeni parti kurulduktan sonra tamamı istifa etmiş ve yeni partiye geçmişlerden, ancak yine de dosyaları bugünkü toplantıda ele alındı. Şunu belirtelim, 9 kişinin durumunu görüşmek üzere bir hukuki heyet oluşturdu Yüksek Disiplin Kurulu. Bu isimlerle ilgili kararın önümüzdeki ay verilmesini bekliyoruz. Dediğim gibi kesin ihraç sistemine tedbir bir şekilde YDK'ya sevk edildiler. Fakat karar çıkmadan istifa ettiler CHP'den ve yeni partiye katıldılar. Yine de dosyaları ele alınıyor. Fakat hukuki durumları kesinleştirmek için komisyonun çalışmaları beklenecek. Yine geçtiğimiz günlerde çokça tartışılan bir isim Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan sosyal medyaya yansıyan görüntüleri söz konusuydu. Onu sorduğumuzda ise YDK'yı henüz MYK'dan ihracına ilişkin dosyanın kendilerine ulaşmadığını ifade etti. Müslüm Sarı yaptığı açıklamada ihraç sistemiyle sevk edildiğini kaydetmişti. Ancak resmi olarak yazı henüz YDK'ya gelmediği için onunla ilgili de bir işlem yapılmadı. Yine bugün dosyası görüşen isimler arasında eski il başkanları da vardı. Özellikle Butan yönetiminden sonra Kılıçdaroğlu'nun hedef alan, hakarete varan ifadeleri kullanan ve Kılıçdaroğlu yönetimini tanımadığını ifade eden isimlerdi yine. Kesin ihraç sistemiyle disipline sevk edilmişlerdi. Onların da dosyaları ertelendi. Yani tedbirli bir şekilde MYK'dan gönderilen dosyalar ertelendi. Ancak en çok dikkat çeken şüphesiz 9 milletvekili de isimlerini az önce saydım. Onların durumu netleştirmek için bir komisyon oluşturuldu. O komisyonda kesin kararını önümüzdeki ay açıklayacak Ayşe Süberker.
2: Peki Ala, teşekkürler. CHP merkezden aktardı Mahir Kılıç. Şimdi Teknofest Mavi Vatan başladı malumunuz bu yıl. Gölcük Teknofest'e ev sahipliği yapıyor. Habertürk'ten Buse Deviren de o noktada bizi bekliyor notlarıyla. Seni dinleyelim.
4: Evet Ayşe Süberker, Teknofest kapsamında Mavi Vatan bu sefer Gölcük'te. Önceki dönem Tuzla'daydı, İstanbul'daydı. İkinci kez düzenleniyor. Gölcük'te şimdi biz İçişleri Bakanlığı'nın standındayız. İşte yerli milli unsurları gösteriyoruz. İHA'ları, SİHA'ları, işte deniz araçlarını gösteriyoruz. Ama biraz da isterseniz böyle merak edilen bazı yine envanterde yer alan ve bizim de işte özellikle su altında aramalarda kullanılan, neler kullanılıyor, nasıl yapılıyor bu işlemler diye benim de çok dikkatimi çekti buraya geldiğimde. Yine polis ekiplerinin kullandığı, su altı polislerinin kullandığı mesela burada bir yine cihaz var. Bu cihazı, şu da benim çok dikkatimi çekti bana burada anlattıklarında. Biliyorsunuz yakın tarihte Halit Yukay vardı, iş insanıydı. Yine Yolova'dan Bozcaada'ya giderken teknesine bir kuru yük gemisi çarpmıştı ve ne yazık ki hayatını kaybetmişti ve denizin çok altından bulunmuştu. İşte onu bulan cihaz bu. Yine polis ekip sualtı polisleri bana anlattı. Cihaz nasıl buluyor? Çünkü onların yönetmeliğine göre 40 metreye kadar dalış yapabiliyorlar. Ötesine gidemiyorlar. Bu cihaz da 300 metreye kadar inebiliyor. Dolayısıyla onu bulan cihaz da

0: buydu. Bu cihazı denize indiriyorlar. Tamamen yerli ve milli üretimlerden bir tanesi bu da. Bu cihazı aşağı indirdikten sonra hemen yanında yer alan, açabilir miyiz bunu? Rica etsem. Kontrol. Bu cihazı, evet, kontrol merkezi burası. Hemen önünde şöyle Ahmet'le birlikte gösterelim. Burada böyle kontrol kameraları var. 3 farklı burada ayrı görüyorsunuz burada. Buraya bunu gönderdikten sonra cihazı ekranda tamamen yönlendirmelerini yapabiliyorsunuz. Tabii ki bunların yerli ve milli oluşu oldukça önemli. Ve yer altındaki işte cesetleri ya da bir delil unsuru neyse aranan varsa doğrudan bununla tespit edilebiliyor. Hemen yanında da yine eğer ki uzakta bir boğulma vakası varsa ve bilinci de yerindeyse, ki Antalya'da bu sene en fazla kullandıkları bunlarmış polis ekiplerinin. Bunu gönderip yine onunla birlikte uzakta olan kişiyi kolaylıkla kurtarabiliyorlar. Biraz da gidelim jandarmaya bakalım. Ki jandarmanın çok fazla dikkat çeken, işte fotoğraf çekilmek istenilen ekipleri oluyor bu alanda. İçişleri Bakanlığı'nın bu kocaman bayağı oldukça büyük bir standı yer alıyor bu alanda. Yine jandarma ekiplerinde de yine benzer envanterlerinde yer alan unsurlar var. Burada gösterelim isterseniz. Burada yine tüpleri var. Dalış gerçekleştirilen kıyafetlerini burada görebilirsiniz. Yine yanımızda da ekipler var. Şimdi ben neden dikkat çekiyorlar onu söyleyeyim size. Hemen yanımda iki tane jandarma personelini görüyorsunuz. Onlar özel kuvvetlerde çalışıyorlar. Jandarma komando özel operasyon tabur komutanlığına bağlı ekipler. Biri kadın, diğeri erkek personel olmak üzere ikisini görüyorsunuz. Genellikle burada insanlar gelip onlarla, özellikle çocuklar, fotoğraf çekiliyorlar. JOAK diye geçiyor onlar. JOAK'ın altında da bizim daha yakından bildiğimiz aslında jandarma arama kurtarma ve SAT var biliyorsunuz. Su altı arama kurtarma ekipleri var. Onlar genellikle burada insanların dikkatini çekmelerinin en büyük sebebi işte özel kıyafetlerinin olması. Onlar komando birliklerinde yer alıyorlar. Özel operasyonlara gidiyorlar. İşte meskul operasyonu, rehine kurtarma oluyor. Terörle mücadele kapsamında düzenlenen bütün operasyonlara katılan ekipler. Dolayısıyla özellikle kıyafetlerinden dolayı çok dikkat çeken ekipler arasında yer alıyorlar. Burada da tam olarak böyle. Fotoğraf çekilmek ister misin? Gerçek mi diye soruyorlar. Evet, çocuklar da gerçek olup olmadığını anlayamadılar çocuklar da. Evet, işte az önce söylediğim gibi biraz da korkuyorlar gerçek olduğunu anladıklarında. Çocuklar yanlarına gidip onlarla fotoğraf çekiliyorlar ve burada bir hatıraya dönüşmüş oluyor. Aslında daha önceki yayınlarda da söylemiştim. Yani aslında onlar düşmana korku, işte böyle çocuklara, yani bizlere de aslında dostlara güven salan ekipler, özel komandolar onlar. Burada detayları aktardım. Jandarmanın ve polisin envanterinde yer alan bütün ekipleri size göstermiş oldum. İçişleri Bakanlığı'nın standındaydık diyelim. Bu olandan Mavi Vatan'dan sözü bir kez daha size bırakalım.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz Buse. Deviren Gölcük'ten aktardı. Ankara'da fuhuş, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen iki ayrı soruşturmada 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu kirli düzenden menfaat sağlayanların üzerine kararlılıkla gidilecek dedi.
2: Fuhuş, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı. Çankaya ve Etimesgut'ta operasyonlar düzenlendi. 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya'da faaliyet gösteren 5 eğlence mekanını takibe aldı. Yapılan tespitler sonucu insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhuşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçları kapsamında soruşturma başlatıldı.
3: Başlayalım var burada.
2: Başsavcılık 28 şüpheli hakkında işlem başlattı. Düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı. Ayrıca 15 yabancı uyruklu kadınla yasal kalış hakkı bulunmayan 3 kişi tespit edildi. Şüpheliler hakkındaki yasal işlemler sürüyor. Diğer soruşturma Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütüldü. Etimesgut ilçesinde günübirlik evlerin fuhuş amacıyla kullanıldığı belirlendi. 29 kadının mağdur olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği mesajı verdi.
4: İnsanların çaresizliğini kazanç kapısına çevirenlere, kadınları istismar edenlere, fuhuş ve insan ticaretinden para kazananlara, göz bebeğimiz, başkentimiz

0: Ankara'da rahat hareket edebilecekleri hiçbir alan bırakmayacağız. Bu çalışmalar, adli makamlarımızla güvenlik birimlerimizin güçlü koordinasyonuyla kararlılıkla sürdürülecektir.
1: Ve yeni nesil suç örgütü Casper'ların hücre evlerinde adeta tetikçi fabrikası kurduğu ortaya çıktı. Suça götüren sistem, hazırlanan iddianamede detaylandırıldı. Gençler nasıl örgüte kazandırıldı, silah tetikçilere nasıl ulaştı, birbirini tanımayan kişiler nasıl aynı eylemde buluştu. Casper'ların karanlık eylem sistemi Arzu Kaya'nın dosya haberinde.

0: Gençleri kardeş diye kazandırdılar, işe çık diye sokağa gönderdiler. 20 bin liraya saldırı siparişi verdiler. Kespurlar suç örgütüne ilişkin iddianame sadece suç eylemini değil, eylemi üreten karanlık sistemi de ortaya çıkardı.
1: Gizli'de çok ciddi anlamda önem veriliyor. Hem kalırken, hem eleman devşirirken, hem eylem yaparken, hem de eylem sonrasıyla ilgili olarak.
2: İddianameye göre sistemin ilk halkası gençlerin örgüte kazandırılmasıyla başlanıyor. 15-25 yaş arasındaki işsiz, ailesiyle problemleri olan gençler seçiliyor. İlk temas onları suça karıştırmak değil, onları yedirip içirmek, sosyal ortamlara sokmak ve böylelikle güvenlerini kazanmak.
1: 14-15 yaşına, yani ergenlik çağına gelmiş olan bu çocuklarımızla ilgili olarak örgütler aslında bir sistem kurmuştu.
0: Sonra devreye sosyal medya giriyor. Para, motosiklet, silah, lüks yaşam. Yani genç bir yandan kardeş aidiyetiyle kazanılıyor, diğer yandan güç ve lüks yaşam imajıyla örgüte çekiliyor.
1: Sosyal medya üzerinden eleman devşirmek için ne kadar lüks bir hayat yaşadıklarını, ki görsellerle birlikte destekleyerek yaptıkları eylemleri popüler hale getiriyor. Kardeşlik hukuku varmış gibi aidiyet duygusuyla beslemeye başlıyor.
2: Ancak aidiyet yetmediğinde iş devreye giriyor. Örgüt yöneticileri üyelerine bizim için işe çıkacaksın, seni boşuna mı yedirdik içirdik diyor. Öyle ki bir etkin pişmanlık ifadesine göre 20 bin lira saldırı için para veriliyor. WhatsApp'tan konum gidiyor, silahı da aynı noktadan alması gerektiği söyleniyor.
1: İnsan kaynağını ele geçirdiğiniz zaman artık eylem tarafına geçiyorsunuz. Eylem aşamasına geçtiğimiz zaman evlerde kampı alıyorlar bir nevi.
0: Böylece eylemin bir sonraki halkasına geçiliyor. Tetikçi.
1: Kimseyle temas etmiyorlar. Eylem yapacakları kişiyi hiç tanımıyorlar.
0: İddianameye göre eylem birbirini tanımayan ayrı hücreler üzerinden kuruluyor. Motosikleti süren başka, tetikçi başka, silahı temin eden başka. Amaç bir halka çözüldüğünde diğerine ulaşılmasını zorlaştırmak.
1: Motosikletli eylemlerde şununla da karşılaştık. Motosikleti kullananı da tanımıyor. Beraber ama suç işlemeye gidiyorlar. Gittikleri mahallede ateş ettikleri insanı da tanımıyorlar. En tepeden gelen emrin en aşağıya iletilirken ki aradaki kişilerin ortaya çıkartılmaması.
2: Sistemin en gizli halkalarından biri ise hücre evleri. İddianameye göre bu evler kısa süreli kiralanıyor, silahlar bu noktada saklanıyor. Örgüt üyeleri eylemlerini gerçekleştirdikten sonra işte bu evlere sığınıyor.
3: Silahlar elektronik eşyaların içine gizlenip doğrudan hücre evine bırakılır. Talimatlar şifrelerle verilir. Silahı getirenle eylemi yapacak kişi birbiriyle temas etmez. Buna özen gösterilir.
1: Bu eve geldiğinde aslında çocuk ne o örgütün, ne bir üstündeki, ne onun üstündeki, ne de onun üstündeki. Yani kademeli olarak üstlerinin hiçbir tanesini tanımıyor. Eylemde birlikte hareket edecek kişileri de tanımıyor.
0: Eylem görüntüleri, örgütün gücünü gösteren videolar sosyal medyada paylaşılıyor. Böylece bir video, başka gençleri örgüte çekmek için yeni bir propaganda aracına dönüşüyor.
2: Sistemin bir diğer halkası haraç ve yağma. Öyle ki mağdurlar yabancı numaralardan aranıyor, örgüt adına para isteniyor. Sokağın hakkı, ceza, mahkum doyurma gibi ifadelerle haraçlar toplanıyor.
0: Yani iddianame göre Kesper'ların karanlık eylem sistemi, önce temas, sonra aidiyet, ardından işe çık talimatı. Sokakta eylem, kapalı kapılar ardında organizasyon ve sosyal medyada ise güç gösterisi.

0: Yapıyorlar eylemlerini, hemen karşılığında başka bir operasyonla derdest edilip götürülüyorlar. Adalet Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza güveneceğiz. Cumhuriyet savcılarımız bu işin üstündeler. Kesinlikle nefes aldırtmadan bu operasyonlara devam ettikleriyle ilgili de sürekli mesajlarını bize veriyorlar.
1: Adana'da bir erkek tartıştığı kadını apartman bahçesinde tekme ve yumruklarla darp etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay Sarıçam ilçesinde yaşandı. Bir erkek apartman bahçesinde tartıştığı genç kadını uzun süre darp etti. Şüpheli elinden kurtulup kaçmaya çalışan kadını sokakta yakalayıp tekme ve yumruklarla dövdü. Yere düşen kadını darp etmeye devam eden şüpheliye çevredekiler müdahale etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan kadın sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis de şüpheliyi gözaltına aldı. İstanbul Fatih'te sokaktaki midye satıcısıyla bir vatandaş arasında kavga çıktı. Bıçaklı kavgada araya giren midyecinin kız kardeşi yaralandı.
2: Midye satıcısıyla bir vatandaş arasında tartışma çıktı. O tartışma kavgaya döndü. Bıçaklı kavgayı ayırmaya çalışan midyecinin kız kardeşi ise yaralandı. Olay Fatih'in Nişanca mahallesinde yaşandı. İddiaya göre sokaktaki midye satıcısıyla bir kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Gerginlik dinmeyince kavga başladı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tartışma sırasında elinde bıçak olan şahıs midyeciye saldırdı. O sırada kavgayı ayırmak için araya giren satıcının kız kardeşi bıçakla yaralandı. Şüpheli ise kaçarak bir markete sığındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
1: Amerikan Başkanı Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la görüşmek istediği iddia edildi. Amerikan basınına yansıyan habere göre Trump, Kasım ayında yapacağı Asya ziyareti kapsamında Kim'le görüşmek için danışmanlarına talimat verdi.
3: Trump, Kim Jong-un'la bu yıl görüşmek için baskı yapıyor. Amerikan basınının iddiasını ABD Başkanı doğruladı. Wall Street Journal gazetesine konuşan ABD'li yetkililere göre ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayında Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenecek APEC zirvesi için Asya ziyareti gerçekleştirmeyi planlıyor. Trump ziyareti kapsamında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la da yüz yüze görüşmek istiyor. İddiaya göre Trump, Kim'le görüşme ihtimaline yönelik danışmanlarına talimat verdi. Beyaz Saray yetkilisi olası görüşmeye ilişkin resmi hazırlık sürecinin henüz başlatılmadığını söyledi. İki liderin uygun zamanda görüşeceğini aktardı. Trump da kendisine yöneltilen Kim Jong-un'la bu yıl görüşmeyi planlıyor musunuz sorusuna evet diyerek yanıt verdi. Kim'le iyi anlaştığını söyledi.
4: And I know Kim Jong-un very well and he's going to be fine. As long as we have a smart president, he's going to be fine. If we have a dumb president, then he's probably not going to be so fine.
3: ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim'in kendisine saygı duyduğunu söylemiş, benimle iyi bir ilişkisi var ifadesini kullanmıştı. Trump'la Kim 2018'de bir kez, 2019'da iki kez olmak üzere 3 görüşme gerçekleştirmişti.
1: İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle 6 yıl sonra İngiltere'ye dönüyor. Basının iddiasına göre çift ay sonunda Londra'ya taşınacak. Çiftin kraliyet ailesindeki görevlerine geri dönmeleri ise beklenmiyor.
5: İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle'ın 6 yıllık Amerika Birleşik Devletleri macerası sona eriyor. İddiaya göre çift ay sonunda yeniden İngiltere'ye taşınacak. Sussex dükü Harry ve Duchess Meghan'ın döneceği iddialarını ilk olarak The Telegraph gazetesi gündeme getirdi. Habere göre Prens Harry ve ailesi başkent Londra dışında kraliyet ailesine ait olmayan bir mülkte yaşayacak. Çiftin çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet Eylül'de İngiltere'deki bir okula başlayacak. Habere göre İngiltere Kralı 3. Charles gelişmelere ilişkin 16 Ağustos'ta bilgilendirildi. Kral Charles aileyi ve torunlarını daha fazla görme fırsatını memnuniyetle karşıladı.

0: Harry'nin abisi Galler Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate Middleton da çiftin dönüş planı hakkında bilgilendirildi. Çiftin kraliyet ailesindeki görevlerine dönmeleri ise beklenmiyor. Prens Harry ve Meghan Markle 2018'de Windsor Sarayı'nda yapılan bir düğünle dünya evine girmiş. Yaklaşık 2 yıl sonra Prens Harry kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılma kararı almıştı. Çift önce Kanada'ya, daha sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine yerleşti. Prens Harry ve Meghan katıldıkları televizyon programlarında sık sık kraliyet ailesini eleştirmişti. Prens Harry'nin Yedek adlı kitabında babası Kral Charles ve kardeşi Prens William hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle bu üçlü arasındaki ilişki kopma noktasına gelmişti. Prens William'ın kardeşi Harry ile hala konuşmadığı ifade ediliyor.
1: Çin, küresel yapay zeka yarışının yeni cephesi olarak görülen insansı robot teknolojisinin yeni ürünlerini tanıttı. Dans eden ve piyano çalan robotların yanında kargo paketlerini düzenleyen robotlar da dikkat çekti.
0: Dans ettiler, takla attılar, boks yapıp piyano çaldılar. Görüntüler Pekin'de başlayan Dünya Robot Konferansı'ndan. Konferansın açılışında 300'den fazla şirket, robot teknolojisindeki son başarıları kapsamlı bir şekilde sergileyen 3000'den fazla yenilikçi ürünü görücüye çıkardı. Açılış töreninin ardından robotların dövüş sanatları müsabakası, dans gösterisi ve takla attıkları anlar izleyicileri büyüledi.
2: Robot dansı çok ilginç. Bence teknoloji oldukça ilerliyor, bunu burada gördük. Pekin'in yaptıklarından ve Çin genelinde robot teknolojisinin benimsenmesinden çok etkilendim.
0: İnsansız robotların iş gücüne dahil edilmesi de planlanıyor. Bu kapsamda konferansta kargo paketlerini sıralayan ve ev eşyalarını düzenleyen robotlar da sergilendi.
3: Buraya 5. gelişim ama her yıl muazzam bir ilerleme görüyorum. Yani robotik alanında büyük ilerlemeler kaydediliyor. Bunu görmek inanılmaz. Ama Çin bu konuda öncü konumda.
0: Çin, küresel yapay zeka yarışının yeni cephesi olarak görülen insansı robot teknolojisinde ticari ve pratik iş gücü açılımı hedefliyor.
1: Böylece ilk dilimi noktalıyoruz. Saat başına yeniden bekleriz.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlar market alışverişinde ambalajı şişmiş, ezilmiş ya da açılmış ürünlerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Özellikle yaz aylarında süt, et ve deniz ürünlerinin taşıma ve saklama koşulları büyük önem taşıyor. Uzmanlar dondurulmuş ürünlerin çözüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Açıkta satılan ve uygun koşullarda saklanmayan ürünler sağlık açısından risk oluşturabiliyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Kars yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 40 derece.

0: 7000 lira seviyesine yaklaştı. Son durum nedir? Kapalı Çarşı'dan bize İrem Şimşek aktaracak. İrem.
1: Ayşe Süberker, sizin de belirttiğiniz gibi bugün altın son 2 ayın zirvesine geldi ve 6900'e kadar yükseldi ve yükselmeye de devam ediyor aslında. Şimdi biz Erdi Demir'le birlikte Kapalı Çarşı'dayız. Hemen size son durumu aktaralım. Gram altınla başlayalım. Gram altında alış 6791 lira, satış 6868 lira. Gün içinde de hareketliliği devam ediyor altının. Bir hafta önce mesela 6700 bandındaydı. Bugün yaklaşık 200 lira bir yükseliş var. Çeyrek altında alış 10.883 lira, satışta 11.000 lira. Geçtiğimiz hafta yine 10.700 bandındaydı çeyrekte. 300-400 liralık bir artış var. Yarımda 21.775 lira alış, satışta 21.971 lira. Bir haftada yaklaşık 300 liralık bir artış var yarım altında da. Tam'da da alış 43.551, satış 44.010 lira. Değerli metallerden sadece altında değil, gümüşte de yükseliş görüyoruz. Hemen onu da kısaca ekranlarınıza getirelim. Gümüşte alış 97,26 lira, %3'lük bir artışla, satış da 102,62 lira. Elbette altının yükselişinde birçok sebep var. Geçtiğimiz günlerde ABD ve İran arasında ateşkes sona erdi. Müzakerelerin devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor. Bir yandan tabii bölgedeki gerginliğin devam etmesiyle Hürmüz Boğazı'nda da belirsizlik devam ediyor. Petrol ticaretinin akıbeti hakkında. Bu da elbette petrol fiyatlarına da yansıyor. Brent petrolün varil başına fiyatı %0,3'lük bir yükselişle 91 dolara kadar yükseldi. Dediğim gibi altında yükselişin sebeplerinden birisi ABD ve İran arasındaki gerilimin belirsizliği. Piyasadaki hareketi ne yönde olacağını belirliyor. Önümüzdeki günlerde de taraflardan gelecek açıklamalar altındaki hareketin yukarı yönlü olup olmayacağını belirleyecek. Biz de aktarmaya devam edeceğiz.
0: Pekala, teşekkür ediyoruz İrem Şimşek, Kapalı Çarşı'dan aktardı. Bir Almanya'ya bakalım. Almanya'da polis gerçek tabancaya benzeyen softer silah taşıyan 14 yaşındaki bir Türk'ü vurdu. Olay Münih'teki Belgrad Caddesi'ne meydana geldi. Çevredekilerin silah taşıyan bir kişi olduğu ihbarı üzerine bölgeye sivil polisler sevk edildi. Polis çocuğun uyarılara rağmen silahı kaldırıp ekiplere doğru çevirdiğini ileri sürdü. Polislerin ateş açması sonucu 14 yaşındaki Türk çocuk ağır yaralandı. Ameliyat edilen çocuğun durumunun stabil olduğu açıklandı. Polis çocuğun elindeki soft air tabancanın uzaktan gerçek silahtan ayırt edilmesinin çok zor olduğunu bildirdi. Savcılık olayla ilgili ön inceleme başlattı. Ateş eden polis şimdilik soruşturmada tanık olarak yer alıyor. İstanbul Beyoğlu'nda tramvay raydan çıktı. Yolcuların tahliye edilmesinin ardından tramvay çekildi. Kabataş Bağcılar seferini yapan bir tramvay Fındıklı istasyonunda bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yolcular hızla tahliye edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından tramvay raya yeniden oturtuldu ve çekildi. Tramvayın raydan çıkması nedeniyle seferler bir süre aksadı. Sağ olun. Ve İstanbul son 24 saatte yaşanan mikro deprem fırtınası nedeniyle diken üstünde. Son 24 saatte onlarca deprem oldu. Bunların da en büyüğü 3,2 büyüklüğündeydi. Yine de peş peşe yaşanan bu depremler ne anlama geliyor? Biz de merak ettik. Profesör Doktor Şükrü Ersoy'a soracağız hocam. Merhabalar, hoş geldiniz Haber Hattı'na.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, ne anlama geliyor bu son yaşanan, ufak da olsa mikro denilen bu depremler? Buyursunlar.
2: Türkiye bir deprem ülkesi, dolayısıyla her gün yüzlerce deprem oluyor zaten, ama ne zaman ki Marmara bölgesinde olduğu zaman biraz daha fazla tedirgin oluyoruz. Nitekim dünden beri devam eden deprem, mikro depremler, hı hı, Marmara Denizi'nin içerisinde Kuzey Anadolu fayının bir parçası olan Adalar Fayı üzerinde meydana geldi. Elbette bu fayın önemi şöyle, Adalar Fayı Kuzey Anadolu fayının bir parçası olmakla birlikte aynı doğrultuda değil, doğu batı uzantısında değil,

Saatlerimiz 15'e geliyor. Haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Bu dilimi altınla başlayacağız. Zira altın haftalar sonra yeniden rekora gidiyor.

0: Kuzeybatı, Güneydoğu uzantılı. Bunun şöyle bir anlamı var. Adalar fayı, işte Kumburgaz fayı, Avcılar fayı gibi pür doğrultatımlı bir fay değil. Biraz farklı karakteri var. Hemen önündeki Marmara Denizi'nin içerisinde Çınarcık Çukuru'nun açılmasına neden olan faylardan bir tanesi. Bu karakteriyle Kuzey Anadolu fayının, Marmara içindeki Kuzey Anadolu fayının diğer parçalarından ayrıldığını görüyoruz. Bu fayın aktif olmadığı, pasif olduğu iddia ediliyor
1: Evet.
0: bazı görüşlerde.
1: Katılıyor musunuz buna?
0: Hayır, kesinlikle baştan beri katılmıyoruz. Çünkü bu mikro aktivite oranın canlı olduğunun bir göstergesi. Dolayısıyla bu fayda canlı. Herkes, daha doğrusu Avcılar fayında depremler beklenebileceği gibi Adalar fayında da deprem beklenebileceğini gösteriyor. Bu gelecekte deprem oluşturabilir, fay uzunluğunu arttırıyor tabii. Böyle bir durum var. Fakat bu bilgilerden yola çıkarak dünden beri bilgi kirliliği var. İşte bu
1: Evet.
0: depremlerin hemen büyük bir depreme işareti olduğu gibi bunu söylemek son derece zor. Yani büyük bir depremin önceden olduğunu bu küçük depremlere bakarak hemen söylüyor biliyorsak o zaman Türkiye'deki bütün depremleri önceden söyleyebiliriz. Böyle bir durum yok.
1: Yok.
0: Dolayısıyla bunlar spekülasyon. Bunlara çok inanmamak gerekiyor.
1: Yani şunu mu diyorsunuz, her büyük depremin ardından hani artçı sarsıntılar olur ama her büyük depremden önce de böyle öncü sarsıntılar olmaz diyebilir miyiz? Yani
0: Yani
1: bu konuda da görüş
0: olsa bile
1: belirtenler var. Buyurun.
0: bunun öncü olduğunu söylemek için büyük depremi gördükten sonra söyleyebiliriz. Mesela ardından büyük bir deprem geldi, sonra döner bakarız, ha bu öncü olanlar öncüymüş deriz. Şimdiden bunun büyük bir depremin öncüsü olduğunu söylemek biraz spekülatif olur, biraz
1: Korkutucu.
0: bilim dışı hareket etmek gibi algılanabilir.
1: Hı.
0: Dolayısıyla bizim için günlük bir aktivite. Yani yer bilimciler için, jeologlar, coğrafyacılar için bu günlük bir aktivite. Kaldı ki her ne kadar küçük de olsa AFAD Bilim Kurulu'nda pek çok hocamız var.
1: Hı
0: Ben de
1: hı.
0: onlardan bir tanesiyim. İçerisinde bu depremlerin, mikro depremlerin ne anlama geldiğini uzun süre tartışıyoruz zaten. Dolayısıyla bu bilgiler ışığı içinde eğer bir genel, çok tedirgin edici bir açıklama olsaydı bunu zaten yapılırdı. Öyle bir şey yok ama yine bir açıklama yapılacak bildiğim kadarıyla.
1: Hı.
0: Çünkü çok bilgi kirliliği oluyor bu konuda.
1: Maalesef.
0: Fakat bu neyi gösteriyor? Marmara Denizi'nin içerisinde bir canlı fay parçaları var. 1999 Kocaeli depreminden sonra batıya doğru bir gerilim olduğunu biliyoruz zaten.
1: Hı.
0: Bu eninde sonunda elbette bir deprem oluşturacak. Ama halkın ilgilenmesi gereken bu depremlerden ziyade kentsel dönüşüm ve dirençli yapıların bir an önce bitmesi.
1: Evet.
0: Çünkü depremde en güvenli içidir, yapılardır, dirençli kentlerdir. Dolayısıyla yapılarımız sağlam olduktan sonra bu kadar tedirgin olacağın bir durum ortadan kalkar zaten. Çünkü hangi birini takip edeceksiniz? Dediğim gibi her gün yüzlerce deprem oluyor Türkiye'nin bir tarafında. Her depremden sonra büyük deprem bekleniyor açıklamaları bence bilimsel olarak doğru değil. Zaten biz de öyle bir açıklama yapmıyoruz.
1: İşte dönüp dolaşıp hep aynı yere geliyoruz hocam. Bu 23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan depremden sonradaki hakikaten çok korkmuştuk. Sizin gibi değerli bilim insanları hani bu dayanıklı kentlerin önemine vurgu yapıyor ama burada ne kadar mesafe kat ediyoruz gerçekten. Hani hep bu sarsıntıları yaşadıktan sonra konuşuyoruz birkaç gün. Sonra unutup geliyoruz bugünlere. Sonra yine en ufak bir sarsıntıda yeniden tedirgin oluyoruz. Yani biz böyle bir fasit dairenin içinde dönüp dolaşıyoruz gibi geliyor. Ne dersiniz?
0: Böyle ya Marmara Denizi'ni tabii ki önemli kılan sebepler var. Burada önemli bir nüfus potansiyeli,
1: Tabii.
0: yapısı, işte ulusal bütçemizin önemli bir kesimi buradan elde ediliyor. Nüfusun üçte biri Türkiye'nin burada yaşıyor. Sanayimiz var. Burası kilit bir yer. Yani böyle büyük bir deprem sadece Türkiye'yi değil dünyayı ilgilendiren bir olaydır. Dolayısıyla konuşmamız normal. Normal olmayan şu, kumar oynanması normal değil. Yani tehlike ortaya konmasına rağmen hiçbir şey yapılmıyorsa o bir sıkıntı demektir. Yani şöyle umut verici de bir şey söyleyebilirim. 6 Şubat depremlerinden sonra 11 il etkilendi. Ama 3,5 yıl süresi içerisinde yılda 130 bin bina olmak üzere bina yapıldı. Evet. Yani bu gücümüz var. Evet. Madem ki bu kadar seferberlik ruhumuz ve gücümüz var, teknik olarak da buna muktediriz. O zaman bu hızımızı 2 kat, 2,5 kat üstüne çıkararak Türkiye'nin kentsel dönüşümle birlikte deprem sorununu halletmek gerekiyor. Böylelikle belki bir 10 yıl sonra bu deprem sorununu konuşmayacağız. Yani hallolduktan sonra neyi konuşacağız? Keşke. Başka tehlikeleri konuşuyor olacağız.
1: Keşke. Yani yıkıldıktan sonra yapmak tabii dediğiniz gibi hani çok kısa bir sürede rekorla yeni binalar inşa edildi ama hani İstanbul'un yıkılmasını bekleyemeyiz herhalde, öyle anlıyorum ben. Bu son olarak şunu da sorayım. Şimdi bu deprem fırtınası deniyor. Onu da bir açıklar mısınız? Buna bir deprem fırtınası diyebilir miyiz? Bir de bu Kuzeydoğu fay hattının hani adalar fayının bir parçası dediniz ama farklı bir özelliği de var. Bu büyük bir deprem üretme kapasitesine sahip bir fay hattı mıdır?
0: Tabii yani Kuzeydoğu fayının genel olarak maksimum kapasitesi 8 büyüklüğünde bir depremdir. Bu Marmara'da 8 büyüklüğünde deprem bekliyoruz demek değildir. Biz bunu 1939'da 7.9 depremle Erzincan'da görmüştük zaten. Dolayısıyla doğrultu atımlı fayların maksimum kapasitesi bu. Ama adalar fayı tipik bir doğrultu atımlı fay gibi davranmıyor. Birazcık normal fay gibi davranıyor. Normal fayların da deprem oluşturma kapasiteleri genellikle 7'yi aşmaz. Yani adalar fayı yaklaşık 44 kilometre uzunluğunda bir fay. Fakat bu aktivite bütün fayın üzerinde meydana gelmiyor. 7 kilometrelik kısa bir mesafede meydana geliyor. Yani küçük küçük yırtılmalar şeklinde gerçekleşiyor olabilir. Bunun elbette dünden beri hayli deprem oldu ama daha izlemek gerekiyor. Bir deprem kümelenmesi olduğunu söylemek için biraz daha izlemek gerekiyor ve izleniyor. Vatandaşlar bu konuda müsterih olsunlar. En küçük depremlerin olduğu yerler bile, derinlikleri bile ve bunların ne anlama geldiği konuşuluyor. Ama bu çok teknik konuların kamuoyuyla konuşulmasının pratik bir faydası yok. Yoksa bir şey saklanmıyor, bir şey gizlenmiyor. Bütün her şeyiyle kamuoyunda ve televizyon kanallarında bunları teknik olarak açıklıyoruz zaten. Ama kimsenin kafasını bulandırmaya gerek yok. Çünkü büyük bir deprem olacağını söylemek bu depremlerden sonra gerçekten spekülatif olur. Evet. Buna da gerek yok.
1: Şükrü Hocam, çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz, aydınlattınız bizi. Teşekkürler.
0: İyi yayın.
1: Şimdi Filistin'e destek platformu ve Türkiye'deki yardım kuruluşları Gazze için bir araya geldi. 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü'nde Gazze'ye ambargo kaldırılsın çağrısı yapıldı. Basın açıklaması birçok ülkede eş zamanlı yayınlandı.
2: Denize özgür Filistin.
3: Müslüman kardeşlerimize destek olmaya geldik.
4: Dünya İnsani Yardım Günü'nde gözler yine Gazze'ye çevrildi. Filistin'e destek platformu Türkiye ve birçok ülkede Gazze için ortak basın açıklaması düzenledi. İsrail ambargosu protesto edildi.
5: Bugün Gazze'de su yok, un yok, ekmek yok, serum yok, ilaç yok, tişört yok. Hiçbir şey yok. Yani binalar yıkılmış, okullar yıkılmış, hastaneler yıkılmış. Bugün biz insani yardımın önündeki İsrail engelinin kaldırılmasını dünyaya haykırmak istiyoruz.
4: Ateşkes anlaşmasına göre Gazze'ye günde 600 tır girmesi gerekirken 100 tır bile girmiyor. Türkiye'deki yardım kuruluşlarının katıldığı etkinlikte derinleşen insani krize tepki gösterildi.
6: Türkiye'nin STK'ların destekleriyle ciddi yardımları içeriye ulaştırıyoruz. Ama 2 milyona yakın insan açlık sınırlarında.
7: Mazlumların yanındayız. Kim olursa olsun, nerede olursa olsun.
8: İnşallah Filistin'de özgürlüğüne kavuşur, insanlar güzel bir hayat yaşar.
4: Toronto, Melbourne ve Viyana gibi birçok kentte de eş zamanlı Filistin'e yardım engeli kalksın çağrısı yapıldı.
9: Bugün bu çağrıyı dünya adına 17 farklı şehirde 5 kıtadan sesleniyoruz. Diyoruz ki bu yardım kolileri, bu yardım tırları İsrail'in kontrolünden çıkarılmalı. Uluslararası bir kurum, kuruluş ya da yeni oluşturulacak bir mekanizmanın kontrolüne verilmeli. Bu gördüğümüz su, bu gördüğümüz un, bu gördüğümüz ekmek Gazze'ye ve Filistin'e ulaşmalı diyoruz.
1: Bu arada Türkiye, Mısır ve Katar İsrail'in Gazze'deki son saldırılarına ilişkin ortak bir açıklama yaptı. Şimdi detayları alacağız Emre Karaca'dan. Seni dinleyelim Emre.
10: Evet, süreç boyunca arabulucu rolü üstlenen Katar, Mısır ve Türkiye'den ortak bir açıklama geldi. Yapılan son saldırılara ilişkin olarak bu açıklamada sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıların en güçlü şekilde kınandığı ifade edildi. Arabulucu ülkeler olarak Barış Kurulu'yla İsrail yetkililer arasında gerçekleştirilen görüşmeler de dahil olmak üzere Gazze'deki sürecin artık olumlu bir noktaya evrilmesi gerektiğine dikkat çekildi. İsrail'in saldırılarının yoğunlaşmasının bölgesel ve uluslararası çabaları akamete uğrattığının altı çizildi. Arabulucu ülkeler İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamındaki tüm yükümlülüklerini tam olarak riayet etmesi gerektiğine dikkat çekti ve ateşkesi de daha da zedeleyebilecek ve gerilimi tırmandırabilecek eylemlerden kaçınmanın zaruri olduğu açıklamada vurgulandı.
1: Karaca, teşekkür ediyoruz. Yerine getirmesi zaruridir yükümlülüklerini diyor her üç ülkede, ama dinleyen var mı göreceğiz. Şimdi dünyanın en önemli su yollarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik Amerika-İran Savaşı'nın başladığı 28 Şubat'tan bu yana devam ediyor malumunuz. Amerikan Başkanı Trump Boğaz'ın öneminin azalacağını düşündüğünü söyledi. Ancak Amerikan basının iddiasına göre Washington Hürmüz'de gizli bir nakliye koridoru kurdu.
11: Other places. In addition, a lot of pipelines, record numbers of pipelines are being built. So I think the Hormuz Strait's not going to be quite as important as it was in the past.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Boğaz'ın önemini kaybedeceğini düşündüğünü söyledi. Amerikan basını ise Washington'ın Hürmüz'de gizli bir nakliye koridoru oluşturduğunu iddia etti. Hürmüz'deki Amerikan ablukasının %100 etkili olduğunu savunan Trump, Boğaz'ın açık olduğu iddiasını yineledi.
11: See what happens right now, the strait is open. A lot of boats are coming through. People aren't reporting that and that may slow down a little bit.
4: Amerikan basınına göre Trump yönetimi Hürmüz'den petrol sevkiyatı için gizli bir nakliye koridoru oluşturdu. Axios'un haberine göre operasyon birkaç hafta önce başladı. Umman kıyısı yakınlarında oluşturulan gizli koridordan gecelik 15-20 petrol tankerinin giriş çıkış yaptığı, yaklaşık 10 milyon varil petrolün piyasalara ulaştırıldığı iddia edildi. Bu sayı savaş öncesi Hürmüz'den yapılan günlük trafiğin yaklaşık yarısına tekabül ediyor. Hürmüz'ün geleceği tartışılırken Irak, Hürmüz için özel statü talep etti. Talebi Irak Meclis Başkanı Halbusi, İranlı mevkidaşı Kalibaf'ın ziyaretinde dile getirdi. Irak'ın ekonomik çıkarlarını koruyacak şekilde Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatı konusunda özel bir statüye sahip olmasını istedi. Irak'ın bölgede önemli bir ülke olduğunu dile getiren Kalibaf, Hürmüz talebine ilişkin açıklama yapmadı.
1: Bir kez daha Gölcük'e dönelim. Buse Deviren ve Ahmet Uludağ Teknofest Mavi Vatan'a ev sahipliği yapan Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda bizi bekliyor. Yanında bir konuğu var. Buse'yi işte çocukları gördüğün zaman sen farklı bir muhabire dönüşüyorsun Buse. Çok eğleniyorsun. Sözü bırakalım sana.
12: Evet, bir büyük konuğum var ama onun öncesinde küçük bir konuğum var. Bir Deniz Asubay'ın kızı yanımızda. Oruç Reis'in içerisindeyiz. Teknofest'te çok küçükleri görüyoruz ama o muhtemelen en küçüklerinden bir tanesi. Henüz böyle bir yaşına bile tam olarak girmemiş biri. Babası da bizim bulunduğumuz geminin Oruç Reis'in asubaylarından bir tanesi. Ben böyle onu indireyim de siz onun küçüklüğünü görün. Ben de size Oruç Reis'i anlatayım. O böyle babasının görev yaptığı gemiye gelmiş gezmek için. Biz de size Oruç Reis'i anlatalım. Oruç Reis gemisinin hemen üzerindeyiz aslında. Teknofest'in Mavi Vatan'da yapılması, yani bugün gün boyunca yayın yaptık ama denizde gemileri biraz az görmüştük. Ben istedim ki bu yayında da gemileri biraz daha fazla görelim. Oruç Reis gemisinin önemi ne? Türkiye Cumhuriyeti'nin yine savaş gemilerinden bir tanesi Oruç Reis. Ayağının tozuyla aslında Gölcük Tersanesi'nde Mavi Vatan'a geldi. Neredeydi? Amerika'daydı. Neden? Amerika'nın 250. kuruluş yıl dönümünün kutlamaları için Amerika'ya gitmişti. 3 ay boyunca orada kalmıştı. Ve aslında bu yerli milli savunma hamlelerinin gelişmesiyle birlikte Oruç Reis 1997 yılında denize indirilmiş olsa bile tam olarak şu an bulunduğumuz Gölcük Tersanesi'nde modernizasyon çalışmaları yapıldı ve yeni bir hal aldı. Bu halinden sonra da aslında şu anda Türkiye'nin en donanımlı savaş gemilerinden bir tanesi oluyor. Ve bu sebepten de aslında Amerika'nın kuruluş yıl dönümünün

0: sinemalarına gitmek için Oruç Reis tercih edildi. 97 yılında yapıldı ama söylediğim gibi şu anda da bulunduğu Gözlük Tersanesi'nde modernizasyon çalışmaları yapıldı. Yerli ve milli unsurlarla birlikte bizim şu an bulunduğumuz alan helikopter platformu Oruç Reis'in. Sadece Oruç Reis yok. Etrafta bir sürü gemiyi görmek mümkün. Bir sürü savaş gemisini, işte müze gemileri görmek mümkün. Herkes de bu alanlara gelerek, vatandaşlar şöyle kapıdan da çıkıyorlar görebilirsiniz. Onlar da bu alana gelerek ziyaret ediyorlar, gemileri deneyimliyorlar, görmek istiyorlar. Mesela hemen yanında aslında envantere en son giren Koçhisar var. Koçhisar çok daha yeni envantere alındı. Ben isterseniz size biraz Koçhisar'dan ben Oruç Reis'ten bahsettim ama Koçhisar'dan da Savaş Harekat Subayı var yanımızda. O bize bahsetsin. Komutanım, Habertürk yayınına hoş geldiniz.
1: Merhabalar. TCG Koçhisar Komutanlığı'na hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Oruç Reis'ten ben biraz bahsettim ama çok yeni bir gemi. Koçhisar'dan da siz bahsedin istiyorum. Biz şu anda Koçhisar'ın hangi bölümündeyiz? Neler yer alıyor? Koçhisar'ın özellikleri ne? Ne zaman envantere girdi?
1: TCG Koçhisar'ın inşa faaliyetlerine 2022 yılında İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda Pendik'te İstanbul Tersanesi Komutanlığı personeli ASVAT ve TCG Koçhisar personelinin desteğiyle 2022 yılında inşa faaliyetlerine başlanarak görmüş olduğunuz hali almıştır ve TCG Koçhisar şu anda verilecek her görevi yapmaya hazırdır. Şu anda bulunduğumuz mahal helikopter platformudur. Bulunduğumuz mahalle Seahawk helikopterleri, AB-212 helikopterleri, Kobra helikopterlerimiz iniş kalkış yapabilmekte. Aynı zamanda Seahawk helikopterlerinin de sahip olduğumuz sistem sayesinde helikopter hangarında konuşlandırabilmekteyiz.
0: Yine yerli ve milli unsurlarla geliştirdi zannediyorum. Evet. Geçtiğimiz sene zaten yine biz Mavi Vatan'da İstanbul'daydık. O tersanede mi bu gemimizde yetiştirildi?
1: Evet. İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda Pendik'te inşa edildi. Sadece orada inşa faaliyetlerine devam edildi. Tabii ki daha sonra liman kabul testleri ve deniz kabul testlerine açık denizlerde devam ettik. Gemimizin ayrıca ekstra bilgi vereyim size. Gemimizin ana görev fonksiyonları su üstü harbi ve denizaltı savunma harbidir. Bunun yanı sıra destekleyici görev fonksiyonlarımız ise hava savunma harbi, keşif gözetleme ve komuta kontroldür.
0: Böyle savaş gemisi deyince komutanım aklımıza sanki sadece su altı faaliyetlerini yürütüyormuş gibi geliyor ama koskocaman helikopter platformları da var ve birçok savaş unsurları da iniş yapabiliyor.
1: Evet, görmüş olduğunuz mahal 14 metre genişliğinde ve 22 metre uzunluğundadır. Konuşlandırabileceğimiz unsurlara istinaden daha önceden planlanarak dizayn edilmiş bir gemidir. Buna istinaden üzerimizde yine tabii ki savaş halinde ve kriz halinde diğer sensörleri, sistemleri ve unsurları tespit edebileceğimiz birçok cihazımız bulunmaktadır. Buna su üstü, denizaltı ve hava unsurları da dahildir.
0: Komutanım, çok fazla vatandaş geliyor, geziyor. Sizler de burada bir aslında subay olarak görev yapıyorsunuz. Koçhisar'da çok yeni bir gemi aslında envantere giren. Size ne hissettiriyor, aldığınız geri dönüşler nasıl vatandaşlar?
1: Gerçekten kendimizi değerli hissediyoruz. Özellikle Teknofest'e katılıp kendimizi burada halkımıza sunmamız, halkımızın bizi görmesi bize gerçekten gurur veriyor. Onların mutluluğu bizi de mutlu ediyor açıkçası. Onlar her güldüğünde bizim de içimizde tebessüm oluyor.
0: Özellikle küçük çocuklar sizin üniformalarınız varken fotoğraf çekilmeyi çok seviyorlar. Belki hani ilham olup onların da meslek seçiminde de sizlerde yön verebilirsiniz.
1: Tabii ki onların isterlerine istinaden biz de gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz kendilerine. Onların sorularına istinaden biz de onları en mutlu olacakları şekilde, en mutlu olacakları kuvvette yönlendirmeye çalışıyoruz. Evet.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun komutanım. İyi çalışmalar diliyorum. Evet, biz Oruç Reis'i anlattık size. Envantere yeni giren Koçhisar'ı anlattık. Hemen az ileride Sancaktar var. Onun hemen ilerisinde TCG Anadolu var ki biliyorsunuz çok da uzun süre gündemde kalmıştı. Şöyle atmosferi de böyle gösterelim biz. Mavi Vatan'ın geniş alanda ekranlarınıza taşıyalım. Gelmek isteyenler Gölcü'ye gelebilirler. Pazar gününe kadar devam edecek. Biz böyle merak edilen tüm gemilerden, Türkiye'nin savunma sanayisinde bazen çoğu zaman Teknofest'te hava unsurlarını ekranlara taşıyoruz ama deniz kuvvetlerinde gemilerin de önemi oldukça fazla, savaş gemilerinin. Onları da sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
2: Pekala, Buse Deviren, çok teşekkür ediyoruz aktardığı konuyla birlikte. Şimdi Rusya Ukrayna'ya gece boyunca füze ve İHA'larla yoğun bir saldırı düzenledi. Saldırıların ana hedefi başkent Kiev'de 16 kişi hayatını kaybetti. 40'tan fazla kişi de yaralandı. Ukrayna Hava Kuvvetleri Rusya'nın kullandığı balistik füzelerin hiçbirinin engellenemediğini açıkladı.
3: Rusya, Ukrayna'ya savaşın son dönemdeki en yoğun hava saldırılarından birini düzenledi. Gece boyunca ülkenin farklı noktaları füze ve İHA'larla hedef alındı. Saldırıların merkezi de başkent Kiev vardı. Can kayıpları bildirildi. Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne göre Rusya saldırılarda 168 İHA ve 44 füze kullandı. Saldırıda balistik, seyir ve hipersonik füzeler de ateşlendi. Ukrayna Hava Savunması 145 İHA ile seyir füzelerinin büyük bölümünü vurdu. Ancak balistik yörüngede ilerleyen füzelerin hiçbiri engellenemedi. Saldırıda başkent Kiev'de apartmanlar, bir okul ve bir çocuk hastanesi hasar gördü. Yaklaşık 90 bin hanede elektrik kesildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski sosyal medyadan yaptığı açıklamada Kiev çevresindeki bir yerleşimde de bir kişinin öldüğünü belirtti. Müttefiklerine yeniden hava savunma desteği çağrısı yapan Zelenski, Ukrayna yeterli füze savunma sistemine sahip olmadığı sürece Rusya barışı ciddi olarak düşürmeyecektir dedi. Odessa bölgesinde Moldova sınırındaki bir kontrol noktası da İHA'larla vuruldu. Çernihiv ve doğal gaz altyapısı hedef alındı. Jitomir bölgesinde ise 2 kişinin öldüğü bildirildi. Can kayıpları nedeniyle 21 Ağustos yaz günü ilan edildi.
2: ABD'nin kamu borcu tarihinde ilk kez 40 trilyon doları aştı. Ülkenin borcu 5 yıldan kısa sürede 10 trilyon dolar artarken faiz ödemeleri de savunma harcamalarını geride bıraktı.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ilk yaşandı. Kamu borcu 40 trilyon 47 milyar dolara ulaştı. Hazine Bakanlığı verilerine göre bunun 32 trilyon 265 milyar dolardan fazlası kamunun elindeki borç, yaklaşık 7 trilyon 781 milyar dolarını ise hükümet içi borçlar oluşturuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kamu borcu 2022'nin başında 30 trilyon dolar sınırını aşmıştı. Böylece borç 5 yıldan kısa sürede 10 trilyon dolardan fazla arttı. Borçtaki hızlı yükselişin ardında federal hükümetin gelirlerinden daha fazla harcama yapması var. Pandemi dönemindeki trilyonlarca dolarlık teşvik paketleri, vergi indirimleri, artan askeri harcamalar ve yüksek faiz maliyetleri borç yükünü büyüttü. 2026 mali yılının ilk 9 ayında federal bütçe açığı 1 trilyon 367 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde borçlar için ödenen net faiz 827 milyar dolar oldu. Bu rakam 713 milyar dolarlık savunma harcamasını da geride bıraktı. Kamu borcu bu yılın başında 38,4 trilyon dolar seviyesinde olan Amerika Birleşik Devletleri'nin artan borç ve faiz maliyetleri, mali yapısına ilişkin endişeleri büyütüyor.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek mazot fiyatlarını değerlendirdi. Attığımız adımlarla küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyoruz dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek küresel enerji piyasalarında olağanüstü bir dönemden geçirdiğini belirtti. Belirgin şekilde gerileyen ham petrol fiyatlarına rağmen taşımacılıktaki aksamalar ve rafineri kesintilerinin yol açtığı arz sıkışıklığı nedeniyle mazot fiyatları üzerindeki baskının sürdüğünü kaydetti. Şimşek, mazot Brent petrol marjı uzun dönem ortalamasının yaklaşık 5 katına çıkarak varil başına 100 dolar seviyelerinde seyrediyor dedi. Mazotta Eşel Mobil kapsamında attığımız son adımla bu olağanüstü küresel şoku vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyor. Aynı zamanda bütçe disiplinini korumaya devam ediyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye'nin önemli Antep fıstığı üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da hasat dönemi başladı ancak üreticiler bu yıl fıstıkta beklediklerini bulamadı. Detayları Eyüphan Kurtçu'nun haberinden izleyelim.
4: Antep fıstığı toplama başladık.
3: Özellikle baklavanın olmazsa olmazı Antep fıstığında hasat dönemi başladı. Üretici büyük bir heyecanla bahçeye girdi ama umduğunu bulamadı. Antep fıstığı, baklava, kadayıf, dondurma ve çikolata gibi tatlılarda sıkça kullanılıyor. kuru yemiş olarak da tüketilen Antep fıstığı hazarı Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde de sürüyor.
4: Şu an baklavalık Antep fıstığını topluyoruz. 20 gün sonra da kuru yemiş kırmızı şeklinde toplayacağız. Yani bu yıl istediğimiz gibi değil hedeflerimiz.
3: Geçen yıl Türkiye'nin birçok bölgesi fazla yağış aldı. Ancak Şanlıurfa'da beklenen yağış olmadı. Bu nedenle üreticiler fıstıkta bekledikleri rekolteye ulaşamadı.
4: Geçen yıl kurak geçmesinden dolayı bu yıl fazla gözler oluşmadı hava şartlarından dolayı. Bu yıl normalde 10 gün, 15 gün biz geç başladık.
3: Şanlıurfa yaklaşık 1,5 milyon dekar üretim alanıyla Türkiye'nin Antep fıstığı üretiminde önemli bir yere sahip. Ağaçlardan toplanan fıstıklar fabrikalara taşınıyor. Burada işlenen Antep fıstığı dünyanın her yerine gönderiliyor.
2: TürkSat 4A'ya geçişle birlikte değişen uydu frekansları birçok evde televizyonları kararttı. Cihazı otomatik yeni frekanslara geçemeyenler servislerin kapısını çaldı. Bazı tamirciler fiyatları fahiş şekilde arttırdı. Detaylar Aslı Nömer Aktaş'ın haberinde.
5: 2 gündür evimde televizyon izleyemiyorum.
6: Şu anda sadece uydu güncellemesi için 15 tane eve gittim.
7: Güncelleyebildiniz mi uydunuzu?
8: Bazılarını güncelledik, bazılarını güncelleyemedik.
9: Kumandada basılmadık tuş bırakmayan da var, bir yakınından yardım alan da. İşin içinden çıkamayanlar içinse geriye tek bir çare kaldı, o da teknik servisler. Ama artan bu talep fiyatları da katladı.
10: 1000 lira, 1500 lira, 1250 lira isteyenler var. Neden böyle yapıyorlar anlamıyorum ben ya. Yani.
5: Kendi mahallemde bir tane televizyoncu abiden rica ettim. Kendisi bana 1000 TL gibi bir fiyat söyleyince ben de bir şekilde evde kendime uğraşıyorum 2 gündür.
11: Evde çalışmıyor şu anda direkt. Uydu sistemleri çalışmıyor.
9: TürkSat 3A'dan 4A'ya geçiş televizyon uydu frekanslarını da değiştirdi. Ama bu değişiklik kimileri için öyle çok da kolay olmadı. Günlerdir televizyonu siyah ekran verenler var.
12: Kanalı açtığımda hiçbir kanalı göstermiyordu.
5: Babam da kendisi giriyorsun da dağın başında eve insanları doluşturmuş. Onlar da bir türlü halledemiyorlar bu problemi.
10: Gençlerden de yapamayan var. Var tabii. Benim torunlar var. Onlar yapamadı.
9: Haliyle sorunu çözemeyen teknik servis çağırıyor. Şu sıralar servislerin telefonu neredeyse hiç susmuyor. Her çalan telefon fiyatları daha da katlıyor.
13: Servisler 1000 lira, 1200 lira falan istiyorlar. Bizim buralarda biraz daha düşük, 800 lira falan ama.
14: Bunu fırsata çevirmişler. Para, para, para. Başka bir şey yok.
6: Yetişmeye çalışıyoruz. Şu anda gideceğim yerler var, beni bekliyorlar. Gençlere telefonda yardımcı oluyoruz. Yaşlılara da eve gidiyoruz.
7: Ücreti ne kadar?
6: Valla şimdi 700 alan var, 1000 lira alan var. Ben 500 lira diyorum. Bazen 300 lira alıyorum.
7: Televizyonda kanallar gidince akla ilk antenler geliyor. Ama bu kez sorun antenlerde değil, ayarlarda. Uydu ayarını yapamayan birçok kişi günlerdir evinde televizyon izleyemiyor. Peki doğru uydu ayarı nasıl yapılır?
6: Menüye giriyoruz. Menüde kurulum bölümüne geliyoruz. 4 tane sıfırdır. Transporter listesine geliyoruz. Okeyliyoruz. 12.380'i bulduk. İşaret koyuyoruz. Mavi tuşa bastığımız zaman bu ağ aramayı açık yapacağız. Kanal tipi hepsi dediğimiz zaman cihazımız bütün kanalları teker teker koyacaktır.
15: Abim yapamadı, yeğenim yapamamış, onları da ben yaptım. TK, GAS'yi buldunuz mu iş bitti.
2: Kasımpaşa-Trabzon maçı sırasında stadyum dışından atılan havai fişekler ressam Murat Melih Özen'in evine düşerek yangın çıkarmıştı. Dün onun haberini de aktarmıştık çünkü sergiye hazırlanan çok sayıda tablonun küle döndüğü yangında fişeklerin şimdi atılma anı ortaya çıktı.
16: Geç, geç. Bir daha böyle bir resim yapabilecek miyim bilmiyorum.
3: Yılların emeği saniyeler içinde küle döndü. Maç sırasında atılan ve yangın çıkmasına neden olan havai fişeklerin atılma anı görüntüleri ortaya çıktı.
17: Ellerimde normalde yağlı boya izi olur. Benim şu an ellerimde is var artık.
3: İstanbul Beyoğlu'nda oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sırasında stadyumun çevresinden havai fişekler ateşlendi. Fişeklerden biri 5 katlı bir apartmanın 4. katından içeri girdi. Fişeğin daireye girmesiyle yangın çıktı. Yangın çıkan o daireyi ressam Murat Melih Özen atölye olarak kullanıyordu. İçeride sergiye hazırladığı tablolar vardı.
18: En az 20 sene ya. 20 senelik bir ressamın resimleri katledildi burada. Burada benim resimlerime ruhumu verdim yani. En azından insanların sergide görmelerini isterdim.
3: Fişeklerin atılma görüntüsünden yola çıkan polis 4 şüpheliye ulaştı. Gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

0: İngiltere'de ilginç bir araştırma yapıldı. Uzun yıllar asansöre binenlerle merdiven kullanan yaklaşık 500 bin kişinin kalp damar sağlığı incelendi. Gün içindeki alışkanlıklar bakın kalp sağlığını nasıl etkiliyor? Öznur Karslı Çetinler'in haberi.
1: Asansöre binmek mi, merdiven çıkmak mı?
2: Merdiven çıkmak.
1: Neden?
2: Yani biraz efor sarf etmek iyi oluyor. Kalbe de iyi gelen şeyler.
3: Devamlı asansörü kullanmak da pek iyi değil.
4: İngiltere'de 480 bin kişi üzerinde yapılan ve 14 yıl süren araştırmada bunu ortaya koydu. Kalp damar sağlığı için merdivenleri bir bir tırmanmak altın değerinde.
3: Hareketsiz yaşantı kalp damar sağlığı açısından hakikaten bir risk faktörüdür. Merdiven bir kere şöyle önemli. Hareket ediyorsunuz, kalp ritminiz biraz artıyor.
1: Hareketsizliğe o kadar alıştık ki artık gün içerisinde gittiğimiz birçok binada, plazada size yön gösteren, gideceğiniz kata çıkaran asansör görevlileri bile bulunuyor. Oysa asansörü sık kullanmak sağlık açısından dezavantajlı bir durum yaratıyor. İngiltere'de yapılan son araştırma merdiven çıkanların kalp krizi geçirme risklerinin %35 daha düşük olduğunu ortaya koydu.
5: Hareket etmek, üstüne bir de merdiven çıkmak kalp için bir antrenman düzeyinde olup uzun vadede hem inmeden hem kalp krizinden korumak açısından çok büyük faydalı bir aktivite.
4: Ama uzmanlar hareketsiz bir yaşam sürenlerin basamakları hızla çıkmasında da ayrı bir tehlike var diyor.
3: Antrenmansız bir sporcu gibisiniz. İlk başlıyorsunuz, sigara da içmişsiniz. Durun ben bir günde iki kere ineyim altı katı gideyim çıkayım olmaz. Kendinizi antrenmansız bir sporcu gibi düşünerek yüklenme yapmadan başlayıp ne kadar vücudunuz kaldırıyor? Şimdi yaşınız önemli, vücudunuz önemli.
5: Egzersiz esnasında nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi, çarpıntı gibi, olağan dışı bir şikayet hissettiğimizde yani kendimizi zorlamamızı ayrıca öneriyoruz.
1: Araştırmada yürüyen merdiven kullanmak yerine gün içerisinde sık sık 5-6 kat merdiven çıkmanın eğer risk grubunda değilseniz sağlık koşullarınız elverişli ise daha sağlıklı olacağı belirtildi.
4: Araştırmaya göre merdiven çıkan kişilerin herhangi bir nedenle ölüm riskleri de %24 daha düşük.
6: Ama ben 7. katta oturuyorum. Her gün 2-3 defa inip çıkıyorum.
1: Nefes nefese kalma durumunuz oluyor mu?
6: Bir dakika.
4: Peki merdiven çıkmadan, egzersize başlamadan neye dikkat etmeli?
5: Öncelikle bir enerji içici içmememiz gerekir. Ağır yemek yemememiz gerekir. Yani en azından bir yarım saat sonra.
0: Bitlis'te bulunan Nemrut Kalderası Cumhurbaşkanı kararıyla Milli Park ilan edildi. Milli Park'ın sürdürülebilir turizm kapsamında değerlendirilecek olması ise kentte memnuniyet yarattı.
7: Bugün güzel bir haberle uyandık. Bitlis Nemrut Kalderası Milli Park olarak ilan edildi.
8: Doğal güzelliğiyle göreni adeta büyülüyor. Cennetten bir köşe olan Nemrut Kalderası mini park oldu. Burası Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırlarında bulunan Nemrut Kalderası. Doğal güzelliğiyle bilinen kaldera, Cumhurbaşkanı kararıyla milli park ilan edildi.
7: Çok özel bir yer. Bu yerin milli park olması hem turizme açılması hem de gelecek kuşaklara taşınması noktasında oldukça önemli.
8: Kaldera'da dünyanın önemli krater göllerinden biri bulunuyor. Milli park ilan edilen bölgede doğal yapının ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının yanı sıra ziyaretçilerin kontrollü şekilde ağırlanması ve alanın sürdürülebilir turizm kapsamında değerlendirilmesi amaçlanıyor.
9: Dün milli park ilan edildiğinden dolayı bu haberi aldık, mutlu olduk. Biz de gelelim görelim dedik, istedik. Burası çok güzel, gerçekten çok güzel. Doğa harikası çok güzel.
0: Avrupa kapısında vize randevusu bekleyen Türk turist rotasını uzak doğuya çevirdi. Özellikle Japonya turlardaki talep artışı %70'lere dayandı. Rekor üzerine de rekor kırılıyor. Peki binlerce kilometre uzaktaki Japonya'yı Türk turist için bu kadar cazip kılan ne? Gizem Türemen'in haberine bakalım.
10: Balkanlar komple bitti. Şimdi Uzak Doğu'ya gideceğiz.
11: Bu sene Uzak Doğu'da inanılmaz bir patlama oldu. Özellikle Japonya.
10: Bence kültürü merak ediliyor ki ben de merak ediyorum. Bir de vizesiz ya. Bence en büyük etkenlerden biri de o.
12: Baktınız mı? Düşündünüz mü gitmek?
10: Baktık.
4: TÜİK verilerine göre yılın ilk yarısında 6,3 milyon Türk

0: turist yurt dışını ziyaret etti.
1: Yakın çevremiz çok ciddi bir şekilde en yüksek talebi görüyor. Yani örneğin Balkanlar, bir de vize de yok. Avrupa her zaman talep gören bir destinasyon. İtalya'sından Fransa'ya, İspanya'ya kadar.
2: Vizedeki randevu krizlerine rağmen Avrupa yine revaçta. Ancak turizm acentalarının verilerine göre uzak doğu ülkelerine yapılan seyahatlerde son yıllarda ciddi artış var. Özellikle de Japonya'ya.
3: Geçtiğimiz yıla göre yaklaşık olarak %50-%60 civarında bir artış var.
4: Her açıdan keyifli bir ülke bence. Estetik bir yer.
5: Bence bir Asya sevdası var yani bu Kore olsun. Hani o taraflara genel bir böyle bir şey oldu. Kapısı açıldı.
0: 2022'de ayda 1900'ler olan Japonya'ya giden Türk turist sayısı 2024'te 8000'lere, 2025'te 11000'lere çıktı. 2026'da rekor kırarak 13000'i aştı.
1: 2024'ten 2026'ya gittiğimiz zaman neredeyse 2-2,5 katından fazla bir artış var Japonya'ya yönelik. Normalde yurt dışı turları %8-%12 civarlarında artarken Türkiye'de, Japonya'da bu rakamlar %70'lere kadar varıyor son birkaç yıldan beri.
2: Bazı turizm acentaları Japonya seyahat turlarına taleplerde geçen yıla kıyasla %70'e varan artışlar olduğunu söylüyor. Son bir yılda da Türkiye'den Japonya'ya giden Türk turist sayısı şimdiden 120 bine dayandı. Peki nereden çıktı bu Japonya sevdası?
6: Ben daha çok kültür olarak seviyorum.
1: Belki biraz uzak bize ama sonuçta vize yok. Yani Türklere vize uygulanmadığı için de ciddi bir talep gören bir bölge diyebiliriz.
3: Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi Orta Doğu'daki savaş. Hava yollarının Orta Doğu bölgesine planladıkları uçuşların hepsi de iptal olunca ellerindeki uçakları mecburen uzağa doğru kaydırmaya başladılar ve böylece uzak doğuya daha fazla uçuş, daha fazla tur seçeneği ortaya çıktı.
0: Japon yeninin son 40 yılın en düşük seviyesine gerilemesi de belirleyici faktörlerden biri.
6: Birçok kişinin internette anlattığında Japonya çok ucuz diyorlar. Ya tabii uçak bileti çok pahalı ama vizesiz yurt dışı tatili yapmak Bodrum'dan Antalya'da tatil yapmaktan daha ucuza patlayabiliyor.
1: Milli Hava Yolu şirketimiz Türk Hava Yolları her gün uçuyor. Aktarmalı seferlerle bazen daha uygun fiyatlarda bulabiliyorsunuz.
0: Japonya gençler için bir tatil destinasyonundan daha fazlası.
2: Seviyor musun Japonya'yı?
7: Çok seviyorum.
2: Gerçekten.
7: Bayılıyorum.
4: Müziklerini dinledim, işte yemeklerini denedim, tarzlarını denedim. Yani her şeylerine bayılıyorum.
8: Mangalar çok güzel. Sokak lezzetleri de çok güzel.
2: İstersin ya Japonya'ya.
4: Evet.
9: İstiyorlar. Bakalım belki bir gün biz de gideriz.
10: Böylece bugünlük de Haber Hattı'nın sonuna geldik. Sırada spor bülteni var. Selen Gürdayıoğlu karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: mutlu günler. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Leslie Ugochukwu'nun ardından transferde sessizliğe bürünen Galatasaray bu sessizliğini Rus futbolunun parlayan yıldızı Alexey Batrakov'la bozdu. Batrakov İstanbul'a geldi. Galatasaray 10 numara transferi için anlaşma sağladı. Rus yıldız Alexey Batrakov için görüşmelere başlandığını KAPA bildirdi. Galatasaray'dan KAPA yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi. Profesyonel futbolcu Batrakov'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü Lokomotiv Moskova ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi. Sarı Kırmızıların yeni transferi Batrakov İstanbul'a geldi. Genç futbolcu taraftarlarına ilk mesajını da havaalanında verdi. Batrakov açıklamasında benim için heyecan verici ilk yurt dışı deneyimim. Umarım benim için her şey güzel olur. Galatasaray taraftarı Avrupa'nın en ateşli taraftarı. Bir an önce onlarla olmak istiyorum ifadelerini kullandı. Akşamın maçlarına bakalım. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş playoff turu ilk maçında Litvanya ekibi Zalgiris'i konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20'de başlayacak ve Beşiktaş Avrupa'da çıktığı 5 resmi maçın hepsinden galip ayrıldı. Siyah beyazlar Süper Lig'de çıktığı Eyüpspor maçına da 1-0 kazandı. Sezona 6'da 6 ile başladı diyelim ve bizi Tüpraş Stadyumu'nda Oğuzhan Genç bekliyor. Son bilgileri de kendisinden alalım Oğuzhan.
1: Teşekkürler Selengül Dayıoğlu. Tüpraş Stadyum'dan herkese mutlu günler dileyelim. Beşiktaş Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Kaunas Zalgiris'i konuk edecek. Saat 20'de başlayacak karşılaşma ve siyah beyazlar Avrupa Ligi lig etabı yolunda son engeli de aşmak istiyor. Bu karşılaşmada ev sahibi avantajını kullanmak istiyor. Siyah beyazlar gelecek hafta oynanacak. Litvanya'da oynanacak. Rövanş öncesinde Beşiktaş senin de söylediğin gibi sezona çok iyi bir giriş yaptı. Avrupa'da Avrupa Ligi ön elemelerinde ilk etapta Midtjylland'ı elediler. İki maçta da gol yemeden galip gelerek. Sonrasında Çekya temsilcisi Kralove'yi yine iki maçta da galip gelerek saf dışı bıraktılar ve artık gözler Kaunas Zalgiris karşılaşmasına çevrildi. Süper Lig'e de galibiyetle başladı Beşiktaş. Eyüpspor'u sahasında 1-0 mağlup ederek ve bu iyi gidişi burada da sürdürmeyi hedefliyor. Beşiktaş bu karşılaşma öncesinde herhangi bir eksik bulunmuyor Beşiktaş'ta. Bunu belirtelim.

0: Masum Ottara kırmızı kart cezasını tamamladı. Kralova ile oynanan rövanş karşılaşmasında forma giyemedi cezası nedeniyle ve bu maçta forma giyebilecek. Bunun yanı sıra kadroda bir değişiklik oldu. Felix Udokai UEFA listesinden çıkarıldı. Monza'ya transferi gündemde. Artık kısa süre içinde resmi duyurunun gelmesini bekliyoruz. Felix Udokai Beşiktaş'ta yollarını ayırıyor ve İtalyan ekibi Monza'ya transferi gerçekleşmek üzere. 1,5 milyon euroluk bonservis bedeliyle kısa süre içinde resmi açıklamanın geleceğini ifade edelim ve Udokai'nin listeden çıkarılmasının ardından yeni transfer Dušan Vlahović de listeye dahil edildi. Bugün kadroda olmasını bekliyoruz ve maçın gidişatına göre ilk defa Beşiktaş formasını giyebilir Vlahović Tüpraş Stadyumu'nda. Peki kadrolar nasıl olacak? Siyah beyazlı takımın 11'i nasıl olacak? Vincenzo Italiano'dan aslında Eyüpspor karşılaşmasında Avrupa rotasyonu görmüştük. 4 değişiklik görmüştük. Yine o ilk 4 maçtaki kadroya dönmesini bekliyoruz. Italiano'nun kalede Nübel. Savunmanın sağında Murillo, solunda Rıdvan Yılmaz, stoperlerde Calo ve Emirhan ikilisini bekliyoruz. Orta alanda yine Salih Orkun Olaytan üçlüsüyle çıkmasını bekliyoruz siyah beyazların. Hücuma gelecek olursak sağ kanatta Çerni, solda Trossard ki burada İlham Fakılı alternatifi de olabilir. İleri uçta da Güney Koreli. O Beşiktaş'ın gol umudu olarak sahada yerini alacak. Biz Tüpraş Stadyumu'ndan gün boyunca yeni gelişmeler oldukça maça dair aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Eğer soruların yoksa sözü tekrar sana bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz Oğuzhan Genç'e aktardığı tüm bilgiler için. Akşamın diğer maçında Trabzonspor Avrupa Ligi playoff turunda saat 20'de Macaristan ekibi Ferencvaros'u ağırlayacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de bu maç öncesinde iddialı mesajlar verdi.
2: Rakibimiz saygıyı hak eden bir rakip. İyi bir ekipleri var. Zor bir maç olacak öyle tahmin ediyorum ama yarın özellikle bir sonraki maça avantajlı bir şekilde gitmek istiyoruz. Bu tip maçlarda tek maçtan ziyade çift maç olarak düşünmek zorundayız. Bütün duygumuzda, takımımızda, heyecanımızda yarın hazırız. Taraftarımızla beraber ümidim dediğim gibi avantajlı bir skorla deplasmana ikinci maça gidebilmek. Arsen, Tim, Muçi'nin artı belki bir oyuncunun gelmesiyle beraber takımımız geçen seneden daha iyi durumda olduğu kesin. Ama şu an için özellikle de Kasımpaşa maçından önce söylediğim bir şey var. 4-5 maçlık bir ritmimizi bulmak ve buna zamana ihtiyacı var takımın. İyi olacağımız kesin. Yarın zor bir karşılaşma oynayacağız. Tüm bunları düşündüğümüzde. Ama bu sene daha heyecanlı, daha kullanılabilir, daha aktif kullanılabilir bir kadroya sahibiz. Dolayısıyla sadece Avrupa değil, Türkiye'de, Türkiye Kupası'nda 3 kulvarda tüm konsantrasyonumuz maç maç gitmek. Özellikle de bu 4-5 maç.
1: Evet, Fatih Tekke'nin bu açıklamalarının ardından spor bültenimizi noktalayalım. Hem Beşiktaş'a hem Trabzonspor'a bu akşam oynayacakları karşılaşmalarda başarılar dileyelim ve noktalayalım bültenimizi. Az sonra HT360'da Dilek Gül karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Artık televizyon yayınları yeni nesil uydularda. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncelleniyor. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir, yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir, daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
4: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı

0: Üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

gelen tepkileri konuşacağız. Bu hamlenin ne demek oluyor? Ne gibi bir mesaj? Bunları aktaracağız. Konuklarım olacak. Biraz soracağız, öğreneceğiz. Ve Casper'lar soruşturması bu yeni nesil çetelerin gençleri nasıl devşirip suça bulaştırdığını ortaya koydu. Kardeşlik yalanıyla kandırılan gençler nasıl birer tetikçi haline getiriliyor? Bir dosya haberimiz var. Böyle güzel güzel işlediğimiz ve de anlattığımız, bunu aktaracağız HT360'ta ki son dönemde biliyorsunuz bu çetelere yönelik ciddi operasyonlar da söz konusu. Biraz bunları irdelemek istedik. Nafaka sistemini baştan aşağı değiştiren teklif yeni yasama yılında meclis gündemine geliyor. 13. yargı paketindeki düzenlemenin ayrıntılarına bakacağız. HT360 başlıyor.

saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. Haber çıktısını ST360'da ben Dilek Gül, editörüm Kemal Hamşoğlu ile beraber hazırladık ST360'a. Manşetlerle başlayalım. İsrail Suriye'de bir askeri üssü vurdu. Başbakan Netanyahu bunun Ankara'ya bir mesaj olduğunu söyledi. Seçim kampanyasını Türkiye karşıtlığı üzerine kuran Netanyahu'nun hem proaktif hamleleri hem de Ankara'dan gelen peş peşe

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Suudi mevkidaşlarıyla telefonda bir görüşme yaptı. Görüşmenin detayları Emre Karaca'da. Emre.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomatik temas trafiğine devam ediyor. Mısırlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüşmelerde Gazze Barış Planı'nın uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıklar ve atılabilecek adımları değerlendirdiklerini belirtti. Çalışma arkadaşlarıyla birlikte Suriye'deki son gelişmeleri de ele aldıklarını belirtti. Fidan, Suriye'de huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik güçlü desteği tekrardan vurguladık ifadelerini kullandı. Görüşmede ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki durum ve ihtilafa taraf ülkeler arasında devam eden müzakerelerde gelinen son noktada değerlendirildi. Hakan Fidan açıklamasında bölgemizde barış ve refah isteyen 3 kardeş ülke olarak işbirliğimizi ve eşgüdümümüzü her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz değerlendirmesinde bulundu.
0: Peki Emre, çok teşekkür ederiz. Sağ olasın, aktardığın bu yeni gelişmenin detaylarını. İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlediği saldırıya tepkiler sürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail'in iddiasının aksine vurulan üssün boş olduğunu söyledi. ABD Başkanı Trump ise bu saldırıyla ilgili bilgilendirildiğini belirtti ve bilgilendirmenin saldırıdan önce mi sonra mı yapıldıysa tam olarak bilinmiyor efendim.
2: İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına hem İsrail'de hem de Suriye'de tepkiler sürüyor. Suriye, İsrail'in iddialarını reddediyor. İsrail, İdlib'in doğusunda bulunan Ebu Zuhur askeri hava üssüne saldırı düzenlemiş, saldırıya Türk askerlerinin Halep yakınlarındaki bir hava üssüne konuşlanmasına izin verildiği iddiası gerekçe gösterilmişti. İsrail Başbakanı Netanyahu o iddiayı yineledi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios'a konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani,

0: Suriye'deki Ebu Ez-Zuhur hava üstüne gerçekleştirdiği saldırısı öncesinde veya saldırı esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığını ifade ediyoruz.
1: Uluslararası toplumun İsrail'e karşı caydırıcı tedbirler alması gerektiğinin de altı çizildi.
2: Uluslararası toplumun da İsrail'in bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden eylemleri karşısında uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkarak daha somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bir kez daha vurguladı.
3: İktidarın söylemlerinin gerçeklerle, doğrularla ne kadar örtüştüğü var. İsrail gazetesi Haaretz bunun için gerçeklik kontrolü adını verdiği interaktif bir sayfa hazırlamış. Oldukça da başarılı. Kartların ön yüzünde Başbakan Netanyahu ve hükümetinden gelen açıklamalar, arka yüzünü tıkladığınızda ise bu gazetenin açıklamalara verdiği kanıtlar, yanıtlar yer alıyor. Şöyle bir baktık, biz de hazırladık, birkaç tanesini seçtik. Netanyahu İsraillilerin ne gibi söylemlerde bulundu Netanyahu ve hükümete, hükümetinden siyasetçiler ve devamında Haaretz bunları hangi doğrularla teyitledi, değiştirdi? Buna dair bir çalışma. Başlayalım. İsrail halkının büyük çoğunluğu 7 Ekim'deki devlet soruşturmasını reddediyor dedi Netanyahu, ama Haaretz şöyle söyledi: kamuoyu yoklamaları İsraillerin çoğunluğunun devlet soruşturma komisyonunu desteklediğini gösteriyor. Yani tam tersi veriler söz konusu. Yerleşimci terörü bir avuç gencin işidir dedi. Savunma yetkilileri yüzlerce yerleşimcinin Yahudi terörizmine karıştığını tahmin ediyor doğrulaması geldi Haaretz'den. Bir diğer yalan ifade, İsrail'deki Arap topluluğunda sadece suçlular öldürülüyor dedi Ben Gevir, ki açıklamaları gerçekten oldukça ırkçı düzeyde Ben Gevir'in. Ve ona da şöyle bir doğrulama yaptı Haaretz. Dedi ki Arap cinayet kurbanlarının üçte birinden fazlasının organize suçla hiçbir bağlantısı yok. Ve bir diğer açıklaması Netanyahu'nun şuna dair: İsrail saldırı ama Haaretz şöyle söyledi: kamuoyu yoklamaları İsraillerin çoğunluğunun devlet soruşturma komisyonunu desteklediğini gösteriyor. Yani tam tersi veriler söz konusu. Yerleşimci terörü bir avuç gencin işidir dedi. Savunma yetkilileri yüzlerce yerleşimcinin Yahudi terörizmine karıştığını tahmin ediyor doğrulaması geldi Haaretz'den. Bir diğer yalan ifade, İsrail'deki Arap topluluğunda sadece suçlular öldürülüyor dedi Ben Gevir, ki açıklamaları gerçekten oldukça ırkçı düzeyde Ben Gevir'in. Ve ona da şöyle bir doğrulama yaptı Haaretz. Dedi ki Arap cinayet kurbanlarının üçte birinden fazlasının organize suçla hiçbir bağlantısı yok. Ve bir diğer açıklaması Netanyahu'nun şuna dair: İsrail saldırısından önce İran zaten nükleer bombalara sahipti. Ki biliyorsunuz Güvenlik Kaynakları Atom Enerjisi Kurumu bu iddianın hiçbir dayanağı olmadığını raporlarıyla, verileriyle ortaya defaatle koymuştu. Haaretz de bunu referans gösteriyor. Arap milletvekilleri sadece Filistin meselesiyle ilgileniyor dedi Golan ve Ben Gevir. Onun hemen devamında Haaretz bunun böyle olmadığını söyleyerek şöyle söyledi: Arap milletvekillerinin hazırladığı neredeyse tüm yasa tasarıları tüm İsrailleri etkileyen sosyal konuları içeriyordu dedi. Ve bir diğer açıklaması Netanyahu'nun: İsrail Gazze'de tam bir zafere sadece bir adım uzaklıkta dedi. Fakat Haaretz Gazze'nin gerçeğini şu sözlerle ortaya koydu: 7 Ekim'den neredeyse 3 yıl sonra Hamas hala Gazze'yi kontrol ediyor. Yani işler çok böyle kamuoyunun karşısına geçip halka söylemiş olduğu yalanlarla pek ilintili değil. Şimdi hem bu seçim durumunu biraz konuşacağız, hem de elbette Suriye'deki üsse yönelik saldırıyı değerlendireceğiz. İran Araştırmaları Merkezi Başkanı Doçent Doktor Serhan Afacan ve Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Barış Adıverli uzaktan bağlantıyla yayınımıza destek verecek. Hoş geldiniz, merhabalar.
4: Merhabalar Dilek Hanım, iyi günler, iyi yayınlar.
5: İyi yayınlar.
3: Çok teşekkürler. Ben biraz böyle, Serhan Hocam sizinle başlayayım, sizi görüyorum ilk önce. Şimdi Netanyahu'nun, daha doğrusu Netanyahu'nun bloğunun çoğu ana akım anketlere şöyle bir baktığımda %61'in altında görünüyor. Ve Netanyahu'nun başbakanlık alternatifi haline de geliyor Eisenkort. Dolayısıyla Kanal 12'nin şöyle bir verilerine baktım, işte diğer mecraların verilerine baktım. Birkaç sandalye Likud Partisi'nin önde olduğunu görüyoruz bu verilerde. Tabii aksini söyleyen de var bu arada.

0: Onu da iki taraflı vermiş olalım, paylaşmış olalım. Şu Haret'in hazırlamış olduğu çalışma gerçekten çok önemli. Dolayısıyla şunu sormak istiyorum. Şöyle bir yalan silsilesine baktığımızda savaşı körükleyen, çatışmaları körükleyen, bunu ulusal güvenlik meselesi haline getiren ve iktidarını da böyle sürdürmeye çalışan bir Netanyahu var deniliyor kendi mecralarında da. Katılır mısınız bu açıklamalar ve karşılaştırmalara ve elbette bu Suriye üssüne yönelik saldırıda da bunu devam ettirmek istediğine dair yorumlar yapılıyor. Ne dersiniz?
1: Şimdi buna katılmamak mümkün değil. Yani Netanyahu bunu uzun süredir yapıyor biliyorsunuz ve zaten İran meselesi aşikar. İran'a geçen sene saldırırken de bu sene Amerika Birleşik Devletleri'ni bence saldırmaya bir tür zorlarken de Netanyahu somut bir tehditle baş etmek kadar tırnak içinde aynı zamanda İsrail'i sadece kendinin yönetebileceği ve İsrail'in güvenlik tehditlerini tırnak içinde kendisini bertaraf edebileceği mesajını vermeye çalıştı ki biz elbette burada biraz daha bölgeyi ilgilendiren kısmıyla devamlı bugün konuşuyoruz ama bunu iç politikada kamuoyuna nasıl yansıttığına baktığımızda hiçbir fırsatı kaçırmadı. Kafelere gitti, meydanlara gitti, halkla konuştu vesaire. Dolayısıyla İsrail'in kurtarıcısını ya da İsrail açısından güvenliği sağlayacağı yani figürün kendisi olduğu görüntüsünü vermeye çalıştı. İran'da devam ettirmiş olduğu başlattı ve sürdürdü bu gerilim. Gazze'yi söylemiyorum bile. Gazze'deki katliamı zaten çok konuştuk. Ve bunun üzerine Türkiye'yi de ekledi bir süredir biliyorsunuz ki seçim kampanyalarında da işte gitmemi istiyorlar falan diye birkaç isim eklediğinde bunlardan bir tanesini de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koydu. Dolayısıyla Türkiye'yi hedefe yerleştirdi. Bu en son yapılan saldırı yani İdlib'de yapılan bu saldırının Ebu Zuhr saldırısının da ben bu amaca dönük olduğunu düşünüyorum. Elbette bazı spekülasyonlar var. İşte daha önce bir gün önce Türkiye'den yetkililer bu üsse gitmişler. İşte fizibilite çalışmaları yapmışlar gibi. Bunlar tabii ki bizim makamlarımızca doğrulanmadı. Böyle bir şeyin olmadığını söylendi. Ben bütün bu yapılanların Netanyahu açısından bir seçim yatırımı olduğunu düşünüyorum. Dilek Hanım yani çünkü çok konuştuk. Netanyahu iktidardan düştüğü anda başına ne geleceğini çok iyi biliyor. Yani kendi hem mahkeme sürecinden burada bahsediyorum hem de muhtemelen açılacak olan diğer dosyalardan. Ama bu süreçte şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Belki sonra konuşuruz bunu. Türkiye evet bunu ihtiyatla yaklaşıyor. Türkiye Netanyahu'nun provokasyonu. Ama tabii ki bunun sınırının iyi ayarlanması lazım İsrail cenahında. Yoksa bir anda iş kontrolden çıkabilir. Zira geçen sene de hatırlayalım. TİAS hava üstüne yapılan saldırıda 2025 Nisan'ında da orada da aynı gerekçeyi göstermişti. Palmira yakınlarında Türkiye gelecek buraya yerleşecek falan gibi. Şimdi burada da aynı gerekçeleri gösteriyor. Ben bunu tamamen iç politik hesaplarla ilgili olduğunu düşünüyorum şahsen.
0: Peki Barış Bey siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Bir de tabii bu iç politik hesaplarla ya da bir seçimle ilintiliyse biraz fazla değil mi? Çünkü NATO üyesi bir ülkeden bahsediyoruz. Yani daha önce mesela şu anda İsrail'in kendi içinde yapılan açıklamalara da şöyle bir baktım. Eleştiriler var Netanyahu'ya ve deniliyor ki burası yani Türkiye Esad'ın Suriye'sine benzemez, İran'a benzemez diye böyle bu yönde bu ifadeleri kullanılarak eleştiriler söz konusu.
2: Şimdi İsrail kuruluşundan bu tarafa iki önemli sütunla ya da politikayla hayatını devam ettirdi. Birisi mağduriyet. İşte bu soykırım mağdurlarının ülkesi olarak kendisini hep lanse etti. Bir diğeri de tehdit güvenlik. Yani beka meselesi. Bunun ikisini de sürekli kendini bir şekilde yaşayabilme adına önemli unsurlar olarak gördü. Şimdi soykırımla ilgili söylemini biliyoruz. Yani bunu sinema sektöründen her yere yani her alanda bunu kullanıyorlar. Ama artık Gazze meselesiyle birlikte bu da sekteye uğradı ama mesela İran tehdidi, yanı başındaki Filistin'i bir tehdit olarak görmesi, genel olarak Arap dünyasını bir tehdit olarak görmesi, sürekli bunu bahane ederek bir takım adımlar atması, bunlar hep bildiğimiz şeyler. Ancak yavaş yavaş bu kartı elinden kaybetmeye başladı. Biraz önce de bahsedildi. Artık yani eskisi gibi bir İran tehdidi şu an için ortada yok. En azından Netanyahu'nun anlatacağı bir hikaye yok. Çünkü İran'la ilgili yapılabilecekler yapıldı. İsraillerin gözünde ama bu bağlamda İsrail halkı yine destekliyor. Yani Netanyahu'nun İran politikasına yüksek bir destek var. Ancak şimdi Netanyahu 6 defa hükümet kurmuş bir adam. Kurt bir siyasetçi bunu unutmamak lazım. 90

0: Bu defa bu tarafa 6 defa iktidara gelmiş ve ülkenin tarihinde en uzun başbakanlık görevini yapan birisi. Bir özelliği daha var. Bu adam koalisyon hükümeti kurmada oldukça mahir birisi. Onun için ben 27 Ekim'de kim önde olursa olsun Netanyahu'nun bu koalisyon kurma becerisi, çünkü İsrail'de kimse tek başına iktidara gelemiyor. Yani her gelen mutlaka koalisyon kurması lazım ve bu noktada da bu işi en iyi yapan siyasetçi Netanyahu. Şimdi Netanyahu'nun bunu yapabilmesi için koalisyona dahil edeceği aktörleri bir şekilde ikna etmesi gerekiyor. Şu anda ilk defa İsrail tarihinde bir koalisyon hiç dağılmadan seçime gidecek. Yani bir erken seçim olmadan bir seçime gidecek. Şimdi bunu İsrail medyasında bunu yorumluyorlar. Diyorlar ki Netanyahu evet şunu kötü yapıyor, bunu kötü yapıyor ama bu noktada koalisyonu iyi tutuyor. Şimdi Netanyahu eğer aynı koalisyonla yola devam edecekse bunları tutacağı bir şey lazım. İşte o bir şeyin bir tanesi Suriye meselesi ve Suriye meselesinin arkasından Türkiye. Yani Türkiye ve Suriye'yi bir şekilde bu seçimin gündemi yaparak adeta İran'ın yeni, hani İran'ın ortadan kalkan İran'ı ikame eden yeni tehditler olarak o İsrail halkının geleneksel seçmen davranışını etkileyen o meşhur tehdit, güvenlik, beka meselesini adına kullanmak. Ancak biraz önce de size bahsettiniz. Yani Türkiye bunların hiçbirine uymaz. Yani ne Saddam Hüseyin'in Irak'a, ne Libya Kaddafi, ne İran bambaşka bir ülke, ne de Esad'ın Suriye'si. Mesela biraz önce haberinizde Ehud Barak'a verdiniz. Bakın çok doğru bir tespit yapıyor. Diyor ki Türkiye ile hiçbir stratejik sorunumuz yok. Ehud Barak kim biliyor musunuz? 90'ların ikinci yarısında başbakan, İsrail başbakanlığı yapmış. Suriye ile o dönem Türkiye arasındaki gerginlik ortaya çıktığında Esad döneminde, Hafız Esad döneminde doğrudan İsrail'in Türkiye'de yanında yer alacağını, olası bir çatışma ve savaşta İsrail'in Türkiye'ye destek vereceğini açıklayan isim. Hatta o dönem yanılmıyorsam Milliyet Gazetesi'nde de bir röportajı vardı bu konuyu açan, anlatan. Şimdi oradan bu tarafa nasıl geldik diye Ehud Barak'ın başka açıklamaları da var. Dolayısıyla demek ki İsrail'de aslında farklı bakan isimler de var, siyasiler de var. Burada işte Netanyahu'nun provoke ederek, seçmen davranışlarını manipüle ederek ve özellikle Netanyahu olmasa hiçbir zaman iktidara gelemeyecek siyasi aktörlerin bir şekilde Netanyahu'yu da zorlaması ve Netanyahu'nun da onları yanında tutma adına bir şekilde bu süreci kullanması. Tabii bir noktaya kadar biraz önce Serhat Hoca çok önemli bir şey söyledi. Evet bunu siyasette kullanıyorsunuz ama bunun bir sınırı var. İşte o sınırı geçtiğiniz zaman sizin için bir seçim kazancıyken sizin için, yani İsrail için bir ulusal felakete de
1: Dönebilir.
0: dönüşebilir. Çünkü Türkiye ile şaka olmaz.
1: Şimdi şunu merak ediyorum Serhan Hocam. Bazı analizleri okuduğumda Netanyahu'nun son birkaç yıldır tırnak içinde ulusal güvenlik adı altında neler yaptığını, bölgede neler yaptığını özellikle analiz etmişler. Ve şöyle bir sıralama yapmışlar. İşte İran, Hizbullah, Hamas, Suriye, Gazze, Türkiye. Dolayısıyla bunların hepsini bir ulusal güvenlik malzemesi içerisinde değerlendirip iktidarını sürdürme hamleleri olarak yorumluyorlar. Şimdi ben bu sıralamaya dair sizin fikrinizi merak ederim. Bu sıralamada Türkiye'yi yan yana koymalarını nasıl yorumlarsınız? Bunu merak ediyorum. Bir de Jerusalem Post'un yanılmıyorsam dikkat çekici bir analizi vardı. O da diyor ki Türkiye ile doğrudan çatışmayı önlemek için aslında vurduk. Bir tedbir amaçlı yansıtılmış. Tabii ifadenin burada olması da önemli. Bu yorumlara ne dersiniz? Merak ettim. Çokça konuşuluyor bu İsrail'de.
2: Şimdi ikinci sorudan başlayayım. Jerusalem Post'un bu değerlendirmesi tırnak içinde İsrail'in perspektifinden bunu söylüyorum. Çok mantıksız görünmüyor bu analiz değerlendirmesi. Şu nedenle bunu söylüyorum. Elbette ki İsrail'in egemenlik ihlali, İsrail'in saldırganlığı, bunu zaten konuşuyoruz uzunca bir süredir. 7 Ekim'den önce de konuşuyorduk. 7 Ekim'den sonra malum mevcut bağlamda bunu konuşuyoruz. Şu anlamda söylüyorum bunu. Mesela farz edelim ki Palmira'da olduğu gibi şimdi İdlib'de de Türkiye bu üste yerleşmiş olsaydı. Hani diyelim Türkiye ile Suriye arasındaki müzakereler, görüşme, askeri işbirliği bir iradesi var. Ama bunun doğrudan bir üst kurma konusunda olmadığı yönünde bu konuşuldu zaten. Diyelim ki iş buraya geldi. Ben zannetmiyorum ki İsrail böyle bir saldırı yapmaya cüret edebilsin. Zaten bu saldırıda da biliyorsunuz bir hayatını kaybeden olmadı. Depoları evet. vurmuşlar, pisti vurmuşlar. Dolayısıyla yani İsrail zaten Netanyahu da o nobran ve oldukça provokatif diliyle bunu söylüyor. İşte Türkiye mesaj vermiştik, alınmamış, bir daha mesaj verdi falan gibi. Dolayısıyla bir manada meydan okuyor Türkiye'ye, ama ben de Türkiye fiili olarak orada var olmuş olsa böyle bir şeye cesaret edebileceğini düşünmüyorum. Ve günün sonunda şunu da çok iyi biliyoruz. Eğer Türkiye Suriye'de bir şekilde olacaksa burada İsrail'i kontrol altında tutmak durumunda olan Amerika Birleşik Devletleri'dir. Ben çok farklı vesilelerle söyledim. Tom Barak ve Tom Barak'ın tavrıyla alakalı kesinlikle özel bir takdirim yok. Tom Barak'ın yaklaşımlarını Suriye özelinde çokça da eleştirmiş de biriyim açıkçası. Bu süreçte de şimdi Tom Barak açıklama yapıyor. Ama Tom Barak bir analist gibi açıklama yapıyor. Evet. ABD'nin bu konuda çok daha net davranış olması lazım ki biliyorsunuz Trump Netanyahu'yu ikaz etmişti. Geçen sene hatırlayalım, Nisan'daki görüşmelerindeydi. O kadar görüştüler ki karıştırmamak mümkün değil. Demişti ki Suriye özelinde hani Türkiye ile olan sorunlarınızı çözebilirim. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iyi ilişki içinde bulunuyorum ama sizin de makul davranmanız lazım demişti İsrail'e. Dolayısıyla o makuliyete çekmek gerekiyor ve İsrail şunu çok iyi biliyor. Türkiye oraya bir şekilde yerleşirse, bu her ne demek ise, dediğim gibi ayrıca bu tartışılır. Zaten bu saldırıyı yapamayacaklarını biliyorlar. Benim değerlendirmem bu. Şimdi bu Gazze-İran denklemine Türkiye'yi de yerleştirmek. Bir kere Gazze'de şu çok net ki İsrail elde etmek istediği stratejik sonuç neyse bence bunu elde edemedi. Yani tekrar ediyorum, katliamlar vesaire, bunları zaten konuştuk, konuşabiliriz daha da. İran konusunda da iş belli bir noktaya gelmedi. Evet, İran zayıfladı ama tırnak içinde İran tehdidini ortadan kaldırmaktan bahsediyorlardı. Evet. Çok kaldırabilmiş de görünmüyorlar. Türkiye'yi buraya yerleştirmek Netanyahu ve ekibinin İsrail'de bile satamadığı bir şey oldu. Yani İsrail'de bile bunu pazarlayamadı yeterince, çünkü makul görünmüyor. Bu İsrail'in milli güvenliği açısından hocamın da ifade ettiği gibi Barış hocamın çok büyük bir risk. Üstlenemeyeceği bir risk Türkiye ile karşı karşıya gelmek doğrudan. Zaten zaman zaman bu konuda biliyorsunuz geri vites yaptıkları da oldu. Bence burada Amerika Birleşik Devletleri'nin asıl mesajı gönderiyorlar, açık konuşalım. Çünkü Amerika çok net bir şekilde şu yaklaşımda hareket ediyor. Irak'ta da Suriye'de de. Diyor ki Türkiye bu bölgede istikrarlaştırıcı bir güç. Bölgesel istikrar açısından Türkiye'nin varlığı önemli ki Mekke anlaşmasına Trump'ın verdiği tepki biraz da bununla ilgili. Dolayısıyla Türkiye'nin Irak'ta da belli noktada istikrarda katkıda bulunması artı bir şeydir. Suriye'de de katkıda bulunması artı bir şeydir. Birçok başka dosyada olduğu gibi bence bu mesajları aslında Trump bana kalırsa Ankara'ya değil Washington'a veriyor. Açık konuşalım. Yani ve Washington'a diyor ki ben senin güvenlik anlayışın nasıl ki İran'la yaptığım müzakereleri kabul etmediğim gibi, Gazze'deki barış planını kabul etmediğim gibi, işte Washington'da yapılan ve Lübnan'daki durumu çözmeye dönük yaklaşımlarını da kabul etmediğim gibi, Türkiye üzerinden yürüttüğün işbirliğini de kabul etmiyorum diyor. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin bence İsrail'i biraz daha kontrol altında tutması lazım. Değilse Türkiye'nin İsrail'e doğrudan çatışmaya girmek gibi bir arayışın olmadığı biliniyor zaten. Ama öyle bir noktada İsrail büyük bir hata yapabilir ki, zaman zaman buraya yaklaşılmışlığı var. Hatta hatırlayalım, bir süre önce, bir sene kadar önce Bakü'de yaptığı, kurulduğu söylenen temaslar buydu zaten Türkiye ile İsrail arasında. Yani İsrail sınırı aşmasın temasıydı bu. Dolayısıyla burada eğer böyle bir sınır aşılırsa Türkiye tabii ki vaziyet alacaktır. Bence bu mesajlar birincil olarak Netanyahu'nun söylediği gibi Ankara'ya değil Washington'a.
1: Peki Washington, daha doğrusu Barak'tan da bir çözüm önerisi var elbette. Çatışmayı önleme mekanizması kurma çabası söz konusu. Barış Hocam, bu ne kadar mümkün olur? Yanılmıyorsam Suriye ile İsrail arasında daha önce de böyle bir girişim vardı gibi hatırlıyorum. Benzeri bir şeydi. Yanılıyor muyum? Bu dengeleme girişimi hatta diyebiliriz belki. Bu süreçte başarılabilir mi bu?
0: Şimdi Seren Hoca'nın söyledikleri, ben katılıyorum. Burada esas mesaj ABD'ye ama bir mesaj da bence Suriye yönetimine. Çünkü bir güvenlik anlaşması vardı. İki ülke arasında, Suriye-İsrail arasında. Evet. Nihayete erdi, bitti, imzalanmıyor derken bu hala imzalanmadı. Sanki bir noktada İsrail bu konuda da biraz sanki Suriye'yi zorluyor gibi geliyor. Ama burada sahada tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin atacağı adım önemli. Ben Trump'ın, biraz önce siz de verdiniz haberlerde, Trump ben bu konuda şimdi konuşmak istemiyorum, konuşamam dedi. Bence Ekim seçimini bekliyor Trump. Yani şimdi Trump'ın kafasındaki, hayalindeki şey şu, yapı ya da görünüm İsrail Suriye'de ve yakın çevresinde tek başına adım atmak yerine ortaya çıkan yeni bir yapı var. Ki bu yapıda merkezinde Türkiye var. Yani Suriye'de eğer bir şey yapacaksan Türkiye ile birlikte

0: de veya Türkiye ile bir şekilde ilişkileri düzelterek bu işi yap. Trump'ın aslında istediği bu. Yani çatışan, ayrışan bir Türkiye-İsrail değil. Yeniden İsrail-Türkiye ilişkilerinin normalleşme yoluna girmesi. Çünkü ikisini önemli bir müttefik olarak görüyor. Dolayısıyla burada Netanyahu bunun önünde en önemli engel. Şimdi geçenlerde yine açıklama yaptı Trump. Yani İsrail'de başka liderlerle de çalışabilirim şeklinde ben burada şeyimi rengimi ortaya koymayacağım, destek vermeyeceğim diyor. Ama işte biraz önce de bahsettiğim gibi yani Eisenkot evet öne çıkıyor. Ama nasıl seçiminde bu yansırsan da bunu bilmiyoruz. Yani Trump bunu bekliyor. Eğer sonuç Netanyahu'nun gitmesiyle ortaya çıkarsa bence
1: Peki Barış
0: Trump'ın
1: Hocam,
0: gerçek, evet,
1: bir
0: buyurun.
1: sürü parti ve isimden de bahsediyoruz. Trump İsrail'de kimle çalışmak ister? Netanyahu ile devam etmek ister mi mesela?
0: Yani şimdi valla dönüp dolaşıyoruz, her ne kadar
1: Öyle görünüyor.
0: istemesek de İbre yine Netanyahu'ya dönüyor. Şu anda hani tarihte belki İsrail liderler içerisinde Amerika ile en iyi ilişkilere sahip olan yine Netanyahu. Yani şu andaki isimler evet ABD ile bir şekilde gidiyor geliyor ama Netanyahu'nun ailesi orada. Bütün hayatının yarısı orada geçmiş ve bireysel ilişkileri çok iyi. Yani Trump'la mesela hani siyasi anlamda tanışıklığı yok. Daha öncesine giden bir tanışıklığı var. Dolayısıyla şimdi Trump ben çalışmayacağım dese bile yakın çevresi, lobiler Netanyahu'ya
1: Netanyahu.
0: işaret ediyor. Onun için yani bu da mevcut tabii İsrail'in başbakanı ama şimdi seçimlerde bu her ne kadar Trump ben çalışmayacağım dese de şu anda Kongre Netanyahu'nun arkasında. Yani çok sıkı ilişkiler var. Mesela o geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Lindsey Graham en yakın arkadaşıydı. Onun için şimdi bunlar sahaya nasıl etki eder? Bunlar işte Ekim'de göreceğiz. Ben Trump'ın biraz da bu Ekim'e kadar çok fazla bu İsrail meselesine müdahil olmayacağını ama Suriye'de de yavaş yavaş kırmızı çizgileri aşar duruma gelme ihtimali var. Yani burada Türkiye'nin biraz önce de söylendi yani hiçbir askerinin olmadığı, askeri faaliyetinin olmadığı ama başka önemli bir şey var. Kuş uçuşu bize 70 kilometre olan bir yerde İsrail'in ta aşağılardan gelip operasyon yapması tabii ki Türkiye için sadece bir seçim malzemesiymiş gibi de görünecektir.
1: Değerlendim.
0: Yani biz bunu her şekilde değerlendiriyoruz. Onun için yani İsrail biraz önce de bahsettim herhalde bölgede çatışacağı, savaşacağı son ülke ya da karşı karşıya geleceği son ülke Türkiye olabilir ama ben bu noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin iki ülkenin karşı karşıya gelmesini de pek izin vermeyeceğini yani bu noktaya gelmeyeceğini gelmesinin önünün açılmayacağını da düşünüyorum. Yani çünkü bu tamamen ABD'nin bölge stratejilerine de aykırı bir durum. Dolayısıyla yeni dönem biliyorsunuz işte Türkiye'nin merkezi bir rol oynadığı yeni bir dönem var. ABD'nin bölgeye bakışı açısından da. Dolayısıyla burada Netanyahu'nun uzlaşmaz tutumu bence Trump tarafından değerlendiriliyor. Ancak Trump da bir seçime gidiyor 3 Kasım'da. Dolayısıyla şu anda belki biraz ben fırtına öncesi sessizlik diyorum. Türk-İsrail, pardon, İsrail-Amerika ilişkileri açısından. Çünkü burada iplerin kopacağı bazı durumlar oldu ve olabilir. Bunu da görmek lazım. Önümüzdeki bir de şunu da tabii söyleyeyim Dilek Hanım unutmadan. Biz diğer liderlerin açıkça bölgeye yönelik, Türkiye'ye, Suriye'ye yönelik politikalarında çok fazla görmüyoruz. Yani ön plana hep Netanyahu çıkıyor. Öteki liderlerde Netanyahu'nun daha çok yolsuzluk, siyasi anlamda eleştirdikleri şey. Ama dış politikada nasıl bakıyorlar? Mesela Eisenkot medya önünde bir isim değil. Yani ne düşündüğünü bilmiyoruz. Böyle parça parça sağdan soldan belki okunabiliyor. Ama mesela Netanyahu gibi çok görünür değil medyada. Veya öteki işte Naftali Bennett de aynı şekilde. Dolayısıyla biraz da tabii onları da görmek lazım ama şunu unutmamak lazım. Evet, seçimlerin gölgesi düşmüş durumda. Maalesef seçimler nedeniyle Netanyahu bir kez daha bir şov malzemesi olarak bunu kamuoyunu etkileme adına kullanıyor gibi. Ancak İsrail halkının Türkiye'ye bakış açısı da ortada. İşte Ehud Barak biraz önce de sizi tekrar haberinizi söylemiştik. Biraz önce de söyledik. Dolayısıyla bu noktada umarım daha tehlikeli bir noktaya gitmez.
1: Peki. Serhan Hocam, merak ettim fikrinizi. Netanyahu'nun bu seçimde başarısını ya da işte bu yeniden lider çıkma olayını nasıl yorumluyorsunuz? Yüksek buluyor musunuz?
2: Şimdi müsaadeniz az önce Barış Hocam'ın söylediklerine bir ilavede bulunayım. Bu
1: Buyurun.
2: Suriye İsrail hattında Ocak ayında yapılan görüşmeye işaret ettiniz siz. Çünkü önemli bir görüşmeydi. Doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'nin himayesinde yapılmıştı biliyorsunuz. Açıklamada böyle olmuştu. 6 Ocak'ta Paris'te yapılmıştı. Bu çok önemliydi ve açıklamaya da baktığımızda tam da işte her

0: gibi askeri geriliminin olmaması, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin ve tesisi yolunda ilişkilerin yoluna konması gibi mesajlar vardı orada. Ve hatta hatırlıyordum, işte bu oldu bittiler ya da anlık gerilimlerden kaynaklı yol kazalarının yaşanmaması için bir füzyon mekanizmasının, yani karşılıklı anlık haberleşme mekanizmasının kurulacağı da söylenmişti. Dolayısıyla bir şey olduğunda İsrail, hayır Suriye'den bize tehdit geliyor diye derhal vurmasın, sorsun ne oluyor falan diye, böyle bir ortak güvenilir bir istihbarat mekanizması, istihbarat paylaşım mekanizmasının kurulması yönünde adımlar atılacağı söylenmişti. Buradan çok somut çıktılar, elde edilemedi. Çünkü buradaki temel amaç da hatırlayalım, 1974 statüsüne geri dönmekti. Yani Ekim Savaşı'ndan sonra imzalanmış olan bu birliklerin birbirinden ayrışması statüsüne geri dönmekti. Ve orada tabii ki bazı sorunlar ortaya çıktı. Bir tanesi İsrail'in önü alınamayan saldırıları. Diğer bir tanesi İsrail'in zaten Golan Tepeleri üzerinde bir saldırısı var. Tamam, o 74 statüsünde var. Evet, ama ondan sonra onun ötesinde de biliyorsunuz tampon bölge adı altında işgalini genişletmişti. Dolayısıyla Şam'dan bakıldığında da buralardan İsrail'in çekilmesi gerekiyor. Dolayısıyla İsrail'in şöyle bir durumu var. Belki Arap-İsrail çatışması boyunca gördüğümüz bir şey. İsrail bir taraftan diplomasi diyor, hiçbir zaman aksini söylemiyor, dikkat edin. Ama bir taraftan da diplomatik çözümü imkansız hale getirecek her türlü adımı atıyor. Şimdi buradan Trump'a bağlayayım. Trump'ın böyle bir karakterle çalışması mümkün değil. Yani Trump'ın açıklamalarına bakarsak, Netanyahu şöyle böyle, dikkat ederseniz en son görüşmelerinde benim çok ilgimi çekmişti. Şu ifadeyi kullandı ki biliyorsunuz, efendim söyleyeyim, staişte bulunuyor falan, şöyle adam böyle adam. Dedi ki, döndü Netanyahu'ya, siz dedi savaş döneminde dedi çok iyi başbakanlık liderlik yaptınız falan dedi, ya da sen işte Netanyahu'ya. Ben buradan şunu çıkardım. Artık senin top koşturabileceğin ya da at
1: Bitti yani o dönem.
0: koşturabileceğin bir yer. Evet, savaşta, ama artık ben başka bir şey yapacağım, ki söyledi zaten, hatırlayalım, bir İbrahim anlaşmaları. Suudi Arabistan'la da alakasız bir yerde tekrar onu gündeme getirdi, bu nükleer anlaşma bağlamında. Dolayısıyla benim kanaatim, ben Netanyahu'dan Trump'ın, yani amihan ifadesiyle, tiksinti derecesinde rahatsız olduğunu düşünüyorum. Açık konuşayım. Yani siyaseten bunu söylüyorum. Oturup sohbet etmekten, içmekten keyif alıyor olabilirler. Bundan bahsetmiyorum. Ki bu yeni de değil bu arada. İlk döneminde de yaşanmıştı bunlar. Karşılıklı küfürleşmeleri de biliyorsunuz vaki. Zaten bizatihi My Story diye bir kendi otobiyografisini yazmıştı Netanyahu. Orada da Netanyahu'nun çizdiği profile baktığınızda Trump gibi bir adamın bunu sevmesi de mümkün değil. Çünkü bir ipte iki cambazın oynaması gerekir. Ama hocamın dediğine %100 katılıyorum. Trump Netanyahu karşısına alacak pozisyonda da değil. Çünkü bir anda Ekim'de değilse Kasım'da değilse Aralık'ta karşısında tekrar Netanyahu'yu bulabilir.
1: Evet.
0: Yani ortada böyle bir durum var, ama ben kesinlikle İsrail'e muhatap olarak Netanyahu'yu istediğini düşünmüyorum. Çünkü Trump çok hayırsever, çok hayırhah bir adam değil, evet. Ama bölgeye 2020'den beri kendince farklı yaklaşmaya çalışıyor. Biliyorsunuz işte bu İbrahim anlaşmaları var. Evet. Hatta İran'la bile işi bir noktaya getirmeye çalışıyor. Netanyahu'nun yaklaşımı bunun tamamen aksi bir yerde. Yani 180 derece aksi bir noktasında duruyor.
1: Peki. Çok çok teşekkür ederim değerli katkılarınız için. Sayın Apacan ve Sayın Adıbelli. Çok sağ olun efendim. Teşekkürler. Devam edeceğiz Türkiye'nin geri kalanına bakmaya. Çözümsüz, terörsüz Türkiye sürecine bakacağız efendim. Bu kapsamda Ekim ayında mecliste bir izleme komisyonu kurulacak. Beştepe himayesindeki süreç kurulunda da alt komisyonlar oluşturulacak. Bir yandan da DEM Parti İmralı'ya yeni bir ziyaret yapacak. Bundan sonraki yol haritasına ilişkin ayrıntılara bakalım.
2: Hem Beştepe'de hem de mecliste silah bırakmanın takibine yönelik hazırlıklar hızlanacak. Ekim ayında mecliste izleme komisyonu kurulacak. Süreç kurulu da alt komisyonlar oluşturulacak. Çerçeve yasada yer alan düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve örgütün silah bırakma sürecinin takip edilmesi için belirlenen mekanizmalar çalışmalarını başlatıyor. Mecliste izleme ve irtibat komisyonu yeni yasama döneminin başlamasının ardından Ekim ayında kurulacak. Ekim'in ikinci ya da üçüncü haftasında komisyonun oluşturulması planlanıyor.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki süreç kurulunun da 24 Ağustos Pazartesi günü yapacağı toplantıda alt komisyonlarını belirlemesi bekleniyor. Bakanlık, kurum ve kuruluşların temsilcileriyle gerekli görülen kişiler de toplantılara davet edilecek. Alt komisyonlarda sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin de dinlenmesi öngörülüyor.
4: Sizleri şahsım ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına
2: kurulacak alt komisyonlarda örgüt mensuplarının sivil hayata entegrasyonu ve rehabilitasyonu gibi başlıklar ele alınacak. Süreç kurulu yaptığı çalışmalara ilişkin mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonunu bilgilendirecek. Hazırlıklar

0: Sürerken DEM Parti'nin de İmralı'ya yeni bir ziyaret yapması bekleniyor. Heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol yer alacak. Ziyarette süreç kurulu ve mecliste kurulacak komisyona dair değerlendirmeler yapılacak. İmralı'ya son ziyaret 2 Ağustos'ta yapılmıştı. Bu ziyaret öncesinde DEM Parti heyetinden Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Heyet üyeleri süreçte Öcalan'ın birinci rolünü, örgütün silahsızlanmasını taahhüt ifadeleriyle tanımladı. Ayrıca DEM Parti eş genel başkanlarının İmralı'ya gitmek için bir çalışmanın söz konusu olduğu belirtildi.
1: Yeni partide kongre sürecine ilişkin takvim belirlendi. İl ve ilçe seçimleri 27 Ekim'e kadar tamamlanacak. Partinin genel merkezi 30 Ağustos'ta açılacak. İlk kurultay tarihi ise kongreler sonrası özel başkanlığında yapılacak. Parti meclisinde belirlenecek.
0: İl ve ilçe kongreleri, genel merkezin açılışı, kurultay tarihi, yeni partide kongre takvimi belli oldu. Kongre süreci 22 Ağustos'ta başlayacak. Üye çizelgeleri 26 Ağustos'ta il ve ilçe başkanlıklarında askıya çıkarılacak ve itiraz süresi başlamış olacak. Partinin ilçe seçimleri 12 Eylül'de, il seçimleri ise 18 Ekim'de gerçekleştirilecek. 27 Ekim'e kadar il ve ilçe kongreleri tamamlanacak. Partiye 26 Ağustos tarihine kadar üye olanlar devam eden kongre süreçlerinde oy kullanabilecek.
2: Yeni Parti Genel Merkezi'ndeki çalışmalar sürüyor. Partinin 30 Ağustos'taki açılacak Genel Merkez binasındaki hazırlıklar da sona gelindi. Açılış törenine Genel Başkan Özgür Özel de katılacak.
0: Genel Merkez'in açılışı ve kongrelerin bitimiyle birlikte Parti Meclisi Özgür Özel Başkanlığı'nda toplanacak. Parti Meclisi'nde ilk Büyük Genel Kurul ve kurultayın yapılacağı tarih belirlenecek.
1: Nafaka düzenlemesinden boşanma davalarına kadar birçok düzenlemenin yer alacağı 13. yargı paketi Ekim'de meclise sunulacak. Paketle süresiz nafaka kaldırılarak yeni nafaka düzenlemesi getirilecek ve boşanma davalarına ilişkin süreçler de artık hızlandırılacak. Peki yeni nafaka uygulaması nasıl olacak?
0: Süresiz nafaka kaldırılacak. Kadınlara evlilik süresine göre nafaka verilecek. Boşanma davasında süreçler hızlandırılacak. Yeni yasama döneminde meclise sunulacak ilk teklif aileyle ilgili düzenlemeleri içerecek. Anayasa Mahkemesi 4 Haziran'da süresiz nafaka uygulamasını iptal etti. Bu nedenle AK Parti yeni nafaka düzenlemesini içeren 13. yargı paketini Ekim ayında meclise sunacak. Yeni düzenlemeye göre evlilik 6 ay ya da 1 yıl sürse de kadına en az 5 yıl süreyle nafaka verilecek. Peki nafaka kaç yıl ödenecek? Evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka verilecek. Kadının çalışamayacak duruma gelmesi ya da yaşının ileride olması halinde mahkeme daha uzun süreli nafaka kararı verebilecek. İleri yaştaki kadınlar nafaka süresinin sona ermesinden itibaren en geç 1 yıl içinde mahkemeye başvurmazsa ek nafaka süresi talep edemeyecek. Başlangıçta aylık olarak ödenen nafakanın daha sonra toplu olarak ödenmesine karar verilebilecek. Düzenleme yasalaştıktan sonra daha önce açılmış ve kararı kesinleşmiş boşanma davalarında bağlanmış olan yoksulluk nafakaları hemen kesilmeyecek. Bu kişilere bir yıl daha nafaka ödenecek. Çekişmeli boşanma davalarının azaltılması için de önlem alınacak. Önce çiftlerin boşanma davası görülecek. Ayrılık kararı verilecek. Ardından davanın uzamasına sebep veren unsurlar arasında olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet ayrıca davalarda görülecek. Aile hukukundan kaynaklanan davalar ve işler adli tatilde de devam edecek. Malların bölüşümünden doğan davalarda zaman aşımı da 10 yıldan 5 yıla indirilecek.
1: Teknofest Mavi Vatan kapılarını açtı. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest'e gideceğiz. Buse Deviren orada canlı bağlantıyla bize Teknofest'in gündemini aktaracaktı. Buse.
3: Direkt Teknofest Mavi Vatan geçtiğimiz sene biliyorsunuz İstanbul'daydı. Bu sene ise Gölcük'te ve bugün başladı. Sabah 9 itibariyle pazar gününe kadar devam edecek. Her yayında farklı bir alanı ekranlara getirmeye gayret ediyoruz. Tabii ki Mavi Vatan deyince bizim deniz savunmasındaki envanterimizde yer alan o savaş gemileri ekranlara taşıyoruz ama geçmişteki bazı gemilerin de müze haline getirildiğini söyleyelim. O gemilerden bir tanesinin içerisindeyiz. Ne bu? Nusret Mayın gemisi. İzleyicilerimizle sizler de aşinasınız aslında bu isme. Çanakkale Savaşı'nın seyrini değiştiren, kaderini değiştiren gemi olarak adlandırılıyor. Nusret Mayın gemisi. Normalde Çanakkale'de müzede sergileniyor bu gemi. Aslında 1915 yılında yapıldı ama aslında sadık kalınarak birebir aynısı tekrar inşa edildi. Bugün de aslında hem geçmişin hem de şu anın böyle bizler için karşılaştırabilmemiz adına bu alanlara, Mavi Vatan'a Teknofest kapsamında getirildi. Neden geçmiş ve günümüz diyorum? Hemen bakın karşıda dev gemi olarak adlandırdığımız, bizim için çok büyük önem arz eden TCG Anadolu var. Nusret Mayın gemisinin hemen yanı başında. Biri 2023 yılında bizim envanterimize, Deniz Kuvvetleri'nin envanterine katıldı. Bir tanesi ise Çanakkale Savaşı'nda atalarımızın kullandığı, bizim de şu an içinde bulunduğumuz Nusret Mayın gemisi. İkisi yan yana. Hem buraya gelen ziyaretçiler bunu hem de diğerini ziyaret edebiliyor. Geçmişte ne yapıyorduk, gelecekte ne yapacağız diye mukayese etmek adına. Bu Nusret Mayın gemisinin o bahsi geçen mayınlar aslında 26 mayın biliyorsunuz döşenmişti 1915 yılında Çanakkale Savaşı'nda. İşte o mayınların birebir aynısı yapıldı. 26 mayın normalde savaşta kullanılmıştı ama buraya inşa edildi. 11 tane, 12 tanesi şu anda bu alanda birebir aynı şekilde bu alana konuldu. Biz şu anda Güverta kısmındayız. Gelin isterseniz biraz daha geçelim ki görüyorsunuz izleyiciler, ziyaretçilerin de ilgisi oldukça yüksek bu alana. Hem Nusret Mayın gemisini gezmek istiyorlar, hemen onun yanı başındaki TCG Anadolu'yu gezmek istiyorlar. O da oldukça büyük, dev bir gemi. Ahmet, istersen şöyle gidelim. Bir de içeride bir simülasyon var. O simülasyon ne? Çanakkale Savaşı'nı aslında 1915 yılında bu mayınların nasıl döşendiğini anlatan bir simülasyon var. Ahmet sizin ekranlarınıza getirecek. İçerisi biraz dar ama ziyaretçiler de bir hali fazla. İsterseniz bir de onu göstereyim. Geminin içi gerçekten çok güzel. Hem izleyicilerimiz de görsün istiyorum. Çocukların çok dikkatini çekiyor kuşkusuz. İşte bu alanda aslında mayınların nasıl döşendiği, belki ekranları ışıktan dolayı çok yansımayabilir ama mayınların tek tek hangi alanlara konulduğu, Çanakkale Boğaz Hattı'nın komple bu alanda, evet içerisi karardığında biraz daha net gözüküyor. Çocukların da görebilmesi adına bu şekilde anlatılıyor. Şu üst taraf Gelibolu'yu temsil ediyor. Hemen sol Kuzey Ege tarafını ve Çanakkale Boğaz Hattı komple bu şekilde Erenköy koyunun olduğu alansa işte burayı aslında mayınların döşendiği alanda burası olarak temsil ediliyor. Fotoğraflarla birlikte de yine Nusret Mayın Harbi ve anlatılan yazılar şeklinde bu alanda yer alıyor. Yine bu arkamızda da o dönemden fotoğraf kareleri yer alıyor. Çocukların dediğim gibi oldukça ilgisi yüksek. Bir de isterseniz şöyle çıkalım, diğer tarafına geçelim geminin, sizlere gösterelim. O kadar kalabalık ki burası, insanlar dakikalarca sıra bekliyorlar. Özellikle işte hem Nusret Mayın gemisine girebilmek için hem de TCG Anadolu'ya girebilmek için. Şöyle bu tarafa doğru ilerleyelim. İzlemek, görmek istiyorlar. Burası bugün Perşembe günü olmasına rağmen, yani hafta içi olmasına rağmen ilgi gerçekten çok yoğun. Her alanda farklı bir bizim gemimiz var. İşte TCG Anadolu orada, hemen ilerisinde farklı bir savaş gemisi var. Bu şekilde ilerliyor. Şöyle ilerleyelim ve biraz da şuradan dışarıdan bakın. Ben size Ahmet'le birlikte gösterelim. Kalabalığı ve sırayı görüyorsunuz. İlgi çok yoğun. Sanıyorum hafta sonu biraz daha ilginin artacağını söylemek mümkün. Geçmişle şu anı mukayese etmek adına Nusret Mayın gemisi çok önemli, söylediğim gibi. Yanımızda TCG Anadolu, o dev gemi bütün ihtişamıyla duruyor. Diğer taraftan da Çanakkale Savaşı'na yön veren, kaderini değiştiren Nusret Mayın gemisini ekranlarımıza taşıdık. Gelmek, görmek isteyen olursa Gölcük Sersanlı Komutanlığı'na gelip ziyaret edebilirler. Pazar gününe kadar ziyaretçilerini bekliyor olacak Mavi Vatan.
4: Buse, çok teşekkür ederiz. Hem sana hem de görüntüleri bizimle paylaşan Ahmet'e teşekkür edelim.
1: Yeni nesil suç örgütü Casper'ların hücre evlerinde adeta tetikçi fabrikası kurduğu ortaya çıktı. Suça götüren sistem hazırlanan iddianamede detaylandırıldı. Gençler nasıl örgüte kazandırıldı? Silahlar tetikçilere nasıl ulaştı? Birbirini tanımayan bu kişiler nasıl aynı eylemde buluştu? Pek çok sorunun cevabı Arzu Kaya'nın dosya haberinde.

0: Gençleri kardeş diye kazandırdılar, işe çık diye sokağa gönderdiler. 20 bin liraya saldırı siparişi verdiler. Kespurlar suç örgütüne ilişkin iddianame sadece suç eylemini değil, eylemi üreten karanlık sistemi de ortaya çıkardı.
1: Gizli'de çok ciddi anlamda önem veriliyor. Hem kalırken, hem eleman devşirirken, hem eylem yaparken, hem de eylem sonrasıyla ilgili olarak.
2: İddianameye göre sistemin ilk halkası gençlerin örgüte kazandırılmasıyla başlanıyor. 15-25 yaş arasındaki işsiz, ailesiyle problemleri olan gençler seçiliyor. İlk temas onları suça karıştırmak değil, onları yedirip içirmek, sosyal ortamlara sokmak ve böylelikle güvenlerini kazanmak.
1: 14-15 yaşına, yani ergenlik çağına gelmiş olan bu çocuklarımızla ilgili olarak örgütler aslında bir sistem kurmuştu.
0: Sonra devreye sosyal medya giriyor. Para, motosiklet, silah, lüks yaşam. Yani genç bir yandan kardeş aidiyetiyle kazanılıyor, diğer yandan güç ve lüks yaşam imajıyla örgüte çekiliyor.
1: Sosyal medya üzerinden eleman devşirmek için ne kadar lüks bir hayat yaşadıklarını ki görsellerle birlikte destekleyerek yaptıkları eylemleri popüler hale getiriyor. Kardeşlik hukuku varmış gibi aidiyet duygusuyla beslemeye başlıyor.
2: Ancak aidiyet yetmediğinde iş devreye giriyor. Örgüt yöneticileri üyelerine bizim için işe çıkacaksın, seni boşuna mı yedirdik içirdik diyor. Öyle ki bir etkin pişmanlık ifadesine göre 20 bin lira saldırı için para veriliyor. WhatsApp'tan konum gidiyor, silahı da aynı noktadan alması gerektiği söyleniyor.
1: İnsan kaynağını ele geçirdiğiniz zaman artık eylem tarafına geçiyorsunuz. Eylem aşamasına geçtiğimiz zaman evlerde kampa alıyorlar bir nevi.
0: Böylece eylemin bir sonraki halkasına geçiliyor. Tetikçi.
1: Kimseyle temas etmiyorlar. Eylem yapacakları kişiyi hiç tanımıyorlar.
0: İddianameye göre eylem birbirini tanımayan ayrı hücreler üzerinden kuruluyor. Motosikleti süren başka, tetikçi başka, silahı temin eden başka. Amaç bir halka çözüldüğünde diğerine ulaşılmasını zorlaştırmak.
1: Motosikletli eylemlerde şununla da karşılaştık. Motosikleti kullananı da tanımıyor. Beraber ama suç işlemeye gidiyorlar. Gittikleri mahallede ateş ettikleri insanı da tanımıyorlar. En tepeden gelen emrin en aşağıya iletilirken ki aradaki kişilerin ortaya çıkartılmaması.
2: Sistemin en gizli halkalarından biri ise hücre evleri. İddianameye göre bu evler kısa süreli kiralanıyor, silahlar bu noktada saklanıyor. Örgüt üyeleri eylemlerini gerçekleştirdikten sonra işte bu evlere sığınıyor.
3: Silahlar elektronik eşyaların içine gizlenip doğrudan hücre evine bırakılır. Talimatlar şifrelerle verilir. Silahı getirenle eylemi yapacak kişi birbiriyle temas etmez. Buna özen gösterilir.
1: Bu eve geldiğinde aslında çocuk ne o örgütün, ne bir üstündeki, ne onun üstündeki, ne de onun üstündeki. Yani kademeli olarak üstlerinin hiçbir tanesini tanımıyor. Eylemde birlikte hareket edecek kişileri de tanımıyor.
0: Eylem görüntüleri, örgütün gücünü gösteren videolar sosyal medyada paylaşılıyor. Böylece bir video, başka gençleri örgüte çekmek için yeni bir propaganda aracına dönüşüyor.
2: Sistemin bir diğer halkası haraç ve yağma. Öyle ki mağdurlar yabancı numaralardan aranıyor, örgüt adına para isteniyor. Sokağın hakkı, ceza, mahkum doyurma gibi ifadelerle haraçlar toplanıyor.
0: Yani iddianameye göre Kesper'ların karanlık eylem sistemi, önce temas, sonra aidiyet, ardından işe çık talimatı. Sokakta eylem, kapalı kapılar ardında organizasyon ve sosyal medyada ise güç gösterisi.
1: Yapıyorlar eylemlerin hemen karşılığında başka bir operasyonla derdest edilip götürülüyorlar. Adalet Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza güveneceğiz. Cumhuriyet savcılarımız bu işin üstündeler, kesinlikle nefes aldırtmadan bu operasyonlara devam ettikleriyle ilgili de sürekli mesajlarını bize veriyorlar.
4: Konya'da bir kuaförde çalışan 15 yaşındaki çocuk iddiaya göre su getirme tartışmasıyla başlayan olay sonrası kalfa tarafından darp edildi. Dövülen çocuğun dudağına 7 dikiş atıldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın detaylarını Zafer Samancı'nın haberinden izleyelim.
5: Arkasından geçtim diye Bir anda kalktı ve benim boğazımı sıkarak geriye itti.
6: Meslek öğrenmek için kuaförde işe başladı. 15 yaşındaki çocuk kalfadan dayak yedi.
5: Ben bu işe 15 gün önce başladım.

0: Başladığımdan beridir hem sözlü hem de fiziksel olarak zorbalığa uğruyordum bu beni darp eden şahıs tarafından.
1: Konya'da yaşayan AET, meslek öğrenmek için kadın kuaföründe stajyer olarak işe başladı. İddiaya göre iş yerindeki kalfayla su getirme nedeniyle sorun yaşadı. Kalfa BA, 15 yaşındaki çocuğu darp etti. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda çocuğun dudağı patladı.
0: Benim arda arda yediğim yumruklardan dolayı bilincimi kaybetmiştim. Gözümü açtığımda bir arabadaydım. Hastaneye gittik.
1: Çocuğun dudağına 7 dikiş atıldı.
0: Bu olay beni çok etkilediği için yani dışarıya bile çıkamıyorum. Gözlerimi kapattığımda o şahsın gözleri yani yüzü önüme geliyor. Dışarıya çıkmaya bile korkuyorum.
1: Ailenin şikayeti üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı.
2: Hastaneye gittiğimde oğlumu ben o kanlar içinde gördüğümde çok kötü oldum. Ve ben onların hepsinden sonuna kadar şikayetçiyim.
3: Ankara'da sevgili olma vaadiyle tanıştıkları erkekleri gasp eden flört çetesine bal tuzağı operasyonu düzenlendi. Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 6 şüpheli yakalandı.
1: Tanıştıkları erkekleri tuzağa düşürdüler. Hem darp hem de gasp ettiler. İnternet üzerinden erkeklerle iletişime geçen kadınlar bir süre mesajlaştı. Ardından heriflerindeki kişiyi evlere ya da otellere çağırdı. Mesajlaştığı kadının davet ettiği yere giden kişiler, o adreslerde kendilerini bekleyen başka erkekler tarafından darp edildi. Ardından para ve telefonları alındı. Şikayetlerin ardından Ankara Emniyeti harekete geçti. Polis şebekenin rol dağılımıyla hareket ettiğini belirledi. Sistemi yöneten şüphelilerin her bir kişiye ayrı bir görev verdiği tespit edildi. Buna göre internet sistemini yöneten şüpheliye hacker, mağdurlarla mesajlaşana yazıcı ismi verildi. Buluşmaya ilk giden kadınsa bal kız olarak adlandırıldı. Darp ve gasp eylemlerinin ardından şüphelilerin kaçmasını sağlayan kişi ise kovan kod adıyla hareket etti. Ekipler şüphelilerin izini güvenlik kameralarından sürdü. Olayların yaşandığı noktalardaki kamera görüntüleri tek tek incelendi. Şüphelilerin karıştığı çok sayıda eylem tespit edildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 6 şüpheli yakalandı.
3: Efendim ben Dilek Gün noktalıyorum ET360 ama siz burada kalın. Benden sonra akşam haberleriyle Semiha Şahin sizlerle olacak. Hoşçakalın, iyi akşamlar.

İsrail ne yapmaya çalışıyor? Kuytulcular operasyonu dosyasındaki çarpıcı ifadeler neler? Kuruş soruşturması derinleştikçe altından neler çıkabilir? MHP lideri Bahçeli neden seçim sistemi yeniden düzenlenmeli dedi? CHP, Yeni Parti, İyi Parti, DEM planlar neler? Kübra Nur Uslu soruyor. Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetin Erçetin, akademisyen Doktor Alihan Limoncuoğlu, gazeteciler Aytun Çerkin, Can Özçelik, Türker Akıncı ve kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş yanıtlıyor. Enine boyuna bu akşam 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Kars yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 40 derece.

0: önce gelin bir öne çıkan manşetlere bakalım. Şimdi İsrail'in Suriye'de Ebu Zuhur Havaalanı'na saldırısı sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu'nun saldırının Türkiye'ye mesaj olduğuna yönelik açıklamalarına tepkiler gelmeye devam ediyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran Türkiye'nin oyuna gelmeyeceğini söyledi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama var. Hepsine birazdan bakacağız. Ve Casper'lar suça sürüklenen çocuklar konusunda ismini sıkça duyduğumuz bir çetenin adı. Ağına düşürdüğü çocukları nasıl tetikçi yapıyorlar? İddianamede ortaya çıkan ilginç ayrıntılar var. Birazdan arkadaşımız Arzu Kaya burada olacak ve anlatacak. Özellikle anne babaların dikkat etmesi gereken şeyler var. Bu çetenin izlediği yöntemler nasıl? Onu da sizlere aktaracağız. Ve küresel ekonomiyi etkileyen başlıca faktörlerden biri de doların seyri. ABD Merkez Bankası Fed'in açıklamaları ABD'nin tarihinde en büyük kamu borcuyla karşı karşıya olması ve bunun yansımaları neler acaba? Altındaki yükselişin de sebebini sorgulayacağız. Bu seyir acaba sürecek mi? Haydi başlayalım. Dışişleri Bakanı ile başlayalım Hakan Fidan'la. Suudi Arabistan ve Mısırlı mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde bölgesel gelişmeleri ele aldılar. Bakan Fidan bu görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Görüşmelerde Gazze Barış Planı'nın uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkları ve atılabilecek adımları değerlendirdiklerini belirtti. Bakan Suriye'deki son gelişmeleri de ele aldıklarını anlattı. Suriye'de huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik güçlü desteğin vurgulandığını söyledi. Görüşmelerde Hürmüz Boğazı'ndaki durum, ihtilafa taraf ülkeler arasında devam eden müzakerelerde gelinen o son noktanın da değerlendirildiğini biliyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'yi o hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi demiştik açılışta. Netanyahu gibi figüranların bölgemizdeki barış ve istikrarı baltalama oyunlarına gelmeyecek kadar tecrübe sahibiyiz diyor.
1: İsrail Başbakanı'nın Türkiye'ye ve Suriye'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi. Netanyahu gibi figüranların oyunlarına gelmeyiz dedi.
2: Netanyahu'nun verdiği bir mülakatta Türkiye ve Suriye'ye yönelik dile getirdiği tehdit ve yalanlar, İsrail Başbakanı'nın artmakta olan uluslararası yalnızlığının, siyasi korkularının ve hezeyanlarının yeni bir yansımasıdır. Netanyahu gibi figüranların bölgemizdeki barış ve istikrarı baltalama oyunlarına gelmeyecek kadar da tecrübe sahibiyiz. Netanyahu'nun hayali tehditler ve düşmanlar üreterek uluslararası kamuoyunu yanıltma çabaları artık herhangi bir etki yaratmamaktadır.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Anadolu Ajansı'na Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. İsrail'de yapılacak seçimler nedeniyle Netanyahu'nun akıl dışı bir tutum sergilediğini ifade etti.
2: İsrail Başbakanı bu akıl dışı tutuma, yaklaşan seçimler iç politik kaygı ve korkuları nedeniyle sarılmıştır. Türkiye düşmanlığını siyasi anlamda bir can simidi olarak görmektedir. Netanyahu'nun yaptığı büyük hata, İsrail kamuoyunun da gündemindedir. İsrail muhalefeti sık sık Netanyahu'nun Türkiye karşıtı söylemlerini sorumsuzca, aşırı ve aptalca bulduklarını, toplumda kaygıya neden olduğunu dile getirmektedir.
1: Duran, soykırımcı Netanyahu'nun istikrarsızlaştırıcı faaliyetleriyle mücadele etmeye devam edileceğine vurgu yaptı. Suriye başta olmak üzere bölgemizde barışçı politika izleyen tüm devletlerin yanında durmaya devam edeceğiz dedi.
0: Efendim, dünyanın en önemli su yollarından biri Hürmüz Boğazı. Orada bir belirsizlik var. Hem de aylardır ABD-İran Savaşı'nın başladığı 28 Şubat'tan bu yana. Şimdi ABD Başkanı Trump boğazın öneminin azalacağını düşündüğünü söyledi. Fakat ABD basının iddiasına göre Washington Hürmüz'de gizli bir nakliye koridoru da kurdu. Ama çok uzun bir süredir hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İran Hürmüz'ün gerçek kontrolünün kendilerinde olduğunu söylüyor ayrı ayrı.
3: And other places in addition a lot of pipelines record numbers of pipelines are being built. So I think the Hormuz Strait's not going to be quite as important as it was in the past.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Boğaz'ın önemini kaybedeceğini düşündüğünü söyledi. Amerikan basını ise Washington'ın Hürmüz'de gizli bir nakliye koridoru oluşturduğunu iddia etti. Hürmüz'deki Amerikan ablukasının %100 etkili olduğunu savunan Trump, Boğaz'ın açık olduğu iddiasını yineledi.
3: See what happens right now, the strait is open. A lot of boats are coming through. People aren't reporting that and that may slow down a little bit.
1: Amerikan basınına göre Trump yönetimi Hürmüz'den petrol sevkiyatı için gizli bir nakliye koridoru oluşturdu. Axios'un haberine göre operasyon birkaç hafta önce başladı. Umman kıyısı yakınlarında oluşturulan gizli koridordan gecelik 15-20 petrol tankerinin giriş çıkış yaptığı, yaklaşık 10 milyon varil petrolün piyasalara ulaştırıldığı iddia edildi. Bu sayı savaş öncesi Hürmüz'den yapılan günlük trafiğin yaklaşık yarısına tekabül ediyor. Hürmüz'ün geleceği tartışılırken Irak, Hürmüz için özel statü talep etti. Talebi Irak Meclis Başkanı Halbusi, İranlı mevkidaşı Kalibaf'ın ziyaretinde dile getirdi. Irak'ın ekonomik çıkarlarını koruyacak şekilde Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatı konusunda özel bir statüye sahip olmasını istedi. Irak'ın bölgede önemli bir ülke olduğunu dile getiren Kalibaf, Hürmüz talebine ilişkin açıklama yapmadı.
0: Ve gelelim Rusya-Ukrayna'ya. Rusya-Ukrayna'ya gece boyunca füze ve İHA'larla çok yoğun saldırı düzenledi. Saldırıların ana hedefi başkent Kiev'de. 16 kişi hayatını kaybetti. 40'tan fazla yaralı var. Ukrayna Hava Kuvvetleri Rusya'nın kullandığı balistik füzelerin hiçbirinin engellenemediğini açıkladı.
1: Rusya, Ukrayna'ya savaşın son dönemdeki en yoğun hava saldırılarından birini düzenledi. Gece boyunca ülkenin farklı noktaları füze ve İHA'larla hedef alındı. Saldırıların merkezinde başkent Kiev vardı. Can kayıpları bildirildi. Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne göre Rusya saldırılarda 168 İHA ve 44 füze kullandı. Saldırıda balistik, seyir ve hipersonik füzeler de ateşlendi. Ukrayna Hava Savunması 145 İHA ile seyir füzelerinin büyük bölümünü vurdu. Ancak balistik yörüngede ilerleyen füzelerin hiçbiri engellenemedi. Saldırıda başkent Kiev'de apartmanlar, bir okul ve bir çocuk hastanesi hasar gördü. Yaklaşık 90 bin hanede elektrik kesildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski sosyal medyadan yaptığı açıklamada Kiev çevresindeki bir yerleşimde de bir kişinin öldüğünü belirtti. Müttefiklerine yeniden hava savunma desteği çağrısı yapan Zelenski, Ukrayna yeterli füze savunma sistemine sahip olmadığı sürece Rusya barışı ciddi olarak düşünmeyecektir dedi. Odessa bölgesinde Moldova sınırındaki bir kontrol noktası da İHA'larla vuruldu. Çernihiv ve doğal gaz altyapısı hedef alındı. Jitomir bölgesinde ise 2 kişinin öldüğü bildirildi. Can kayıpları nedeniyle 21 Ağustos yaz günü ilan edildi.
0: Görünen o ki bu savaş taraflardan birinin sahada gerçek bir üstünlük kurmadıkça ya da işte diplomasi masasında ciddi bir kırılma yaşanmadıkça bitecek gibi değil. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da NATO üyesi ülkelerin genelkurmay başkanlarıyla çevrimiçi toplantıda bir araya geldi. Bölgesel ve küresel konular ele alındı. Toplantı Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Grinkeviç başkanlığında yapıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ittifakta bulunan mevkidaşlarıyla bölgesel savunma ve güvenlik konularını görüştü. Toplantıda ittifakın hedefleri ve yol haritası ele alındı. Bayraktaroğlu, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne düzenlediği saldırının ardından ABD'li mevkidaşı Orgeneral Dan Kane ile bir telefon görüşmesi yapmıştı. Ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına arabulucu ülkeler Türkiye, Katar ve Mısır'dan ortak açıklamayla tepki var. Ortak açıklamada Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırıların en güçlü şekilde kınandığı belirtildi. Barış Kurulu'nun yoğun çabalarıyla müzakere sürecinde yapıcı adımların atıldığı kritik bir aşamada. İsrail saldırılarının yoğunlaşmasının bölgesel ve uluslararası çabaları sekteye uğrattığının da altı çizildi. Arabulucu ülkeler İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamındaki tüm yükümlülüklerine tam olarak riayet etmesi ve gerilimi tırmandırabilecek eylemlerden kaçınmasının da zaruri olduğunu vurguladı. Fakat dinleyen bir İsrail var mı? Yok. Efendim.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Efendim herkese merhabalar, hoş geldiniz Habertürk'e. 20 Ağustos günlerden Perşembe, saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Akşam haberlerine başlıyoruz. Ben Semiha Şahin.

0: Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu 81 dosyayı görüştü. O dosyalar arasında kesin ihraç istemiyle tedbirli şekilde disipline sevk edilen fakat yakın zamanda istifa edip yeni partiye katılan milletvekilleri de vardı. 9 milletvekilinin hukuki durumlarının netleştirilmesi için de bir komisyon kuruldu.
1: 81 dosya görüşüldü. Üyelikleri askıdayken yeni partiye katılan 9 milletvekili için komisyon kuruldu. CHP Disiplin Kurulu 3 saat süren bir toplantı yaptı. Daha önce kesin ihraç istemiyle tedbirli bir şekilde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen ancak yakın zamanda CHP'den istifa edip yeni partiye katılan 9 milletvekilinin durumu ele alındı. 9 milletvekilinden bazıları istifa dilekçelerini genel merkeze göndermedi. Bu durumun görüşülmesi için muhakkik heyeti belirlenirken bu kişiler hakkında kararın bir sonraki toplantıda verilmesi kararlaştırıldı. Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkındaki sevk dosyasının henüz Yüksek Disiplin Kurulu'na ulaşmadığı belirtildi. Bu nedenle Merkez Yönetim Kurulu kararının görüşülmediği ifade edildi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkındaki dosyada incelemenin tamamlanabilmesi amacıyla erteleme kararı verildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun bir sonraki toplantısı 18 Eylül'de yapılacak.
0: Ve Merkez Bankası yılın ikinci çeyreğine ilişkin dış borç istatistiklerini yayımladı. Toplam brüt dış borç stoğu bir önceki çeyreğe göre %3,5 artışla 539 milyar dolara yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, brüt dış borç stoğunun milli geliri oranının yatay seyretmesinin de beklendiğini anlattı.
1: Brüt dış borç stoku bir önceki çeyreğe göre %3,5 arttı. Dış borç stoku 539 milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası yılın ikinci çeyreğine ilişkin dış borç istatistiklerini yayımladı. Merkez Bankası verilerine göre kısa vadeli dış borçlar %2,5 artarak 170,7 milyar dolar oldu. Uzun vadeli dış borçlarsa %3,9 artışla 368,2 milyar dolara ulaştı. Bir önceki çeyreğe göre kamu sektörü borçları %3,3 artarak 197,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından dış borç verilerini değerlendirdi.
2: Düşük borçluluk ekonomimizin direncini artıran önemli bir unsurdur. Kamu, finansal sektör, özel sektör ve hane halkının toplam borcunun milli geliri oranı ülkemizde %91 ile gelişmekte olan ülkeler ortalaması %229'un ve dünya ortalaması %306'nın oldukça altındadır. Kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı ise 2026 yılının ilk çeyreğinde %23,1 ile tarihi düşük seviyededir. Brüt dış borç stoku ikinci çeyrek itibarıyla 539 milyar dolar gerçekleşirken milli geliri oranının %31,8 ile yatay seyretmesini bekliyoruz.
0: Ve İstanbul'da adaların güneyinde ard arda yaşanan depremler de korkutmadı değil. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü bu tarz depremlerin zaman zaman gözlemlendiğini de açıkladı. Bakalım detaylarına söylendi. Şimdi bu açıklamada 18 Ağustos ve 20 Ağustos tarihleri arasında büyüklüğü 0.7 ile 3.1 arasında değişen toplam 117 deprem olmuştur dendi. Bu tür depremlerin aktif tektonik bölgelerde zaman zaman yaşanabileceği vurgulandı. Ayrıca bölgedeki hareketliliğin sürekli olarak izlendiği, ayrıntılı olarak da değerlendirildiği paylaşıldı. Efendim, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kamyonda başlayıp ormana yayılan ve geniş bir alanı da maalesef küle çeviren o yangınla ilgili 3 kişi gözaltında. Yangın dün Düvertepe mahallesinde yanan bir kamyonette başlayıp ormana sıçramıştı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı. Yangın bugün sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Yaklaşık 20 saatte sürdürülen yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Balıkesir Valiliği bu adli sürecinde devam ettiğini duyurdu. Şimdi yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangınları konusunda tabii tedbirler de en üst seviyeye çıkarıldı. Yaz boyunca yaklaşık 1200 yangının çıktığını belirten Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, risk devam ediyor. Yağışlar başlayıncaya kadar gözümüzü dört açalım dedi. Daha doğrusu

0: doğrusu bir uyarıda bulundu.
1: Henüz yangın sezonu bitmiş değil. Biz de buradan diyoruz ki aman dikkat. Bu Ağustos ve Eylül aylarının yani yağışlar başlayıncaya kadar gözümüzü dört açalım.
2: Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Türkiye genelinde orman yangını riskinin devam ettiğini belirtti, uyarıda bulundu.
1: Orman uzakta olabilir ama bu seneki yağışlardan dolayı kırsal kesimde otlar fevkalade büyüdü ve bu sıcaklardan da kurudu, örtüye dönüştü. Bu örtü yangını eğer gerçekten de bir rüzgar varsa benzin gibi fırlayıp gidiyor. Köylülerimize buradan seslenmek istiyorum. Eğer oraya bir yabancı gelmişse, yabancı birisi geziyorsa bunu hemen güvenlik güçlerine intikal ettirelim. Eğer mangal yapacaksanız daha dikkatli ateş yakalım. Yaktığımız yerleri söndürelim.
2: Bu yılın yaz döneminde yaklaşık 1200 orman yangını çıktığını belirten Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, cezalar daha da caydırıcı olmalı. Yangın çıkaranlar kamuoyunda deşifre edilmeli dedi.
0: Efendim, Ankara'da fuhuş, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen iki ayrı soruşturmada 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu kirli düzenlerden menfaat sağlayanların üzerine de kararlılıkla gidilecek dedi.
2: Fuhuş, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı. Çankaya ve Etimesgut'ta operasyonlar düzenlendi. 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya'da faaliyet gösteren 5 eğlence mekanını takibe aldı. Yapılan tespitler sonucu insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhuşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçları kapsamında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık 28 şüpheli hakkında işlem başlattı. Düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı. Ayrıca 15 yabancı uyruklu kadınla yasal kalış hakkı bulunmayan 3 kişi tespit edildi. Şüpheliler hakkındaki yasal işlemler sürüyor. Diğer soruşturma Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütüldü. Etimesgut ilçesinde günübirlik evlerin fuhuş amacıyla kullanıldığı belirlendi. 29 kadının mağdur olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği mesajı verdi.
3: İnsanların çaresizliğini kazanç kapısına çevirenlere, kadınları istismar edenlere, fuhuş ve insan ticaretinden para kazananlara, göz bebeğimiz, başkentimiz Ankara'da rahat hareket edebilecekleri hiçbir alan bırakmayacağız. Bu çalışmalar, adli makamlarımızla güvenlik birimlerimizin güçlü koordinasyonuyla kararlılıkla sürdürülecektir.
0: Şimdi yeni nesli suç örgütlerinin hedeflerinde çocuklar ve gençler var ne yazık ki. Bu çeteler sosyal medyadan ağlarına düşürdükleri kişileri işte lüks hayatla acaba nasıl gözlerini boyuyor, onları nasıl suçta kullanıyorlar? Biraz da buna bakacağız, ayrı bir pencere açalım. Bu çetelerden biri olan Casper'lar suç örgütüne yönelik de çok çarpıcı detaylar var. Bunları bize şimdi Habertürk muhabiri Arzu Kaya anlatacak. Bu büyük tehlikeye daha yakından bakacağız birlikte. Arzu hoş geldin.
4: Teşekkürler, hoş bulduk.
0: Bir grafik de hazırladık. Şimdi Casper'ların tetikçi fabrikası dedik. Bu örgüte eleman kazanma, buldukları mecra, hedef, yaş aralığı bununla bir başlayalım.
4: Evet, zaten halka halka bir eylem planı var bu suç örgütlerinin ve İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 606 sayfalık bir iddianamesinden bahsediyoruz. Normalde iddianamelerde genelde eylemler anlatılırdı. Ancak bunun çarpıcı olması ve şu an işliyor olmamızın nedeni eylemlere götüren halkalar bizi. Birinci soruyla başlayalım, sizin sorunuzla başlayalım. Birinci halka. Örgütü eleman kazanıyorlar. İlk önce hedefler bu.
0: Evet.
4: Özellikle de 15-25 yaş arasındaki gençler.
0: Neden
4: hedefte
0: bu yaş aralığı sence?
4: Çünkü kandırılması ve suça sürüklenmesi daha kolay oluyor ve mali durumları da yetersiz olduğu için, işsiz oldukları için, ailesiyle problemleri olduğu için, yani tırnak içinde aslında kaybedilmiş çocuklar örgüt tarafından bir şekilde sisteme sokulup kazandırılmaya çalışıyor.
0: Nereden peki bu çocukları tespit edip buluyorlar?
4: Özellikle onların zaten semt bu çetelerin belirlediği mahalleler var. Ben işte atıyorum Avcılar'da, ben Güngören'deyim. İşte o kendi mahalle yapısı sistemi içerisindeki çocukları zaten gözüne kestiriyorlar. Ya da sosyal medya üzerinden, sosyal medyayı da çok fazla kullanıyor bu örgütler propaganda yapmak için. Ve sosyal medyadaki o paylaşımlarıyla işte 15 yaş, 25 yaş daha akli melekelerin çok oturmadığı yaşlarda özellikle bu gençler seçiliyor. Dediğimiz gibi işsiz olanlar ve ailesiyle büyük problemleri bulunan çocuklar ki kandırılması zaten daha da kolay. Duygularının suistimal edilmesi daha kolay aslında.
0: Tabii burada çeşitli vaatlerde de bulunuyorlardır değil mi? Bir şey söylüyor olmaları lazım kendilerine katılması
4: tabii,
0: için.
4: Tabii tabii. Güç, aidiyet hissi. Sen bizim kardeşimizsin. Aslında çok psikolojik yönden de hem de sosyolojik açıdan da gençleri inanılmaz bir çark içine sokuyorlar. Sana güven veriyorlar ve diyorlar ki aidiyet oluşturacağız sana ve kalacak yer, sosyal ortam, hepsi bizim için, bizim tarafımızdan size sağlanacak. Seni yedireceğiz, içireceğiz. Bizimle birlikte abi kardeşlik ilişkisi. Yani aslında ikinci halkada henüz eylem başlamış olmuyor.
0: Peki başlangıcı, girişi nasıl? Şimdi sosyal medyadan 15-25 yaş arası gençler dedin. Tespit ettiler. Nasıl giriyorlar konuya? Ne diyor mesela? Hatta bak orada bir WhatsApp yazışması da var. Onun üzerinden de istersen örneklendirebiliriz.
4: O WhatsApp yazışması aslında artık eyleme geçtikten sonraki yapılanlar. Onu da anlatmamız gerekirse aslında ilk önce güven kazanıyorlar. Seni yedireceğiz,
0: önce bir arkadaşlık başlıyor.
4: Tabii kardeşlik ilişkisi. Orada işte duygusal manipülasyon da devreye giriyor. Yani sen bizim kardeşimizsin. Senin sırtın yere gelmeyecek. İşte şu an işsizsin. Biz sana iş sağlayacağız. Bak bizim gücümüz var, plazalarda kalıyoruz, sana da böyle evler temin edebiliriz. Çünkü artık yoksulluktan gelen ailenin çocukları da kullanıldığı için
0: göz boyama.
4: Göz boyuyorlar aslında. Yurt dışında eğitim alacaksın. Seni bu şekilde örgüte soktuktan sonra da artık talimatlar geliyor. Üçüncü halka başlıyor, işe çık. İşe çıkın aslında o altyapısı şu an ekranda gördüğümüz mesajlarda zaten. İşe çıkma zamanı da başladığında... Biz seni boşuna mı yedirdik, içirdik? Artık bizim elemanımızsın, bizim için çalışıyorsun. Biz sana verdik ve karşılığını bizim bir şekilde almamız lazım diyerek artık bu sefer harekete geçiriyorlar. Harekete geçmezsen sen de bu düzenden sıyrılırsın. Senin de ailen artık herhangi bir tehlike içerisinde olabilir ve...
0: Bir de tehdit var.
4: Tehdit de var. Yani duygusal manipülasyon, tehdit. Biz seni yedirdik, içirdik. Sen bizimlesin ama artık bizim için hareket etmiyorsan, bu eylemin içerisinde olmayacaksan ailen de tehlikede, sen de tehlikedesin diyorlar. Ve bu şekilde de işe çık talimatlarıyla örgüt adına faaliyete geçirmeye çalışıyorlar. Oradaki mesaja da bakacak olursak aslında genelde zaten patates hatlar ve yurt dışı menşeli hatlar üstünden iletişim, eylem talimatları gönderiyorlar. Burada işte konuştukları kişi mekanda, yani o bölgede, o muhitte bulunan bir fırıncı. Haraç sistemleri var zaten. O fırıncıdan işte biz Casper'lar 20 milyonu hazırla yoksa tüm dükkanların taranır. Açık bir şekilde de tehdit söz konusu. Eğer bunu yapmazsa karşıdaki kişi, genelde esnaf oluyor bunlar. Yapmazsa da artık tırnak içinde sonuçlarına katlanmış oluyor.
0: Yani bu çocuklar telefonla tehdit, ne bileyim saldırı ya da haraç isteme gibi eylemlerde kullanılıyorlar değil mi?
4: Birçok eylemde, birçok eylemde tehdit, haraç, kasten adam öldürme, yine aynı şekilde LED'de görüyoruz. Tam bir cinayet anını gösteren bir LED'den bahsediyorum şu anda ekranda. İş dedikleri, onların tırnak içinde iş dedikleri ama artık bizim gördüğümüz bir cinayet anı söz konusu. Silahla artık mağdur maktulün orada kafasını sıkıp hayattan da koparıyorlar. Yani birçok suça karışmışlar yani. Evet. Hem kasten öldürme, hem uyuşturucu ticareti, hem tehdit, hem mala zarar verme, hem yağma, birçok suçtan binlerce yıla kadar hapis cezası isteniyor. Örgüt liderleri cezaevinde, üyeleri cezaevinde ama sistem bir şekilde devam ediyor. O yüzden tetikçi fabrikası dedik haberimizin ismine de. Çünkü cezaevinden çeşitli talimatlar da gönderiyorlar. Avukatları var, sistemin kendi içerisinde suça karışmış avukatları da söz konusu ve o avukatlar aracılığıyla da cezaevinden yönetmeye de devam ediyorlar. Sadece Kesper'larda değil, aslında masumlaştırılmış isimlerden bahsediyoruz belki burada, ama Barış Boyunlar var, Daltonlar var, birçok suç örgütü, Gün Doğmuşlar, Şapkalılar, bunlar artık her geçen gün faaliyetlerini artırıyorlar. Ancak geçtiğimiz günlerde yeni bir operasyon da yapılmıştı. Sadece eylemlerine yönelik değil, mali yapılanmasına da bir soruşturma başlatılmıştı ve o kapsamda da tam 808 şüpheli ismin de tüm varlıklarına, mal varlıklarına el konulmuştu. İnanılmaz bir sistemden bahsediyoruz.
0: Bir de eylemlerden
4: aslında
0: sonra faillerin gizlenmesi, saklanması için bir ağ kuruldu değil
4: evet,
0: mi?
4: Evet, ona da kurulmuş. Hücre evi diyorlar. Hı hı. Hücre evi aslında hem eylemlerden sonra hem eylemlerin öncesinde değerlendirilen bir ev. Eylemlerden öncesinde aslında orada gençlere uyuşturucu temin ettikleri noktasında da iddianamede çarpıcı tespitler söz konusu. Savcılığın altını çizdiği bazı noktalar var. Uyuşturucuyu vererek gençlere onların beyinlerini yıkayıp eylem talimatı gönderip o uyuşturucu maddenin etkisiyle aslında o hücre evinde beyinleri de uyuşmuş bir şekilde sokağa salınması sağlanıyor. Ve sonrasında eylemler gerçekleştirildikten sonra da yine aynı şekilde hücre evinde saklanmaları da, orada muhafaza altına alınmaları da sağlanmış oluyor. Aynı zamanda bu evlere silahların gizli bir şekilde sokulduğunu biliyoruz. Kısa süreli kiralık, günlük kiralık evlerden bahsediyoruz. Hani çok uzun sürede aynı bölgede kalmıyorlar ki oradaki işte alt üst ilişkisi bozulmasın ve biz deşifre olmayalım şeklinde de bir mantık sistemi de söz konusu oluyor.
0: Peki sence aileler çocuklarının böyle bir örgüt tarafından kullanıldığını hangi işaretlerden anlayabilir Arzu? Yani bizi izleyen şu an anne babalara buradan ne söylemek istersin?
4: Özellikle sosyal medyalara belki de çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çok fazla oradaki odalara kapanma hali, sessiz, içine kapanıklaşma.
0: Bir hırçınlaşma belki, tam tersi değil mi?
4: Kesinlikle. Yani örgütün mesela propaganda araçlarından biri de böyle rap müzikler, o isyankar haller. Belki dinlenilen müzikler, izlenilen filmler, oyunlar, dışarıdaki arkadaş çevresi, kiminle görüştüğü.
0: Belki bir anda elde edilen para ve bu kaynağı belirsiz
4: kesinlikle
0: para daha doğrusu.
4: Kesinlikle ki bu dosyada da öyle oluyor. Yani birçok gence yüklü miktarda paralar ve hediyeler de verilerek onların içeride tutulması, bir şekilde sistemin içinde kalması da sağlanmış oluyor açıkçası.
0: Peki Arzu, çok teşekkür ediyorum. Tabii ailelere, okullara, kamu kurumlarına sayısız görev düşüyor burada çocuklarımızı korumak adına. Çok çok teşekkürler. Arzu'ya anlattı bu örgütün nasıl işlediğini, çocuklarımızı nasıl ağına düşürdüğünü. Efendim, Almanya'da polis gerçek tabancaya benzeyen soft air silah taşıyan 14 yaşındaki bir Türk'ü vurdu. Olay Münih'teki Belgrad Caddesi'nde meydana geldi. Çevredekilerin silah taşıyan bir kişi olduğu ihbarı üzerine bölgeye sivil polisler sevk edildi. Polis çocuğun uyarılara rağmen silahı kaldırıp ekiplere doğru çevirdiğini ileri sürüyor. Polislerin ateş açması sonucu 14 yaşındaki Türk çocuk ağır yaralandı. Ameliyat edilen çocuğun durumunun da stabil olduğu açıklandı. Polis çocuğun elindeki soft air tabancanın uzaktan gerçek silahtan ayırt edilmesinin çok zor olduğunu bildirdi. Savcılık olayla ilgili ön inceleme başlattı. Ateş eden polis şimdilik soruşturmada tanık olarak yer alıyor. Brezilya'da otobüsle tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada 23 kişi hayatını kaybetti. Kaza ülkenin güneyindeki Panorama eyaletinde oldu. Hasta ve sağlık çalışanlarını taşıyan otobüs Curitiba şehrine gidiyordu. Otobüs gece saatlerinde karşısına çıkan tırla çarpıştı. Araçlar birbirine girdi. İki aracın sürücüsü de dahil 23 kişi yaşamını yitirdi. Yaralı 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Yolcu otobüsünün saatte 180 kilometre hızla gittiği öğrenildi. Kazanın gerçekleştiği otoyol trafiğe kapatıldı. Efendim, İngiltere Prensi Harry eşi Meghan Markle'la 6 yıl sonra İngiltere'ye geri dönüyor. Basının iddiasına göre çift ay sonunda Londra'ya taşınacak. Şimdi çiftin kraliyet ailesindeki görevlerine geri dönmeleri ise beklenmiyor.
2: İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle'ın 6 yıllık Amerika Birleşik Devletleri macerası sona eriyor. İddiaya göre çift ay sonunda yeniden İngiltere'ye taşınacak. Sussex Dükü Harry ve Duchess Meghan'ın döneceği iddialarını ilk olarak The Telegraph gazetesi gündeme getirdi. Habere göre Prens Harry ve ailesi başkent Londra dışında kraliyet ailesine ait olmayan bir mülkte yaşayacak. Çiftin çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet Eylül'de İngiltere'deki bir okula başlayacak. Habere göre İngiltere Kralı 3. Charles gelişmelere ilişkin 16 Ağustos'ta bilgilendirildi. Kral Charles aileyi ve torunlarını daha fazla görme fırsatını memnuniyetle karşıladı. Harry'nin abisi Galler Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate Middleton da çiftin dönüş planı hakkında bilgilendirildi. Çiftin kraliyet ailesindeki görevlerine dönmeleri ise beklenmiyor. Prens Harry ve Meghan Markle 2018'de Windsor Sarayı'nda yapılan bir düğünle dünya evine girmiş, yaklaşık 2 yıl sonra Prens Harry kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılma kararı almıştı. Çift önce Kanada'ya, daha sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine yerleşti. Prens Harry ve Meghan katıldıkları televizyon programlarında sık sık kraliyet ailesini eleştirmişti. Prens Harry'nin Yedek adlı kitabında babası Kral Charles ve kardeşi Prens William hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle bu üçlü arasındaki ilişki kopma noktasına gelmişti. Prens William'ın kardeşi Harry ile hala konuşmadığı ifade ediliyor.
0: Şimdi haberi de izledik. İngiliz kraliyet ailesinin çalkantılı hayatı farklı sebeplerle zaman zaman gündem olmaya devam ediyor. İşte Prens Harry ve Meghan Markle'ın 2020'de kraliyet ailesinden ayrılma kararı o zaman da çok konuşulmuştu. Prens ve eşinin İngiltere'ye döneceği şimdi öne sürülüyor. Oray Eğin Habertürk yazarı karşımızda. Yayın konuğumuz. Oray, hoş geldin yayına.
5: Hoş bulduk Semiha.
0: Bakalım neler oluyor bakayım sarayında. Yani bu ihtimal sence kuvvetli mi, yoksa taraflar arasında böyle bir hani normalleşme arayışı mı var sadece? Çünkü o zaman çok kesin olarak ayrıldıklarını söyleyip gitmişlerdi.
5: Ve büyük umutlarla Hollywood'a gittiler ve Hollywood rüyası tutmayan pek çok kişi gibi şimdi kürkçü dükkanına geri dönüyorlar. Aslında işin özeti böyle. Çünkü Meghan Markle, şimdiki adıyla sadece Meghan ve Harry... hem kraliyet ailesinin imtiyazlarından faydalanıp hem de kraliyet ailesinin şart koştu hiçbir görevi yapmadan bir hayat kurabileceklerini tasavvur ediyorlardı. Kendi markalarını oluşturmak istiyorlardı. Bu sayede de bu işi paraya dökmek istiyorlardı. Fakat şimdi evet, İngiltere'de kraliyet ailesinin sembolik bir görevi var. Ama aynı zamanda da bu soft diplomasi konusunda da son derece etkinler. Yani gerekirse eski İngiliz kolonilerine gidip orada çocukların başlarını okşamak, bir takım hastaneleri ziyaret etmek vesaire. Bunlar birer kamu hizmeti olarak görülüyor ve kraliyet ailesinin mensupları bunları yapmak zorunda. Şimdi hem bunları yapmayıp hem ünvanlarını taşıyarak hem de Hollywood'a gitmek tabii ki bu kabul edilemez bir sistemdi kraliyet ailesi açısından. Ve gittiler Hollywood'a. İlk olarak biliyorsun ünvanlarını kullanmaları yasaklandı. Evet. Ünvanlarını ticarete dökmeleri yasaklandı. Yani üzerlerinde işte Sussex Dükesi vesaire olan logolu diyelim bardaklar, tişörtler çıkartıp buradan para kazanamayacaklardı bu. Hollywood'a gittiler, işte Netflix'e bir anlaşma yaptılar, bir belgesel serisi olsun diye. Harry'nin eşini Disney'nin o zamanki CEO'su Bob Iger'a adeta pazarladığını, işte çok iyi aksan yapar, çok iyi seslendirme yaparsın, onu işe alın diye bir videosu çıkmıştı. Ama sonuçta Hollywood rüyası pek olmadı. Şimdi burada dönüyorlar ve bir şekilde aileyle herhalde aralarını zaman içinde düzeltip belki işte kraliyet unvanlarını geri alıp aynı zamanda da kraliyetin işte korumalı sistemi, belki ileride mülkleri buradan da faydalanmaya çalışacaklardır. Bu aşamada bir ilk adım bu, ama tekrar kabul edilecekler mi? Orası şu anda meçhul.
0: Acaba nasıl bakıyor aile fertleri buna? Hiç bir şey çıktı mı bununla ilgili, bir haber ya da bir demeç?
5: Şimdi en etkili kişi tabii ki, yani sıralamada, taht sıralamasında şu anda William. Charles'dan sonra William. Ve Harry'nin Yani diyelim ki Harry'nin zaten tahta geçmesi o kadar zor ki, çünkü William'ın kendi çocuklarını bir kere aşması gerekiyor. Yani epey alt sıralarda. Şimdi dolayısıyla William'ın sözü çok önemli burada. Babası Charles'ın, Kral Charles'ın sağlık problemleriyle uğraştığını biliyoruz. Yaşı epey ilerlemiş bir durumda. Yani çok yakında bir süre sonra en azından Kral şu anda William olacak gibi gözüküyor. Ancak bu Spare Yedek adlı kitaptaki işte milyonlarca dolar kazandı Harry bu kitaptan. Abisini bir neredeyse bir can düşmanı ilan etmişti. Yani o ifadelerle yer aldı. Ve evet, babalarıyla belki ilişkisi düzelebilir Harry'nin. Fakat abisini pek düzeleceğe benzemiyor. Evet. Dolayısıyla burada evet, sözü geçen kişi William olacak. Yani evet, size ben bir saray vereyim, kraliyet ordusunu size tayin edeyim. Bu sözler belki bunlar William'ın kararlarına bakacak ve şu aşamada da buzlar pek erimişe benzemiyor ikisi arasında.
0: Acaba geri dönüşüne ilişkin en büyük direnç William'dan mı olur?

0: Belki geri dönüşüne değil ama tekrar kraliyet ailesine kabul edilmelerine yönelik bir dirençle karşılaşabiliriz. Çünkü yani Harry ile Meghan şu anda senle benim İngiltere'ye yerleşmemizden bir farkları yok statü. Yani bir kraliyet ailesi mensubu değiller. Sadece İngiltere'ye geri dönen, İngiltere'de yaşayan iki kişi, iki vatandaş olarak anılacaklar. Yani hiçbir özel imtiyazları yok, hiçbir özel ünvanları da yok. Ama burada eğer tekrar kraliyet ailesi resmi olarak girmek istiyorlarsa kilit isim William. Ama William'la ilişkilerini toparlamaları çok daha zor gözüküyor. Çünkü daha evvel de işte Noel'de gittiler, babalarını gördüler. William'la pek bir ilişkileri kalmadı. Bunu biliyoruz.
1: Yeniden bu resmi kraliyet görevlerini acaba üstlenmeleri çok mu zor bu saatten sonra?
0: Kraliyet ailesi aslında uzun zamandır küçülmekten yana, yani biliyorsun bu Epstein meselesinden dolayı Andrew'un da, yani amcalarının, Prens Andrew'un da ünvanları ellerinden alınmıştı. Ama yani Epstein'den önce bile kraliyet ailesi biraz daha küçülmekten yana. Yani biz bol keseden ünvanları dağıtmayalım, vergi verenlerin paralarını bu ailenin her mensubuna aktarmayalım. Daha çok çekirdek aile bu görevleri üstlensin gibi bir zaten bakış açısı vardı. Aslında Charles daha kral olmadan önce, daha prensken, bunun en önemli öncülerinden bir tanesiydi. Annesinin mirasında böyle yönetiyor. Yani daha küçük, daha etkin bir kraliyet ailesi. Şimdi burada kraliyet ailesinin Harry ve Meghan'a ihtiyacı var mı? Şu anda yok gibi gözüküyor. Çünkü bu görevleri zaten William ve eşi Kate gayet iyi yürütüyor. Hali hazırda işte atanmış bir kraliçe Camilla, İngiliz halkının belki bir zamanlar en nefret ettiği isimken şu anda tamamen kalbini kazanmış durumda. Yani ihtiyacı olmayabilir kraliyet ailesinin Meghan ve Harry'e.
1: Son olarak çiftin acaba burada ihtiyaç duyduğu şey aileyle aralarını mı yumuşatmak, iyileştirmek yoksa gerçekten o ünvanları mı geri almak? Galiba en çok tartışılan konu da bu Oray.
0: Bu çiftin hiçbir zaman aileyle bir maddiyatın ötesinde bir beklentisi olmadığını biliyoruz. Hatta yani İngiliz basınının tabirini konuşmak istemiyorum ama yani Meghan sadece bu ailenin kendi kariyerini ve markasını kuvvetlendirmek için hep kullanıyordu. Çünkü ne bileyim Angelina Jolie gibi bir Birleşmiş Milletler Barış Elçisi olmak istiyordu. Bir takım girişimler oldu ve hiçbirini başaramadı. Tabii Harry biraz annesine çekmiş. Annesi çok son derece saf, iyi niyetli, romantik, böyle içten gelen bir tarafı vardı. Hesapçı bir insan kesinlikle değildi. Harry de biraz annesine çekmişe benziyor. Burada işte hani bir kadını suçlamak gibi olmasa Meghan'ın eşinin biraz bu saflığından faydalandığına dair çok fazla yorum yapılıyor. Dolayısıyla onların bu kraliyet ailesi imtiyazlarına, imkanlarına, kraliyet ailesinin onlara olan ihtiyacından daha fazla ihtiyaçları var.
1: Peki, hayırlısı olsun Oray. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığın için. Kolay gelsin. Efendim devam edelim. Moderna ve Merck'in geliştirdiği kanser aşısı faz 3 denemelerinde olumlu sonuç verdi. Deneysel tedavinin cilt kanserinin tekrarlama riskini azalttığı da açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla Moderna hisseleri de %100'ün üzerinde değer kazandı.
2: Moderna ve Merck'in kanser aşısı olumlu sonuç verdi. Moderna hisseleri %100'ün üzerinde değer kazandı. Moderna ve Merck'in birlikte geliştirdiği kişiselleştirilmiş mRNA tabanlı kanser aşısı, geniş kapsamlı faz 3 çalışmasında temel hedeflerine ulaştı. Şirketin açıkladığı sonuçlara göre deneysel tedavi, cilt kanserinin tekrarlama riskini azaltmada başarılı oldu. Tedavinin 2027 gibi erken bir tarihte onay alabileceği belirtildi. Olumlu sonuçların duyurulması Moderna'nın hisselerine de yansıdı. Hisseler New York borsasının açılış öncesi işlemlerinde %100'ün üzerinde değer kazandı. Moderna ve Merck, kişiselleştirilmiş mRNA yöntemini başta akciğer kanseri olmak üzere farklı kanser türlerinde de test etmeyi sürdürüyor.
1: Kasımpaşa Trabzonspor maçı sırasında stadyum dışından atılan o havai fişekler ressam Murat Melih Özen'in evine düşerek yangın çıkarmıştı. Sergiye hazırlanan çok sayıda tablonun da küle döndüğü yangında fişeklerin atılma anı ortaya çıktı.
3: Geç. Bir daha böyle bir resim yapabilecek miyim bilmiyorum.
4: Yılların emeği saniyeler içinde küle döndü. Maç sırasında atılan ve yangın çıkmasına neden olan havai fişeklerin atılma anı görüntüleri ortaya çıktı.

0: Ellerimde normalde yağlı boya izi olur. Benim şu an ellerimde is var artık.
1: İstanbul Beyoğlu'nda oynanan Kasımpaşa Trabzonspor maçı sırasında stadyumun çevresinden havai fişekler ateşlendi. Fişeklerden biri 5 katlı bir apartmanın 4. katından içeri girdi. Fişeğin daireye girmesiyle yangın çıktı. Yangın çıkan o daireyi ressam Murat Melih Özen atölye olarak kullanıyordu. İçeride sergiye hazırladığı tablolar vardı.
0: En az 20 sene ya. 20 senelik bir ressamın resimleri katledildi burada. Burada benim resimlerime ruhumu verdim yani. En azından insanların sergide görmelerini isterdim.
1: Fişeklerin atılma görüntüsünden yola çıkan polis 4 şüpheliye ulaştı. Gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Efendim, TürkSat 4A'ya geçişle birlikte değişen uydu frekansları birçok evde televizyonları da kararttı. Cihazı otomatik yeni frekanslara geçmeyenler servislerin kapısını çaldı. Bazı tamirciler fiyatları fahiş şekilde arttırdı. Detaylar Aslı Ömer Aktaş'ın haberinde.
3: İki gündür evimde televizyon izleyemiyorum.
4: Şu anda sadece uydu güncellemesi için 15 tane eve gittim.
5: Güncelleyebildiniz mi uydunuzu?
6: Bazılarını güncelledik, bazılarını güncelleyemedik.
7: Kumandada basılmadık tuş bırakmayan da var, bir yakınından yardım alan da. İşin içinden çıkamayanlar içinse geriye tek bir çare kaldı, o da teknik servisler. Ama artan bu talep fiyatları da katladı.
8: 1000 lira, 1500 lira, 1250 lira isteyenler var. Neden böyle yapıyorlar anlamıyorum ben ya.
3: Kendi mahallemde bir tane televizyoncu abiden rica ettim. Kendisi bana 1000 TL gibi bir fiyat söyleyince ben de bir şekilde evde kendime uğraşıyorum 2 gündür.
9: Evde çalışmıyor şu anda direkt. Uydu sistemleri çalışmıyor.
7: TürkSat 3A'dan 4A'ya geçiş televizyon uydu frekanslarını da değiştirdi. Ama bu değişiklik kimileri için öyle çok da kolay olmadı. Günlerdir televizyonu siyah ekran verenler var.
10: Kanalı açtığımda hiçbir kanalı göstermiyordu.
3: Babam da kendisi giriyorsun da dağın başında eve insanları doluşturmuş. Onlar da bir türlü halledemiyorlar bu problemi.
8: Gençlerden de yapamayan var. Var tabii. Benim torunlar var. Onlar yapamadı.
7: Haliyle sorunu çözemeyen teknik servis çağırıyor. Şu sıralar servislerin telefonu neredeyse hiç susmuyor. Her çalan telefon fiyatları daha da katlıyor.
6: Servisler 1000 lira 1200 lira falan istiyorlar. Bizim buralarda biraz daha düşük, 800 lira falan ama.
11: Bunu fırsata çevirmişler. Para, para, para. Başka bir şey yok.
4: Yetişmeye çalışıyoruz. Şu anda gideceğim yerler var, beni bekliyorlar. Gençlere telefonda yardımcı oluyoruz. Yaşlılara da eve gidiyoruz.
5: Ücreti ne kadar?
4: Valla şimdi 700 alan var, 1000 lira alan var. Ben 500 lira diyorum. Bazen 300 lira alıyorum.
5: Televizyonda kanallar gidince akla ilk antenler geliyor. Ama bu kez sorun antenlerde değil, ayarlarda. Uydu ayarını yapamayan birçok kişi günlerdir evinde televizyon izleyemiyor. Peki doğru uydu ayarı nasıl yapılır?
4: Menüye giriyoruz. Menüde kurulum bölümüne geliyoruz. 4 tane sıfırdır. Transporter listesine geliyoruz. Okeyliyoruz. 12.380'i bulduk. İşaret koyuyoruz. Mavi tuşa bastığımız zaman bu ağ aramayı açık yapacağız. Kanal tipi hepsi dediğimiz zaman cihazımız bütün kanalları teker teker koyacaktır.
12: Abim yapamadı, yeğenim yapamamış, onları da ben yaptım. TK, GS'yi buldunuz mu iş bitti.
2: Efendim, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Dünyası ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu Moldova'da temaslarda bulundu. Kürşat Zorlu, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu tarafından kabul edildi. Zorlu görüşmede iki ülke ilişkilerinin her geçen gün geliştiğini vurguladı. Zorlu, Sandu'yu Antalya'da yapılacak COP31 zirvesine davet etti. Türkiye'nin Kişinev Büyükelçiliği ve TİKA Kişinev Program Koordinasyon Ofisi'ne de ziyarette bulundu. Zorlu, Gagavuza Özerk yerini de ziyaret edecek. İzmir Konak'ta doğal gaz hattı için açılan çukurlar tam kapatılmayınca mahalleli canından bezdi. Sorunlarına bir türlü çözüm bulamayanlar artık çareyi yola halı sermekte buldu.
13: Toz toprak yukarılar, kapı açamıyoruz. İnsanlar oturamıyor balkonlarında.
1: Doğal gaz için yol kazıldı. O çukurlar üstün körü kapatıldı. Sorun çözülmeyince mahalleli yollara halı serdi.
14: Halları koyuyoruz işte, herkes işte eski püskü halları atıyorlar yerlere, toz toprak geçmesin diye.
1: İzmir'in Konak ilçesine bozuk yollar mahalleliyi canından bezdirdi. Gültepe ve Boğaziçi semtlerinde doğalgaz çalışması için kazılan yollar iddiaya göre aradan geçen süreye rağmen onarılmadı.
14: Belediye belki iyi niyeten çok geç kalmış doğalgaz çalışması mahallemize getirmeye çalışıyor ama buradan esnasında mağduriyet doğuruyor.
1: Mahalleli defalarca şikayet etti ama bekledikleri çözüm bir türlü gelmedi.
14: Geçen arabanın tozu toprağı ağzımızın içerisinde, dükkanımızın içerisinde yazın sıcağında çekilmiyor.
15: Zamanında belediye buraya bir sulama aracı göndermesini talep ettik. Bekliyoruz, halen de gelmedi.
1: Mahalleli çareyi yola halı sermekte buldu.
15: Halı seriyoruz. Bu ne kadar çözüm bilmiyorum ama belediyeden de destek bekliyoruz.
1: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı açıklama geldi. Açıklamada doğalgaz hattı imalatlarının tamamlanmasının ardından üst yapı düzenlemelerinin yapılacağı belirtildi.
14: Yani arabaların alt takımı, her iki ayda bir alt takım yapıyoruz. Toz toprak içerisindeyiz.
2: Bitlis'te bulunan Nemrut Kalderası Cumhurbaşkanı kararıyla Milli Park ilan edildi. Milli Park'ın sürdürülebilir turizm kapsamında değerlendirilecek olması kentte memnuniyetle karşılandı.
16: Bugün güzel bir haberle uyandık. Bitlis Nemrut Kalderası Milli Park olarak ilan edildi.
1: Doğal güzelliğiyle göreni adeta büyülüyor. Cennetten bir köşe olan Nemrut Kalderası Milli Park oldu. Burası Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırlarında bulunan Nemrut Kalderası. Doğal güzelliğiyle bilinen kaldera, Cumhurbaşkanı kararıyla Milli Park ilan edildi.
16: Çok özel bir yer. Bu yerin Milli Park olması hem turizme açılması hem de gelecek kuşaklara taşınması noktasında oldukça önemli.
1: Kaldera'da dünyanın önemli krater göllerinden biri bulunuyor. Milli Park ilan edilen bölgede doğal yapının ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının yanı sıra ziyaretçilerin kontrollü şekilde ağırlanması ve alanın sürdürülebilir turizm kapsamında değerlendirilmesi amaçlanıyor.
17: Dün Milli Park ilan edildiğinden dolayı bu haberi aldık, mutlu olduk. Biz de gelelim görelim dedik, istedik. Burası çok güzel, gerçekten çok güzel. Doğa harikası çok güzel.
2: Nevşehir'deki akrabalarının yanına tatile giden genç ortadan kayboldu. 18 yaşındaki Mehmet Yılmaz'ı bulmak için herkes seferber durumda.
1: Tatil için Nevşehir'e gitti. 18 yaşına yeni giren genç sırra kadem bastı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Mehmet Yılmaz tatil için anneannesinin yaşadığı Nevşehir'in Acıgöl ilçesine gitti.
18: Buraya anneannesinin yanına 10-15 günlüğüne tatile gelmişti. Telefonunu elinden aldığım için çıkmış gitmiş evden.
1: İddiaya göre annesine sinirlenen genç evden çıktı. Bir daha dönmedi. Ailenin ihbarı üzerine güvenlik birimleri harekete geçti.
18: Emniyete de haber verdik, hastanelere de haber verdik, jandarmaya da haber verdik, herkese haber verdik ama hala bir bilgi gelmedi.
1: Ailesi de evin çevresiyle metruk binalarda arama yaptı. Kayıp genç son olarak Acıgöl'deki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yürüyerek ilerlediği görülen Mehmet Yılmaz'dan herhangi bir haber alınamadı.
18: Burada bir tanıdığı yok. Baba tarafı Niğdeli, Niğde'ye de haber verdik. Niğde'den de daha ses çıkmadı. Yani Niğde'ye de gittiği haberi gelmedi.
1: Sağlığından endişeyle ailesi Mehmet'ten iyi bir haber bekliyor.
18: Çocuğumun bir an önce bulunmasını istiyorum.
2: Hem Gaziantep'te spor salonunda yapılan etkinlik sırasında iki tribün arasındaki ahşap dekorasyon alt tribündekilerin üzerine düştü ve bu olayda 7 kişi yaralandı. Olay Şehit Kamil ilçesindeki kapalı spor salonunda meydana geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yaz spor okulları kapanış töreni düzenliyordu. Tören sırasında iki tribün arasındaki ahşap dekorasyon alt tribünde oturanların üzerine düştü. Salonda tabii bir panik yaşandı. 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine spor salonuna çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi geldi. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda Teknofest Mavi Vatan coşkusu var. Yerli savunma sanayi ürünleri, Türkiye'nin denizlerdeki gücü bu festivalde sergileniyor. Habertürk muhabiri Buse Deviren de festival alanında şimdi bizi bekliyor. İzlenimlerini getirecek ekrana.
19: Teknofest kapsamında düzenlenen Mavi Vatan'da pek çok deniz unsurunu yerli milli üretimler ekranlarınıza taşıdık. Şimdi farklı bir geminin içerisindeyiz. Bu gemi de diğer gemilere göre oldukça büyük bir gemi. Bu TCG Sancaktar gemisi. İçerisi tamamen açıldı. Diğerlerinde çoğunda helikopter platformlarına kadar görebiliyorduk. Pek çoğunun içerisine giremiyorduk ama Sancaktar gemisinin içerisi de açıldı. Neden açıldı onu da anlatacağım ama tamamıyla insanlara detaylıca içerisindeki yapılar, hatta askerleri, deniz piyadeleri tek tek anlatılıyor. Deniz piyadeleri hemen arkada yer alıyor. Ben hepsini izleyicilerimize göstermek istiyorum teker teker ama öncesinde geminin dışarıdan nasıl gözüktüğüne gelin birlikte bakalım. Aslında buraya konulan maketi TCG Sancaktar değil, TCG Bayraktar'ın maketi ama birebir aynı gemi olduğu için burada da yine aynı geminin farklı bir isimde olanı, yani Bayraktar olanı korunmuş durumda. Bu geminin ne anlamı var? Bu bir amfibi, karaya amfibi çıkaran bir gemi, yani tank çıkarma gemisi. İçerisinde de gördüğünüz gibi birçok zırhlı araç var ve bir sürü tank var. Bu tankların kiminde mühimmat taşınıyor, kiminde askerler taşınıyor. Bunların tamamı karaya çıkartılabilmesi için kullanılan bir gemi TCG Sancaktar. Bizim şu an içinde bulunduğumuz geminin içerisindeki tankları da göstereceğim size. Hemen arkada yer alıyor ama gelin ilk önce bir deniz piyadelerine bakalım. O deniz piyadelerinin kullandığı silahlara bakalım teker teker. Dronlar var aynı zamanda, onlara da bakalım. Hepsi yerli ve milli üretim bunların. En önemli hususu da kuşkusuz bu. Örneğin bu insansız hava aracı, hemen yanında onun da kontrol ekranı yer alıyor. Burada gördüğünüz bütün askerlerin tamamı da amfibi deniz piyadeleri. Yani amfibi ne demek? Deniz piyadesi ne demek? Hem denizde hem de karada görev yapan askerler. Aslında en önemlisi işte çocuklar, onları çok merak ediyor, çok meraklılar onlara. Onlarla özellikle giydikleri kıyafet, üniformalarıyla ilgili gerçekten böyle merak ettikleri, onlarda merak uyandıran bir hal alıyor. Gelin bir de böyle silahlara bakalım, neler kullanıyorlar. Onları da askerler burada, deniz piyadeleri tek tek kullandıkları silahları anlatıyorlar. Mesela bu bomba atar. Bomba atar hangisi bu? Bomba atar bu. Bu bomba atar. Hemen onun yanında burada da tekli bomba atar var. O altılı bomba atar. Yine bu alanda da başka bir piyade tüfeği bu da. Yine deniz piyadelerinin kullandığı tüfekler. Diğerleri de o da piyade tüfeği hemen yanında yer alıyor. Bir de diğer tarafta da yine keskin nişancılar var. Keskin nişancılar. Aslında onların kıyafetleri daha çok dikkat çekiyor. Sadece kıyafetleri değil, üzerindeki kıyafetlerle birlikte aynı zamanda kullanılan ekipmanlar, yani silahların üzeri de kendi giydikleri kıyafetlerle donatılmış durumda. Neden onlar? Keskin nişancılar, deniz piyadeleri. Çocukların da elbette ki en çok dikkatini onlar çekiyor. Çünkü onların bulundukları yerde kendilerini kamufle etmeleri gerekiyor. Dolayısıyla onların kıyafetleri de bu şekilde yer alıyor. Bu da yine keskin nişancı, bu da gözetleme dürbünü, izci taktik gözetleme dürbünü. Aslında pek çok ürün burada sergileniyor kullanılan. Hemen ilerleyelim, TCG Sancaktar gemisinin içerisindeyiz. Gördüğünüz gibi burada çeşitli zırhlı araçlar var. Yine hemen arkada bir zırhlı aracında içerisi açık. O zırhlı araçta hem personel taşınıyor hem de o araç eğer istenirse denizin içerisinden karaya kadar gidebiliyor. Aslında zırhlı araçların biz karadan gitmesine belki alışırız. Zihnimizde hep böyle kalıyor ama buradaki zırhlı araçlar istenirse denizin içerisinden yüzerek kıyıya kadar ulaşabiliyor. İçinde de deniz piyadelerini taşıyor. Şimdi bunu da deneyimlemek oldukça güzel ziyaretçiler açısından. Çünkü onlar da elbette ki merak ediyorlar. Bu zırhlı aracın adı da Zaha zırhlı aracı. Onlar da bakın içeriye giriyorlar. Hatıra fotoğrafı çekiliyorlar. Yine deniz piyadeler çeşitli alanlarda bulunuyor. Bakın hemen karşıda Ahmet ekranlarınıza getirecek. Söylediğim gibi aslında Teknofest'te, Mavi Vatan'da da çocuklar çok kıymetli. Askerler onlarla bir araya geldikleri zaman çok mutlu oluyorlar. Birlikte hatıra fotoğrafları çekiliyor. Aileler de tabii ki bunu çok destekliyor. Neden? İşte onlara biraz rol model olsun ya da işte belki vatan millet duyguları daha da gelişsin. Daha da iyi öğrensinler vatan savunmasını diye. İleride de yine bir zırhlı araç var. Oldukça gördüğünüz gibi aslında geminin içi ilerledikçe biraz böyle kayboluyor gibisiniz. Oldukça uzun bir gemi. Çünkü zırhlı araçlar taşınıyor bu geminin içerisinde birden fazla. Mühimmatlarla birlikte elbette ki. Dolayısıyla geminin de büyük olması kaçınılmaz. Hem TCG Sancaklar hem de TCG Bayraktar gemileri. Her iki gemide aslında aynı özelliklere sahip. Burada da görüyorsunuz yine personelleri taşıyan farklı bir zırhlı araç var. Pek çok alanda aslında denizin

0: Aslında biz şu anda bir denizin üzerindeyiz yine bayrak sancakların içerisinde. Alanlarda yayın yapmıştık ama bugün bu alanda geminin içerisinden yayın yaptık. Bu bir karaya amfibi çıkaran bir gemi. Yani tank çıkarma gemisi. Amfibi ne demek? Hem denizde hem de karada görev yapabilen anlamına geliyor. Burada çalışan deniz piyadeleri de yine amfibi olarak adlandırılıyor. Yani hem karada hem de denizde çalışıyorlar. Bugün ilk günüydü Mavi Vatan'ın. Pazar gününe kadar devam edecek. Gelmek isteyen ziyaretçileri de yine bu alanlarda ağırlamaya devam edecekler diyelim.
1: Efendim akşam haberlerinde ilk bölümü tamamladık. Çok kısa bir ara, reklamların ardından buradayız, devam edeceğiz.

İsrail ne yapmaya çalışıyor? Kuytulcular operasyonu dosyasındaki çarpıcı ifadeler neler? Kuruş soruşturması derinleştikçe altından neler çıkabilir? MHP lideri Bahçeli neden seçim sistemi yeniden düzenlenmeli dedi? CHP, Yeni Parti, İyi Parti, DEM planlar neler? Kübra Nur Uslu soruyor. Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetin Erçetin, akademisyen Doktor Alihan

8 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli. Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.

0: İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına hem İsrail'de hem de Suriye'de tepkiler sürüyor. Suriye, İsrail'in iddialarını reddediyor. İsrail, İdlib'in doğusunda bulunan Ebu Zuhur askeri hava üssüne saldırı düzenlemiş, saldırıya Türk askerlerinin Halep yakınlarındaki bir hava üssüne konuşlanmasına izin verildiği iddiası gerekçe gösterilmişti. İsrail Başbakanı Netanyahu o iddiayı yineledi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios'a konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail'in boş üssü vurduğunu belirtti. Burada bir Türk üssü kurma veya bölgeye Türk güçleri konuşlandırma niyeti yoktur dedi. Axios'un haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da İsrail'in saldırısı hakkında bilgilendirildi. Bilgilendirmenin saldırıdan önce mi yoksa sonra mı yapıldığı konusunda yorum yapmayan Trump, bu konuda konuşamam dedi. İsrail muhalefeti ise saldırıya tepkili. Demokratlar Partisi lideri Golan, Netanyahu'nun küstah ve tehlikeli bir hamle yaptığını söyledi. Eski İsrail Başbakanı Barak da Netanyahu'nun Türkiye ile gerilimi kasıtlı olarak tırmandırdığını savundu. Ankara ile çözülemeyecek stratejik bir sorun bulunmadığını belirtti. İsrail, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye genelinde saldırılarını genişletmişti.
1: Milli Savunma Bakanlığı'ndan da İsrail'in Suriye'deki bu son saldırısı için açıklama var. Kabul edilemez dendi. Saldırıların bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirdiği ifade ediliyor.
2: İsrail'in komşu ülkelere yönelik askeri müdahalelerinin olağan ve kabul edilebilir olduğu yönünde bir algının yerleşmesine kesinlikle müsaade edilmemelidir.
0: Suriye'deki saldırı için kabul edilemez ifadeleri kullanıldı. İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef aldığı vurgulandı.
2: İsrail'in Gazze planını reddetmesi ve bölgedeki saldırılarını sürdürmesi bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirmektedir. İsrail, Suriye'ye yönelik son saldırılarıyla da bu ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini hedef almaktadır.
0: Teknofest Mavi Vatan Kocaeli Gölcük'te başladı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı da aynı alanda TCG Koçhisar'da yapıldı. İsrail'in Suriye'deki Ebu Ez-Zuhur hava üssüne düzenlediği saldırıda üste Türk askerinin bulunmadığı belirtildi.
3: Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırıların kabul edilemez olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. İsrail'in Suriye'deki Ebu Ez-Zuhur hava üssüne gerçekleştirdiği saldırısı öncesinde veya saldırı esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığını ifade ediyoruz.
0: Uluslararası toplumun İsrail'e karşı caydırıcı tedbirler alması gerektiğinin de altı çizildi.
2: Uluslararası toplumun da İsrail'in bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden eylemleri karşısında uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkarak daha somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.
0: Bakanlık, Yunanistan'ın Ege Denizi'ni kapsayacak şekilde ilan ettiği yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesinin de yakından takip edildiğini belirtti.
3: Söz konusu düzenleme, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil olmak üzere, ülkemiz açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmamakta ve tutumumuzu etkilememektedir. Ülkemiz, Ege Denizi'ndeki hak, alaka ve menfaatlerini uluslararası hukuk çerçevesinde koruma konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. Türkiye, bölgede barış, istikrar ve işbirliğinin geliştirilmesinden yanadır.
1: Efendim, terörsüz Türkiye süreci kapsamında da Ekim ayında mecliste izleme komisyonu kurulacak. Beştepe himayesindeki süreç kurulunda alt komisyonlar oluşturulacak. Bir yandan da DEM Parti İmralı'ya yeni bir ziyaret yapacak. Tabii bundan sonraki yol haritasına ilişkin ayrıntılar neler? İzleyelim.
0: Hem Beştepe'de hem de mecliste silah bırakmanın takibine yönelik hazırlıklar hızlanacak. Ekim ayında mecliste izleme komisyonu kurulacak. Süreç kurulu da alt komisyonlar oluşturulacak. Çerçeve yasada yer alan düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve örgütün silah bırakma sürecinin takip edilmesi için belirlenen mekanizmalar çalışmalarını başlatıyor. Mecliste izleme ve irtibat komisyonu yeni yasama döneminin başlamasının ardından Ekim ayında kurulacak. Ekim'in ikinci ya da üçüncü haftasında

0: Komisyonun oluşturulması planlanıyor.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki süreç kurulunun da 24 Ağustos Pazartesi günü yapacağı toplantıda alt komisyonlarını belirlemesi bekleniyor. Bakanlık, kurum ve kuruluşların temsilcileriyle gerekli görülen kişiler de toplantılara davet edilecek. Alt komisyonlarda sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin de dinlenmesi öngörülüyor.
2: Sizleri şahsım ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına
0: kurulacak alt komisyonlarda örgüt mensuplarının sivil hayata entegrasyonu ve rehabilitasyonu gibi başlıklar ele alınacak. Süreç kurulu yaptığı çalışmalara ilişkin mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonunu bilgilendirecek. Hazırlıklar sürerken DEM Parti'nin de İmralı'ya yeni bir ziyaret yapması bekleniyor. Heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol yer alacak. Ziyarette süreç kurulu ve mecliste kurulacak komisyona dair değerlendirmeler yapılacak. İmralı'ya son ziyaret 2 Ağustos'ta yapılmıştı. Bu ziyaret öncesinde DEM Parti heyetinden Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Heyet üyeleri süreçte Öcalan'ın birinci rolünü örgütün silahsızlanmasını taahhüt ifadeleriyle tanımladı. Ayrıca DEM Parti eş genel başkanlarının İmralı'ya gitmek için bir çalışmanın söz konusu olduğu belirtildi.
3: AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı da Terörsüz Türkiye Ortak Söylem başlıklı bir bilgilendirme metni hazırladı. Teşkilatlara gönderilen bu metinde çerçeve yasanın detayları anlatılıyor. Sürece ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.
0: AK Parti'nin kırmızı çizgileri vurgulandı. Sürece ilişkin çerçevenin altı çizildi. AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı'nca Terörsüz Türkiye Ortak Söylem başlıklı bilgilendirme metni hazırlandı. Çerçeve yasanın detaylarının anlatıldığı metin teşkilatlara gönderildi.
4: Tayyip Erdoğan geliyor.
0: Terörsüz Türkiye rehberinde sürece ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Vatandaştan gelebilecek sorulara karşı bilgilendirdi. Kardeşlik ve milli dayanışma siyaseti kavramlarında vurgu yapıldı.
5: Türkiye'nin binlerce yıllık tarihi geçmişinden gelen kardeşliğimiz ve gönül coğrafyamızda kurduğu manevi bağlar üzerine ortak söylem inşa etmeliyiz. Terörle mücadelede ödenen bedelleri gölgede bırakacak hiçbir davranış ve söylem içerisinde bulunulmaması büyük önem arz etmektedir. Provokasyonlara ve sabotajlara açık olan bu süreçte kucaklayıcı ve kuşatıcı bir dil kullanma noktasında çok daha titizlikle davranmalıyız. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge Projesi, kardeşliğimizi taçlandırma projesidir.
0: Terörsüz Türkiye sürecinin değerlendirildiği son bölümde AK Parti olarak kırmızı çizgilerimiz başlığı altında bu sürecin asla bir pazarlık, taviz veya genel af süreci olmadığı vurgulandı.
3: Yeni partiye bakalım. Yeni partide kongre sürecine ilişkin takvim belirlendi. İl ve ilçe seçimleri 27 Ekim'e kadar tamamlanacak. Partinin genel merkezi 30 Ağustos'ta açılacak. İlk kurultay tarihi kongreler sonrası özel başkanlığında yapılacak. Parti meclisinde belirlenecek.
0: İl ve ilçe kongreleri, genel merkezin açılışı, kurultay tarihi, yeni partide kongre takvimi belli oldu. Kongre süreci 22 Ağustos'ta başlayacak. Üye çizelgeleri 26 Ağustos'ta il ve ilçe başkanlıklarında askıya çıkarılacak ve itiraz süresi başlamış olacak. Partinin ilçe seçimleri 12 Eylül'de, il seçimleri ise 18 Ekim'de gerçekleştirilecek. 27 Ekim'e kadar il ve ilçe kongreleri tamamlanacak. Partiye 26 Ağustos tarihine kadar üye olanlar devam eden kongre süreçlerinde oy kullanabilecek.
6: Yeni parti genel merkezindeki çalışmalar sürüyor. Partinin 30 Ağustos'taki açılacak genel merkez binasındaki hazırlıklar da sona gelindi. Açılış törenine Genel Başkan Özgür Özel de katılacak.
0: Genel merkezin açılışı ve kongrelerin bitimiyle birlikte parti meclisi Özgür Özel başkanlığında toplanacak. Parti meclisinde ilk büyük genel kurul ve kurultayın yapılacağı tarih belirlenecek.
3: Nafaka düzenlemesinden boşanma davalarına kadar birçok düzenlemenin yer alacağı 13. yargı paketi Ekim'de meclise gelecek. Şimdi bu paketle süresiz nafaka kaldırılarak yeni nafaka düzenlemesi getirilecek. Boşanma davalarına ilişkin süreçler de hızlandırılacak. Peki yeni nafaka uygulaması acaba nasıl olacak? Akıllardaki soru bu. Bir izleyelim, ayrıntılara bakalım.

0: Süresiz nafaka kaldırılacak. Kadınlara evlilik süresine göre nafaka verilecek. Boşanma davasında süreçler hızlandırılacak. Yeni yasama döneminde meclise sunulacak ilk teklif aileyle ilgili düzenlemeleri içerecek. Anayasa Mahkemesi 4 Haziran'da süresiz nafaka uygulamasını iptal etti. Bu nedenle AK Parti yeni nafaka düzenlemesini içeren 13. yargı paketini Ekim ayında meclise sunacak. Yeni düzenlemeye göre evlilik 6 ay ya da 1 yıl sürse de kadına en az 5 yıl süreyle nafaka verilecek. Peki nafaka kaç yıl ödenecek? Evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka verilecek. Kadının çalışamayacak duruma gelmesi ya da yaşının ileride olması halinde mahkeme daha uzun süreli nafaka kararı verebilecek. İleri yaştaki kadınlar nafaka süresinin sona ermesinden itibaren en geç bir yıl içinde mahkemeye başvurmazsa ek nafaka süresi talep edemeyecek. Başlangıçta aylık olarak ödenen nafakanın daha sonra toplu olarak ödenmesine karar verilebilecek. Düzenleme yasalaştıktan sonra daha önce açılmış ve kararı kesinleşmiş boşanma davalarında bağlanmış olan yoksulluk nafakaları hemen kesilmeyecek. Bu kişilere bir yıl daha nafaka ödenecek. Çekişmeli boşanma davalarının azaltılması için de önlem alınacak. Önce çiftlerin boşanma davası görülecek. Ayrılık kararı verilecek. Ardından davanın uzamasına sebep veren unsurlar arasında olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet ayrıca davalarda görülecek. Aile hukukundan kaynaklanan davalar ve işler adli tatilde de devam edecek. Malların bölüşümünden doğan davalarda zaman aşımı da 10 yıldan 5 yıla indirilecek.
1: Efendim, kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma sürüyor. Ortaya yeni detaylar da çıktı. 2021 yılında bu grup tarafından kaçırıldığını ve işkence gördüğünü öne süren iş insanı konuştu. Koray Sarı Saçlı ne anlattı? İzleyin.
2: Mallarıma çökmek istediler o dönemde. Alparslan Kuytu ve ekibi önceden tehdit ediyorlardı. Zaten baskı altında bırakmaya çalışıyorlardı.
0: İddiasına göre 2021 yılında kaçırıldı, işkence gördü. Anlattıkları Alparslan Kuytu suç örgütü soruşturmasında delil oldu.
2: Kaçırdılar. Orada bir sürü işkence ve bir sürü darp ve buna benzer bir sürü şey yaptılar.
0: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmasını sürdürüyor. Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu 32 şüpheli halen gözaltında. Soruşturmada ortaya çıkan detaylarsa dikkat çekici. Özellikle de iş adamı Koray Sarı Saçlı'nın anlattıkları.
2: Hayvan bile barınamayacağı bir yerde, 2-3 metrekarelik bir yerde beni tuttular ve daha sonra senet imzalattılar.
0: Koray Sarı Saçlı, 2021 yılında kuytulcular olarak bilinen grup tarafından kaçırıldığını öne sürdü. İddiasına göre grup mallarına el koymak istemişti.
2: 100 dönüme yakın yaklaşık kiraz bahçesi vardı. Artı hastane, 75 yataklı bir hastane. Buna benzer laboratuvar.
0: İşkence gördüğü için vekalet vermek zorunda kaldığını, ailesiyle tehdit edildiğini söyleyen iş adamı bir süre sonra dava açtı.
2: Günleri bile bilmiyordum. Yani o kadar karanlık bir yerdeydim. Gün geçiyor mu geçmiyor mu diye bilmiyordum. Sürekli darbetler üzerime çıktılar. Yani kaç kişinin gözlerim kapalı bir şekilde üzerime çıktıklarını hatırlıyorum. Belime sıçradıklarını hatırlıyorum.
0: Soruşturma dosyasına ifadesi giren bir diğer şikayetçi Mürsel Güler. Güler yaklaşık 25 yıl yapılanmanın içinde kalmış bir isim. İfadesinde yıllar içerisinde gördüğü yanlışları eleştirdiği için Alparslan Kuytul'un hedefi haline geldiğini söyledi. Mürsel Güler, Kuytul ve eşini eleştirenlerin tehdit, şantaj ve hakarete maruz kaldığını, sosyal medyadan toplu halde hedef gösterildiğini iddia etti.
1: Kocaeli'de bir saat içinde denizden 3 cansız beden çıktı. Darıca sahilinde bulunan cesetlerle ilgili tabii soruşturma başlatıldı. Darıca'da Şehit Cevher Dudayev Parkı sahiline gidenler kıyıya vuran iki kadının cansız bedenini fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kısa süre sonra aynı bölgede bir erkeğe ait cansız beden daha bulundu. İkisi kadın, üç kişinin cenazesi, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma da sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kamu borcu tarihinde ilk kez 40 trilyon doları aştı. Ülkenin borcu 5 yıldan kısa sürede 10 trilyon dolar artarken faiz ödemeleri de savunma harcamalarını geride bıraktı.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ilk yaşandı. Kamu borcu 40 trilyon 47 milyar dolara ulaştı. Hazine Bakanlığı verilerine göre bunun 32 trilyon 265 milyar dolardan fazlası kamunun elindeki borç, yaklaşık 7 trilyon 781 milyar dolarını ise hükümet içi borçlar oluşturuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kamu borcu 2022'nin başında 30 trilyon dolar sınırını aşmıştı. Böylece borç 5 yıldan kısa sürede 10 trilyon dolardan fazla arttı. Borçtaki hızlı yükselişin ardında federal hükümetin gelirlerinden daha fazla harcama yapması var. Pandemi dönemindeki trilyonlarca dolarlık teşvik paketleri, vergi indirimleri, artan askeri harcamalar ve yüksek faiz maliyetleri borç yükünü büyüttü. 2026 mali yılının ilk 9 ayında federal bütçe açığı 1 trilyon 367 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde borçlar için ödenen net faiz 827 milyar dolar oldu. Bu rakam 713 milyar dolarlık savunma harcamasını da geride bıraktı. Kamu borcu bu yılın başında 38,4 trilyon dolar seviyesinde olan Amerika Birleşik Devletleri'nin artan borç ve faiz maliyetleri, mali yapısına ilişkin endişeleri büyütüyor.
1: Şimdi piyasalarda ne oluyor? Özellikle kıymetli metallerde altın ve gümüşte yükseliş trendi sürüyor. Hangi veriler yükselişi destekliyor? Piyasa beklentisine faiz, dolar ve petrolün seyri acaba altını etkiliyor mu, nasıl etkiliyor? Uzmanına soracağız. Ekonomist Soner Kuru bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayına Soner Bey.
2: Merhaba, iyi akşamlar diliyorum.
1: Şimdi altın ve gümüşteki yükselişin arkasındaki en güçlü sebep ne?
2: Özellikle az önceki haberinizle bağlantılı, Amerika'da borç problemi tabii ciddi anlamda artıyor. Evet. Ve son dönemde bu tahvil faizlerinde bir yukarı hareket var. Özellikle 10 yıllık ve 30 yıllık tahvil faizleri Amerika'da yukarı gidiyor ve Hazine Bakanı Bessent dün ve biraz önce de yine benzer bir açıklama yaptı. Hazinenin uzun vadeli bu faizlerdeki yükseliş hareketinin önüne geçmek için, çünkü borçlanma maliyetini arttırıyor, hazinenin tahvil alımlarını arttıracağını açıkladı. Zaten altında dün böyle bir yukarı hareket gördük. Hatta genel itibariyle dün varlık fiyatlarını bu yukarı çekti. Çünkü hazinenin tahvil alması demek piyasaya para girişi demek. Faizleri aşağı doğru çeken bir şey. Bu hem piyasa açısından hem de varlık fiyatları açısından yukarı yönlü tetikliyor. Az önce de aslında yani gün boyu neredeyse böyle hafif kırmızı olan altın, böyle hafif satıcılı olan altın açıklamayla birlikte yeniden alıcılı pozisyona geçti. Yani şu anda özellikle yeni Fed Başkanı Warsh piyasaya çok açıklama yapmıyor ama onda oluşan boşluğu Hazine Bakanı Bessent'in doldurduğunu görüyoruz. Açıklamalarıyla şu anda piyasaya müdahale ediyor ve o müdahale aslında varlık fiyatlarını yukarı çekiyor.
1: Peki bu yükseliş devam eder mi, yoksa bir düzeltme yakın mı?
2: Şimdi piyasada şunu test ediyoruz. Gerçekten açıkladığı gibi eğer bu tahvil alımları açıkladığı şekilde gerçekleşirse yukarı doğru biraz daha devam eder. Bu beklenmedik bir gelişme aslında. Çok da piyasanın beklediği bir gelişme değildi. Uzun vadeli tahvillerdeki bu alımı arttırma hikayesi. Bunu test edecek. Bu sadece bir söylemdi ve geçti. Sözlü yönlendirmeyle bir miktar müdahale edildi mi? Arkası gelecek mi noktasında? Arkası gelecek gibi görünüyor. Çünkü yine az önceki haberle bağlantılı, Amerika faizleri arttıramaz. Faizleri arttırdığında aslında bir noktada kendi bindiği dalı kesmiş olacak. Çünkü faizleri arttığında hazinenin faiz yükü de artmış olacak. Mümkün olduğu kadar bu süreci, özellikle bir yandan İran Savaşı, bir yandan Çinli olan süreç, oradaki o Çinli olan bilek güreşi, para politikaları anlamında, sermaye hareketleri anlamında gevşek para politikaları uygulamak durumunda kalacağını varsayıyoruz. Bu da aslında biraz daha orta uzun vadede başta altın olmak üzere varlık fiyatlarındaki yükseliş beklentimizin temel dinamiğini oluşturuyor.
1: Yani devamı bu durumda Fed'in faiz politikası bu yükselişi sürdürmeye devam edecektir.
2: Evet, yani şu anda mesela 16 Eylül'de bir sonraki Fed toplantısı faizlerle ilgili piyasa %30 kadar bir faiz artışı ihtimali fiyatlıyor. Ama birçok ekonomist, ben de buraya dahilim, Fed'in faiz arttırmayacağı noktasında beklentimiz var. Yine pas geçtiğinde bir tur daha yukarı bir hareket oluşması ihtimali başta altın olmak üzere yüksek görünüyor.
1: Peki altın mı gümüş mü şu anda güçlü bir acaba yatırım hikayesine sahip?
2: Şimdi şöyle, orada aslında bunların bir rasyosu var. Yani ben 1 gram altın sattığımda kaç gram gümüş alabiliyorum? Bunun tarihsel ortalaması

0: 1 gram altın sattığımda 80 gram gümüş alabiliyorum. Hı hı. Ama bu son dönemde biraz daha aşağı doğru geldi. Yani gümüşe, altına göre gümüş biraz daha fazla değer kazandı. Bunun da sebebi, şimdi yapay zeka diyoruz, elektrikli otomobiller diyoruz, çiplerden bahsediyoruz. Buralarda gümüş biraz daha sanayi emtiyası olarak da kullanılıyor. Altın baktığımızda hani bir ziynet, bir de bir yatırım aracı hikayesi, evet, güvenli liman hikayesi var. Ama gümüşte iş biraz farklı. Gümüş bunları hem kapsıyor hem de sanayide bu tip çiplerde özellikle yoğunlukla emtia olarak kullanıldığı için biraz daha değerlendi. Önümüzdeki dönemde kısa vadede bu dalgalanma devam edebilir ama uzun dönemde gümüşle altını yarıştıracak olsak gümüş önden koşar gibi geliyor bana. Sebebi de dediğim gibi sanayide girdi olarak kullanılması ki yüksek teknoloji ürünlerde artık daha fazla girdi olarak kullanılıyor gümüş.
1: Peki Soner Bey, gram altında yatırımcı önümüzdeki dönemde ne beklemeli?
0: Şimdi gram altın dediğimizde de buradaki altın fiyatları üzerine dolar TL beklentisini ilave etmemiz lazım. Hı hı. Bizim kur tarafında enflasyondan daha fazla yukarı gider gibi bir beklentimiz yok. Yani yıl sonuna da ilişkin beklentiler bunun 50 lira civarında bir yerde oluşacağını gösteriyor. En azından şu anda piyasa beklentisi, yapılan anketlere o yönde.
1: Yani yıl sonuna kadar, yıl sonunda nedir tam beklenti altın ve gümüşte?
0: Şöyle, aşağı yukarı yıl sonu tahmini yapmak zor. Kısa vadeli olduğu için belirsizlik de yüksek. Özellikle bu savaş ve petrol fiyatları bu noktada etkili. Uzun vadede yükseliş bekliyoruz. Orası bizim için biraz daha kolay soru. Kısa vadede ama gelen raporları bir derlediğimizde ons tarafında böyle 4600 dolarlar gibi hedefleniyor. Orayı da 50 liraya, 50 TL kurla çarptığımızda gram altının 7400-7500 lira olması ihtimali var. Genel itibariyle tabii bir dönem 8000'leri görmüştü ve insanlar aslında orayı bekliyor ama bu yıl içinde veya yıl sonu itibariyle 8000'li rakamlar biraz uzak hedef gibi. Biz biraz daha 7500 olması ihtimalini yıl sonu için yüksek görüyoruz.
1: Tabii petrol fiyatlarındaki hareketlilik de burayı etkiliyor değil mi?
0: Şöyle, petrol fiyatları yükseldiği zaman enflasyon, hı hı, yükseliyor. Haliyle enflasyon yükseldiği zaman da piyasa faiz artışı beklentisine giriyor merkez bankaları açısından. Bu da bütün varlık fiyatlarını baskılıyor. Yani bugünden yarına biz bu savaşla ilgili iyi bir gelişme duyar isek, Hürmüz'ün açılışı ile ilgili iyi bir gelişme duyar isek, petrol fiyatları şöyle 80 dolara doğru yaklaşırsa, hı hı, bu faiz arttırım ihtimallerini daha da azaltır. Az önce bahsettim, 16 Eylül'de %30 kadar bir ihtimalle faiz artış ihtimali var mesela. Bu da düşeceği için, yani barış olursa eğer, başta altın olmak üzere varlık fiyatları yukarı yönde desteklenir. Ama bu barış geciktikçe, petrol fiyatları yüksek kaldıkça varlık fiyatları o faiz endişesi üzerinden gelen baskıyla çok yukarı gidemiyor. Altındaki hikaye özellikle son birkaç ayda bununla ilgili, yani ons tarafında 5000 dolarların üzerini görmüştük. Oradan ta 4000 lira kadar geri çekildi. Bu faiz beklentisi endişesiydi. Savaş kısa vadede belirleyici olacak. Ama uzun vadede özellikle altınla ilgili beklentilerimiz olumlu. Hem Fed'in ve Amerika'nın ekonomi politikalarıyla ilgili olumlu, hı hı, hem de merkez bankaları altın almaya devam ediyor. Yani Dünya Altın Konseyi yine bu senenin ilk çeyreğiyle ilgili bir rapor yayınladı. İlk çeyrek merkez bankalarının talebi geçtiğimiz 5 yıl ortalamalarından yine daha fazla olmuş. Evet. Çin, Polonya gibi ülkeler altın rezervlerini arttırmaya devam ediyor. Bu da yine yukarı yönde beklentilerimizi kuvvetlendiren ikinci parametre.
1: Doların seyri de tabii otomatik olarak etkiliyor değil mi altını?
0: Şöyle, içeride gram üzerinden bakıyorsak zaten dolar TL, ama küresel anlamda Fed'in politikaları ve doların küresel değeri de muhakkak etkiliyor. Orada önemli rakip, doların değeri arttığında küresel anlamda bu altın fiyatlarını baskılayan bir unsur oluyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Soner Bey.
0: Ben
1: Soner
0: teşekkür
1: Kuru,
0: ederim.
1: Yayına
0: çok sağ
1: katıldığınız
0: olun.
1: İçin. İyi akşamlar. Devam edelim. Şimdi ABD ile İran arasındaki o 60 günlük ateşkesin süresinin dolmasıyla gözler taraflardan gelen açıklamalara çevrildi. İran'la müzakerelerin bir noktada devam edebileceğini söylüyor ABD Başkanı Trump. İran'a karşı ekonomik savaşta ilan etmişti, hatırlayacaksınız. Tahran'dansa bu ABD'ye yalnızca daha fazla yenilgi getirir açıklaması var.
2: İran'la müzakereler bir noktada devam edebilir dedi. İran'a karşı dünyanın en ezici ekonomik yaptırım operasyonunu başlattığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki 60

0: günlük ateşkesin süresinin dolmasıyla gözler taraflardan gelen açıklamalara çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin devam edebileceği mesajını verdi.
1: Maybe at some point, but right now I think the situation is so good. But maybe at some point, Iran cannot have a nuclear. You know why? Because they'd use it. And we're not going to let them use it.
0: Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Trump, İran'a karşı ekonomik savaş ilan etti.
2: İran'a benden başka anlaşma yapma fırsatı veren kimse olmadı. Ama bunu değerlendiremediler. Bu nedenle bugün herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum. İran'a herhangi bir tür can simidi sağlayan ülkeler de muazzam ekonomik sonuçlarla karşı karşıya kalacak.
0: Trump'a ilk tepki İran Dışişleri Bakanı Arakçı'dan geldi. Arakçı, bu Amerika Birleşik Devletleri'ne yalnızca daha fazla yenilgi getirir derken, Bakan Yardımcısı Garip Abadi, askeri savaş sonuç vermedi. Şimdi bir sonraki yenilginin adını ekonomik savaş koymuşlar ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin her seferinde yanlış hesap yaptığını vurguladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, ülkesinin çıkarları doğrultusunda müzakereye devam edebileceğini söylüyor. İran Meclis Başkanı Kalibaf da Amerika Birleşik Devletleri'nin savaştan çekilse de devam etse de kaybedeceğini savunuyor.
3: Şimdi ABD ile İran arasında baktığımızda siyasi ve askeri gerilim tırmanıyor. İki ülke arasında Amerika'dan sınır dışı edilecek İranlılarla ilgili işbirliği yürütüldüğü de ortaya çıktı. Yeni yayımlanan e-postalar İranlı yetkililerin sınır dışı edilecek kişilerin listesinde değişiklik talep ettiğini gösteriyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri, İran vatandaşlarının sınır dışı edilmesi için Tahran yönetimiyle koordinasyon kurdu. İki ülke arasındaki işbirliğini kamuoyuyla paylaşılan bazı e-postalar ortaya koydu. İran, Amerikan Ulusal Konseyi'nin elde ettiği yüzlerce e-postaya göre, Eylül 2025'te Ocak 2026 arasında yüzden fazla İranlı 3 ayrı uçuşla İran'a gönderildi. Yazışmalara göre İranlı yetkililer sınır dışı edilecek kişilerin belirlenmesinde etkili oldu. E-postalar Amerikan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerinin Tahran'dan gelen bazı son dakika değişiklik taleplerini de kabul ettiğini gösterdi. İran 2025'te varılan anlaşmayla 400'e kadar İran vatandaşının geri gönderilebileceğini açıklamıştı. Bu kişilerin çoğunun Meksika üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne yasa dışı yollarla girdiği, diğerlerinin ise farklı göçmenlik sorunları olduğunu bildirmişti. Yazışmalara göre sınır dışı uçuşlarının bir bölümü Doha üzerinden Katar aracılığıyla organize edildi. Ancak İran'ın listeye eklenmesini istediği kişilerin ülkelerine gönüllü mü yoksa zorla mı gönderildiği belirsiz. Tartışmanın en kritik boyutuysa iltica başvurusunda bulunan İranlılarla ilgili. 11 İranlı Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltındayken İranlı yetkililerle görüşmeye zorlandıklarını ve Tahran'ın iltica dosyalarındaki özel bilgilere sahip olduğunu iddia ediyor. Amerikan İç Güvenlik Bakanlığı ise iltica kayıtlarının İran hükümetiyle paylaşıldığı iddiasını reddediyor.
3: Filistin'e destek platformu ve Türkiye'deki yardım kuruluşları da Gazze için bir araya geldi. 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü'nde Gazze'ye ambargo kaldırılsın çağrısı yaptı. Basın açıklaması da birçok ülkede eş zamanlı yayımlandı.
4: Nehirden denize özgür Filistin!
5: Müslüman kardeşlerim de destek olmaya geldik.
0: Dünya İnsani Yardım Günü'nde gözler yine Gazze'ye çevrildi. Filistin'e destek platformu Türkiye ve birçok ülkede Gazze için ortak basın açıklaması düzenledi. İsrail ambargosu protesto edildi.
6: Bugün Gazze'de su yok, un yok, ekmek yok, serum yok, ilaç yok, tişört yok, hiçbir şey yok. Yani binalar yıkılmış, okullar yıkılmış, hastaneler
7: yani
6: yıkılmış.
7: Ettik, bugün sanki artık
6: biz
7: varmış.
6: İnsani dünyada, yardımın önündeki İsrail engellerinin kaldırılmasını dünyada, dünyaya haykırmak istiyoruz.
0: Ateşkes anlaşmasına göre Gazze'ye günde 600 tır girmesi gerekirken 100 tır bile girmiyor. Türkiye'deki yardım kuruluşlarının katıldığı etkinlikte derinleşen insani krize tepki gösterildi.
8: Türkiye'de STK'ların destekleriyle ciddi yardımları içeriye ulaştırıyoruz. Ama 2 milyona yakın insan açlık sınırlarında.
9: Mazlumların yanındayız. Kim olursa olsun, nerede olursa olsun.
10: İnşallah Filistin'de özgürlüğüne kavuşur. İnsanlar güzel bir hayat yaşar.
0: Toronto, Melbourne ve

0: Yana gibi birçok kentte de eş zamanlı Filistin'e yardım engeli kalksın çağrısı yapıldı.
1: Bugün bu çağrıyı dünya adına 17 farklı şehirde 5 kıtadan sesleniyoruz. Diyoruz ki bu yardım kolileri, bu yardım tırları İsrail'in kontrolünden çıkarılmalı. Uluslararası bir kurum, kuruluş ya da yeni oluşturulacak bir mekanizmanın kontrolüne verilmeli. Bu gördüğümüz su, bu gördüğümüz un, bu gördüğümüz ekmek Gazze'ye ve Filistin'e ulaşmalı diyoruz.
2: İsrail'in bugüne kadar benzer uluslararası çağrılara ne kadar sınırlı yanıt verdiğini ya da hiç vermediğini zaten yıllardır izliyoruz. İspanya'da ise yaklaşık 2 hafta önce zirveye çıkan göçmen akınının etkileri sürüyor. Kuzey Afrika'daki Ceuta'da kalan göçmenler için geçici barınaklar kuruldu. Kadın ve çocuklar için kurulan kamptaysa sorumluluğu vatandaşlar üstlendi. Ayrıca İspanya hükümeti Ceuta'dan 500 çocuğun ana karaya alınması için de çalışma başlattı.
0: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'daki göçmenlerin durumu belirsizliğini koruyor. Sahilde kalan göçmenler için geçici barınaklar kuruldu. Ayrıca Ceuta'ya geçen 500 çocuğun ana karaya kabul edilebileceği iddia edildi. İspanya Ceuta'da kalan göçmenler için harekete geçti. Sahilde derme çatma yapılarda konaklayan göçmenler için geçici barınaklar kuruldu. Barınakların 1800 kişi kapasiteli olduğu belirtildi. Polis göçmenleri buraya nakletmeye başladı. Ceuta'da kalan kadın ve çocuklar içinse vatandaşlar kamp kurdu. Bir spor sahasında kurulan kampta gönüllüler göçmenlere yardım ediyor. Ancak vatandaşlar hükümetten daha kalıcı bir çözüm bekliyor.
3: Onların daha iyi yerlere gönderilmesi ve bu kampın kaldırılması iyi bir haber olurdu. Burası büyük ölçüde mahalle derneği tarafından yönetiliyor. Ancak dernek üyeleri kendilerine düşmemesi gereken bir sorumluluğu üstlendikleri için bitkin düştü. Moraller düşük, yer harap durumda. Acil bir değişiklik gerekiyor.
0: İspanya basını Ceuta'ya düzensiz bir şekilde geçen çocukların ana karaya gelebileceğini iddia etti. Habere göre İspanya Çocuk ve Gençlik Bakanlığı bu konuda bir düzenleme üzerinde çalışıyor. İlk etapta 500 çocuğun kabul edilmesi planlanırken İspanyol basını Çocuk ve Gençlik Bakanı Sira Rego'nun pazar gününden beri Ceuta'da olduğunu bildirdi. 30 Temmuz'da yaklaşık 80 bin göçmen Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçmişti. Bu göçmenlerin büyük bir çoğunluğu gönüllü olarak Fas'a geri döndü. Ceuta'da kalan göçmenlerin sayısının 5000 ila 8000 olduğu tahmin ediliyor.
2: Duvarlar ve sınırlar göçü durdurmuyor. Bakın, kriz büyüdükçe yük yine sivillerin ve en çok da maalesef çocukların omzuna biniyor. Devam edelim. Avrupa kapısında vize randevusu bekleyen Türk turist rotasını uzak doğuya çevirdi. Özellikle Japonya turlarındaki talep artışı %70'e dayandı. Rekor üzerine rekor kırıldı. Peki binlerce kilometre uzaktaki Japonya'yı Türk turist için bu kadar cazip kılan ne? Cevabı Gizem Türemen'in haberinde.
4: Balkanlar komple bitti. Şimdi Uzak Doğu'ya gideceğiz.
5: Bu sene Uzak Doğu'da inanılmaz bir patlama oldu. Özellikle Japonya.
6: Bence kültürü merak ediliyor ki ben de merak ediyorum. Bir de vizesiz ya. Ben cemlik etkenlerden biri de o.
7: Baktınız mı? Düşündünüz mü gitmek için?
8: Evet. TÜİK verilerine göre yılın ilk yarısında 6,3 milyon Türk turist yurt dışını ziyaret etti.
9: Yakın çevremiz çok ciddi bir şekilde en yüksek talebi görüyor. Yani örneğin Balkanlar, bir de vize de yok. Avrupa her zaman talep gören bir destinasyon. İtalya'sından Fransa'ya, İspanya'ya kadar.
10: Vizedeki randevu krizlerine rağmen Avrupa yine rövaçta. Ancak turizm acentalarının verilerine göre Uzak Doğu ülkelerine yapılan seyahatlerde son yıllarda ciddi artış var. Özellikle de Japonya'ya.
5: Geçtiğimiz yıla göre yaklaşık olarak %50-%60 civarında bir artış var.
11: Her açıdan keyifli bir ülke bence. Estetik bir yer.
12: Bence bir Asya sevdası var yani bu Kore olsun. Hani o taraflara genel bir böyle bir şey oldu. Kapısı açıldı.
8: 2022'de ayda 1900'ler olan Japonya'ya giden Türk turist sayısı 2024'te 8000'lere, 2025'te 11000'lere çıktı. 2026'da rekor kırarak 13.000'i aştı.
9: 2024'ten 2026'ya gittiğimiz zaman neredeyse 2-2,5 katından fazla bir artış var.

0: Japonya'ya yönelik. Normalde yurt dışı turları %8, %12 civarlarında artarken Türkiye'de, Japonya'da bu rakamlar %70'lere kadar varıyor son birkaç yıldan beri.
1: Bazı turizm acentaları Japonya seyahat turlarına taleplerde geçen yıla kıyasla %70'e varan artışlar olduğunu söylüyor. Son bir yılda da Türkiye'den Japonya'ya giden Türk turist sayısı şimdiden 120 bine dayandı. Peki nereden çıktı bu Japonya sevdası?
2: Ben daha çok kültür olarak seviyorum.
0: Belki biraz uzak bize ama sonuçta vize yok. Yani Türklere vize uygulanmadığı için de ciddi bir talep gören bir bölge diyebiliriz.
3: Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi Orta Doğu'daki savaş. Hava yollarının Orta Doğu bölgesine planladıkları uçuşların hepsi de iptal olunca ellerindeki uçakları mecburen uzağa doğru kaydırmaya başladılar. Ve böylece uzak doğuya daha fazla uçuş, daha fazla tur seçeneği ortaya çıktı.
4: Japon yeninin son 40 yılın en düşük seviyesine gerilemesi de belirleyici faktörlerden biri.
2: Birçok kişinin internette anlattığında Japonya çok ucuz diyorlar.
5: Ya tabii uçak bileti çok pahalı ama vizesiz bu yurt dışı tatili yapmak Bodrum'dan Antalya'da tatil yapmaktan daha ucuza patlayabiliyor.
0: Milli Hava Yolu şirketimiz Türk Hava Yolları her gün uçuyor. Aktarmalı seferlerle bazen daha uygun fiyatlarda bulabiliyorsunuz.
4: Japonya gençler için bir tatil destinasyonundan daha fazlası.
1: Seviyor musun Japonya'yı?
6: Çok seviyorum.
1: Gerçekten.
6: Bayılıyorum.
7: Müziklerini dinledim, işte yemeklerini denedim, tarzlarını denedim. Yani her şeylerine bayılıyorum.
8: Mangalar çok güzel. Bir de sokak lezzetleri de çok güzel.
1: İstersin ya Japonya'ya.
7: Evet.
9: İstiyorlar. Bakalım belki bir gün biz de gideriz.
10: Efendim, Avrupa Ligi playoff birinci tur müsabakalarında bugün temsilcimiz Beşiktaş ve Trabzonspor sahalarında oynayacakları maçlarda galibiyet için çıkacaklar. Oğuzhan Genç İstanbul'da ve Aleyna Keskin ise Trabzon'da bu müsabakaları takip ediyor. Önce Trabzon'a gidelim. Sahasında Macar ekibi Ferencvaros'la karşı karşıya geliyor. Salah'ı kadrosuna katan Bordo Mavililer tabii mutlak galibiyet hedefliyor. Gazeteci Aleyna Keskin bize stadyum çevresindeki atmosferi, takımlara dair son durumu aktaracak. Aleyna?

0: Bugün Trabzon'da ilk kez sağlara çıkabilecek. Görüyorsunuz korona oynanıyor. Aslında az önce burada çok mutlu insanlar da vardı. Ben bu kıyafetleri giyerim. Hatta evin içerisinde bir kıyafet arasındayken orada mavili karamsar da gördüm. Gördüğünüz gibi 7'den 70'e kadın erkek. Herkes burada.
1: Aleyna, seni duymakta çok zorlanıyoruz ama atmosferi izlemek de bir taraftan çok keyifli. Çünkü taraftarın neşesi, coşkusu şu anda ekranda. Galibiyet bekliyorlar tam motivasyonla. Maçta 20'de diyelim. Sonucu bekliyoruz biz de, galibiyet seçim. Beşiktaş'ta sahasında Kaunas Žalgiris'le karşılaşacak. Oğuzhan Genç de stadyum çevresinde. O da son durumu bize aktaracak. Seni dinleyelim Oğuzhan.
2: Teşekkürler Semiha Şahin. Tüpraş Stadyumu'ndan herkese mutlu akşamlar dileyelim. Beşiktaş Avrupa Ligi Playoff Turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kaunas Žalgiris'i konuk edecek. Saat 20'de başlayacak karşılaşma ve artık son 1,5 saatlik dilime girilmiş durumda. Siyah beyazların takım otobüsü bir an önce stadyuma taraftarların alkışları eşliğinde giriş yaptı. Beşiktaş'ta bu karşılaşma öncesinde herhangi bir eksik bulunmuyor. Kasum Ottara kırmızı kart cezasını tamamladı. Krola ve deplasmanda kırmızı kart görmüştü ve

0: Bir maçlık cezasının ardından yeniden kadroya dönüş yaptı. Siyah beyazlarda eksik bulunmuyor dedik ama kadroda bir değişiklik yapıldı. Felix Udokai UEFA listesinden çıkarıldı çünkü bir transfer durumu var. Kendisinin İtalyan ekibi Monza'ya transfer olması bekleniyor ve bu nedenle de UEFA listesinden çıkarıldı. Yerine de Beşiktaş'ın yeni transferi Dušan Vlahović listeye eklendi. Vlahović'in bugün kadroda olmasını bekliyoruz ve ikinci yarıda karşılaşmanın gidişatına göre de ilk kez Beşiktaş formasını giyebilir. Beşiktaş'ın muhtemel 11'i nasıl olacak peki? Siyah beyazlarda kalede yine Nübel'i bekliyoruz. Savunmada Murillo, Giallo, Emirhan ve Rıdvan dörtlüsünü beklediğimizi ifade edelim. Vincenzo Italiano'nun orta sahayı bozmasını beklemiyoruz. Salih, Orkun ve Olaytan üçlüsü Beşiktaş'ın yine orta alanda görev almasını beklediğimiz isimler. Hücum hattına gelecek olursak sağ kanatta Çerni'yi, solda yeni transfer Trossard'ı ve ileri uçta da Güney Koreli golcüsü siyah beyazdan Ohu beklediğimizi belirtelim. Karşılaşmaya ilgi yüksek. Beşiktaş'ta taraftarlar stadyum çevresinde yoğunluklarını artırıyorlar. Stadyuma girişler başladı. Birazdan da ilk 11'ler belli olacak. Biz buradan yeni gelişmeleri oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Oğuzhan Genç'e de son durumu aktardı Beşiktaş için. İngiltere'de ilginç bir araştırma yapıldı. Uzun yıllar asansöre binenlerle merdiven kullanan yaklaşık 500 bin kişinin kalp damar sağlığı incelendi. Gün içindeki alışkanlıklar, bakın aslında kalp sağlığını nasıl etkiliyor? Bir izleyelim detayları. Öznur Kars'ı Çetinler'in haberinde.
2: Asansöre binmek mi, merdiven çıkmak mı?
3: Merdiven çıkmak.
2: Neden?
3: Yani biraz efor sarf etmek iyi oluyor. Kalbe de iyi gelen şeyler.
4: Devamlı asansörü kullanmak da pek iyi değil.
5: İngiltere'de 480 bin kişi üzerinde yapılan ve 14 yıl süren araştırmada bunu ortaya koydu. Kalp damar sağlığı için merdivenleri bir bir tırmanmak altın değerinde.
4: Hareketsiz yaşantı kalp damar sağlığı açısından hakikaten bir risk faktörüdür. Merdiven bir kere şöyle önemli. Hareket ediyorsunuz, kalp ritminiz biraz artıyor.
2: Hareketsizliğe o kadar alıştık ki artık gün içerisinde gittiğimiz birçok binada, plazada size yön gösteren, gideceğiniz kata çıkaran asansör görevlileri bile bulunuyor. Oysa asansörü sık kullanmak sağlık açısından dezavantajlı bir durum yaratıyor. İngiltere'de yapılan son araştırma merdiven çıkanların kalp krizi geçirme risklerinin %35 daha düşük olduğunu ortaya koydu.
6: Hareket etmek, üstüne bir de merdiven çıkmak kalp için bir antrenman düzeyinde olup uzun vadede hem inmeden hem kalp krizinden korumak açısından çok büyük faydalı bir aktivite.
5: Ama uzmanlar hareketsiz bir yaşam sürenlerin basamakları hızla çıkmasında da ayrı bir tehlike var diyor.
4: Antrenmansız bir sporcu gibisiniz. İlk başlıyorsunuz, sigara da içmişsiniz. Durun, ben bir günde iki kere ineyim altı katı, gideyim çıkayım, olmaz. Kendinizi antrenmansız bir sporcu gibi düşünerek yüklenme yapmadan başlayıp ne kadar vücudunuz kaldırıyor? Şimdi yaşınız önemli, vücudunuz önemli.
6: Egzersiz esnasında nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi, çarpıntı gibi, olağan dışı bir şikayet hissettiğimizde yani kendimizi zorlamamızı ayrıca öneriyoruz.
2: Araştırmada yürüyen merdiven kullanmak yerine gün içerisinde sık sık 5-6 kat merdiven çıkmanın, eğer risk grubunda değilseniz, sağlık koşullarınız elverişli ise daha sağlıklı olacağı belirtildi.
5: Araştırmaya göre merdiven çıkan kişilerin herhangi bir nedenle ölüm riskleri de %24 daha düşük.
7: Ben 7. katta oturuyorum. Her gün 2-3 defa inip çıkıyorum.
2: Nefes nefese kalma durumunuz oluyor mu?
7: Bir dakika.
5: Peki merdiven çıkmadan, egzersize başlamadan neye dikkat etmeli?
6: Öncelikle bir enerji içeceği içmememiz gerekir. Ağır yemek yemememiz gerekir. Yani en azından bir yarım saat sonra.
1: Yeter ki hareket edelim, ne olursa olsun. Şimdi İstanbul'da bir camiye namaz kılmaya giren kişinin 450 bin liralık birikimini çalan hırsızı kamera ele verdi. Polis adım adım iz sürdü. Zanlı günler sonra da yakalandı.
8: Ha, bu adam bu. Abini.
9: Camiye elinde çanta olmadan girdi. Namaz kılan kişinin içinde altın ve para olan çantasıyla çıkıp gitti. Polisin takibiyle suç makinesi zanlı yakalandı.
10: Emeğimiz çalındı. Mağdurun.
9: İstanbul'da yaşayan İshak Yılmaz 6 Ağustos'ta kapalı çarşıya altın bozdurmaya gitti.
10: Bozdurup işte bir araba almayı düşündüm. Ezan vaktine denk geldi. Ben namazımı kırıp ondan sonra

0: kuyumcuya geçeyim istedim.
1: Atik Ali Paşa Camii'ne giren İshak Yılmaz, içinde yaklaşık 450 bin lira civarında altın ve para olan çantayı namaz kılarken yan tarafa bıraktı. İçeri giren bir kişi bunu fırsat bilip Yılmaz'ın çantasını çalıp gitti.
0: 53 gram altın vardı, 70 bin lira da Türk lirası vardı. Maalesef hepsi gitti.
1: Şikayet üzerine polis çalışma başlattı. Çevredeki kamera kayıtları incelendi. Koşarak bölgeden uzaklaştığı belirlenen zanlının kimliği çok geçmeden belirlendi. Sancaktepe'de yakalanan şüpheli MC'nin 16 suç kaydı olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
2: İstanbul Kağıthane'de bir binada dış cephe çalışması yapan işçilerin kullandığı platform kırıldı ve işçiler uzun süre kurtarılmayı bekledi.
3: Oğlum böyle bir şey yok lan. Ait Bey geldi şimdi bizi kurtaracak.
4: Bu nasıl indirecekler?
1: İşçilerin kullandığı platform kırıldı. 4 işçi metrelerce yükseklikte mahsur kaldı. İstanbul Kağıthane'de işçiler bir binanın dış cephesinde çalışıyordu. O sırada kullandıkları platform bir anda ortadan kırıldı.
3: Abi 10. katta iskele kırıldı, havada kaldı bu şekilde. Şu an kurtarılmayı bekliyoruz.
1: 4 işçi metrelerce yükseklikte mahsur kaldı. Neyse ki güvenlik halatları takılıydı. İhbar üzerine ekipler hemen harekete geçti. İşçiler mahsur kaldıkları platformdan kurtarıldı. Olayda kimseye bir şey olmadı.
2: Yine tabii ciddi bir iş güvenliği zafiyeti şüphesi karşımızda. Türkiye'nin önemli Antep fıstığı üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da hasat dönemi başladı. Fakat üreticiler bu yıl fıstıkta beklediklerini bulamadı. Detaylar Eyüp Han Kurtçu'nun haberinden.
5: Antep fıstığı toplama başladı.
1: Özellikle baklavanın olmazsa olmazı Antep fıstığında hasat dönemi başladı. Üretici büyük bir heyecanla bahçeye girdi ama umduğunu bulamadı. Antep fıstığı, baklava, kadayıf, dondurma ve çikolata gibi tatlılarda sıkça kullanılıyor. Kuru yemiş olarak da tüketilen Antep fıstığı hasadı Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde de sürüyor.
5: Şu an baklavalık Antep fıstığını topluyoruz. 20 gün sonra da kuru yemiş kırmızı şeklinde toplayacağız. Yani bu yıl istediğimiz gibi değil hedeflerimiz.
1: Geçen yıl Türkiye'nin birçok bölgesi fazla yağış aldı. Ancak Şanlıurfa'da beklenen yağış olmadı. Bu nedenle üreticiler fıstıkta bekledikleri rekolteye ulaşamadı.
5: Geçen yıl kurak geçmesinden dolayı bu yıl fazla gözler oluşmadı hava şartlarından dolayı. Bu yıl normalde 10 gün, 15 gün biz geç başladık.
1: Şanlıurfa yaklaşık 1,5 milyon dekar üretim alanıyla Türkiye'nin Antep fıstığı üretiminde önemli bir yere sahip. Ağaçlardan toplanan fıstıklar fabrikalara taşınıyor. Burada işlenen Antep fıstığı dünyanın her yerine gönderiliyor.
2: Efendim şimdi kısa bir ara, reklamlar.

Efendim tam anlıyoruz akşam haberlerini. Birazdan ana haber bülteni başlayacak. Faruk Aksoy hazır sizi bekliyor. Güzel bir akşam olsun. Yarın 17'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: İsrail ne yapmaya çalışıyor? Kuytulcular operasyonu dosyasındaki çarpıcı ifadeler neler? Kuruş soruşturması derinleştikçe altından neler çıkabilir? MHP lideri Bahçeli neden seçim sistemi yeniden düzenlenmeli dedi? CHP, Yeni Parti, İyi Parti, DEM planlar neler? Kübra Nur Uslu soruyor. Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetin Erçetin, akademisyen Doktor Alihan Limoncuoğlu, gazeteciler Aytun Çerkin, Can Özçelik, Türker Akıncı ve kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş yanıtlıyor. Enine boyuna bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Bursa 32 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu'da gökyüzü açık ve güneşli, Ankara 31, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 20 Ağustos Perşembe günündeyiz. Hem içeriden hem dışarıdan son derece önemli haberler var. Sayın seyirciler, önce İsrail'le son 2-3 gündür yaşanan krizle başlayacağız. İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlediği saldırıya tepkiler sürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail'in iddiasının aksine vurulan üssün boş olduğunu söyledi. ABD Başkanı Trump'sa saldırıyla ilgili bilgilendirdiğini belirtti. Fakat bu bilgilendirme saldırıdan önce mi yapıldı? Yani İsrail Suriye'deki askeri üssü, terk edilmiş askeri üssü vurmadan önce mi Donald Trump'a haber verdi? Yoksa saldırıyı gerçekleştirdikten sonra biz bu saldırıyı yaptık diye mi haber verdi? Bu tam olarak bilinmiyor.
1: İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına hem İsrail'de hem de Suriye'de tepkiler sürüyor. Suriye, İsrail'in iddialarını reddediyor. İsrail, İdlib'in doğusunda bulunan Ebu Zuhur askeri hava üssüne saldırı düzenlemiş, saldırıya Türk askerlerinin Halep yakınlarındaki bir hava üssüne konuşlanmasına izin verildiği iddiası gerekçe gösterilmişti. İsrail Başbakanı Netanyahu o iddiayı yineledi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios'a konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail'in boş üssü vurduğunu belirtti. Burada bir Türk üssü kurma veya bölgeye Türk güçleri konuşlandırma niyeti yoktur dedi. Axios'un haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da İsrail'in saldırısı hakkında bilgilendirildi. Bilgilendirmenin saldırıdan önce mi yoksa sonra mı yapıldığı konusunda yorum yapmayan Trump,

0: Bu konuda konuşamam dedi. İsrail muhalefeti ise saldırıya tepkili. Demokratlar Partisi lideri Golan, Netanyahu'nun küstah ve tehlikeli bir hamle yaptığını söyledi. Eski İsrail Başbakanı Barak da Netanyahu'nun Türkiye ile gerilimi kasıtlı olarak tırmandırdığını savundu. Ankara ile çözülemeyecek stratejik bir sorun bulunmadığını belirtti. İsrail, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye genelinde saldırılarını genişletmişti.
1: Evet, tam da öyle. Esad rejiminin devrilmesinden sonra Suriye üzerinde İsrail ile birlikte girilen en derin tartışma, daha doğrusu yaşanan en büyük mesele bu. Şu ana kadar bu görünüyor. Fakat Barak, İsrailli siyasetçi Netanyahu'nun bu krizi bilerek yükselttiğini, Türkiye'ye karşı bilerek bu hamleleri yaptığını, çünkü İsrail'de durumunun pek fazla iyi olmadığını söylüyor. Yani iç siyaset için Türkiye'yi düşman belleyip Türkiye üzerinden Netanyahu'nun prim yapmaya çalıştığını söylüyor İsrail'in eski başbakanı Barak. Sayın seyirciler, Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında gündem İsrail saldırısıyla ilgili açıklamalar yaptı, değerlendirmeler yaptı. Gündemde İsrail saldırıları vardı. Peki neler vardı? Başlıklar neydi? Gelin onlara kısaca bakalım. Bu değerlendirmenin sonunda ortaya nasıl bir rapor çıktı? Üste Türk askeri yoktu. Suriye'deki askeri üste Türk askeri var mıydı, yok muydu tartışması devam ediyor. Türk askeri yoktu diyor Milli Savunma Bakanlığı. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırılar kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Milli Savunma Bakanlığı diyor ki Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırılar kabul edilemez. İsrail'in Ebu Ez-Zuhur üstüne saldırısı öncesinde veya sırasında o üste herhangi bir Türk askeri heyeti yoktu. Bu arada Tuğamiral Zeki Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, İsrail'in saldırısı kabul edilemez açıklamasını yaptı. O toplantının ardından Türk Devleti'nin konuya dair görüşleri şöyle. İsrail'in saldırılarını sürdürmesi bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirmekte. İsrail son saldırılarıyla Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef almakta. Türk Savunma Bakanlığı bunu söylüyor, değerlendirme bu yönde. Tabii Türkiye'de yetkili mecralar, mesela İletişim Başkanlığı olayı nasıl değerlendiriyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan meseleyi nasıl görüyor? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kamuoyuyla neleri paylaşıyor? Bunlar da önemli. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Netanyahu gibi figüranların bölgemizdeki barış ve istikrarı baltalama oyunlarına gelmeyecek kadar tecrübe sahibi bir devletiz dedi.
0: İsrail Başbakanı'nın Türkiye'ye ve Suriye'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi. Netanyahu gibi figüranların oyunlarına gelmeyiz dedi.
2: Netanyahu'nun verdiği bir mülakatta Türkiye ve Suriye'ye yönelik dile getirdiği tehdit ve yalanlar, İsrail Başbakanı'nın artmakta olan uluslararası yalnızlığının, siyasi korkularının ve hezeyanlarının yeni bir yansımasıdır. Netanyahu gibi figüranların bölgemizdeki barış ve istikrarı baltalama oyunlarına gelmeyecek kadar da tecrübe sahibiyiz. Netanyahu'nun hayali tehditler ve düşmanlar üreterek uluslararası kamuoyunu yanıltma çabaları artık herhangi bir etki yaratmamaktadır.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Anadolu Ajansı'na Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. İsrail'de yapılacak seçimler nedeniyle Netanyahu'nun akıl dışı bir tutum sergilediğini ifade etti.
2: İsrail Başbakanı bu akıl dışı tutuma, yaklaşan seçimler iç politik kaygı ve korkuları nedeniyle sarılmıştır. Türkiye düşmanlığını siyasi anlamda bir can simidi olarak görmektedir. Netanyahu'nun yaptığı büyük hata, İsrail kamuoyunun da gündemindedir. İsrail muhalefeti sık sık Netanyahu'nun Türkiye karşıtı söylemlerini sorumsuzca, aşırı ve aptalca bulduklarını, toplumda kaygıya neden olduğunu dile getirmektedir.
0: Duran, soykırımcı Netanyahu'nun istikrarsızlaştırıcı faaliyetleriyle mücadele etmeye devam edileceğine vurgu yaptı. Suriye başta olmak üzere bölgemizde barışçı politika izleyen tüm devletlerin yanında durmaya devam edeceğiz dedi.
1: Aslında Burhanettin Duran, Profesör Duran gerekli açıklamaları yaptı, söyledi. Fakat bu işin çerçeveli bir şekilde, çok ciddi şekilde değerlendirildiğini de biliyoruz. Yunanistan Genelkurmay Başkanı ile İsrail Genelkurmay Başkanı buluştular. Çok önemli bir görüşme yaptılar. Bu görüşme özellikle Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke mutabakatından sonra gerçekleşti. Her şey normal. Siz bir ittifak kuruyorsanız karşınızdakiler de mutlaka bir ittifak kurarlar. Kurabilirler. Kim ne istiyorsa, kiminle birlikte olmak istiyorsa onunla ittifak kurar. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti biraz önce İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada da olduğu gibi son derece tecrübeli, derin ve bu bölgede neyin ne olduğunu iyi bilen bir devlet. İsrail'de çok derin kökleri olan bir yapı. İsrail Türkiye'nin düşmanı değil. Hiçbir politikası Türkiye tarafından tasvip edilmez. Gazze başta olmak üzere Golan Tepelerindeki işgali, etraftaki körfez ülkeleri, İran, Türkiye, kısaca bu bölgedeki ülkelere karşı İsrail'in tutumu Türkiye tarafından kabul edilmez. Edilmez ama direkt hedef düşman olarak da belirlenmez. Dolayısıyla Türkiye nerede durduğunu son derece iyi biliyor. Fakat bu hassas geçişte özellikle Suriye üzerinde bundan sonra çok daha derin provokasyonlar göreceğiz. Zira İsrail'in Suriye toprakları üzerindeki derin emeli ve amacı aslında bu saldırıyla da gün yüzüne çıkıyor. Fakat Türk Devleti'nin günü, zamanı, hesabı, kitabı kendine göredir. Ne İsrail'e göre, ne Yunanistan'a göre, ne Amerika'ya göre, ne de İran'a göredir. Türk Devleti meseleyi kendi açısından değerlendirir. Kendi açısından nerede ne yapması gerekiyorsa buna vakti gelince bir karar verir. Sayın seyirciler, dönelim terörsüz Türkiye meselesine. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Ekim ayında mecliste izleme komisyonu kurulacak. Beştepe himayesindeki süreç kurulunda da alt komisyonlar oluşturulacak. Bir yandan da DEM Parti İmralı'ya yeni bir ziyaret yapacak. Bundan sonraki yol haritasına ilişkin ayrıntılara bakalım.
0: Hem Beştepe'de hem de mecliste silah bırakmanın takibine yönelik hazırlıklar hızlanacak. Ekim ayında mecliste izleme komisyonu kurulacak. Süreç kurulunda alt komisyonlar oluşturulacak. Çerçeve yasada yer alan düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve örgütün silah bırakma sürecinin takip edilmesi için belirlenen mekanizmalar çalışmalarını başlatıyor. Mecliste izleme ve irtibat komisyonu yeni yasama döneminin başlamasının ardından Ekim ayında kurulacak. Ekim'in ikinci ya da üçüncü haftasında komisyonun oluşturulması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki süreç kurulunun da 24 Ağustos Pazartesi günü yapacağı toplantıda alt komisyonlarını belirlemesi bekleniyor. Bakanlık, kurum ve kuruluşların temsilcileriyle gerekli görülen kişiler de toplantılara davet edilecek. Alt komisyonlarda sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin de dinlenmesi öngörülüyor.
3: Sizleri şahsım ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına
0: kurulacak alt komisyonlarda örgüt mensuplarının sivil hayata entegrasyonu ve rehabilitasyonu gibi başlıklar ele alınacak. Süreç kurulu yaptığı çalışmalara ilişkin mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonunu bilgilendirecek. Hazırlıklar sürerken DEM Parti'nin de İmralı'ya yeni bir ziyaret yapması bekleniyor. Heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol yer alacak. Ziyarette süreç kurulu ve mecliste kurulacak komisyona dair değerlendirmeler yapılacak. İmralı'ya son ziyaret 2 Ağustos'ta yapılmıştı. Bu ziyaret öncesinde DEM Parti heyetinden Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Heyet üyeleri süreçte Öcalan'ın birinci rolünü örgütün silahsızlanmasını taahhüt ifadeleriyle tanımladı. Ayrıca DEM Parti eş genel başkanlarının İmralı'ya gitmek için bir çalışmanın söz konusu olduğu belirtildi.
1: Şimdi dönelim iç siyasete. Yeni partide neler oluyor? Kongre ne zaman yapılacak? Partinin son durumu nedir? Sayın seyirciler, yeni partide kongre sürecine ilişkin takvim belirlendi. İl ve ilçe seçimleri 27 Ekim'e kadar tamamlanacak. Partinin genel merkezi 30 Ağustos'ta açılacak. İlk kurultay tarihi ise kongreler sonrası özel başkanlığında yapılacak. Parti meclisinde belirlenecek. Yeni partinin yol haritası.

0: İl ve ilçe kongreleri, genel merkezin açılışı, kurultay tarihi, yeni partide kongre takvimi belli oldu. Kongre süreci 22 Ağustos'ta başlayacak. Üye çizelgeleri 26 Ağustos'ta il ve ilçe başkanlıklarında askıya çıkarılacak ve itiraz süresi başlamış olacak. Partinin ilçe seçimleri 12 Eylül'de, il seçimleri ise 18 Ekim'de gerçekleştirilecek. 27 Ekim'e kadar il ve ilçe kongreleri tamamlanacak. Partiye 26 Ağustos tarihine kadar üye olanlar devam eden kongre süreçlerinde oy kullanabilecek.
1: Yeni Parti Genel Merkezi'ndeki çalışmalar sürüyor. Partinin 30 Ağustos'taki açılacak Genel Merkez binasındaki hazırlıklar da sona gelindi. Açılış törenine Genel Başkan Özgür Özel de katılacak.
0: Genel Merkez'in açılışı ve kongrelerin bitimiyle birlikte Parti Meclisi Özgür Özel Başkanlığı'nda toplanacak. Parti Meclisi'nde ilk Büyük Genel Kurul ve kurultayın yapılacağı tarih belirlenecek.
2: Sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu 81 dosyayı görüştü. O dosyalar arasında kesin ihraç istemiyle tedbirli şekilde disipline sevk edilen, ancak yakın zamanda istifa edip yeni partiye katılan milletvekilleri de vardı. 9 milletvekilinin hukuki durumlarının netleştirilmesi için bir komisyon kuruldu.
0: 81 dosya görüşüldü. Üyelikleri askıdayken yeni partiye katılan 9 milletvekili için komisyon kuruldu. CHP Disiplin Kurulu 3 saat süren bir toplantı yaptı. Daha önce kesin ihraç istemiyle tedbirli bir şekilde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen, ancak yakın zamanda CHP'den istifa edip yeni partiye katılan 9 milletvekilinin durumu ele alındı. 9 milletvekilinden bazıları istifa dilekçelerini genel merkeze göndermedi. Bu durumun görüşülmesi için muhakkik heyeti belirlenirken bu kişiler hakkında kararın bir sonraki toplantıda verilmesi kararlaştırıldı. Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkındaki sevk dosyasının henüz Yüksek Disiplin Kurulu'na ulaşmadığı belirtildi. Bu nedenle Merkez Yönetim Kurulu kararının görüşülmediği ifade edildi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkındaki dosyada incelemenin tamamlanabilmesi amacıyla erteleme kararı verildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun bir sonraki toplantısı 18 Eylül'de yapılacak.
2: Biraz ekonomiye, rakamlara bakalım. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var. Ne kadar alacağımız var, ne kadar vereceğimiz var. Alacak, verecek hesabı yapıldı. Borç hesabı. Sayın seyirciler, Merkez Bankası yılın ikinci çeyreğine ilişkin dış borç istatistiklerini yayımladı. Toplam brüt dış borç stoku bir önceki çeyreğe göre %3,5 artışla 539 milyar dolara yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, brüt dış borç stokunun milli gelire oranının yatay seyretmesinin beklendiğini kaydetti.
0: Brüt dış borç stoku bir önceki çeyreğe göre %3,5 arttı. Dış borç stoku 539 milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası yılın ikinci çeyreğine ilişkin dış borç istatistiklerini yayımladı. Merkez Bankası verilerine göre kısa vadeli dış borçlar %2,5 artarak 170,7 milyar dolar oldu. Uzun vadeli dış borçlarsa %3,9 artışla 368,2 milyar dolara ulaştı. Bir önceki çeyreğe göre kamu sektörü borçları %3,3 artarak 197,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından dış borç verilerini değerlendirdi.
3: Düşük borçluluk ekonomimizin direncini artıran önemli bir unsurdur. Kamu, finansal sektör, özel sektör ve hane halkının toplam borcunun milli geliri oranı ülkemizde %91 ile gelişmekte olan ülkeler ortalaması %229'un ve dünya ortalaması %306'nın oldukça altındadır. Kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı ise 2026 yılının ilk çeyreğinde %23,1 ile tarihi düşük seviyededir. Brüt dış borç stoku ikinci çeyrek itibarıyla 539 milyar dolar gerçekleşirken milli gelire oranının %31,8 ile yatay seyretmesini bekliyoruz.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'a ekonomik yaptırım operasyonu başlattığını söylemesinin ardından Hazine Bakanı Bessent da açıklamalarda bulundu. Bessent, tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacağız dedi. Amerikan basınına konuşan Besant, pazartesi günü İran'a karşı alınacak önlemlerle ilgili basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu. İran'a karşı ekonomik izolasyon uygulanacağını söyleyen bakan, ülkeler Tahran'la iş yapmaya devam etmekte ısrar ederse ABD onlara karşı harekete geçecek dedi. Alınacak önlemlerin İran'ın vekil güçler aracılığıyla eylem yapma yeteneğini kısıtlayacağını savundu. Tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacağız diyen Besant, bu rejimi çökerteceğiz ifadelerini kullandı. Yani Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı ekonomik ambargo uygulayabilir. Amerika uygulayabilir. Belki esas müttefikleri de uygulayabilir. Ama İran'la alışverişi olan ülkeler, komşuları var. Amerika Birleşik Devletleri bunu bu şekilde istiyor diye İran'ın yanı başındaki ülkeler, komşuları Amerika'nın uyguladığı bu ambargoya tam olarak katılmak zorunda değiller. Çok net. Aynı şey Rusya'ya karşı yapıldı. Mesela Türkiye, Batı'nın ve Amerika'nın Rusya'ya karşı uyguladığı ambargoya tam olarak katılmadı. Haklı olarak katılmadı. Çünkü benim Rusya'dan almam gereken şeyler var. Rusların da benden alması gereken şeyler var. Yani biz burada öyle ya da böyle kapı komşuyuz. Amerika Birleşik Devletleri kendi ihtiyaçlarını başka yerlerden gideriyor. Hatta kendisi o ticarette elde edilen ham maddeyi kendisi satıyor. Ama bizim gibi ülkelere İran'la ya da başka biriyle herhangi bir ticari ilişkiye girmeyeceksiniz diyor. Bu bugünün dünyasında, hele hele bugünün dünyasında kabul edilebilir ve kontrol edilebilir bir şey değil. İran haklıdır demeye çalışmıyorum. Ama komşular, bir bölgede yaşayan insanlar, halklar birbirleriyle alışveriş de bulup yapar. Sayın seyirciler, Amerika ile İran arasındaki 60 günlük ateşkesin süresinin dolmasıyla gözler taraflardan gelen açıklamalara çevrildi. İran'la müzakerelerin bir noktada devam edebileceğini söyleyen ABD Başkanı Trump, İran'a karşı ekonomik savaş ilan etti. İşte anlattığımız hikaye. Tahran'dansa bu ABD'ye yalnızca daha fazla yenilgi getirir açıklaması geldi. Yani İran, Amerika'nın bu ambargolarına karşı hazırlıklıyız dedi.
0: İran'la müzakereler bir noktada devam edebilir dedi. İran'a karşı dünyanın en ezici ekonomik yaptırım operasyonunu başlattığını söyledi.
4: Well, we have things that we could sanction. We have very draconian sanctions and
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki 60 günlük ateşkesin süresinin dolmasıyla gözler taraflardan gelen açıklamalara çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump İran'la müzakerelerin devam edebileceği mesajını verdi.
5: Maybe at some point, but right now I think the situation is so good, but maybe at some point Iran cannot have a nuclear. You know why? Because they'd use it. And we're not going to let them use it.
0: Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Trump, İran'a karşı ekonomik savaş ilan etti.
6: İran'a benden başka anlaşma yapma fırsatı veren kimse olmadı. Ama bunu değerlendiremediler. Bu nedenle bugün herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum. İran'a herhangi bir tür can simidi sağlayan ülkeler de muazzam ekonomik sonuçlarla karşı karşıya kalacak.
0: Trump'a ilk tepki İran Dışişleri Bakanı Arakçı'dan geldi. Arakçı, bu Amerika Birleşik Devletleri'ne yalnızca daha fazla yenilgi getirir derken, Bakan Yardımcısı Garip Abadi, askeri savaş sonuç vermedi. Şimdi bir sonraki yenilginin adını ekonomik savaş koymuşlar ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin her seferinde yanlış hesap yaptığını vurguladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, ülkesinin çıkarları doğrultusunda müzakereye devam edebileceğini söylüyor. İran Meclis Başkanı Kalibaf da Amerika Birleşik Devletleri'nin savaştan çekilse de devam etse de kaybedeceğini savunuyor.
2: Futbolda güzel bir gece. Bu akşam futbolda Avrupa gecesi. Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor kendi evlerinde rakiplerini ağırlayacak. Oğuzhan Uğur İstanbul Beşiktaş stadyumunda Dolmabahçe'de, Aleyna Keskin'de Trabzon'da. Oğuzhan'a bir gidelim. Oğuzhan merhabalar. Ana haber bülteni bitti, stattayım. Hemen bültenden sonra geleceğim. Aleyna Keskin Trabzon'da, oraya gidemiyoruz. Burada Beşiktaş maçında olacağız. Oğuzhan, kadroyu, ortamı, durumu çok kısaca özetler misin bize? Dolmabahçe'de neler oluyor?
7: Teşekkürler Faruk Aksoy. Beşiktaş taraftarı yoğun bir şekilde şu anda stadyuma girişlerini gerçekleştiriyorlar. Karşılaşmaya ilginin yüksek olduğunu belirtelim. Beşiktaş sezona iyi bir başlangıç yaptı ve Avrupa Ligi'nde ilk iki turu Midtjylland ve Krolove karşısında gol yemeden dört maçı da kazanarak tamamladı ve artık tek bir engel kaldı. O da Kaunas-Algiris playoff turunda. Bu turu da geçmesi halinde siyah beyazlar Avrupa Ligi lig etabında yerini almış olacak. Hemen ilk 11'i aktaralım. Beşiktaş'ın kadrosu karşılaşma öncesi belli oldu. Kalede Nübel, savunmanın sağında Murillo, solunda Rıdvan Yılmaz, stoperlerde Calo ve Emirhan ikilisi, orta alanda Salih, Orkun ve Olaytan üçlüsünü görüyoruz Vincenzo Italiano'dan ve sağda Çerni, solda Trossard, ileri uçta da o siyah beyazların Litvanya temsilcisi karşısında gol umudu olacak. Merak edilen bir diğer isim Dušan Vlahović, o da maç kadrosunda ve İkinci yarıda maçın gidişatına göre oyuna dahil olması bekleniyor Beşiktaş'ın Sırp golcüsünün. Artık az önce de belirttiğimiz gibi karşılaşmaya az bir süre kaldı. Kameraman arkadaşım Özgür Özcan'la birlikte maçın ardından yeni gelişmeler oldukça biz aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Faruk Aksoy.
2: Oğuzhan, önce senden sonra seyircilerden özür dilerim. Sevgili Kadir uyardı, soyadını yanlış telaffuz etmişim. Maçın heyecanı, biraz sonra geleceğim ya. Oğuzhan Genç, çok çok teşekkürler Oğuzhan. Stad'da görüşeceğiz. Sağ olasın, kolay gelsin. Trabzon'da Aleyna, Aleyna bizi bekliyor. Aleyna Keskin, Papara Park'ın önünde. Aleyna, Trabzon'da durum nedir? Burada Vlahović 11'de yok. Orada Salah 11'de mi?
8: Evet, Trabzonspor Ferencvaros karşılaşması dakikalar sonra başlamış olacak ama taraftarlar saatler öncesinde Papara Park Stadyumu önünde toplanmaya başladılar ve stadyum önünde dakikalarca, saatlerce horonlar, tepsiler, kol bastı oynadılar. Özel kostümler giydiler. Tabii mücadele Avrupa maçındaki önemli maçlardan bir tanesi olacak ve Trabzonspor bu maçta Süper Lig aşamasında devam edecek. Elenirse Avrupa macerası tamamen bitmiyor. Konferanstaki lig aşamasına devam edecek. Tabii önemli mücadelelerden bir tanesi 721 günlük aranın ardından yeniden Avrupa sahnelerine çıkmış olacak Trabzonspor. Şöyle etrafa bakalım. Kalabalık aslında çok fazlaydı. Kapıların açılmasıyla birlikte kalabalık da içeriye geçmesine rağmen yine burada yoğunluğu sizler de görüyorsunuz. Aslında önemli maçlardan bir tanesi olduğunu söyledik ama Muhammed Salah hatırlanacağı üzere Kasımpaşa maçıyla ilk resmi maçına çıkmıştı. Şimdi de Trabzon'da ilk maçına çıkması bekleniyor tabii ki. Bu maçta neler olacak, izlenecek tabii. Taraftarlar da Muhammed Salah'ı bu noktada görmek için buraya geldiler. Ve ilk 11'de olduğunu da yine biliyoruz. Yanımızda da Trabzonspor muhabirimiz yine Hasan Tuncel Bey var. Yine biraz da kendisinden de bilgileri almış olan, neler söyleyeceksiniz?
9: Evet, inanılmaz bir atmosfer var. Az önce seviyeyle gelen bir taraftar vardı. Evet. Muhammed Salah Trabzon'un durumunun çehresini tamamen değiştirdi. Piyosu gelmeden önce 5000'di, şu an 26.000 kombine satışı var.
2: Antıda sıkıntı var. Teşekkür ederim. Trabzon'daki atmosfer de son derece özel. İki takımın da ihtiyacı var. Hem Beşiktaş'ın hem Trabzonspor'un önemli yatırımlar yaptılar. Salah buraya geldi, Vlahović geldi. Trossard Beşiktaş'ta, Trabzonspor hala devam ediyor. Dolayısıyla iki takımın da UEFA Ligi'ne katılması gerekiyor ki yani belki Fenerbahçe Lyon'dan galibiyetle dönerse Fransa'dan, Fenerbahçe de kendini Şampiyonlar Ligi'ne atarsa çok zevkli bir sonbahar ve kış izleyebiliriz. Takımlarımız Avrupa'da müthiş işler yapabilir. Neyse, başarılar. Teknofest işine bakalım. Teknofest Mavi Vatan bu kez kapılarını Gölcük Tersane Komutanlığı'nda açtı. Festival kapsamında donanmanın yerli ve milli gemileri görücüye çıktı. Teknofest kapsamında ayrıca çok sayıda yarışma da var.
0: Türkiye'nin denizcilik, sualtı teknolojileri ve savunma sanayindeki farklı kabiliyetleri Teknofest Mavi Vatan'da bir araya geldi.
10: Yüzme yarışmalarından yelken organizasyonuna, kürek yarışmasından SAT ve SAS komandolarımızın nefes kesen gösterileriyle deniz kültürümüzü hak ettiği gibi yaşatmaya çalışıyoruz.
11: Şanlı Türk bayrağı Teknofest kapsamında bu kez

0: Gölcük Tersane Komutanlığı'nda savaş gemilerinin üzerinde dalgalanıyor. Binlerce ziyaretçi gemileri görmek için bu alana geliyor, teker teker onların içini geziyor.
1: Teknofest Mavi Vatan'ın açılış töreninde konuşan Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gençlere tavsiyelerde bulundu.
2: Sizi menzilsiz girdaplara ve karanlığa sürükleyecek başkalarının rotalarında değil, insanlığa fayda sağlayabilecek dost dolu rotalardan ilerleyin.
1: Açılışa Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da katıldı.
3: Teknofest kuşağının ortaya koyduğu heyecan, azim ve özgüven bizleri gururlandırırken Türkiye'nin aydınlık yarınlarına dair inancımızı da daha da güçlendirmektedir.
4: Bugün itibariyle Türk Deniz Kuvvetleri'ne 37 adet, yabancı ülkelere 24 adet olmak üzere 50'den fazla savaş gemisini aynı anda inşa ediyoruz.
1: Teknofest Mavi Vatan kapsamındaki 6 farklı yarışmaya 5.949 takım başvurdu. Finalde 112 takım birinci olabilmek için yarışıyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen teknolojileri buluşturan festival hafta sonuna kadar devam edecek.
5: Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı'na ilişkin açıklama yaptı. Yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, program kapsamında yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencisinin merkezi sınavla 20 araştırma üniversitesine yerleştirileceğini açıkladı. Türkiye 100 yılına vurgu yapan Erdoğan, 5 yıl sonunda ise yaklaşık 3000 genç araştırmacıyı ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandıracağız. Türkiye 100 yılını bilimin, teknolojinin ve gençlerimizin gücüyle inşa edeceğiz. Geleceğin teknolojilerini geliştiren, üreten ve dünyaya sunan güçlü, müreffeh ve tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz dedi. Sayın seyirciler, kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma sürerken ortaya yeni detaylar çıktı. 2021 yılında bu grup tarafından kaçırıldığını ve işkence gördüğünü öne süren iş insanı konuştu. Koray Sarı Saçlı neler söyledi neler?
6: Mallarıma çökmek istediler o dönemde. Alparslan Kuytu ve ekibi önceden tehdit ediyorlardı. Zaten baskı altında bırakmaya çalışıyorlardı.
1: İddiasına göre 2021 yılında kaçırıldı, işkence gördü. Anlattıkları Alparslan Kuytulu suç örgütü soruşturmasında delil oldu.
6: Kaçırdılar. Orada bir sürü işkence ve bir sürü darp ve buna benzer bir sürü şey yaptılar.
1: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmasını sürdürüyor. Burkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu 32 şüpheli halen gözaltında. Soruşturmada ortaya çıkan detaylarsa dikkat çekici. Özellikle de iş adamı Koray Sarı Saçlı'nın anlattıkları.
6: Hayvan bile barınamayacağı bir yerde, 2-3 metrekarelik bir yerde beni tuttular ve daha sonra senet imzalattılar.
1: Koray Sarı Saçlı, 2021 yılında kuytulcular olarak bilinen grup tarafından kaçırıldığını öne sürdü. İddiasına göre grup mallarına el koymak istemişti.
6: 100 dönüme yakın yaklaşık kiraz bahçesi vardı. Artı hastane, 75 yataklı bir hastane. Buna benzer laboratuvar.
1: İşkence gördüğü için vekalet vermek zorunda kaldığını, ailesiyle tehdit edildiğini söyleyen iş adamı bir süre sonra dava açtı.
6: Günleri bile bilmiyordum. Yani o kadar karanlık bir yerdeydim. Gün geçiyor mu geçmiyor mu diye bilmiyordum. Sürekli darbetler üzerime çıktılar. Yani kaç kişinin gözlerim kapalı bir şekilde üzerime çıktıklarını hatırlıyorum. Belime sıçradıklarını hatırlıyorum.
1: Soruşturma dosyasına ifadesi giren bir diğer şikayetçi Mürsel Güler. Güler yaklaşık 25 yıl yapılanmanın içinde kalmış bir isim. İfadesinde yıllar içerisinde gördüğü yanlışları eleştirdiği için Alparslan Kuytul'un hedefi haline geldiğini söyledi. Mürsel Güler, Kuytul ve eşini eleştirenlerin tehdit, şantaj ve hakarete maruz kaldığını, sosyal medyadan toplu halde hedef gösterildiğini iddia etti.
5: Yeni nesil suç örgütleri Türkiye gündemini oluşturmaya devam ediyor. Daha doğrusu aslında gündem oluşturmaktan öte şimdi o yeni nesil suç örgütleri...

Kendilerine yönelik yapılan operasyonlar gündemi oluşturuyor. Daha önce hatırlayacaksınız, motosikletlerle, farklı yöntemlerle özellikle yaralama, mekan kurşunlama ve daha bir sürü suç görüntüleriyle sürekli gündeme geliyorlardı. Sayın seyirciler, yeni nesil suç örgütü Casper'ların hücre evlerinde adeta tetikçi fabrikası kurduğu ortaya çıktı. Suça götüren sistem hazırlanan iddianamede detaylı bir şekilde anlatıldı. Gençler nasıl örgüte kazandırıldı, silahlar tetikçilere nasıl ulaştı, birbirlerini tanımayan kişiler nasıl aynı eylemlerde buluştu? Casper'ların karanlık eylem sistemi Arzu Kaya'nın dosya haberinde. İzleyelim.

0: Gençleri kardeş diye kazandırdılar, işe çık diye sokağa gönderdiler. 20 bin liraya saldırı siparişi verdiler. Kespurlar suç örgütüne ilişkin iddianame sadece suç eylemini değil, eylemi üreten karanlık sistemi de ortaya çıkardı.
1: Gizli'de çok ciddi anlamda önem veriliyor. Hem kalırken, hem eleman devşirirken, hem eylem yaparken, hem de eylem sonrasıyla ilgili olarak.
2: İddianameye göre sistemin ilk halkası gençlerin örgüte kazandırılmasıyla başlanıyor. 15-25 yaş arasındaki işsiz, ailesiyle problemleri olan gençler seçiliyor. İlk temas onları suça karıştırmak değil, onları yedirip içirmek, sosyal ortamlara sokmak ve böylelikle güvenlerini kazanmak.
1: 14-15 yaşına, yani ergenlik çağına gelmiş olan bu çocuklarımızla ilgili olarak örgütler aslında bir sistem kurmuştu.
0: Sonra devreye sosyal medya giriyor. Para, motosiklet, silah, lüks yaşam. Yani genç bir yandan kardeş aidiyetiyle kazanılıyor, diğer yandan güç ve lüks yaşam imajıyla örgüte çekiliyor.
1: Sosyal medya üzerinden eleman devşirmek için ne kadar lüks bir hayat yaşadıklarını görsellerle birlikte destekleyerek yaptıkları eylemleri popüler hale getiriyor. Kardeşlik hukuku varmış gibi aidiyet duygusuyla beslemeye başlıyor.
2: Ancak aidiyet yetmediğinde iş devreye giriyor. Örgüt yöneticileri üyelerine bizim için işe çıkacaksın, seni boşuna mı yedirdik içirdik diyor. Öyle ki bir etkin pişmanlık ifadesine göre 20 bin lira saldırı için para veriliyor. WhatsApp'tan konum gidiyor, silahı da aynı noktadan alması gerektiği söyleniyor.
1: İnsan kaynağını ele geçirdiğiniz zaman artık eylem tarafına geçiyorsunuz. Eylem aşamasına geçtiğimiz zaman evlerde kampa alıyorlar bir nevi.
0: Böylece eylemin bir sonraki halkasına geçiliyor. Tetikçi.
1: Kimseyle temas etmiyorlar. Eylem yapacakları kişiyi hiç tanımıyorlar.
0: İddianameye göre eylem birbirini tanımayan ayrı hücreler üzerinden kuruluyor. Motosikleti süren başka, tetikçi başka, silahı temin eden başka. Amaç bir halka çözüldüğünde diğerine ulaşılmasını zorlaştırmak.
1: Motosikletli eylemlerde şununla da karşılaştık. Motosikleti kullananı da tanımıyor. Beraber ama suç işlemeye gidiyorlar. Gittikleri mahallede ateş ettikleri insanı da tanımıyorlar. En tepeden gelen emrin en aşağıya iletilirken ki aradaki kişinin ortaya çıkartılmaması.
2: Sistemin en gizli halkalarından biri ise hücre evleri. İddianameye göre bu evler kısa süreli kiralanıyor, silahlar bu noktada saklanıyor. Örgüt üyeleri eylemlerini gerçekleştirdikten sonra işte bu evlere sığınıyor.
3: Silahlar elektronik eşyaların içine gizlenip doğrudan hücre evine bırakılır. Talimatlar şifrelerle verilir. Silahı getirenle eylemi yapacak kişi birbiriyle temas etmez. Buna özen gösterilir.
1: Bu eve geldiğinde aslında çocuk ne o örgütün, ne bir üstündeki, ne onun üstündeki, ne de onun üstündeki. Yani kademeli olarak üstlerinin hiçbir tanesini tanımıyor. Eylemde birlikte hareket edecek kişileri de tanımıyor.
0: Eylem görüntüleri, örgütün gücünü gösteren videolar sosyal medyada paylaşılıyor. Böylece bir video, başka gençleri örgüte çekmek için yeni bir propaganda aracına dönüşüyor.
2: Sistemin bir diğer halkası haraç ve yağma. Öyle ki mağdurlar yabancı numaralardan aranıyor, örgüt adına para isteniyor. Sokağın hakkı, ceza, mahkum doyurma gibi ifadelerle haraçlar toplanıyor.
0: Yani iddianameye göre Kesper'ların karanlık eylem sistemi, önce temas, sonra aidiyet, ardından işe çık talimatı. Sokakta eylem, kapalı kapılar ardında organizasyon ve sosyal medyada ise güç gösterisi.
1: Yapıyorlar eylemlerin hemen karşılığında başka bir operasyonla derdest edilip götürülüyorlar. Adalet Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza güveneceğiz. Cumhuriyet savcılarımız bu işin üstündeler. Kesinlikle nefes aldırtmadan bu operasyonlara devam ettikleriyle ilgili de sürekli mesajlarını bize veriyorlar.
4: Bütün bunlardan çıkarmamız gereken sonuç, herkes çoluk çocuğuna sahip çıksın. Sayın seyirciler, TürkSat 4 aya geçişle birlikte değişen uydu frekansları birçok evde televizyonları kararttı. Cihazı otomatik yeni frekanslara geçemeyenler servislerin kapısını çaldı. O zaman ne oldu? Bazı tamirciler de fiyatları fahiş şekilde artırdı. Detayları Aslı Nömer Aktaş'ın haberinden izleyelim.
5: 2 gündür evimde televizyon izleyemiyorum.
6: Şu anda sadece uydu güncellemesi için 15 tane eve gittim.
7: Güncelleyebildiniz mi uydunuzu?
8: Bazılarını güncelledik, bazılarını güncelleyemedik.
9: Kumandada basılmadık tuş bırakmayan da var, bir yakınından yardım alan da. İşin içinden çıkamayanlar içinse geriye tek bir çare kaldı, o da teknik servisler. Ama artan bu talep fiyatları da katladı.
10: 1000 lira, 1500 lira, 1250 lira isteyenler var. Neden böyle yapıyorlar anlamıyorum ben yani.
5: Kendi mahallemde bir tane televizyoncu abiden rica ettim. Kendisi bana 1000 TL gibi bir fiyat söyleyince ben de bir şekilde evde kendime uğraşıyorum 2 gündür.
11: Evde çalışmıyor şu anda direkt. Uydu sistemleri çalışmıyor.
9: Türksat 3A'dan 4A'ya geçiş televizyon uydu frekanslarını da değiştirdi. Ama bu değişiklik kimileri için öyle çok da kolay olmadı. Günlerdir televizyonu siyah ekran verenler var.
12: Kanalı açtığımda hiçbir kanalı göstermiyordu.
5: Babam da kendisi Giresun'da, dağın başında. Eve insanları doluşturmuş. Onlar da bir türlü halledemiyorlar bu problemi.
10: Gençlerden de yapamayan var. Var tabii. Benim torunlar var. Onlar yapamadı.
9: Haliyle sorunu çözemeyen teknik servis çağırıyor. Şu sıralar servislerin telefonu neredeyse hiç susmuyor. Her çalan telefon fiyatları daha da katlıyor.
8: Servisler 1000 lira, 1200 lira falan istiyorlar. Bizim buralarda biraz daha düşük, 800 lira falan ama.
13: Bunu fırsata çevirmişler. Para, para, para. Başka bir şey yok.
6: Yetişmeye çalışıyoruz. Şu anda gideceğim yerler var, beni bekliyorlar. Gençlere telefonda yardımcı oluyoruz. Yaşlılara da eve gidiyoruz.
7: Ücreti ne kadar?
6: Valla şimdi 700 alan var, 1000 lira alan var. Ben 500 lira diyorum. Bazen 300 lira alıyorum.
7: Televizyonda kanallar gidince akla ilk antenler geliyor. Ama bu kez sorun antenlerde değil, ayarlarda. Uydu ayarını yapamayan birçok kişi günlerdir evinde televizyon izleyemiyor. Peki doğru uydu ayarı nasıl yapılır?
6: Menüye giriyoruz. Menüde kurulum bölümüne geliyoruz. 4 tane sıfırdır. Transporter listesine geliyoruz. Okeyliyoruz. 12.380'i bulduk. İşaret koyuyoruz. Mavi tuşa bastığımız zaman bu ağ aramayı açık yapacağız. Kanal tipi hepsi dediğimiz zaman cihazımız bütün kanalları teker teker koyacaktır.
14: Abim yapamadı, yeğenim yapamamış. Onlar da ben yaptım. TK, GS'yi buldunuz mu iş bitti.
4: Fırsatçılık kötü şey. Yani olabilir. Hemen fiyatları artırmanın da manası yok. Şimdi üniversite sınavları yapıldı. Puanlar alındı. Tablolar netleşti. Tercihler yapıldı. Şimdi artık yeni üniversiteliler eğitim hayatına başlayacak. 4 yıllık, 5 yıllık bölümler. Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek gençler. Üniversiteye başlayacaklar. Bu sene özellikle YÖK geleceğin meslekleri diye bazı bölümler açtı. Yapay zeka tabanlı programlar bunlar. Ve o programlar %100 doluluk oranına ulaştı. Peki bu meslekler neden tercih edildi? Tamam, geleceğin mesleği olarak tanıtıldı ama gelecek ne kadar yakın ve hatta bu çocuklar bu bölümleri bitirdiği an o gelecek yeni bir geleceğe ya da yeni bir sayfaya mı evrilmiş olacak? Bunu tam olarak kestirmek zor. Çünkü çok hızlı bir akış var. Ama yapay zeka tabanlı bölümler bu yılın yıldız bölümleri.
15: Yapay zeka aslında bizim günümüzde inanılmaz derecede bir yer kaplıyor.
16: Yapay zekaya tercihin artması da çok normal. Sonuçta hani daha dijitalleşiyor dünya.
17: Yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik. Yüksek Öğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarında geleceğin meslekleri yoğun ilgi gördü. Devlet üniversitelerinde yapay zeka tabanlı programlarda doluluk oranı %100'e ulaştı.
18: Gençlerimiz kendilerini bu alanda geliştirebilecekleri devlet ve vakıf üniversitelerinin açmış olduğu programlara tabii ki ilgi gösterdi.
17: Yüksek Öğretim Kurumu'nun verilerine göre devlet üniversitelerinde 481 bin kontenjanın 479 bini doldu. Doluluk oranı %99,5'a ulaştı.
19: Yapay zeka mühendisliği, robotik ve yapay zeka ya da yapay zeka destekli kodlama gibi bölümlerde boş kontenjan kalmadı. Ayrıca bu yıl ilk kez açılan işletme ve yapay zeka bölümünde de %100 doluluk oranına ulaşıldı.
20: Günümüz birazcık daha savunma sanayisine yöneldiği için hem bu yapay zeka olsun hem de işte geliştirdiğimiz silahlar ya da havacılık olsun bu konuda bence birazcık daha ön plana çıkmaya başladı.
17: Peki bu bölümlerden mezun olan kişiler hangi mesleklerde çalışabilecek?
18: İşletme yönetimi için yapay zekadan faydalanıp oradaki performansı arttıracak bir takım asistanlar, ne diyelim, dijital robot asistanlar üretmek bu bölümlerin mezunlarının belki de ilk iştigal konusu olacak. Belki de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendisinin geliştireceği yerel ve milli yapay zeka ortamlarında görev alacaklar.
20: Yapay zeka mühendisliği gibi yapay zekayı kontrol edebileceğimiz bölümler, alanlar daha çok tercih ediyor şu anda. Ve mantıklısı da bu, yapay zeka artık hayatımıza neredeyse tamamen dahil oldu.
4: Bir insan bir hikaye. Bugün iki insan iki hikaye var sayın seyirciler. Ana haberde sizleri çok özel insanlarla tanıştıracağız. Görüntüleri izliyorsunuz. İlk durağımız İstanbul Eminönü. Tokat Reşadiye'den İstanbul'a gelen 78 yaşındaki Cemal Akça, tarihi yarımadada 62 yıldır berberlik yapıyor. Tam 62 yıldır. Mercan'daki Tacirhane Sokak'ta 62 yıldır mesleğini sürdüren Akça, ilerleyen yaşına rağmen her sabah iş yerinin kapısını açıp müşterilerini tıraş ediyor. Akça, mesleğinin kendisine hem geçim hem de düzenli bir hayat sunduğunu belirtiyor. Yıllarca yaptığı meslek sayesinde 3 daire sahibi olduğunu dile getiren Akça, en büyük zenginliğinin ise evlatlarının, ailesinin ve akrabalarının huzuru olduğunu, bunun için Allah'a şükrettiğini söylüyor. Yıllar içinde Mercan ve çevresindeki esnaf yapısının büyük ölçüde değiştiğini aktaran Akça, eskiden bölgede bulunan birçok köklü esnaf ve tüccarın artık olmadığını söylüyor. Ve bunun gibi insan hikayelerini Anadolu Ajansı'nın emektar ismi Kenan Yeşilyurt'ta ölümsüzleştiriyor. Peki bir başka hikaye, ikinci durağımızsa Sakarya, bizim memleket. Sapanca'da yaşayan 4 kız annesi, eski milli karateci ve lisanslı hakem Füsun Örek, karate sevgisini 4 kızına da aşıladı. Örek, 6 ay önce kurduğu Sapanca Özkum Spor Kulübü'nde kızlarını ve öğrencilerini organizasyonlara hazırlıyor. Burada lisanslı ve milli sporcular yetiştiriyor. Kulüpte kızları Kevser, Ece Su, Hiranur'la Elfida'nın yanı sıra başka kız sporcular da yetiştiren Örek'in öğrencileri katıldıkları uluslar ve uluslararası organizasyonlarda şampiyonluklar ve çeşitli dereceler elde ediyor. Örek'in kızlarından Kevser Hatun'un dünya ikinciliği, Ece Su Hatun'un dünya ikinciliği ve Türkiye şampiyonluğu, Hiranur'unsa bir Balkan ve iki Türkiye şampiyonluğu bulunuyor. Karateye 5 yaşında babasının yönlendirmesiyle başladığını ve 23 yılını bu branşa verdiğini dile getiren Örek, kızlarının bu seviyeye gelmesinden gurur duyuyor. Özellikle kızlar ve spor. Ve tabii bütün bunları söyleyince Türkiye'nin son yıllarda özellikle filede, voleybolda geldiği noktayı da hatırlatmakta fayda var. Şimdi yeni karateciler geliyor. Sayın seyirciler, Türkiye'nin en önemli Antep fıstığı üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da hasat dönemi başladı. Fıstığın adı Antep fıstığı ama üretildiği yer Urfa. Ancak üreticiler bu yıl fıstıkta beklediklerini bulamadı. Detayları Eyüp Han Kurtçu'nun haberinden izleyeceğiz.
3: Antep fıstığı toplamaya başladık.
17: Özellikle bak.

0: Baklavanın olmazsa olmazı Antep fıstığında hasat dönemi başladı. Üretici büyük bir heyecanla bahçeye girdi ama umduğunu bulamadı. Antep fıstığı, baklava, kadayıf, dondurma ve çikolata gibi tatlılarda sıkça kullanılıyor. Kuru yemiş olarak da tüketilen Antep fıstığı hasadı Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde de sürüyor.
1: Şu an baklavalık Antep fıstığını topluyoruz. 20 gün sonra da kuru yemiş kırmızı şeklinde toplayacağız. Yani bu yıl istediğimiz gibi değil hedeflerimiz.
0: Geçen yıl Türkiye'nin birçok bölgesi fazla yağış aldı. Ancak Şanlıurfa'da beklenen yağış olmadı. Bu nedenle üreticiler fıstıkta bekledikleri rekolteye ulaşamadı.
1: Geçen yıl kurak geçmesinden dolayı bu yıl fazla gözler oluşmadı hava şartlarından dolayı. Bu yıl normalde 10 gün, 15 gün biz geç başladık.
0: Şanlıurfa yaklaşık 1,5 milyon dekar üretim alanıyla Türkiye'nin Antep fıstığı üretiminde önemli bir yere sahip. Ağaçlardan toplanan fıstıklar fabrikalara taşınıyor. Burada işlenen Antep fıstığı dünyanın her yerine gönderiliyor.
2: Habertürk'te ana haberde kısa bir reklam arası.

Ana haber bitti. Yarın akşam 19'da Habertürk'te Ana Haber'de birlikteyiz. Kübra Nur Uslu gelecek enine boyuna. Tabii önemli başlıklar var. İşte bu operasyonlar ve diğer başlıklar hepsi değerli konuklarla tartışılacak. Yarın akşam görüşmek üzere. İyi akşamlar Türkiye.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda güvenliği açısından son kullanma tarihi kadar tavsiye edilen tüketim tarihi ibaresinde dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor. Gıda alışverişinde güvenilir marka ve denetimli satış noktalarının tercih edilmesi önem taşıyor. İçerik bilgileri, katkı maddeleri ve saklama koşullarının kontrol edilmesi tüketici sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyatı değil, ürün içeriğinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Bursa 32 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu'da gökyüzü açık ve güneşli, Ankara 31, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlı.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Saatlerimiz artık 8'e geliyor. Ben Kübra Nur Uslu efendim. Enine boyuna başlıyor. Gördüğünüz gibi konuklarımız var. Şöyle her perşembe olduğu gibi yine günün öne çıkan başlıklarını hep birlikte değerlendireceğiz. Peki bugün neyi konuşacağız? Aslında şöyle, malumunuz özellikle Suriye üzerinden yaşanan Türkiye-İsrail gerilimi gün boyunca konuşuldu. Çünkü Netanyahu'dan gelen provokatif söylemler var. Bunun üzerine Türkiye'den çok sert tepkiler yükseldi. Hepsini konuşacağız. Acaba bu şöyle de yorumlandı. Netanyahu işte seçimler yaklaşıyor. Ekim'de seçimler var. Dolayısıyla buna uygun olarak aslında pozisyon alıyor ve Türkiye düşmanlığı oluşturmaya çalışıyor diye. Fakat aksini düşünenler de var. Yani aslında bu bir devlet politikasıdır. Muhalefetiyle, iktidarıyla İsrail karşısına Türkiye'yi almak istiyor şeklinde yorumlayanlar da var. Hepsini birazdan konuklarımıza değerlendireceğiz. Ve ikinci başlığımızsa şu olacak. İBB davasında yer alan bir takım konuşmalar gündeme geliyor. Bu arada dava sürüyor. Bir yandan da onu da takip ediyoruz. Yaşanan son gelişmeleri sizinle paylaşacağız. Ve son olarak Kuytulu Operasyonu'na da bir bakacağız. Dün malumunuz bu operasyon gerçekleşmişti. Ama her gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Bugün de yine öyle oldu. Elbette onu da konuşacağız. Ben şimdi size şöyle hızlıca gündemi özetlemiş oldum. Peki kimlerle konuşacağız? Hemen şöyle konuklarımıza takdim edeyim. Efendim Türker Akıncı bizimle birlikte, gazeteciğim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Yine İhsan Aktaş, Genel Araştırma Şirketi Başkanı bizimle. Hoş geldiniz.
2: Sağ olun efendim. Teşekkür ederim.
0: Doktor Ali Halil Limoncuoğlu bizimle. Hoş geldiniz efendim.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Çetin Erçetin, Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü bizimle. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Not1.com yazarı Can Özçelik bizimle. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Ve gazeteci Aytunç Erkin bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Şimdi şöyle hızlıca bir açılışımızı yapmış olduk. İsteriz ki hemen reklamı şöyle bir aradan çıkaralım efendim. Ardından şöyle kesintisizce devam edelim. Kısa bir ara.

0: haline dönüşebilir. Ama bir taraftan da tabii şunu unutmayalım. Bunun birkaç tane nedeni var. Bir, demin de ifade ettiğim gibi defakto olarak Türkiye zaten kuzeyde kendi güvenlik mimarisini oluşturmuş vaziyette. Bir taraftan da aşağıda İsrail bunu yapmaya çalışıyor ama bir gerçeklik var. Biz havadan şu anda İsrail'le komşuyuz.
1: Bu çok çarpıcı bir tespit. Yani Çetin Erçetin, biz şu an havadan İsrail'le komşuyuz. Çünkü aslında Suriye hava sahasını koruyan hiçbir şey yok.
0: Hiçbir şey yok. Sadece
1: bugün sabah itibariyle
0: Şam Havalimanı'na 150 kilometrelik bir alanı kontrol altına alabilecek bir radar sistemi yerleştirildi.
1: Hatırlarsın Şam'ı da vurmuştu İsrail.
0: Bence
1: tam da merkezi
0: İsrail'i daha da rahatsız edecektir. Çünkü bugüne kadar kendi hava savunma sistemi olmayan, kendi hava sahasını kontrol altında tutamayan bir Suriye varken bugün itibariyle artık onlar da bir sistemi yerleştirdiler. Fakat burada tabii bir başka nokta var ki Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Barak'ın da açıklamasında bence en kritik nokta.
1: Geçelim birazdan ona istersen. Onu çünkü detaylıca konuşalım.
0: Bir vurgu yapayım tabii. Oradan hemen sen devam ettirebilirsin. Bizim 1998'den beri sınır hatlarında, bu sadece son Suriye kriziyle ilgili bir durum değil, 1998'den beri güney sınır hatlarımızda devamlı uçaklarımız nöbet tutuyor. Yani orada olası bir durumda, mesela o uçaklar bombalı da, Barak da zaten açıklama yaptı, Türkiye bunun farkında olmadan çok kötü bir saldırı olurdu ve bu size çok ağır bir maliyete dönüşebilirdi uyarısında yapmasının altında yatan neden de bu. 98'den beri Türkiye'nin uçakları sınır hattında devamlı 24 saat esas olarak havada. Yani olası bir durumda işte Malatya'ya telefon açalım uçaklar kalksın ya da Diyarbakır'a telefon açalım uçaklar kalksın değil. Bizim devamlı 24 saat esaslı ve havada nöbet tutan uçaklarımız var. Şimdi buna bir örnek daha vererek ben sözü sana bırakayım. Hatırlarsanız DAEŞ'in liderine bir operasyon düzenlenmişti. DAEŞ'in liderine düzenlenen operasyon da bu havalimanına yaklaşık 16-17 kilometre mesafede bir yer. Ve Türkiye sınırına yakın bir alanda. Hatta biz gece yarısı bu operasyonu duyurduğumuzda burada saatlerce de yayın yaptık. O zaman Amerikalılar bizim sınırımıza yakın bir alana Irak'tan helikopterlerle geldiği zaman bile 6 saat önceden bizi bilgilendirdiler. Yani hem dışişlerini hem Milli İstihbarat Teşkilatı'nı helikopterlerle o bölgeye gideceğiz. Hani operasyonun detaylarına ilişkin ne kadar bilgi verdiler, ne kadar içerik ilettiler onu bilemem ama sonuç itibariyle uçakları ya da helikopterleri Irak hava sahasından bizim sınırımıza yaklaştığı an itibariyle herhangi bir yanlış algılamaya neden olmaması için 6 saat öncesinde Türkiye'yi bilgilendirdiler. Şimdi Amerika gibi bir devlet bu bilgilendirmeyi yapıyorsa İsrail'in bu böyle bir tahrikkar harekete kalkışması sonuçlarının ağır olacağını da öngörebilmesi gerekiyor.
1: Çünkü bu dediğinden şunu anlıyoruz. Türkiye her an her şekilde o bölgede hazır olası tehditlere karşı. Şimdi istersen sonrasında neler yaşandı? Bir hemen onu da seyircilerimize aktarayım efendim. Az önce de aktardığım gibi çok sert tepkiler vardı Ankara'dan. Milli Savunma Bakanlığı dedi ki saldırı öncesinde veya saldırı esnasında herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmuyordu burada. Çünkü iddia şuydu. Netanyahu'nun da iddiası buydu. Burada Türk askerleri vardı. Aslında onlara yönelik bir mesaj şeklinde bir iddia vardı. Fakat Milli Savunma Bakanlığı bunu yalanladı. Suriye'nin bütünlüğünü hedef alan saldırılar kabul edilemez dedi. Bir yalanlama da hemen Şeybani'den geldi. Suriye Dışişleri Bakanı. O da İsrail boş üssü vurdu. Üssün Suriye'ye ait olduğu İsrail'e bildirildi. Üste yürütülen faaliyetlerin niteliği biliniyordu ve onarım çalışmalarının Suriye topraklarında bir Türk askeri tesisi kurulması olarak yorumlanmasını gerektirecek. Aslında hiçbir dayanak yoktu. Yani her iki taraf hem Türk tarafı hem Suriye tarafı diyor ki herhangi bir dayanak yok burada Türklerin olduğuna dair. Dolayısıyla İsrail'in o tezi vardı ya, Türklere mesajdı bu aslında tezi. Bunu yalanlıyorlar. Şimdi bu tezi de istersen bir konuşalım. Çünkü günün yine en çok konuşulan görüntülerinden biriydi. Şimdi, Netanyahu kendi efendim sosyal medya hesabından bir görüntü paylaştı. İzleyelim mi Çetin Erçetin onu? Arkadaşlarımız şimdi o görüntüyü de efendim getirirler. Dediğim gibi Netanyahu'nun kendi sosyal medya hesabından paylaştığı bir röportaj vermiş. O görüntüyü de efendim kendisi paylaştı. Bakın neler söyledi o röportajında, o paylaştığı şeyde neler söylüyor. Hep birlikte bir izleyelim.
2: אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה. כי היא מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה קרוב לחלב, ועברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר?
1: Çok provokatif bir paylaşım Türkiye'ye direkt yönelik. Bunun üzerine efendim hemen Ankara'dan da tepkiler geldi. İstersen sen bir yorumla ardından konuklarımıza da döneyim. İsrail'de, çünkü muhtemelen herkesin buna söyleyeceği evet, şeyler var.
0: İsrail'de radyo halen çok geçerli bir iletişim aracı. Bu da yine Netanyahu'nun İsrail Ordu Radyosu'ndan yaptığı bir konuşma. Tabii kendisi de bunu aynı zamanda sosyal medyasından yayınladı. Ama tabii sosyal medyasından bunu yayınlamasını ve özellikle de Türkiye ile ilgili bölümü yayınlamasının nedeni tamamen kendi iç siyasetine yönelik bir mesaj olarak ben okudum. Çünkü 27 Ekim'de seçimler var. Ve İsrail parlamentosu 120 kişilik bir sandalyeden oluşuyor. Ve Knesset'in 120 kişilik sandalyesinden 61'ini alan hükümeti kurabiliyor. Yani en çok oyu alan, en çok sandalyeyi alan hükümeti kuramıyor. Burada seçimi kazanmak esas değildir İsrail parlamentosunda. Esas olan seçimden sonra oluşturulacak koalisyonlardır. Tabii burada Likud Partisi, yani Netanyahu'nun partisi daha iki gün önce bir kendi içinde bir düzenleme yaptı ki o düzenlemede Netanyahu'nun çok radikal isimleri ön plana çıkardığını gördük. Daha önce Netanyahu'nun 12. 13. sıradan aday gösterdiği isimler şimdi ilk 3'te, 4'te, 5'te yer aldılar ki bunlar en radikal olan isimler. Tabii bu arada Likud Partisi üyelerinin de %42'si sandık başına gelmediler. Yani kendi iç oylamasında bir oylamaya katılmadılar. Bu da kendi düzeni içerisinde, yani partisinin içerisinde bile çok ciddi bir kopuşun olduğunu sinyalleri.
1: O halde sen sadece bunun sebebi seçimlere yönelik bir yatırımdır şeklinde bir yorumluyorsun Netanyahu'nun bu çıkışını.
0: Burada tabii dış politikaya yönelik verilen mesaj var. Ama daha çok iç politikada bir Türkiye düşmanlığı üzerinden kendi partisini toparlama arayışı var ki kendi partisinin içerisinde Likud Partisi çok ciddi bir kan kaybına uğramış durumda. Kendi kurduğu mevcut koalisyonun 27 Ekim'de alabileceği oy toplamı 44-45. Anketlerde bu çıkıyor.
1: Birazdan
0: kendi partisi de
1: bu arada, evet.
0: 20 ile 24 arasında çıkıyor. Bu durumda tek başına iktidar olması, iktidara gelmesi zaten imkansız. Ama daha önemlisi daha önce Genelkurmay Başkanlığı yapmış bir isim ki oğlu da Gazze'de öldü. Şimdi bu isim daha çok ön plana çıkmaya başladı. Hatta şu anda çok ciddi eleştiriler var Netanyahu'ya yönelik ki Netanyahu'dan şu ana kadar hep İsrail'e şunu söyledi. Ülkenin güvenliğini ben sağlarım. Ülkenin bütün güvenlik sıvabı benim elimde ve bu ülkeyi bugüne kadar hep ben korudum. Ama şimdi İsrail halkı ona hesap soruyor. Ya. Şöyle ki sen ülkenin sıvabı olsaydın 7 Ekim biz niye yaşadık? Bu kadar işgal sürecinde niye kayıplarımız var? Bunları da halk soruyor.

0: Şey ekleyecek galiba.
1: Çetin'e de bir şey soracağım. Bu sadece iç politika, yani seçimlere yönelik bir açıklama dedin ama bir bölgedeki bir güvenlik durumunu tarif ediyor. Yani kendi İsrail'le ilgili. O sadece seçimlere yönelik olabilir mi? Çok başka bir şey tarif ediyor çünkü.
0: Çünkü Türkiye şöyle, bizim için tehdittir demeye çalışıyor aslında, öyle değil mi Netanyahu?
1: 2024'te de Cumhurbaşkanı da ne demişti? İsrail saldırganlığı Türkiye'yi de içine almaktadır demişti. Yani evet. 2024'te de zaten o Suriye iç savaşıyla başlayan süreç sadece seçimlerle açıklanabilir mi bu?
2: Sadece tabii ki seçimlerle hani yorumlanacak bir durum değil ama ağırlıklı olarak ben seçimlere yönelik ifadesini kullanmayı tercih ediyorum. Şundan dolayı bir Netanyahu zaten Türkiye düşmanlığını ilk defa telaffuz etmiyor. Yani özellikle Gazze işgaliyle başlayan süreçte şöyle bir göz gezdirdim. Toplamda 28 kez Türkiye düşmanlığını dile getirmiş. Yani Türkiye'nin işgale karşı tutumunu eleştirmiyor. Doğrudan Türkiye'ye yönelik düşmanca ifadeler kullanıyor. Bu benim sayabildiklerim 28. Hani muhtemelen İsrail medyasında çok daha fazlası da yer almıştır. Ama 28 tanesini ben kendim oturdum. Hani bugün bir baktım böyle, hani hangi tarihlerde, onların da bir tarih sıralamasına çıkardım. 28 tane çok aleni bir şekilde Türkiye'yi düşman ilan eden açıklamaları var. Ama tabii şu anda böyle bir açıklamanın doğrudan ordu radyosunda
0: yani manidar bir tabiri
2: verilmiş olması hem kendi iç kamuoyuna, çünkü demin de ifade ettim. İsrail'de şu anda halen en geçerli iletişim aracı radyo. Herkes radyo dinler, radyo ile hareket eder. Çünkü her an herhangi bir yerden füze gelebilir endişesi o insanlarda bir alışkanlık haline dönüşmüş. Radyoların reklamlarının fiyatları televizyon reklamlarından çok daha fazladır. Dolayısıyla radyo halen geçerli bir kurum ve radyodan yaptığı bir konuşmayı kendi Twitter hesabına yayınladı.
3: 28 saniye bir şey ekleyeyim mi?
0: Tabii lütfen, bu arada hatta ben de şöyle ekleyeyim. Yani 28 defa ya, ben bir yıl bu içerisinde zaman zaman konuklarıma şu soruyu sorduğumu hatırlıyorum hakikaten. Türkiye ile İsrail arasında günün birinde sıcak çatışmayı öngörür müsünüz diye soruyorduk. Yani evet, yeni bir gerilim var, özellikle bu son açıklamalar bir eşiktir şeklinde yorumlanıyor ama ya tabiri yerindeyse biz zaten bir soğuk savaşın içinde miydik, bilemiyorum. Tam, nasıl
3: oradan alacağım. Yani...
2: Burada ama bir şey daha söyleyeyim. Hemen sana bırakayım sözü. Burada tabii Netanyahu şunun farkında. Yani İsrail kamuoyu da bunun farkında. Siz herhangi bir İsrail'de bir Yahudi'ye sorduğunuz zaman Türkiye ile savaşmaması gerektiğini, yani Türkiye'nin bir Mısır olmadığını, Türkiye'nin bir Lübnan olmadığını ya da Türkiye'nin bir Suudi Arabistan olmadığını bilirler. Ve bunu bildikleri için de hani Türkiye ile çok fazla öyle hani doğrudan bir temasa, savaşa girmek gibi bir durumun olmaması gerektiğini zaten bugün İsrail muhalefetinden de bazı siyasi aktörler açıklama yaptı. Ama burada
0: ifadesini kullandı tabii, mesela muhalefetten bazı isimler
2: Netanyahu mesela Netanyahu bugün test etmeye çalıştığı şeylerden biri, bence en önemli nokta, Amerika'yı test etti. Yani bizden ziyade Amerika'yı test etti. Ben Türkiye ile ilgili herhangi bir çatışma sürecine ya da karşı karşıya gelirsem Amerika'nın tavrı ne olur?
1: Ne olur?
2: Onu birazdan konuşacağız.
3: bugün zaten İsrail'den de öyle bir açıklama geldi.
0: Yani, sürpriz soru işaretini koyduk.
3: Trump'ın çoğu kez Sayın Cumhurbaşkanı'nı, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tercih ettiğini gördük şeklinde İsrail'den de bir açıklama geldi. Şunu ekleyeceğim.
2: Ama Barack da zaten açıklamasında özellikle dikkat ederseniz Barack açıklamayı AP, Reuters'a ya da herhangi bir Amerikan gazetesinde değil, direkt jalousiyalama yaptı.
3: Evet,
2: yani İsrail kamuoyuna ve İsrail siyaset aktörlerine bu çatışmanın, yani Türkiye'deki yayınlanan metninde çok az ifadeler vardı ama çok net ifadeler var. Siz diyor Türkiye ile bir çatışma ortamına girerseniz bu bölgede bizim iki müttefik arasındaki tercihimize gider. Bu bizi zorlar. Bu zor ortam bizi bir kaosa sürükler. Biz böyle bir şey istemeyiz. Burada sakin davranın ve bir daha da benzer bir durumla bizi zora sokmayın. Bizi zora sokmayın evet, derken belli ki...
1: Taraf da belirtemiyor ama.
2: Yani taraf, Amerika'nın şu anda taraf belirtme gibi bir durum olmayacak tabii
1: ki.
2: Yani
1: Türkiye NATO üyesi, NATO ittifakında bir de en önemli askeri güce sahip.
3: İsrail'de maalesef şu an canı ciğeri. Şuraya geleceğim.
1: İsrail'in öyle büyük bir askeri gücü de yok. Yani zaten, NATO, yani zaten Amerika Türkiye'siz bölgede...
2: Can, Netanyahu'nun burada yaptığı şey Amerika'yı test etmek. Ben Türkiye ile İran'la bir çatışma ortamına girdiği zaman Amerika'nın tavrı doğrudan belli. Ya da herhangi bir Arap devletinin...
3: Netanyahu'nun buna ihtiyacı var mı?
4: Sınırlı çatışmaya evet, savaşa hayır. Yani İsrail'de böyle bir belirginleşen bir şey var. Yani bugünkü yaptığı giriş...

0: girişimler gibi sınırlı çatışma olabilir ama savaşa hayır. Yani savaş istedikleri bir şey değil.
1: Sınırlı bir çatışmanın da
0: ben olmayacağını
1: düşünüyorum. Şundan dolayı olmayacağını düşünüyorum. İsrail'deki
2: nedir bu sınırlı çatışma tanımı bu arada?
0: Yani şöyle düşünün. Mesela diyelim ki bu havaalanı vurulduğu zaman Türkiye karşılık verseydi bu irili olur, ufaklı olur. Bu sınırlı çatışmadır. Yani bir saat sürerdi, 15 dakika sürebilirdi. Yani orada genelde İsrail medyasında ifade edilen bir savaş istemiyoruz ama böyle sınırlı bir şey olabilir.
3: Öyle bir senaryo vardı ya, 24 saatlik bir savaş senaryosu vardı, hatırlayacaksınız.
1: Şöyle, onu İsrail istiyorlar. O 24 saatlik savaş senaryosunu YPG'nin desteklenme senaryosu üzerinden gerçekleştirmek istedi. Yani kuzeye havadan yardım götürürüz ve o kuzeye ulaştıracağımız yardımlarla ki havadan ancak bunu yapabilirler. Yani karadan herhangi bir şekilde yardım ulaştırmaları mümkün değildi. Fakat orada da zaten Bakü üzerinden, Washington üzerinden, çünkü birkaç balans merkezi var şu anda bu işi bir çatışmaya, bir savaşa dönüşmemesi için. O balans ayarları üzerinden Türkiye net mesaj vermişti. Herhangi bir şekilde bir İsrail uçağının ya da nakliye uçağının yardım ulaştırması durumunda doğrudan hedef olacağı açıklanmıştı. Bu çok kamuoyuna yansımadı ama o dönemde zaten İsrail siyasi açıklamalar yaptı, diplomatik açıklamalar yaptı ama fiili olarak harekete geçemedi.
2: İsrail'in amacı sınırlı bir çatışma mı Türker Bey?
3: Şimdi az önce 28 rakamını da ifade ettiniz ya. Bugün
1: bu benim sayabildiklerim.
3: Sayabildim.
1: Yani böyle hani bir
3: bugün belki iç siyasetle açıklarız. Bugün belki seçimlerle açıklarız biz bunu. Ama İsrail diyor ya Türkiye'ye mesaj verdik diye. İlk defa mı veriyor? Değil. İlk kez mi biz İsrail'den mesaj alıyoruz? Hayır. Zaten Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Mossad'la olan mücadelesi bir yandan devam ediyor. Şimdi anlıyor muyuz Hendek operasyonlarının İsrail'in vekil güçlerle, terör örgütüyle o dönemde yapmaya çalıştığı şeyin aslında Hendek operasyonlarının ne kadar önemli olduğu, 15 Temmuz'da yapmaya çalıştığı şeyin aslında darbenin önlenmesi, püskürtülmesinin ne kadar önemli olduğu, darbeden çıkmış Türk askerinin 45 gün sonra SİHA'sız İHA'sız Türk ordusunun Fırat Kalkanı operasyonuna ne kadar önemli bir operasyon yaptığını şimdi bence bir kere daha iyi anlıyoruz. Çünkü biz her ne kadar işte bugün bunu iç seçim şöyle dedi, Netanyahu böyle dedi diye açıklasak da Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, işte Afrin operasyonu hepsi çok önemli operasyonlardı ve bugün buraya gelmemizi sağlayan, bu noktaya gelmemizi sağlayan operasyonlardı. Bu yüzden bugün bunu söyleyen Netanyahu emin olun 3 gün sonra başka bir şey söyleyecek. Seçim bitse de söyleyecek. Seçim olmayınca da söyleyecek. Bir sene önce de söyledi, 10 sene önce de söyleyecek. Bu bitmeyecek bir şey. Çünkü efendim biz bunu biraz real politikle anlatabiliriz. İşte bugün seçimde anlatıyorsunuz. Yarın öbür gün başka bir şey anlatırız. Yarın öbür gün Suriye'de savaş vardı deriz. Bazen birilerinin komplo teorisi dediği şeyin aslında ne kadar da gerçeksi olduğunu herhalde İsrail'in her açıklamasında görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024'te Can Özçelik'in hatırlattığı İsrail vurgusunun, İsrail'e yönelik sözlerinin ne kadar önemli olduğunu bence tarih hep Türkiye'nin tezlerini haklı çıkarıyor. Yani Türkiye'nin tezleri bu bölgede İsrail'e karşı her seferinde haklı çıkmak zorunda mı arkadaş? Ama haklı çıkıyor. Çünkü amaçladıkları şeyi hepimiz biliyoruz. Bir teopolitik amaç çerçevesinde ilerledikleri için tabii onun içinde orada siyaset yapar, o ona söyler, real politik der, o bilmem ne der, o İran savaşı vardı der, o Suriye savaşı verdi der. Burada biz de siyasi politikalar programında konuşuruz. Ama asıl amaçları hiçbir zaman değişmediği için ve bu değişimi de hiç saklamadıkları için, çok alenen de Netanyahu'da arz-ı mevudu yapmak istiyorum dediği için herkesin gözünün önünde söylüyor. Her gün söylüyor. Trump'ın yaptığı açıklamaları biz bazen çok hafife alıyoruz. İşte Trump'tır, yapar, açıklar. İşte şöyle demiş, yapar. Hayır arkadaşlar, konuşan kişi Amerikan başkanıysa ben Trump'mış değilmiş diye bakmam. Konuşan kişi Netanyahu'ysa ben İsrail devlet başkanı olarak bakarım. İsrail başbakanı olarak bakarım. O yüzden onların açıklamalarını da ciddiye alırım. Bunlar tek bir amaç doğrultusunda, teopolitik amaçlar doğrultusunda altını yavaş yavaş örüyorlar.
2: Nedir o türlü teopolitik amaç? Hep söyleriz ama yani Türkiye üzerindeki hedef
3: sözde arz-ı mevudu Fırat'tan Nil'e kadar gerçekleştirecek, işte Türkiye'nin güneydoğusunun işte 27 ili içine alan haritaları kimler çizdi? Biz çizmedik ya. Bunlar çizdi, bunlar servis etti. Bunlar vekil güçleri PKK'yı o dönemde, DAEŞ'i o dönemde kimler kullandı? İsrail kullandı, Amerika Birleşik Devletleri kullandı.
2: O halde
3: kullandı.
2: Nihayetinde İsrail'in günün birinde hedefi hakikaten Türkiye ile sıcak çatışmaya girmek mi? Öyle
3: bugün olmazsa, dün olmadı ama yarın olmayacağının anlamı.

0: anlamına gelmiyor bu. Zaten Türk devleti bence bunun çok farkında. Adımlarını atarken, Suriye'deki tezleri doğururken, Suriye'deki yönetime yardım ederken, Orta Doğu'daki haritaya bir nebze olsun yardım ederken tüm bunların farkında olduğu için.
1: Ama o zaman İsrail'le karşı karşıya gelmiş olmuyorsun. Amerika'yla karşı karşıya gelmiş oluyorsun.
0: O zaman İsrail de şöyle yapacak. Diyecek ki Amerika'yla Türkiye karşı karşıya geliyor. Ya da ben de acaba Türkiye'ye saldırırsam Amerika'yla mı karşı karşıya gelirim diye nedense hiç İsrail düşünmüyor. Ya da Gazze'ye saldırırken oradaki çocukları şehit ederken hiç düşünmüyor. Amerika bana ne diyecek, dünya
1: Türkiye
0: bana ne diyecek.
1: Sayılabilecek bir yere vuruyor. Bak hiç.
0: Bak, çocukları şehit ederken kimse düşünmüyor bunu.
1: Hiç tereddüt etmiyor.
2: Çok büyük değişiklikler oldu. 1992 değil İsrail şu an tarih. İsrail-Amerika ilişkileri çok değişti. Özellikle sosyal medyanın, vatandaş gazetecinin ortaya çıkması demokratik ülkelerdeki, ya diğerlerinde de değişti ama diğerlerinde mesela Rusya'nın Çin'de halkın ne düşündüğünün bir önemi olmadığı için, çünkü çok daha sınırlı yönetime etkileri, Batı'da, yani Batı Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da İsrail ve Filistin'e bakış açısı çok değişti. Ne oldu? Biz vatandaşlık gazeteciliği şurada bununla o, ne diyelim, Siyonist. Çünkü bütün konvansiyonel medya Batı'da neredeyse Siyonist kontrolündeydi. Şimdi bu hala ekseriyetle böyle, fakat bir de alternatif medyamız var ya artık, işte sosyal medya dediğimiz. Sosyal medya, teknolojinin ilerlemesi, telefonların buramıza aldığımız kameralar vesaire, bunların çekilip anında internete, işte Twitter'a vesaire şuna buna yüklenmesi, İsrail-Filistin meselesinde halkların bakış açısını çok son derece değiştirdi.
3: Ve
2: son 20
3: sene. Bu da devletlere yansıdı. İşte ilk kez mesela. Evet, çünkü ben sizi desteklemek için bir şey daha söyleyeyim. Bugün İsrail eski başbakanı, aynı zamanda o da mesela Netanyahu'nun rakiplerinden biri, Bennett, diyor ki biz Amerika Birleşik Devletleri'ni kaybettik. Dünyayı kaybettik. Yani söylem üstünlüğünü kaybettik diyor aslında.
2: Evet, doğal olarak. Çünkü niye? İşte dediğim gibi bu özellikle sosyal medyayla beraber muazzam bir değişim var. Bakın 2000
0: ya söylem üstünlüğünü kaybediyorlar ama yapacaklarını da yapıyorlar arkadaş. Yani siz İsrail'in yeni vites yaptığını Gazze konusunda niye görmüyoruz?
2: Zaten,
0: söylem üstünlüğü evet.
2: Yani bakın mesele şu. Çünkü son şeyler olduğunu biliyorlar. Artık Batı'dan o desteği bulamayacaklar. 2016'da,
0: hep öyle oluyoruz da maalesef
2: ilk defa, yani. 2016'da ilk defa Birleşik Krallık'ta Filistin, İsrail şey dengelendi. Yani Filistin'i mi haklı buluyorsun, İsrail'i mi haklı buluyorsun sorusu ilk defa dengeli bir şekilde cevapladı. Amerika'da bile bugün, bakın yani ben özür olarak da takip ediyorum. Bu aşırı sağcı Amerikalı, aşırı sağcı influencerların vesairelerin bile bazıları artık ya biz İsrail destekleyerek yanlış yapıyoruz, Filistinler daha haklı, işte İsrailler soykırımcı vesaire gibi şeyler yapıyorlar. Almanya hariç, çünkü Almanya'nın biliyorsunuz özel bir durum var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu inanılmaz bir şekilde ifade etmişti bu arada, yani nasıl yaptı onu ben hala anlayabilmiş değilim ama iyi manada söylüyorum bunu. Bütün Avrupa'da komple artık değişiyor yani. Hemen hemen her ülkede, Almanya'yı tekrar ayırarak söylüyorum, Filistin haklıdır diyen sayısı daha fazla. Şimdi ne var? Hatırlıyorsunuz Rusya, Putin, eli kanlı diktatör Ukrayna'ya saldırdığı zaman Avrupa halkları, bazıları Avrupa'daki bazı hükümetler, devletler Ukrayna halkına, ezilen Ukrayna halkına, Putin zaliminin altında ezilen Ukrayna halkına karşı destek yapmakta çekindiler. Almanya'da biz bunu gördük. Bunun karşında ne oldu? Halklar sokağa indi, Avrupa halkları ve kendi hükümetlerini Ukrayna'ya destek olmak için ikna ettiler. Ha belki Batı'dan Amerikan şeyleri de vardır, onu kışkırtmıştır ayrı. Ama netice itibariyle olan bu oldu. Şimdi demokratik ülkelerde böyle bir şey var. Siz halkın bu kadar, halkı sürekli karşı, bu kadar makro meselelerde, İsrail-Filistin meselesi gibi, halkı karşınıza alarak siyaset yapamazsınız.
4: İşte burada
3: ama işte bir
4: nokta,
3: yandan da Türk Erbey'in dediği gibi dediğini yapıyorlar.
0: Yapıyorlar ya.
2: Yani.
4: Burada,
2: burada
4: kaçırdığınız nokta şey, mesele Ukrayna meselesi olunca Avrupa'da bir toplumsal destek görüyorsunuz.
2: Evet.
4: Fakat influencerların ya da bahsettiğiniz sosyal medyanın Amerika'da 1960 model siyasetçilerin siyasi denklemde düşüncelerini değiştirmiyor.
5: Arkadaşlar
3: yani insan bir pencere açmak istiyor. Dinleyelim
2: Demokrat, Amerika'da Demokrat Parti çok büyük bir yenilgi aldığı için son seçimde. Çünkü Trump ezdi geçti, hatırlıyorsunuz değil mi? Bir tane bile ilçede oy artmayan bir Demokrat Parti'den bahsediyoruz. Demokrat Parti'de çok ciddi ve çok hızlı bir, Amerika Demokrat Parti'den bahsediyorum. Çok ciddi ve çok hızlı bir kuşak değişimi var. Benim yaşımda falan böyle. Hani 40'ların başında, 30'ların sonunda falan insanlar artık Demokrat Parti'de üst şeylere gelmeye başladılar. Ve bu da neyi doğuruyor? Bu gelenlerin büyük çoğunluğu da azınlıklardan ve büyük çoğunluğu da İsrail karşıtı. Şimdi aradaki fark şu.
0: Ya Tucker Carlson Amerika'da var ya, evet. YouTuber, gazeteci, acayip bir adam. İşte herkesle röportaj yapıyor. Ya başına gelmeyen kalmadı biliyor musun?
2: Ama Tucker Carlson gidip Putin'e biat ettiği için geliyor onlar başına. Putin'e gidip biat vermeseydi Amerika'da...

0: Hocam
1: yani.
0: Putin'e bağladın ama.
2: Ama bir
1: yok, Putin'e bağlamadım. Ben olanı anlatıyorum yani bu arada.
3: İyi de Gazze işgali de demokratların iktidarda olduğu bir dönemde başladı.
1: Ama bu demokratlar
3: şu anda
1: işte.
3: Amerika'da
1: şu
3: güç kazanıyor.
1: Şu an demokratlarda jenerasyon değişiyor. Bu da bir dakika bir şey söyleyeyim. Bitireceğim ne olur. Cumhuriyetçilerin de eli güçleniyor. Cumhuriyetçiler çünkü bu sefer gidip İsrail'e diyor ki sen benimle anlaşmak zorundasın. Yoksa ben gidersem bunlar gelecek ve bunlar sana benim açtığım alanı bile açmayacak diyorlar. Çünkü eskiden neydi? Cumhuriyetçiler, demokratlar, İsrail'e ne kadar çok yardımcı olabilirim, destek olurum dedim.
3: Bence siz olayı bir şey içinde görüyorsunuz. Bir İsrail'in tavır ve davranışlarını bir bütünsellik içinde. Mesela,
0: hocam çok iyi niyetli bence.
3: Siz Amerika'nın İsrail'e desteğini, İsrail'e desteğini, mesela Gazze konusunda sınırsız bir şekilde Amerika Gazze işgalinde İsrail'i destekliyor.
0: Evet.
3: Ama
1: çünkü
3: aynı Amerika...
1: var şu an iktidarda.
3: Bu demokratlar zamanında da böyleydi.
1: Hayır, şimdiki nesi demokratlar diyorum. Bakın ama dinlemediniz mi beni? Bakın, demokratlar Amerika'da, değişiyor.
3: Amerika'da demokratlar da cumhuriyetçiler de gelse sonuçta Amerika'daki sermaye yani sizin bahsettiğiniz gibi işte influencerlar falan filan siyaset belirlemiyor. New York Times belirliyor, Washington Post belirliyor. 50 bin tiracı da olsa siyasetçi üzerindeki ana akım medya halen orada siyasetin belirleyici rol aktör konumunda ve daha da önemlisi.
1: Oy alamaz hale gelirler. Demokrasiler de böyle yapılamaz siyaset uzun vadeli. Kısa vadeli olabilir. Ama orta ve uzun vadeli bu siyaseti yapamazlar.
3: Şimdi göremediğiniz nokta şu. İran konusunda Amerika İsrail'e destek verdi. Ama iş kendi parasına, kendi cebine, kendi maliyesine yansıyınca orada artık dur demeye başladı. Ya da diğer müttefikleriyle sorunlar yaşamaya başlayınca evet dur demeye başladı. Ya da Amerika, İsrail ile Türkiye arasında bir sorun görünce dur demeye başladı. Ama Amerika, Filistin meselesinde aynı duyarlılıkta değil. Yani hala iki devletli bir çözüm...
1: Sandığı niye küçümsüyorsunuz? Sandığı küçümsüyorsunuz gibi.
3: Ben sandığı küçümsüyorum. Amerika'nın devlet aklı böyle çalışıyor.
0: Hocam kim gelse değişiyor. Hiç politikası işlemiyor. Yani. Kim gelirse gelsin.
1: Devlet aklı olsa Trump zamanındaki politikalarla, demokratlar zamanındaki politikalarla bu kadar
3: yüksekten de... Trump ile Biden arasındaki Gazze politikasında ne değişti?
1: Ukrayna'da aynı mı?
3: He?
1: Ukrayna'da aynı mı?
3: Ukrayna aynı değil.
1: Mesela,
3: bakın Ukrayna meselesi
1: bir tanesi
3: ayrı
1: benziyor
3: bir şey.
1: Diye hepsi benzemiyor ki. Rusya'yla mücadelesi aynı mı? Çin'le mücadelesi aynı mı? Güney Amerika'da yaptıkları aynı mı? Devlet aklı olsa bunların hepsi devam ederdi. Siz bir örnek üzerinden bütün Amerikan devlet aklını İsrail'e bağlayamazsınız yani.
3: Bakın demin size çok açık ve güzel bir örnek verdim. İran meselesinde Amerika pozisyon alabiliyor. Yeri geliyor diyor ki yeter artık ben bu kadar füze fırlattım bana bir maliyeti var bu işin deyip geri adım atabiliyor.
1: Çünkü seçimler
3: Türkiye
1: geliyor.
3: Meselesinde aynı şeyi söyleyebiliyor ama mesele Filistin meselesi olunca bakın iki devletin çözümü bile Amerika kabul etmiyor.
1: Şu an etmiyor.
2: İhsan Bey bir şey ekleyecek
4: biraz
2: mi uzun zamandır?
4: Değişiyor. Bence şöyle, konuyu biraz mukayeseli olarak ele almaya çalışalım. Hem Türkiye-İsrail ilişkileri açısından, bölge açısından, ABD'nin hem İsrail hem de Türkiye ile olan ilişkileri açısından ele aldığımız zaman aslında İsrail şunu görüyor. Hatırlarsanız ne zaman İsrail Türkiye'yi konuşmaya başladı? ABD ile beraber İran'a saldırdıktan sonra şunu söylediler. İran'ın işini hallettik. İran tamam. Bundan sonra sıra Türkiye'de. Tabii İran'ın işini de halledememiş oldular. Bir defa orada birkaç etkiden beraber bahsetmemiz lazım. Bence Gazze saldırıları, soykırımı bütün dünyada bir Batı'nın demokrasi, insan hakları paradigmasını çökertti. Bir defa şu an hiçbir Batılı entelektüel, hiçbir entelektüel ortamda kendi üstünlüklerini vaaz edemez. Çünkü bu neoliberaller, demokratlar ya da solun da etkisiyle bu Batı sömürge imparatorluğuna bir büyü kazandırmışlardı. Bu da insan hakları ve onun türevleri meselesiydi. Diğer taraftan yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Gazze Savaşı'nı bitirmek için çabalamasının gerisinde yani dünya halklarının neredeyse yarısı İsrail'i protesto edecek duruma geldi. Yani Latin Amerika'dan başlayın. Endonezya, Malezya'ya kadar. Sadece Müslüman ülkelerde değil, hatta daha çok Batı ve İskandinav ülkelerinde büyük protestolar oldu. İngiltere'de oldu, başka yerlerde. Almanya bu konuda biraz radikal durdu. Bir, yani Gazze Savaşı'nın, Gazze efekti diyorlar Amerika Birleşik Devletleri'nde, çıkardığı bir maliyet var. Şimdi şöyle yapacağız, o hem Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik Siyonizm, yerleşik medyaya ciddiye alacağız. O devletin İsrail tarafından kuşatılmışlığını fakat demokrasi ve sokağın taleplerini de biz gündemde tutacağız. Yani ne tek başına komplocuların dediği olacak, ne tek başına demokrasi ya da işte sosyal medya gibi durumların. Ama şunu bilelim. Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı İsrail'e

0: posta koymasının sebebi şu. Bir kontrolden çıkmış, kan içmekten başka bir mahareti olmayan bir devlet İran'a saldırdı. Sayın Cumhurbaşkanımız bir ifade kullandı. Savaşı İsrail başlattı. Bütün sıkıntısını bütün dünya çekiyor. Ve bence büyük oranda da Amerika Birleşik Devletleri çekiyor. Bir açmaza girdi Amerika Birleşik Devletleri. Savaşa devam da edemiyor, bitiremiyor da, çıkamıyor da. Ve dikkat ederseniz Gazze efektinden sonra bence bir İran efekti ortaya çıktı. Ve İsrail ile ABD yani şöyle bir şey değil. İsrail ABD'yi her boynuzundan tuttuğu zaman her savaşa götüremeyecek.
1: Evet.
0: Yani bir defa bu belirginleşti. Şimdi İran
2: yaklaşık... Yani Suriye'de de mesela şu konuşuldu bugün, bir istikrarsızlık istiyor. Yani şunu demişler, şu Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in belli noktalarda çıkarları çatışıyor. Çünkü Trump için şu anda seçime giderken barış gerekli ya da Suriye'de istikrar gerekliyken İsrail için mesela Suriye'de istikrarsızlık gerekli yani herhalde.
0: Türkiye'ye gelecek olursak, Türkiye-İsrail ilişkilerine. Şimdi 2002 yılında AK Parti iktidara geldiği zaman sokağın talebi neydi? Altyapı sorunları, geri kalmışlık sorunları, hizmet sorunlarıydı. Fakat bugün Türkiye'ye geldiğimiz zaman belki ekonominin sıkıntılarını da bununla ele alabiliriz. Türkiye tamamen devletin stratejik önceliklerine odaklandı. Bu nedir? Savunma sanayinin güçlendirilmesi, ordunun güçlendirilmesi, müttefiklik ilişkileri. Bir de sabırlı bir ülkeyiz. Biz 600 yıllık imparatorluğun bakiyesi bir milletiz. Ve hangi adımı nerede, ne zaman atacağımızı ne İsrail'e danışıyoruz ne de başka bir ülkeye danışıyoruz. Bir, Türkiye'nin kurmuş olduğu ittifaklar adım adım güçlenmesi... Jeopolitiğin sürekli Türkiye'nin lehine kazanım vaaz etmesi İsrail'i belki tedbir almaya itiyor. Fakat bu şöyle olmayacak. Hani İran'a 50 yıldır bir lanetlenmişlik vardı. Batı kamuoyunda bir kabul görmüşlük vardı. Şimdi Türkiye bir NATO üyesi bir ülke. Demokrasisini işleten bir ülke. Güçlü bir ülke. Güçlü bir ordusu var. Ve bir de rasyonellik şudur. Yani İsrail Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle İsrail başta yerleşimciler olmak kaydıyla halkının tamamı hayvanileşmiş olabilir. İnsani duygularını kaybetmiş olabilir. Fakat siz dünyaya bir bilgi aktardığınız zaman rasyonel insanların bunu kabul etmesi lazım. Şimdi İsrail Türkiye'yi kendisine tehdit olarak görebilir. Tamam. Biz de onu kendimize tehdit olarak görüyoruz. Peki ne yapabilir? Yani Suriye işgale kalkışabilir. Bu bir yöntemdir. Türkiye'nin orada etkisini kırmaya çalışabilir. Bu da bir adımdır. Bence burada ben bu ABD'nin test edildiğine katılıyorum. Bundan sonra İsrail'in her attığı adımın arkasında ABD'yi köpek gibi sürükleyemeyecek. Onu bilmiş olalım.
2: Şimdi bu ABD'yi test edildiğini şurada mı katılıyoruz? Tom Barak'ın açıklamalarından biraz önce ona da referans verdik ya. Arkadaşlarımız bir o açıklamayı da tekrar getirirlerse.
0: Peki yani şunu söyleyelim. Türkiye yani İsrail bir çılgınlık yaptı, iki çılgınlık yaptı diye... Hemen İsrail'le savaşa kalkışacak bir ülke değil. Ya Türkiye bir şeye karar verirse kendi stratejisiyle, kendi öngörüsüyle, kendi aklıyla planlar, programlar karar verir. Bir de bırakın hani analistleri, yabancı, yerli bir sürü insan şunu ifade ediyor. Bir savaşı İsrail başlatabilir. Buna çılgınlık deyin. Yani bizi Lübnan zannedebilir, Suriye zannedebilir, Filistin zannedebilir. Fakat İsrail başlattığı bir savaşı kendi bitiremez. Yani kusura bakmasınlar. Burada da şöyledir, yani irrasyonellik o kadar enteresan bir şey ki insanı sağlıklı düşünmedikten alıkoyuyor. Ben bu şeye de arz-ı mevut meselesine buyursun gelsinler diyorum. Hani varsa böyle bir emelleri. Ya İsrail 7 Ekim'den bir gün önceki kadar güçlü hiçbir zaman olmayacak. İsrail'in zirvede olduğu gün 7 Ekim öncesi gündür. Şöyledir, siz ahlakınızı kaybedersiniz, adaletinizi kaybedersiniz, insanlığı kaybedersiniz. Yaptığınız bütün hukuksuzluklardan dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nde aranıza mesafe girerse ya şöyle de değildir. Ya dünyanın en büyük ülkesi kıyamete kadar İsrail'in elinde zapturapt altına tuttuğu bir ülke olma şansı yoktur. Şeyleri bence küçümsemeyelim. ABD kamuoyundaki değişimi küçümsemeyelim. PEV araştırmanın yaptığı araştırmalarda şu soruyu soruyorlar. İsrail'e mi tarafsınız, Hamas'a mı tarafsınız? Yani hangisini destekliyorsunuz? Hamas diyenle bak şey değil, Filistin değil. Yani bir devlet adı da zikretmiyor. Doğrudan işte ABD'nin de İsrail'in de terör örgütü olarak gördüğü Hamas'tan bahsediyor. Ve halkın %25'i Hamas diyor. Gençler de bu %50'lerde. 25-40'ta neredeyse 40'larda bir oran. Tamam dedelerin tamamı İsrail yanlısı. Bu değişimi görmek lazım. Diğer taraftan da özellikle Demokrat Parti'de sosyalist adayların başta New York Belediye Başkanı'nın kazanmasını da küçümsememek lazım. Ve şöyle...
2: Bu arada o da hedeflerden...

0: O afişi görmüşsünüzdür Netanyahu seçim afişini.
1: Afişle bitirecektim.
0: Evet. Şimdi onu da arkadaşlar isterseniz o afişi görelim sonra.
1: Avrupa'daki sağ partiler seçime giriyorlar. Bir Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Almanya'da, Hollanda'da, başka ülkelerde. İngiltere'de bir Brexit tartışması oluyor. Yine Türkiye ve Erdoğan üzerinde mesele yürüyor. Son beyefendinin işte gördüğü şeyini.
0: İşte bu efendim Netanyahu'nun seçim afişi onların kazanmalarına izin vermeyin
1: aslında
0: diyor.
1: Bu...
0: Kimler var? Sizin de vurguladığınız gibi New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin bir fotoğrafı var. Çünkü biraz önce Ali Ağabey'in de söylediği gibi müthiş bir dönüşüm var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Aslında kendini sosyalist olarak tanımlayanlar şu an ön planda demokratlar arasında. Mamdani de öncülerinden biri hakikaten bunun. Giderek beğenisi de artıyor bu arada. Yine bir bakıyoruz ki işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını koyuyor. Bir yandan da Hamaney'in fotoğrafını koyuyor. Bir diğer yandan da
2: Vahidi.
0: Özür dilerim.
2: Vahidi.
0: Vahidi'nin, evet. Bir an aklıma gelmedi. Vahidi'nin fotoğrafını koyuyor aslında.
1: Bu şeyden önce, yani havaalanı saldırısından önce, bir hafta önce muhtemelen bir tweet atmıştım. Bu şeyi, afişi gördükten sonra. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızla karşı karşıya gelen çok kişi oldu. Çok enteresandır. Bu talih midir yoksa tarihin bir seyri midir? Kim karşı karşıya geldiyse doğal kaybeden konumuna geldi. Benim kaybedenler listesine doğrudan Netanyahu'yu yazabilirsiniz. Çünkü şeyden değil, yani Cumhurbaşkanımızla karşı karşıya kaldığı için değil. Cumhurbaşkanımızın adaletli, hakkaniyetli, mazlumdan yana, adaletten yana tavrı her zaman hem Türkiye'de hem dünyada takdir görmüştür. Burada da seçime kadar çılgınlık yapabilirler. Fakat şu, varsayalım ki seçimle alakası yok, bunların kalıcı stratejileri olsun.
0: Bu çılgınlıktan kasıt ne yani? Ne yapabilirler en fazla mesela?
1: Yani
0: 27
1: şöyle,
0: Ekim'de şu an İsrail'deki seçimler.
1: Birkaç noktayı daha bombalayabilirler. Sınır yakında işler yapabilirler. Fakat şunu bilsinler ki Suriye'nin nüfusu İsrail'in 3 katı olacak. Bugün olmazsa yarın bir sınır çatışması açtıkları zaman ne yapacaklar? Gelip Suriye'nin tamamını işgal mi edecekler? Ya da Gazze'de bu kadar sıkıştırılmış bir alanda 2 yılda başaramadıklarını acaba bir sınır çatışmasından başaracaklar? Ben şunu öngörüyorum. Türkiye hedeflerinde doğru bir şekilde ilerlemeye devam edecektir. Bir İtalyan siyaset bilimcinin çok güzel bir ifadesi var. Bu Fransa ile Türkiye Akdeniz'de bir karşı karşıya gelmişti. Bugüne kadar hangi Avrupa devleti Türkiye ile karşı karşıya geldiyse doğal kaybeden konumunda oldu. Ben bu tarihsel seyrin Türkiye'nin yükselişi üzerine bina edildiğini düşünüyorum. Şartlar da lehimize değişecek ve İsrail'in bu çılgınlıkları, ben biraz giderek İsrail'i Yunanistan'a benzetmeye başladım. Küçümsediğimizden değil ama Türkiye'nin o aldığı pozisyon karşısında Yunanistan'dan başka pozisyonlar olmayacak diye düşünüyorum.
3: Şunu ekleyeyim ya.
0: Avrupalılar
2: da İsrail'de böyle Türkiye karşıtlığını, yani bir yerden sonra sıkışıp kim şu anda İsrail'de Netanyahu inanılmaz sıkışmış durumda.
0: Evet, yargı meselesi de çok vahim hakikaten.
2: Bu kadar sıkıştığı bir ortamda.
4: Çetiler, ben soracağım ama merak ediyorum. İsrail bu saldırıyı yapmadan önce Amerika'ya bilgi verdi mi sence?
1: Bence vermem.
0: Şöyle Trump'ın haberi vardı diyor Axios'a konuşuyor şu anlar. Ama öncesinde mi var diyor, sonrasında mı haber verildi Trump'a, o belli değil. Yani Axios'un iddiası
4: böyle bir bölgesel saldırıyı yaptığında, hele Türkiye'yi de hedef alacak saldırı yaptı. Trump'a haber vermeden veya Washington'a haber vermeden.
2: Bence vermemiştir. Şöyle vermemiştir.
5: Ben de vermediğini düşünüyorum.
2: Şöyle vermemiştir. Amerika... İsrail uçakları zaten...
4: Ne kadar Amerikancı oldunuz ya hepiniz bir anda.
1: Yok şu anlamda.
5: Ya Amerika'nın şey olanın gerçeği söylüyor.
4: Sabahtan beri izliyorum.
3: Trump'ın bildiğine dair bir açıklama var zaten aslında.
4: Türkiye Bey'e ayırıyorum, İhsan Bey'e ayırıyorum. Ben bakıyorum
2: Amerikancılıkla
4: böyle.
2: Ya
5: hiçbir konuda anlaşılmıyor. Amerika ve
4: İsrail,
5: Amerika ve İsrail
4: dediğimiz iki haydut, iki faşist, iki diktatör devlet.
1: Amerikan yalnız olsa itikadımız bozulur ya.
4: Hayır.
1: İtikadımız karşıtı üzerine kurulur.
4: Bu iki devlet. Aslında iki devlet dediğimiz, ya şimdi bakalım şimdi bölgede.
2: Ben konuşmaya başlarken şöyle bir ifade kullandım. Bir dakika, ben bu parantezi.
4: Sen de çok iyi konuştun, harikaydın. Orada hiçbir şey yok. Ama İsrail'den Amerika'yı, Amerika'dan İsrail'i bağımsız düşünemezsin ve bu 100 yıl sonra
2: bağımsız
4: da böyle olacak.
2: Zaten.
4: Bu kavga sürecek zaten.
2: Bağımsız
4: yani bu emperyalizmle bir kavga. Yani bunu şimdi unutmayalım.
3: Öyle.
4: Yani Amerika'da Biden, işte demokratlar şöyle olmuş, sosyal medyada böyle olmuş. İşte İsrail'e karşı halklar ayağa kalkar. Halklar her zaman kalkacaktır. Ama yönetim, yönetimlerden bahsediyorum. Yöneten kim? hangi kuvvetler, hangi şirketler yönetiyor? Ya bu değişebilir.
6: Öyle bir şey yok hocam.
4: Ya şimdi
6: değişmiyor hocam. Değişmiyor yani.
5: Göreceksiniz.
3: Türkiye'nin,
4: Türkiye'nin bölgesel anlamda

0: güçlendiğini ve yükseldiğini görüyoruz zaten. Burada bir gerçeklik var. Bu bir gerçeklik. Ama burada bu saldırı Amerika'dan bağımsız bir saldırı olamaz. İsrail Amerika'ya haber vermeden bu saldırıyı yapmaz. Yapmamıştır.
1: O yüzden
0: Barak iyi polis kötü polis oynuyorlar şu anda. Ha. Burada bir sıkıntı yok bana göre. Şimdi biz bu Mekke anlaşmasını yapmışız biz 7 Ağustos'ta.
1: Ardından
0: bu mesaj değil mi?
2: Tabii tabii.
0: Terörsüz Türkiye tartışılacak çok yer olabilir ama İsrail operasyonlarını bozabilecek ve bir Kürdistan operasyonuna karşı duran bir hamle olarak oradaki Kürt kartı elinden alınmış bazı unsurların ve Amerika ve İsrail'in özellikle tespit bu. Devletin tespiti ve PKK tarafındaki yöneticilerin tespiti.
3: Bu arada Trump açıktan demişti Kürtler beklediğimiz gibi davranmadı diye. Orada
0: İran meselesine bakıyoruz. İran'da PEJAK harekete geçmemiş. Evet. Ellerinde silahları olmasına rağmen burada bir başka bir süreç yaşanmış. Ve İran'da Amerika ve İsrail yenilmiş. Yenilmiş bir taraftan da bir yenilgi var ortada. Yani İran'da bu kadar şey yapmamak lazım. Yani küçümsememek lazım. İran'da da yenilmiş durumda. Ve kim? Şimdi Filistin'de de
4: kim yenildi? Amerika mı yenildi? Evet. İran da yenildi. Hepsi yenildi. İki taraf da yenildi.
0: Neyse sen oradan bakabilirsin Türk milliyetçisi olarak Amerikan gibi gözle. Neyse. Yani Fars milliyetçisi de değil. Öyle bakabilirsin.
3: O halde siz şunu mu sanıyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e desteği her ne olursa olsun sürecektir.
0: Ya sürecek tabii ki. Bu tartışmasız. Zaten
5: bu tartışma bölgedeki kavga istikrar gibi geliyor bana yani. Hatice, gerçekten. Bunu tartışmak çok şey
6: olur. Söylediğine burada oturan hiç kimse hayır demez. Ya Amerika'nın şartsız ve koşulsuz olarak İsrail'e destek vereceği. Yani şu anda şöyle
1: o yüzden soruyu sormuştum.
6: Biz bu konuları tartışacağız zaman zaman böyle kendi aramızda konuşuyoruz. Amerika İsrail yanlış yapsa da arkasında durur.
1: Evet, tabii.
6: Yanlış yapsa da yani o bombalar bizim yakınımızda bir yere düşseydi yani hemen gümrüğün ağzındaki bir yere düşseydi Amerika arkasında duracaktı.
5: Ama zaten
6: ama buradaki soru şu.
5: Orası aslında
4: İsrail ama içeri duramıyor.
6: İsrail uçakları devamlı Suriye'nin hava sahasında. Yani aslında, ilk defa o gün hava sahasında değil.
5: Ama Çetin abi şöyle bir şey var. O üs aslında Türkiye toprağı sayılır. Şimdi bak Türk üssü tam şu anda Türk askeri yok. Ama Türk askerinin konuşlandığı bir üstü.
6: Doğal olarak, Türk askeri yoktu orada. Türk askerleri orada Suriye ordusuna hava kuvvetlerine eğitim vermek üzere orada bir planlama yapıyordu.
5: Sonuçta bunu neye hedef alarak yapıyor? Türkiye'ye hedef alarak yapıyor. Ve diyor ki ben burayı vurduğum zaman Türkiye'yi vurmuş sayıyorum diyor. Niye o zaman Tom Barak açıklama yapıyor? Diyor ki Türkiye'den izinsiz, Türkiye'ye haber vermeden, bize söylemeden bunu yapamazsınız diyor.
6: Evet.
5: O yüzden Tom Barak da doğru çift yani Amerika'nın iyi polis kötü polis oynaması burada Türkiye kimle karşı karşıya kalacak? İsrail'de veya Suriye'de. İsrail'e karşı karşıya geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Peki Amerika o zaman kimden yana taraf olacak? Şimdi, Türkiye'den yani yana taraf olacak. Mesele şöyle şey taraf olma değil. Ama Türkiye ile beraber burada, hiçbir zaman hareket etmez
6: burada,
5: bölgede.
6: Burada bir şey daha söyleyeyim. Ondan sonra İhsan abi yorumlarını özellikle merak ediyorum. Şimdi 10 yıl önce böyle bir durumla karşılaşsaydık 10 yıl önce. Ben başka bir yorum yapardım. 10 yıl önce böyle bir durumla karşılaşsaydık.
5: Bugün
6: farklı bir yorum yapayım sana. İsrail böyle bir şey kalkışırsa ve Türkiye şu an isterse Lübnan dahil olmak üzere, Dürziler dahil olmak üzere. Bak daha böyle açık parantez açmadan söyleyeyim. Türkiye'nin sahada harekete geçireceği tam 17 tane farklı grup var. Buna Kürtler de dahil olmak üzere.
5: Tabii,
6: yani 17 tane paramiliter gücü İsrail'in sınırına dökebilecek durumdasın. Yani Türkiye şu anda bu güce sahip.
2: Ben
6: sahip.
2: De
6: Suriye sahasından Lübnan sahasına bak Hizbullah hariç. Türkiye'nin Hizbullah'la hiçbir zaman yıldızları barışmadı. Hiçbir zaman da ilişkiye girmedi. Nasrallah öldüğü zaman da hiçbir zaman öyle bir şey girmedi. Ama Lübnan dahil, Dürziler dahil. Bakın Dürziler lideri kaç sefer Ankara'ya geldi. O görüşmeler sizce şey miydi? Yani gel bizim çayımızı çorbamızı iç değil. Türkiye şu anda sahadaki 17 tane farklı grubu, buna Kürtler de dahil olmak üzere İsrail sınırına getirebilecek durumda.
2: Son 4-5 yılın bir analizini yapmış olalım.
5: Bizim için olumlu ve güzel bir gelişme.
3: Bu arada siz o analize geçmeden önce
6: İsrail de bunun farkında. Bu arada biz bunu söylüyoruz ama İsrail de bunun farkında.
3: Az önce Aytunç Bey dedi ya şimdi Mekke Anlaşması'na bir referans verdi. Terörsüz Türkiye sürecine bir referans verdi. Öncesinde yaşananlar. Şimdi yakın tarihe bir bakalım. Yani bu hadiselerden önce yakın tarihte neler yaşandı? Hatırlarsınız bir hafta 10 gün kadar önce Nuh Yılmaz Büyükelçi bir açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Emevi Camii'nde namaz kılmıştı.

0: almak istiyor diye. Hatta görüntüsü de var arkadaşlar, bir onu da paylaşalım.
1: Sene sonuna kadar gidebilir.
0: Sene sonuna kadar gidebilir. Yani biz bir yıl içinde aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye gitmesini bekliyorduk, öyle değil mi? Şimdi bir kez daha onu hatırlatalım. Yani yakın zamanda biz neler yaşadık da üzerine böyle bir aslında provokatif eylem yaşandı. Dinleyelim.
2: Bu yıl bitmeden Sayın Cumhurbaşkanımızı inşallah Şam'da göreceğiz. Emevi Camii'nde göreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı şarayla, kol kola, el ele iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin ne kadar güçlü olduğunu dünyaya gösterebilecekleri bir anın fotoğrafını hep beraber görmüş olacağız. Bu yıl bitmeden...
0: Diyor ki gelecek yani Cumhurbaşkanı Şam'a. Şimdi bu şekilde bir açıklama yaptı. Emevi Camii'nde namaz kılmak da malumunuz yani önemli bir mesaj bir yandan
3: son
0: da.
3: 4-5 yılı analiz edecek olursak hatırlayın, İsrail Somaliland'ı devlet olarak tanıdı. Hemen akabinde Ürdün'de toplanan 20'ye yakın İslam ülkesi Dışişleri Bakanlığı bunu kınadı. Diğer taraftan Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır daha çok etkin olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Somali'deki

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı, Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmeleri 2 saat boyunca sizlerle paylaşacağız. Gelişmelere bakmadan önce günün öne çıkan gelişmelerine birlikte göz atalım. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Ekim ayında mecliste izleme komisyonu kurulacak. Beştepe himayesindeki süreç kurulunda günün öne çıkan gelişmelerine birlikte göz atalım. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Ekim ayında mecliste izleme komisyonu kurulacak. Beştepe himayesindeki süreç kurulunda da alt komisyonlar oluşturulacak. Bir yandan da DEM Parti İmralı'ya yeni bir ziyaret yapacak. Bundan sonraki yol haritası tüm detaylarıyla gece raporunda olacak. İsrail'in Suriye'deki üs saldırısının yankıları da devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da kınama geldi. Bakanlık kaynakları üsse Türk askerinin bulunduğu iddialarını reddetti. İsrail Türkiye ile gerilimi neden tırmandırmak istiyor? Konuklarımız olacak. Tüm detayları bu konuyu da konuşacağız. Yeni partide kongre sürecine ilişkin takvim de belirlendi. İl ve ilçe seçimleri 27 Ekim'e kadar tamamlanacak. Partinin genel merkezi 30 Ağustos'ta açılacak. İlk kurultay tarihi ise kongreler sonrası özel başkanlığında yapılacak. Parti meclisinde belirlenmiş olacak. Günün öne çıkan gelişmeleri böyleydi. Hızlıca gece raporuna başlayalım. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Ekim ayında mecliste izleme komisyonu kurulacak. Beştepe himayesindeki süreç kurulunda da alt komisyonlar oluşturulacak. Bir yandan da DEM Parti İmralı'ya yeni bir ziyaret yapacak. Bundan sonraki yol haritasına ilişkin ayrıntılara bakalım.
1: Hem Beştepe'de hem de mecliste silah bırakmanın takibine yönelik hazırlıklar hızlanacak. Ekim ayında mecliste izleme komisyonu kurulacak. Süreç kurulu da alt komisyonlar oluşturulacak. Çerçeve yasada yer alan düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve örgütün silah bırakma sürecinin takip edilmesi için belirlenen mekanizmalar çalışmalarını başlatıyor. Mecliste izleme ve irtibat komisyonu yeni yasama döneminin başlamasının ardından Ekim ayında kurulacak. Ekim'in ikinci ya da üçüncü haftasında komisyonun oluşturulması planlanıyor.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz.
1: Başkanlığındaki süreç kurulunun da 24 Ağustos Pazartesi günü yapacağı toplantıda alt komisyonlarını belirlemesi bekleniyor. Bakanlık, kurum ve kuruluşların temsilcileriyle gerekli görülen kişiler de toplantılara davet edilecek. Alt komisyonlarda sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin de dinlenmesi öngörülüyor.
3: Sizleri şahsım ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına
1: kurulacak alt komisyonlarda örgüt mensuplarının sivil hayata entegrasyonu ve rehabilitasyonu gibi başlıklar ele alınacak. Süreç kurulu yaptığı çalışmalara ilişkin mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonunu bilgilendirecek. Hazırlıklar sürerken DEM Parti'nin de İmralı'ya yeni bir ziyaret yapması bekleniyor. Heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol yer alacak. Ziyarette süreç kurulu ve mecliste kurulacak komisyona dair değerlendirmeler yapılacak. İmralı'ya son ziyaret 2 Ağustos'ta yapılmıştı. Bu ziyaret öncesinde DEM Parti heyetinden Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Heyet üyeleri süreçte Öcalan'ın birinci rolünü örgütün silahsızlanmasını taahhüt ifadeleriyle tanımladı. Ayrıca DEM Parti eş genel başkanlarının İmralı'ya gitmek için bir çalışmanın söz konusu olduğu belirtildi.
0: CHP Yüksek Disiplin Kurulu 81 dosyayı görüştü. O dosyalar arasında kesin ihraç istemiyle tedbirli şekilde disipline sevk edilen ancak yakın zamanda istifa edip yeni partiye katılan milletvekilleri de vardı. 9 milletvekilinin hukuki durumlarının netleştirilmesi için bir komisyon kuruldu.
1: 81 dosya görüşüldü. Üyelikleri askıdayken yeni partiye katılan 9 milletvekili için komisyon kuruldu. CHP Disiplin Kurulu 3 saat süren bir toplantı yaptı. Daha önce kesin ihraç istemiyle tedbirli bir şekilde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen ancak yakın zamanda CHP'den istifa edip yeni partiye katılan 9 milletvekilinin durumu ele alındı. 9 milletvekilinden bazıları istifa dilekçelerini genel merkeze göndermedi. Bu durumun görüşülmesi için muhakkik heyeti belirlenirken bu kişiler hakkında kararın bir sonraki toplantıda verilmesi kararlaştırıldı. Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkındaki sevk dosyasının henüz Yüksek Disiplin Kurulu'na ulaşmadığı belirtildi. Bu nedenle Merkez Yönetim Kurulu kararının görüşülmediği ifade edildi.

0: Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkındaki dosyada incelemenin tamamlanabilmesi amacıyla erteleme kararı verildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun bir sonraki toplantısı 18 Eylül'de yapılacak.
1: Yeni partide kongre sürecine ilişkin takvim belirlendi. İl ve ilçe seçimleri 27 Ekim'e kadar tamamlanacak. Partinin genel merkezi 30 Ağustos'ta açılacak. İlk kurultay tarihi ise kongreler sonrası özel başkanlığında yapılacak parti meclisinde belirlenecek.
0: İl ve ilçe kongreleri, genel merkezin açılışı, kurultay tarihi, yeni partide kongre takvimi belli oldu. Kongre süreci 22 Ağustos'ta başlayacak. Üye çizelgeleri 26 Ağustos'ta il ve ilçe başkanlıklarında askıya çıkarılacak ve itiraz süresi başlamış olacak. Partinin ilçe seçimleri 12 Eylül'de, il seçimleri ise 18 Ekim'de gerçekleştirilecek. 27 Ekim'e kadar il ve ilçe kongreleri tamamlanacak. Partiye 26 Ağustos tarihine kadar üye olanlar devam eden kongre süreçlerinde oy kullanabilecek.
2: Yeni parti genel merkezindeki çalışmalar sürüyor. Partinin 30 Ağustos'taki açılacak genel merkez binasındaki hazırlıklar da sona gelindi. Açılış törenine Genel Başkan Özgür Özel de katılacak.
0: Genel merkezin açılışı ve kongrelerin bitimiyle birlikte parti meclisi Özgür Özel başkanlığında toplanacak. Parti meclisinde ilk büyük genel kurul ve kurultayın yapılacağı tarih belirlenecek.
1: İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlediği saldırıya tepkiler sürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail'in iddiasının aksine vurulan üssün boş olduğunu söyledi. ABD Başkanı Trump ise saldırıyla ilgili bilgilendirildiğini belirtti. Bilgilendirmenin saldırıdan önce mi yoksa sonra mı yapıldıysa bilinmiyor.
0: İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına hem İsrail'de hem de Suriye'de tepkiler sürüyor. Suriye, İsrail'in iddialarını reddediyor. İsrail, İdlib'in doğusunda bulunan Ebu Zuhur askeri hava üssüne saldırı düzenlemiş, saldırıya Türk askerlerinin Halep yakınlarındaki bir hava üssüne konuşlanmasına izin verildiği iddiası gerekçe gösterilmişti. İsrail Başbakanı Netanyahu o iddiayı yineledi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios'a konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail'in boş üssü vurduğunu belirtti. Burada bir Türk üssü kurma veya bölgeye Türk güçleri konuşlandırma niyeti yoktur dedi. Axios'un haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da İsrail'in saldırısı hakkında bilgilendirildi. Bilgilendirmenin saldırıdan önce mi yoksa sonra mı yapıldığı konusunda yorum yapmayan Trump, bu konuda konuşamam dedi. İsrail muhalefeti ise saldırıya tepkili. Demokratlar Partisi lideri Golan, Netanyahu'nun küstah ve tehlikeli bir hamle yaptığını söyledi. Eski İsrail Başbakanı Barak da Netanyahu'nun Türkiye ile gerilimi kasıtlı olarak tırmandırdığını savundu. Ankara ile çözülemeyecek stratejik bir sorun bulunmadığını belirtti. İsrail, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye genelinde saldırılarını genişletmişti.
1: Milli Savunma Bakanı haftalık bilgilendirme toplantısını Teknofest Mavi Vatan kapsamında Gölcük'te düzenledi. İsrail'in Suriye'deki son saldırısı için kabul edilemez ifadeleri kullanılırken, saldırının bölgesel istikrarsızlığa daha da derinleştirdiği ifade edildi.
3: İsrail'in komşu ülkelere yönelik askeri müdahalelerinin olağan ve kabul edilebilir olduğu yönünde bir algının yerleşmesine kesinlikle müsaade edilmemelidir.
0: Suriye'deki saldırı için kabul edilemez ifadeleri kullanıldı. İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef aldığı vurgulandı.
3: İsrail'in Gazze planını reddetmesi ve bölgedeki saldırılarını sürdürmesi bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirmektedir. İsrail, Suriye'ye yönelik son saldırılarıyla da bu ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini hedef almaktadır.
0: Teknofest Mavi Vatan Kocaeli Gölcük'te başladı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı da aynı alanda TCG Koçhisar'da yapıldı. İsrail'in Suriye'deki Ebu Ez-Zuhur hava üssüne düzenlediği saldırıda üste Türk askerinin bulunmadığı belirtildi.
4: Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırıların kabul edilemez olduğunu her

0: fırsatta vurguluyoruz. İsrail'in Suriye'deki Ebu Ez-Zuhur hava üstüne gerçekleştirdiği saldırısı öncesinde veya saldırı esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığını ifade ediyoruz.
1: Uluslararası toplumun İsrail'e karşı caydırıcı tedbirler alması gerektiğinin de altı çizildi.
2: Uluslararası toplumun da İsrail'in bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden eylemleri karşısında uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkarak daha somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.
1: Bakanlık, Yunanistan'ın Ege Denizi'ni kapsayacak şekilde ilan ettiği yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesinin de yakından takip edildiğini belirtti.
0: Söz konusu düzenleme, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil olmak üzere, ülkemiz açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmamakta ve tutumumuzu etkilememektedir. Ülkemiz, Ege Denizi'ndeki hak, alaka ve menfaatlerini uluslararası hukuk çerçevesinde koruma konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. Türkiye, bölgede barış, istikrar ve işbirliğinin geliştirilmesinden yanadır.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Netanyahu gibi figüranların bölgemizdeki barış ve istikrarı baltalama oyunlarına gelmeyecek kadar tecrübe sahibiyiz dedi.
1: İsrail Başbakanı'nın Türkiye'ye ve Suriye'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi. Netanyahu gibi figüranların oyunlarına gelmeyiz dedi.
4: Netanyahu'nun verdiği bir mülakatta Türkiye ve Suriye'ye yönelik dile getirdiği tehdit ve yalanlar, İsrail Başbakanı'nın artmakta olan uluslararası yalnızlığının, siyasi korkularının ve hezeyanlarının yeni bir yansımasıdır. Netanyahu gibi figüranların bölgemizdeki barış ve istikrarı baltalama oyunlarına gelmeyecek kadar da tecrübe sahibiyiz. Netanyahu'nun hayali tehditler ve düşmanlar üreterek uluslararası kamuoyunu yanıltma çabaları artık herhangi bir etki yaratmamaktadır.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Anadolu Ajansı'na Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. İsrail'de yapılacak seçimler nedeniyle Netanyahu'nun akıl dışı bir tutum sergilediğini ifade etti.
4: İsrail Başbakanı bu akıl dışı tutuma, yaklaşan seçimler iç politik kaygı ve korkuları nedeniyle sarılmıştır. Türkiye düşmanlığını siyasi anlamda bir can simidi olarak görmektedir. Netanyahu'nun yaptığı büyük hata, İsrail kamuoyunun da gündemindedir. İsrail muhalefeti sık sık Netanyahu'nun Türkiye karşıtı söylemlerini sorumsuzca, aşırı ve aptalca bulduklarını, toplumda kaygıya neden olduğunu dile getirmektedir.
1: Duran, soykırımcı Netanyahu'nun istikrarsızlaştırıcı faaliyetleriyle mücadele etmeye devam edileceğine vurgu yaptı. Suriye başta olmak üzere bölgemizde barışçı politika izleyen tüm devletlerin yanında durmaya devam edeceğiz dedi.
3: İsrail'in Suriye'deki üs saldırısının yankıları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da kınama geldi. Bakanlık kaynakları üste Türk askerinin bulunduğu iddialarını reddetti. İsrail Türkiye ile gerilimi neden tırmandırmak istiyor? Netanyahu yönetiminin hedefi ne? Türkiye ile gerilim Netanyahu'ya seçim kazandırır mı? Bu konuyu konuşacağız. Bu saat diliminde yayın konuğumuz Orsam Akademik Direktörü Profesör Doktor Veysel Kurt bizlerle birlikte. Veysel Bey, iyi geceler, yayınımıza hoş geldiniz.
5: İyi geceler Ahmet Bey, iyi yayınlar.
3: Çok teşekkür ediyorum. Tabii Ebu Zuhur hava üssüne saldırıyla Netanyahu Türkiye'ye doğrudan mesaj verdik açıklaması yaptı ve Türkiye'yi doğrudan hedef alarak adeta bir kez daha ateşle oynadığını tüm dünyaya gösterdi. Ancak Türkiye stratejik sabır tutumunu değiştirmeyerek sağduyulu bir yol izliyor. Yine de bir Mossad izi de görülüyor bu saldırıda. Zira hava üstüne saldırının gerekçesi olarak İsrail istihbaratı Türkiye'nin bazı bölgelerde çok etkin olduğunu rapor etti. Bu saldırıyı ya da doğrudan hedef almayı 27 Ekim'de yapılacak parlamento seçimine bağlamak sizce sahadaki gerçekliklere kadar örtüşüyor?
5: Tabii ki bir parça örtüştüğünü ifade etmemiz mümkün Ahmet Bey. Çünkü Netanyahu'nun içeride popülaritesi gittikçe kayboluyor. 2023 seçimlerinde 32 milletvekili çıkarmıştı mesela Netanyahu'nun partisi. Bu seçimde ise en iyi ihtimalle 24 ki 20'ye kadar düşebileceği de anketlerden anlaşılan bir sonuç. Dolayısıyla Netanyahu'nun güvenlik meselelerini abartarak ve özellikle sürekli yeni düşmanlar üreterek bu düşmanlarla ancak kendisinin başbakanlığı veyahut da kuracağı hükümette mücadele edebileceğine dönük bir argümanı işlemeye çalışıyor. Ve sürekli dediğim gibi bölgede bazen hakikaten İsrail'in çatışma halinde olduğu fakat çoğu zaman da daha fiktif, daha böyle hayali düşmanlar üreterek Netanyahu ayakta kalmayı

0: çalışıyor. Dediğim gibi özellikle önümüzdeki seçimlerde bunu kullanışlı bir aparat olarak gördüğünü ifade edebiliriz. Şimdi bu mesele aslında bir tarafıyla da katmanlı bir mesele. Şöyle ki, evet, saldırılar egemen bir devlet olan Suriye'ye karşı yapıldı. Öncelikle bunu vurgulamak lazım. Fakat Netanyahu'nun ısrarla bu saldırılar gerçekleştikten sonra Türkiye'nin olası bir tehdit olabileceğine yönelik açıklamaları bir şekilde, tırnak içerisinde söyleyelim, Türkiye'yi mindere çekme girişimlerinin bir girişimi olarak da okunabilir. Yani Türkiye ile yaşanacak olası küçük çatışmalar Netanyahu'nun kendisine muhtemelen içeride kullanabileceği bir şey sağlayacak, bir araç sağlayacak. Fakat Türkiye'nin bu konudaki dikkati, rikkati ve tabii ki Netanyahu'nun ucuz oyunlarının ne anlama geldiğine yönelik tecrübesi Netanyahu'ya bu fırsatı vermedi ve bence vermeyecekti. Fakat bir tarafıyla da elbette Türkiye'nin ben bu süreci dikkatle izlemeye devam edeceğini ifade edebiliriz. Yani evet, Suriye'ye yönelik gerçekleşti. Fakat işte Türkiye'yi tehdit olarak gördükleri için bu saldırıları gerçekleştirdiklerini ifade etmeleri, dediğim gibi, bir şekilde Türkiye'yi mindere çekmenin bir çabası. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması, az önce siz de ekranlardan verdiniz, oldukça olgun ve oldukça dikkatli ve önemli noktalara temas eden bir açıklama aslında. Bu saldırılarda tabii ki üstte herhangi bir Türk askeri yoktu, herhangi bir Türk, hatta Suriyeli de herhangi bir zarar görmedi.
1: Evet, boş olduğu
0: fakat yine de boş bir üs, yani dolayısıyla aslında İsrail'in bütün iddialarında yalan ve boş olduğu ortaya çıkıyor bu noktada. Fakat Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında özellikle İsrail'in Suriye'yi istikrarsızlaştırmaya dönük çabalarına da dikkat çekiliyor, dikkat ederseniz. Ve dolayısıyla Suriye'nin istikrarsızlaşması demek başlı başına aslında Türkiye için potansiyel tehditler üretebilecek bir durum. Haliyle doğrudan Türkiye hedef alınmamış olsa bile veyahut da Netanyahu o hayali düşman bağlamında Türkiye'yi dile getirmese bile Suriye'ye yönelik her türlü saldırı, her türlü istikrarsızlaştırıcı faaliyet Türkiye'nin dikkatle izleyeceği bir durumdur diye düşünüyorum.
1: Evet, İsrail muhalefetinden de saldırıya karşı tepkiler var. İsrail eski başbakanı Ehud Barak, Netanyahu'nun Türkiye'ye karşı bilinçli gerilim oluşturmasını sorumsuz ve aptalca olarak yorumladı. Hatta halkta seçimlerin zamanında yapılamaması noktasında kaygı olduğunu da ifade etti ve ekledi. Türkiye Esad'ın Suriye'si değildir. Özellikle bunun altını çizmek lazım. Hem halkın beklentileri hem muhalefetin tepkilerine bakacak olursak, Ehud Barak'ın ifadesiyle Netanyahu bu çılgınca adımları atmaktan vazgeçecek mi, yoksa gerilimi tırmandırmayı tercih eder mi sizce?
0: Yani dediğim gibi aslında Türkiye ona beklediği fırsatı vermedi veyahut da Suriye de aslında vermedi. Çünkü Netanyahu'nun beklentisi en azından ufak bir karşılığı içerideki kamuoyun nezdinde büyütmek ve dolayısıyla daha yeni, daha büyük bir tırnak içerisinde düşmanla karşı karşıya olduklarını yönelik bir söylem hazırlığı içerisindeydi. Fakat bu hazırlığı boşa çıktı. Ve Ehud Barak'ın aslında dikkat çektiği nokta, ki Ehud Barak daha önce İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail Başbakanlığı yapmış bir isim ve hatta Gazze'ye yönelik, Filistin'e yönelik çeşitli önemli saldırı süreçlerinin altında imzası olan bir isim. Buna rağmen Netanyahu'yu bu kadar üst perdeden eleştirilmesi ve gerçekten de kritik noktaları dikkate alarak eleştirmesinin ben önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü İsrail içerisinden böyle bir itirazın gelmiş olması, İsrail'in güvenliğini Netanyahu'nun kendi siyasi çıkarları için kullandığını ve hatta İsrail'in güvenliğini bu anlamda hiçe saydığına yönelik bir ne diyelim, bir ifade olarak değerlendirilebilir. Bu eleştirinin içeriden ve hiç de böyle Türkiye yanlısı veyahut da Filistin yanlısı olarak değerlendirilemeyecek bir isimden gelmiş olması bu anlamda dikkate değer. Fakat sizin sorunuz bağlamında, yani Netanyahu aradığı fırsatı bulacak mı? Bence bulamayacak. Fakat tabii ki eğer Netanyahu başbakanlığında İsrail güvenlik birimleri, İsrail kuvvetleri gerçekten Türkiye'nin güvenliğini tehlikeye atacak adımlar atmaya devam ederlerse, Bu artık İsrail'in bir iç meselesi, İsrail seçimlerinin bir manivelası değil, Türkiye'nin güvenliği anlamına, Türkiye'nin güvenliğine yönelik bir tehdit olarak anlamına gelecek. Ve tabii ki bu çaptaki bir saldırı, bu çaptaki olası bir saldırı diyelim, olası bir hamlenin de karşılıksız kalacağını da düşünmemek gerekiyor.
1: Evet, Veysel Hocam, Türkiye'nin Suriye'deki varlığını da sormak istiyorum. Geçici bir varlık olmadığı, en azından askeri ve diplomatik olarak yapılan anlaşmalar ve temaslarla da görmek pek mümkün. Yani özellikle Türkiye'nin güvenliği için Suriye'de birçok Türk unsurunun bulunması sizce neden gerekti?
0: Bu durum aslında bir tarafıyla 15 yıllık geriye doğru bir zaman dilimine yayılan bir durum. Yani devrim süreci. Fakat devrim sonrasında artık çok daha kritik bir noktaya geldi Ahmet Bey, sizin de ifade ettiğiniz üzere. Çünkü Suriye'nin yeniden bir iç savaşa sürüklenmesi, Allah korusun, sadece Suriye için değil Türkiye için de çok önemli tehditler yaratma potansiyeline sahip bir durum. Ve haliyle Suriye'de istikrarın sağlanması aslında bir anlamda Türkiye'nin güvenliği demek. Ve bunun sağlanması için de Türkiye'nin tabii ki elindeki bütün imkanları, özellikle güvenliğin sağlanması noktasındaki imkanları değerlendirmesi de tabii ki söz konusu olacak. Ve dikkat ederseniz bunu Suriye hükümetiyle, yani meşru Suriye hükümetiyle yapılan anlaşmalar çerçevesinde Türk askeri ve diğer Türk güvenlik birimleri Suriye topraklarında bulunuyorlar. Suriye'de bir kapasite inşa faaliyetleri devam ediyor. Yani hem Suriye ordusu, Suriye polisi, istihbaratına yönelik kapasite artırma eğitimlerinden tutun da ordunun yeniden yapılandırılması noktasında Türkiye'nin hala devam eden ve ileride de devam etmesini beklediğimiz ciddi katkıları var. Yani Türkiye'deki Suriye varlığı yalnızca basit bir Türkiye'nin kendi güvenliği açısı, güvenliğini sağlama veyahut da olası tehditlere müdahale etmek için değil, sadece Suriye'nin kendisi ve Suriye istikrarının kendisi için aslında Türkiye orada ve orada kalmaya da devam edecek. Çünkü özellikle geçtiğimiz aylarda Süveyde'de yaşanan olaylardan sonra hatırlarsanız Türkiye ile Suriye arasında kapsamlı bir güvenlik işbirliği anlaşması imzalanmıştı. Dolayısıyla Türkiye'nin Suriye'de bulunmuş olması İsrail ister tehdit olarak algılasın, ister başka bir şey olarak algılasın, bu Türkiye ile Suriye hükümetleri arasında imzalanmış meşru anlaşmayla devam eden ve devam edecek olan bir durum.
1: Evet, Türkiye elbette bu saldırı... Buyurun, buyurun hocam.
0: Bunu ifade edeyim müsaadenizle.
1: Buyurun.
0: Yani İsrail'in açıklamalarına baktığımızda dikkat ederseniz sürekli işte hatta olmayan tehditleri bile tehditmiş gibi görüyor. Ve bu bakış açısından büyük saldırılar düzenlemeyi bile kendinde hak görüyor. Yani aslında öncelikle sorgulamamız gereken durum bu. Peki yarın başka bir aktör, bunun Türkiye olmasına gerek yok. Herhangi bir ülke ismi zikretmeyelim yanlış anlaşılmaması için. Benzer bir tavrı mesela İsrail'e karşı takındığında İsrail'in buna karşı çıkma hakkı söz konusu olacak mı? Elbette ki olmayacak. Çünkü İsrail fiili durumlar yaratıyor ve bu fiili durumların sadece kendisi tarafından kullanılabileceğine dair bir şımarıklık, bir aymazlık ve kendisini bu kadar üste konumlandıran bir kendini ayrıcalıklı konumda görüyor. Fakat yeniden ifade edeyim müsaadenizle, başka bir aktör aynı gerekçelerle İsrail'e karşı benzer hamlelerde bulunduğunda, dediğim gibi bunun Türkiye olmasına gerek yok, bir aktör ismi de zikretmeyelim. İsrail'in buna itiraz etme hakkı da olmayacak aslında. Dolayısıyla bu tür adımlarla İsrail yakın ve orta gelecekte aslında kendi güvenliğinin altını oyan bir anlayış inşa ettiğini ifade etmemiz de mümkün.
1: Evet, özellikle son 3 yılına İsrail'in baktığımızda da dünya kamuoyunun baskısına rağmen uluslararası hukuk bir türlü İsrail adına da devreye girmedi. Hocam son olarak tabii açıklamaları da sormak istiyorum. Türkiye'den tepkiler de var. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında İsrail'in Suriye'deki son saldırısı için bölgesel istikrarsızlık vurgusu yaptı ve daha da derinleştirilebilir ifadesi kullanıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'da Netanyahu gibi figüranların bölgemizdeki barış ve istikrarı baltalama oyunlarına gelmeyecek kadar tecrübe sahibiyiz ifadelerini kullandı. Türkiye'nin tutumunu, bu stratejik sabrı da sormak istiyorum son olarak.
0: Önemli açıklamalar hakikaten. Hem Milli Savunma Bakanlığı hem İletişim Başkanı'nın yaptığı açıklamalar. Çünkü şöyle bir durum oldu Ahmet Bey. Yani özellikle saldırılar gerçekleştikten...

0: birkaç saat sonra çeşitli bilgiler dolaşıma girdi ve neredeyse bütün bu yorumlar bu bilgiler üzerinden inşa edildi. Yani mesela saldırı gerçekleşmeden hemen önce orada bir Türk askeri heyetinin olduğunu gibi şeklindeki bilgiler. Fakat bunların yalanlanması önemliydi mesela. İkincisi sanki İsrail'in daha doğrusu Netanyahu'nun bu saldırılarla az önce dediğim gibi yani Türkiye'yi tahrik ederek ve kendi iç kamuoyuna satacağı bir durum yaratmaya dönük bir girişimdi bir boyutuyla az önce konuştuğumuz üzere. Dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamaları bunu bu saldırıları ve bu saldırılar etrafında ortaya çıkan yalan yanlış bilgilerin yerli yerine oturtulması noktasında oldukça kritik. Fakat bir taraftan da aslında Milli Savunma Bakanlığı bir çizgi çiziyor. O da şu, özellikle Türkiye'nin güvenliğini riske atacak ve bölgesel istikrarı da tehdit etmeye dönük adımların da bir iç kamuoyu malzemesi olarak da artık yorumlanamayacağı, bunların derinleşmesi, bunların genişlemesi durumunda da bunun gözden kaçırılamayacağına işaret etmesi önemliydi. Kaldı ki Türkiye'nin hani bölgesel istikrar ve güvenliğe ilişkin vizyonu ve attığı adımlara baktığında herhangi bir tehdide işaret etmeden daha yapıcı bağlamda en son mesela Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalandığını hatırlatalım. Orada herhangi bir mesela devlet düşman olarak gösterilmedi, tehdit olarak gösterilmedi. Sadece bölgesel güvenlik ve istikrarının sağlanmasına vurgu yapıldı ve bu vizyonu paylaşan herkese de kapının açık olduğu ifade edildi. Dolayısıyla bu oluşturulan vizyona bir halel gelmemesi ve buna karşı oluşacak adımların da dikkatle izleneceğine yönelik bir açıklama. İletişim Başkanı'nın da açıklaması bu anlamda tamamlayıcı bir niteliğe sahip Sayın Burhanettin Duran'ın. Çünkü Sayın Duran da açıklamasında Netanyahu'nun tam da kendi istediği gibi Türkiye'yi tahrik edecek, Türkiye veyahut da Suriye'den İsrail'e karşı bir cevap gelmesini ve bunu iç politikada kullanabileceğine işaret ediyor. Üstü kapalı ifadelerle de olsa. Fakat Türkiye'nin bu oyuna gelmeyeceğini ve ancak ulusal güvenliğimizi tehdit eder boyuta geldiğinde de sessiz kalanamayacağının bir işareti olarak okunabilir bu açıklamalar.
1: Evet, İsrail'in Suriye'de bulunan Ebu Zuhur hava üssüne saldırısını ve bu saldırının bölgemize olan etkilerini bu saat diliminde Orsam Akademik Direktörü Profesör Doktor Veysel Kurt hocamızla birlikte değerlendirdik. Veysel hocam, değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyor, iyi geceler diliyor.
0: İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Konuğumuzu uğurlarken diğer gelişmelere bakalım. ABD Başkanı Trump'ın İran'a ekonomik yaptırım operasyonu başlattığını söylemesinin ardından Hazine Bakanı Bessent da açıklamalarda bulundu. Bessent, tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacağız dedi. İran'sa yaptırım kararını ekonomik terörizm olarak niteledi.
2: ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran rejimini çökerteceğiz dedi. İran'a yönelik yeni yaptırımları yürürlüğe soktu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı ekonomik operasyon ilan etmişti. Bessent, durumla ilgili pazartesi günü basın toplantısı düzenleyeceklerini söyledi. Tarihteki en sert yaptırımları uygulayacağız dedi. Venezuela ve Küba'da yaptırımların işe yaradığını belirtti. İran'da da işe yarayacak. Bu rejimi çökerteceğiz ifadelerini kullandı. ABD'li bakan bunun dünya tarihindeki koordine edilmiş en büyük ekonomik izolasyon olacağını kaydetti. Diğer ülkeleri ise İran'la iş yapmama konusunda uyardı. Israr ederseniz tüm gücümüzle size karşı duracağız dedi. Bessent'in açıklamasının ardından Hazine Bakanlığı İran'a karşı yeni yaptırımları devreye soktu. İran Dışişleri Bakanlığı yeni ekonomik yaptırımları ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç şeklinde niteledi. ABD'nin yaptırım kararlarını 1953'te İran'da ABD ve İngiltere'nin müdahalesiyle gerçekleştirilen darbenin yıl dönümüne denk getirdiğine dikkat çekildi. Bunun Washington'ın İran halkına yönelik 73 yıllık düşmanlığının devamı niteliğinde olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca ABD ve İsrail'in son 1,5 yılda İran'a karşı yürüttüğü savaşların sonuçsuz kaldığı belirtildi. 1953'te ABD ve İngiltere'nin ortak operasyonuyla dönemin İran Başbakanı Muhammed Musaddık devrilmişti. Musaddık, İran petrolünü millileştirmesiyle tanınıyordu.
1: ABD ordusu askerleri görevde tutmak için sıra dışı bir teşviğe başvurdu. Georgia'daki bir

0: Tabur, sözleşmesini yeniyen askerlere merakla beklenen GTA 6 oyununun çıkış tarihinde 4 günlük özel izin vaat etti.
1: Orduda kal, sözleşmeni yenile, GTA 6 oynamak için 4 gün izni hak et. Amerikan ordusunun Georgia eyaletindeki Fort Stewart üssünde askerleri görevde tutmak için bulduğu yeni formülden bahsediyoruz. 9. Tugay İstihkam Taburu, 1 Ağustos'la 14 Kasım tarihleri arasında yeniden hizmet sözleşmesi imzalayan askerlere 4 günlük özel izin seçeneği sundu. Askerler bu izni GTA denilen Grand Theft Auto 6'nın piyasaya çıkış tarihine göre kullanabilecek. Amerikan video oyunu yayıncısı Rockstar Games ise oyunun PlayStation ve Xbox için 19 Kasım'da çıkacağını duyurdu. Teşvikten yararlanmak için askerlerin sözleşmelerini en az 2, en fazla 6 yıl uzatmaları gerekiyor. Şimdiye kadar şartları taşıyan 130 askerden 20'sinin GTA 6 izninin seçtiği bildirildi. Amerikan ordusunda personeli görevde tutmak için özel teşvikler yaygın bir uygulama. Komutanlar, askerler orduda kalsın diye bazı görevlerden muafiyet ve otopark ayrıcalığı gibi ödüller de sunuyor. Ancak bu kez ordunun dünyanın en çok beklenen oyunlarından birini teşvik olarak kullanması şimdiye kadarki en yaratıcı çözümler arasında.
0: İspanya'da yaklaşık 2 hafta önce zirveye çıkan göçmen akınının etkileri sürüyor. Kuzey Afrika'daki Ceuta'da kalan göçmenler için geçici barınaklar kuruldu. Kadın ve çocuklar için kurulan kampta ise sorumluluğu vatandaşlar üstlendi. Ayrıca İspanya hükümeti Ceuta'dan 500 çocuğun ana karaya alınması için çalışma başlattı.
1: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'daki göçmenlerin durumu belirsizliğini koruyor. Sahilde kalan göçmenler için geçici barınaklar kuruldu. Ayrıca Ceuta'ya geçen 500 çocuğun ana karaya kabul edilebileceği iddia edildi. İspanya Ceuta'da kalan göçmenler için harekete geçti. Sahilde derme çatma yapılarda konaklayan göçmenler için geçici barınaklar kuruldu. Barınakların 1800 kişi kapasiteli olduğu belirtildi. Polis göçmenleri buraya nakletmeye başladı. Ceuta'da kalan kadın ve çocuklar içinse vatandaşlar kamp kurdu. Bir spor sahasında kurulan kampta gönüllüler göçmenlere yardım ediyor. Ancak vatandaşlar hükümetten daha kalıcı bir çözüm bekliyor.
2: Onların daha iyi yerlere gönderilmesi ve bu kampın kaldırılması iyi bir haber olurdu. Burası büyük ölçüde mahalle derneği tarafından yönetiliyor. Ancak dernek üyeleri kendilerine düşmemesi gereken bir sorumluluğu üstlendikleri için bitkin düştü. Moraller düşük, yer harap durumda. Acil bir değişiklik gerekiyor.
1: İspanya basını Ceuta'ya düzensiz bir şekilde geçen çocukların ana karaya gelebileceğini iddia etti. Habere göre İspanya Çocuk ve Gençlik Bakanlığı bu konuda bir düzenleme üzerinde çalışıyor. İlk etapta 500 çocuğun kabul edilmesi planlanırken İspanyol basını Çocuk ve Gençlik Bakanı Sira Rego'nun pazar gününden beri Ceuta'da olduğunu bildirdi. 30 Temmuz'da yaklaşık 80 bin göçmen Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçmişti. Bu göçmenlerin büyük bir çoğunluğu gönüllü olarak Fas'a geri döndü. Ceuta'da kalan göçmenlerin sayısının 5000 ila 8000 olduğu tahmin ediliyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı programına ilişkin açıklama yaptı. Yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, program kapsamında yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencisinin merkezi sınavla 20 araştırma üniversitesine yerleştirileceğini açıkladı. Türkiye yüzyılına vurgu yapan Erdoğan, 5 yılın sonunda ise yaklaşık 3000 genç araştırmacıyı ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandıracağız açıklaması yaptı. Türkiye yüzyılını bilimin, teknolojinin ve gençlerimizin gücüyle inşa edeceğiz diyen Erdoğan, geleceğin teknolojilerini geliştiren, üreten ve dünyaya sunan güçlü, müreffeh ve tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz açıklamasını yaptı. Yeni eğitim öğretim dönemi 14 Eylül'de başlıyor. Ticaret Bakanlığı da okul alışverişi öncesi kırtasiye sektöründeki denetimlerini arttırdı. 367 işletmeye idari yaptırım uygulandı. Peki kırtasiye alışverişi yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Fiyatlar nasıl? Bakalım.
3: Defter alacağım, kalem alacağım. Kısacası her şeyimi yenileyeceğim. Kalemliğim eskimişti. Kalemlik aldım. Sonra defter aldım.
1: Kimi defter alacak, kimi kalemlik. İlk ders zili 14 Eylül'de çalacak. Okul alışverişi başlamadan kırtasiyeler denetlendi, raflar düzenlendi.
4: Okulların açılmasına çok az bir süre kaldı. Raflarımızı yerleştirdik, etiketlerimizi bastık. Şu an her şey yolunda, güzel gidiyor. Öğrencileri bekliyoruz.
1: Ticaret Bakanlığı, öğrencilerin ve velilerin güvenle alışveriş yapabilmesi için düğmeye bastı. 81 ilde 5 gün boyunca 3612 işletmede denetim yapıldı. 479.847 ürün incelendi. Mevzuata aykırı satış yapan 367 işletmeye idari yaptırım uyguladı. Denetimlerde en çok etiket fiyatları incelendi.
5: Kırtasiyelerdeki ürünlerin raftaki etiket fiyatıyla kasadaki fiyatının aynı olması gerekiyor. Örneğin bu ürün 45 lira kurşun kalem, gelip kasadan okuttuğumda karşımıza çıkan fiyat yine 45 lira.
1: Denetimlerde içeriğinde zararlı kimyasal madde bulunan ve çocukların fiziksel olarak zarar görebileceği ürünler tespit edildi. Ambalaj kontrolleri yapıldı.
5: Kırtasiyelerdeki ürünlerin ambalajları incelenirken ambalajın üzerinde TSE ve CE damgalarının bulunması gerekiyor. Ayrıca Türkçe açıklama ve özellikle boya kalemlerinde sağlığa uygun olduğunu gösteren N71 ifadesinin yer alması gerekiyor.
6: Çanta, defter, boya kalemi. Şu an kreşe gidiyor henüz. Daha okula başlamadı.
1: Peki kırtasiyelerde bu yıl fiyatlar nasıl? Defter fiyatları yaprak sayısına göre 50 lirayla 500 lira arasında değişiyor. Silgi, kurşun kalem ve kalem tıraş fiyatları 10 lirayla 50 lira arasında. Okul çantaları ise 500 liradan başlıyor.
7: Gereken ne varsa, okulun verdiği liste ne varsa hepsini alacağız inşallah.
0: Ankara'da fuhuş, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen iki ayrı soruşturmada 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu kirli düzenlerden menfaat sağlayanların üzerlerine kararlılıkla gidilecek mesajı verdi.
1: Fuhuş, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı. Çankaya ve Etimesgut'ta operasyonlar düzenlendi. 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya'da faaliyet gösteren 5 eğlence mekanını takibe aldı. Yapılan tespitler sonucu insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhuşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçları kapsamında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık 28 şüpheli hakkında işlem başlattı. Düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı. Ayrıca 15 yabancı uyruklu kadınla yasal kalış hakkı bulunmayan 3 kişi tespit edildi. Şüpheliler hakkındaki yasal işlemler sürüyor. Diğer soruşturma Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütüldü. Etimesgut ilçesinde günübirlik evlerin fuhuş amacıyla kullanıldığı belirlendi. 29 kadının mağdur olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği mesajı verdi.
8: İnsanların çaresizliğini kazanç kapısına çevirenlere, kadınları istismar edenlere, fuhuş ve insan ticaretinden para kazananlara, gözbebeğimiz, başkentimiz Ankara'da rahat hareket edebilecekleri hiçbir alan bırakmayacağız. Bu çalışmalar, adli makamlarımızla güvenlik birimlerimizin güçlü koordinasyonuyla kararlılıkla sürdürülecektir.
0: Kuytucular olarak öne çıkan yapılanmaya yönelik soruşturma sürerken ortaya da yeni detaylar çıktı. 2021 yılında bu grup tarafından kaçırıldığını ve işkence gördüğünü öne süren iş insanı konuştu. Koray Sarısaçlı neler anlattı bir bakalım.
9: Müzik mallarıma çökmek istediler o dönemde. Alparslan Kuytu ve ekibi önceden tehdit ediyorlardı. Zaten baskı altında bırakmaya çalışıyorlardı.
1: İddiasına göre 2021 yılında kaçırıldı, işkence gördü. Anlattıkları Alparslan Kuytulu suç örgütü soruşturmasında delil oldu.
9: Kaçırdılar. Orada bir sürü işkence ve bir sürü darp ve buna benzer bir sürü şey yaptılar.
1: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmasını sürdürüyor. Burkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu 32 şüpheli halen gözaltında. Soruşturmada ortaya çıkan detaylarsa dikkat çekici. Özellikle de iş adamı Koray Sarısaçlı'nın anlattıkları.
9: Hayvan bile barınamayacağı bir yerde, 2-3 metrekarelik bir yerde beni tuttular ve daha sonra senet imzalattılar.
1: Koray Sarısaçlı, 2021 yılında Kuytulcular olarak bilinen grup tarafından kaçırıldığını öne sürdü. İddiasına göre grup mallarına el koymak istemişti.
9: 100 dönüme yakın yaklaşık kiraz bahçesi vardı. Artı hastane, 75 yataklı bir hastane. Buna benzer laboratuvar.
1: İşkence gördüğü için vekalet vermek zorunda kaldığını, ailesiyle tehdit edildiğini söyleyen iş adamı bir süre sonra dava açtı.
9: Günleri bile bilmiyordum. Yani o kadar karanlık bir yerdeydim. Gün geçiyor mu geçmiyor mu diye bilmiyordum. Sürekli darbetler üzerime çıktılar. Yani kaç kişinin gözlerim kapalı bir şekilde üzerime çıktıklarını hatırlıyorum. Belime sıçradıklarını hatırlıyorum.
1: Soruşturma dosyasına ifadesi giren bir diğer şikayetçi Mürsel Güler. Güler yaklaşık 25 yıl yapılanmanın içinde kalmış bir isim. İfadesinde yıllar içerisinde gördüğü yanlışları eleştirdiği için Alparslan Kuytul'un hedefi haline geldiğini söyledi. Mürsel Güler, Kuytul ve eşini eleştirenlerin tehdit, şantaj ve hakarete maruz kaldığını, sosyal medyadan toplu halde hedef gösterildiğini iddia etti.
0: Ankara'da sevgili olma vaadiyle tanıştıkları erkekleri gasp eden flört çetesine bal tuzağı operasyonu düzenlendi. Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 6 şüpheli yakalandı.
1: Tanıştıkları erkekleri tuzağa düşürdüler. Hem darp hem de gasp ettiler. İnternet üzerinden erkeklerle iletişime geçen kadınlar bir süre mesajlaştı. Ardından heriflerindeki kişiyi evlere ya da otellere çağırdı. Mesajlaştığı kadının davet ettiği yere giden kişiler o adreslerde kendilerini bekleyen başka erkekler tarafından darp edildi. Ardından para ve telefonları alındı. Şikayetlerin ardından Ankara Emniyeti harekete geçti. Polis şebekenin rol dağılımıyla hareket ettiğini belirledi. Sistemi yöneten şüphelilerin her bir kişiye ayrı bir görev verdiği tespit edildi. Buna göre internet sistemini yöneten şüpheliye hacker, mağdurlarla mesajlaşana yazıcı ismi verildi. Buluşmaya ilk giden kadınsa bal kız olarak adlandırıldı. Darp ve gasp eylemlerinin ardından şüphelilerin kaçmasını sağlayan kişi ise kovan kod adıyla hareket etti. Ekipler şüphelilerin izini güvenlik kameralarından sürdü. Olayların yaşandığı noktalardaki kamera görüntüleri tek tek incelendi. Şüphelilerin karıştığı çok sayıda eylem tespit edildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 6 şüpheli yakalandı.
0: İzmir Çiğli Belediye Başkanı'nın otoparktaki makam aracını kurşunlayan şüpheli kıskıvrak yakalandı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çiğli Belediyesi Otoparkı'nda çalıntı motosikletle giden KS henüz belirlenemeyen bir nedenle belediye başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki aracına silahla ateş etti. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli güvenlik görevlilerince kıskıvrak yakalandı. Olay anı otoparkın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin defalarca ateş ettiği, ardından kaçmaya çalışırken güvenlik personelince yakalanması yer aldı. Polise teslim edilen şüphelinin Manisa'dan geldiği, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. İstanbul Kağıthane'de bir binada dış cephe çalışması yapan işçilerin kullandığı platform kırıldı. İşçiler uzun süre kurtarılmayı bekledi.
10: Oğlum böyle bir şey yok lan. Ait Bey geldi şimdi bizi kurtaracak.
1: İşçilerin kullandığı platform kırıldı. 4 işçi metrelerce yükseklikte mahsur kaldı. İstanbul Kağıthane'de işçiler bir binanın dış cephesinde çalışıyordu. O sırada kullandıkları platform bir anda ortadan kırıldı.
10: Abi 10. katta iskele kırıldı, havada kaldık bu şekilde. Şu an kurtarılmayı bekliyoruz.
1: 4 işçi metrelerce yükseklikte mahsur kaldı. Neyse ki güvenlik halatları takılıydı. İhbar üzerine ekipler hemen harekete geçti. İşçiler mahsur kaldıkları platformdan kurtarıldı. Olayda kimseye bir şey olmadı.
0: Kocaeli'de bir saat içinde denizden 3 cansız beden çıktı. Darıca sahilinde bulunan cesetlerle ilgili soruşturma başlatıldı. Darıca'da şehit Cevher Dudayev parkı sahiline gidenler kıyıya vuran iki kadının cansız bedenini fark etti. İhbar üzerinde

0: Üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kısa süre sonra aynı bölgede bir erkeğe ait cansız beden daha bulundu. İkisi kadın, üç kişinin cenazesi, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Konya'da bir kuaförde çalışan 15 yaşındaki çocuk iddiaya göre su getirme tartışmasıyla başlayan olay sonrası Kalfa tarafından darp edildi. Dövülen çocuğun dudağına 7 dikiş atıldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın detaylarını Zafer Samancı'nın haberinden izleyelim.
1: Arkasından geçtim diye bir anda kalktı ve benim boğazımı sıkarak geriye itti.
2: Meslek öğrenmek için kuaförde işe başladı. 15 yaşındaki çocuk Kalfa'dan dayak yedi.
1: Ben bu işe 15 gün önce başladım. Başladığımdan beridir hem sözlü hem de fiziksel olarak zorbalığa uğruyordum bu beni darp eden şahıs tarafından.
2: Konya'da yaşayan A.E.T. meslek öğrenmek için kadın kuaföründe stajyer olarak işe başladı. İddiaya göre iş yerindeki Kalfa'yla su getirme nedeniyle sorun yaşadı. Kalfa B.A. 15 yaşındaki çocuğu darp etti. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda çocuğun dudağı patladı.
1: Benim ard arda yediğim yumruklardan dolayı bilincimi kaybetmiştim. Gözümü açtığımda bir arabadaydım. Hastaneye gittik.
2: Çocuğun dudağına 7 dikiş atıldı.
1: Bu olay beni çok etkilediği için yani dışarıya bile çıkamıyorum. Gözlerim kapattığımda o şahsın gözleri yani yüzü önüme geliyor. Dışarıya çıkmaya bile korkuyorum.
2: Ailenin şikayeti üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı.
3: Hastaneye gittiğimde oğlumu ben o kanlar içinde gördüğümde çok kötü oldum. Ve ben onların hepsinden sonuna kadar şikayetçiyim.
0: Adana'da bir erkek tartıştığı kadını apartman bahçesinde tekme ve yumruklarla darp etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay Sarıçam ilçesinde yaşandı. Bir erkek apartman bahçesinde tartıştığı genç kadını uzun süre darp etti. Şüpheli elinden kurtulup kaçmaya çalışan kadını sokakta yakalayıp tekme ve yumruklarla dövdü. Yere düşen kadını darp etmeye devam eden şüpheliye çevredekiler müdahale etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan kadın sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis şüpheliyi gözaltına aldı. İzmir Konak'ta doğalgaz hattı için açılan çukurlar tam kapatılmayınca mahalleli canından bezdi. Sorunlarına bir türlü çözüm bulamayanlar çareyi yola halı sermekte buldu.
4: Toz toprak yukarılar, kapı açamıyoruz. İnsanlar oturamıyor balkonlarında.
2: Doğalgaz için yol kazıldı. O çukurlar üstün körü kapatıldı. Sorun çözülmeyince mahalleli yollara halı serdi.
5: Halıları koyuyoruz işte, herkes işte eski püskü halları atıyorlar yerlere. Toz toprak geçmesin diye.
2: İzmir'in Konak ilçesine bozuk yollar mahalleliyi canından bezdirdi. Gültepe ve Boğaziçi semtlerinde doğalgaz çalışması için kazılan yollar iddiaya göre aradan geçen süreye rağmen onarılmadı.
5: Belediye belki iyi niyeten çok geç kalmış doğalgaz çalışması mahallemize getirmeye çalışıyor ama burada esnasında mağduriyet doğuruyor.
2: Mahalleli defalarca şikayet etti ama bekledikleri çözüm bir türlü gelmedi.
5: Geçen arabanın tozu toprağı ağzımızın içerisinde, dükkanımızın içerisinde yazın sıcağında çekilmiyor.
6: Zamanında belediye buraya bir sulama aracı göndermesini talep ettik. Bekliyoruz, halen de gelmedi.
2: Mahalleli çareyi yola halı sermekte buldu.
6: Halı seriyoruz. Bu ne kadar çözüm bilmiyorum ama belediyeden de destek bekliyoruz.
2: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı açıklama geldi. Açıklamada doğalgaz hattı imalatlarının tamamlanmasının ardından üst yapı düzenlemelerinin yapılacağı belirtildi.
5: Yani arabaların alt takımı, her iki ayda bir alt takım yapıyoruz. Toz toprak içerisindeyiz.
0: Avrupa kapısında vize randevusu bekleyen Türk turist rotasını Uzak Doğu'ya çevirdi. Özellikle Japonya turlarındaki talep artışı %70'e dayandı. Rekor üzerine rekor kırıldı. Peki binlerce kilometre uzaktaki Japonya'yı Türk turist için bu kadar cazip kılan ne? Cevabı Gizem Türemen'in haberinde.
7: Bazı Balkanlar komple bitti. Şimdi Uzak Doğu'ya gideceğiz.
8: Bu sene Uzak Doğu'da inanılmaz bir patlama oldu. Özellikle Japonya.
9: Bence kültürü merak ediliyor ki ben de merak ediyorum. Bir de vizesiz ya. Ben Cem Yüketkenler'den biri de o.
10: Baktınız mı? Düşündünüz mü gitmek?
9: Evet.
11: TÜİK verilerine göre yılın ilk yarısında 6,3 milyon Türk turist yurt dışını ziyaret etti.
12: Yakın çevremiz çok ciddi bir şekilde en yüksek talebi görüyor. Yani örneğin Balkanlar, bir de vize de yok. Avrupa her zaman talep gören bir destinasyon. İtalya'sından Fransa'ya, İspanya'ya kadar.
13: Vizedeki randevu krizlerine rağmen Avrupa yine rövaçta. Ancak turizm acentalarının verilerine göre Uzak Doğu ülkelerine yapılan seyahatlerde son yıllarda ciddi artış var. Özellikle de Japonya'ya.
8: Geçtiğimiz yıla göre yaklaşık olarak %50-%60 civarında bir artış var.
14: Her açıdan keyifli bir ülke bence. Estetik bir yer.
15: Bence bir Asya sevdası var yani bu Kore olsun. Hani o taraflara genel bir böyle bir şey oldu. Kapısı açıldı.
11: 2022'de ayda 1900'ler olan Japonya'ya giden Türk turist sayısı 2024'te 8000'lere, 2025'te 11000'lere çıktı. 2026'da rekor kırarak 13.000'i aştı.
12: 2024'ten 2026'ya gittiğimiz zaman neredeyse 2-2,5 katından fazla bir artış var Japonya'ya yönelik. Normalde yurt dışı turları %8-%12 civarlarında artarken Türkiye'de, Japonya'da bu rakamlar %70'lere kadar varıyor son birkaç yıldan beri.
13: Bazı turizm acentaları Japonya seyahat turlarına taleplerde geçen yıla kıyasla %70'e varan artışlar olduğunu söylüyor. Son bir yılda da Türkiye'den Japonya'ya giden Türk turist sayısı şimdiden 120 bine dayandı. Peki nereden çıktı bu Japonya sevdası?
16: Ben daha çok kültür olarak seviyorum.
12: Belki biraz uzak bize ama sonuçta vize yok. Yani Türklere vize uygulanmadığı için de ciddi bir talep gören bir bölge diyebiliriz.
8: Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi Orta Doğu'daki savaş. Hava yollarının Orta Doğu bölgesine planladıkları uçuşların hepsi de iptal olunca ellerindeki uçakları mecburen uzağa doğru kaydırmaya başladılar ve böylece Uzak Doğu'ya daha fazla uçuş, daha fazla tur seçeneği ortaya çıktı.
11: Japon yeninin son 40 yılın en düşük seviyesine gerilemesi de belirleyici faktörlerden biri.
16: Birçok kişinin internette anlattığında Japonya çok ucuz diyorlar. Ya tabii uçak bileti çok pahalı ama vizesiz yurt dışı tatili yapmak Bodrum'dan Tel'de tatil yapmaktan daha ucuza patlayabiliyor.
12: Milli Hava Yolu şirketimiz Türk Hava Yolları her gün uçuyor. Aktarmalı seferlerle bazen daha uygun fiyatlarla bulabiliyorsunuz.
11: Japonya gençler için bir tatil destinasyonundan daha fazlası.
13: Seviyor musun Japonya'yı?
17: Çok seviyorum.
13: Gerçekten.
17: Bayılıyorum.
18: Müziklerini dinledim, işte yemeklerini denedim, tarzlarını denedim. Yani her şeylerine bayılıyorum.
19: Mangalar çok güzel. Sokak lezzetleri de çok güzel.
13: İstersin ya Japonya'ya.
18: Evet.
20: İstiyorlar. Bakalım belki bir gün biz de gideriz.
0: Bitlis'te bulunan Nemrut Kalderası Cumhurbaşkanı kararıyla Milli Park ilan edildi. Milli Park'ın sürdürülebilir turizm kapsamında değerlendirilecek olması kentte memnuniyetle karşılandı.
21: Bugün güzel bir haberle uyandık. Bitlis Nemrut Kalderası Milli Park olarak ilan edildi.
2: Doğal güzelliğiyle göreni adeta büyülüyor. Cennetten bir köşe olan Nemrut Kalderası Milli Park oldu. Burası Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırlarında bulunan Nemrut Kalderası. Doğal güzelliğiyle bilinen kaldera, Cumhurbaşkanı kararıyla Milli Park ilan edildi.
21: Çok özel bir yer. Bu yerin Milli Park olması hem turizme açılması hem de gelecek kuşaklara taşınması noktasında oldukça önemli.
2: Kaldera'da dünyanın önemli krater göllerinden biri bulunuyor. Milli Park ilan edilen bölgede doğal yapının ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının yanı sıra ziyaretçilerin kontrollü şekilde ağırlanması ve alanın sürdürülebilir turizm kapsamında değerlendirilmesi amaçlanıyor.
22: Dün Milli Park ilan edildiğinden dolayı bu haberi aldık, mutlu olduk. Biz de gelelim görelim dedik, istedik. Burası çok güzel, gerçekten çok güzel. Doğa harikası çok güzel.
0: Teknofest Mavi Vatan bu kez kapılarını Gölcük Tersane Komutanlığı'nda açtı. Festival kapsamında donanmanın yerli ve milli gemileri görücüye çıktı. Teknofest kapsamında ayrıca çok sayıda yarışma da düzenleniyor.
2: Türkiye'nin denizcilik, sualtı teknolojileri ve savunma sanayindeki farklı kabiliyetleri Teknofest Mavi Vatan'da bir araya geldi.
23: Yüzme yarışmalarından yelken organizasyonuna, kürek yarışmasından
1: SAT ve SAS komandolarımızın nefes kesen gösterileriyle deniz kültürümüzü hak ettiği gibi yaşatmaya çalışıyoruz.
3: Şanlı Türk Bayrağı Teknofest kapsamında bu kez Gölcük Tersane Komutanlığı'nda savaş gemilerinin üzerinde dalgalanıyor. Binlerce ziyaretçi gemileri görmek için bu alana geliyor, teker teker onların içini geziyor.
2: Teknofest Mavi Vatan'ın açılış töreninde konuşan Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gençlere tavsiyelerde bulundu.
1: Sizi menzilsiz girdaplara ve karanlığa sürükleyecek, başkalarının rotalarında değil, insanlığa fayda sağlayabilecek dost dolu rotalardan ilerleyin.
2: Açılışa Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiray Ercüment Tatlıoğlu da katıldı.
17: Teknofest kuşağının ortaya koyduğu heyecan, azim ve özgüven bizleri gururlandırırken Türkiye'nin aydınlık yarınlarına dair inancımızı da daha da güçlendirmektedir.
23: Bugün itibariyle Türk Deniz Kuvvetleri'ne 37 adet, yabancı ülkelere 24 adet olmak üzere 50'den fazla savaş gemisini aynı anda inşa ediyoruz.
2: Teknofest Mavi Vatan kapsamındaki 6 farklı yarışmaya 5949 takım başvurdu. Finalde 112 takım birinci olabilmek için yarışıyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen teknolojileri buluşturan festival hafta sonuna kadar devam edecek.
0: UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu ilk maçlarında temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor ilk maçlarına çıktı. Beşiktaş, Jalgiris'i farklı skorla geçerken Trabzonspor, Ferencvaros'a mağlup oldu. Siyah beyazlar Litvanya temsilcisi Kauno, Jalgiris'i Dolmabahçe'de ağırladı. Beşiktaş 6. dakikada Güney Koreli forveti Oh'un attığı golle 1-0 öne geçti. 12. dakikada ise Murillo attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. İlk yarı bu skorla sonuçlandı. Maçın ikinci yarısında dakikalar 57'yi gösterirken siyah beyazlılar penaltı kazandı. Topun başına geçen kaptan Orkun attığı golle skoru 3-0'a getirdi. Karşılaşma bu skorla sonuçlanırken Beşiktaş rövanş için çok önemli bir avantaj elde etti. Bir diğer temsilcimiz Trabzonspor'sa kendi evinde Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u ağırladı. Müsabaka konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bordo Mavililer Macaristan'a dezavantajlı şekilde gidecek. Şimdi kısa bir ara, dönüşte buradayız.

0: Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Yeniden merhaba. Gece raporunda gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Gece raporunda yeni güne merhaba derken haber turuna birlikte göz atalım. İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlediği saldırıya tepkiler sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef almak

0: stratejik bir sorunun bulunmadığını belirtti. İsrail, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye genelinde saldırılarını genişletmişti.
1: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Teknofest Mavi Vatan kapsamında Gölcük'te düzenledi. İsrail'in Suriye'deki son saldırısı için kabul edilemez ifadeleri kullanılırken saldırıların bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirdiği ifade edildi.
2: İsrail'in komşu ülkelere yönelik askeri müdahalelerinin olağan ve kabul edilebilir olduğu yönünde bir algının yerleşmesine kesinlikle müsaade edilmemelidir.
0: Suriye'deki saldırı için kabul edilemez ifadeleri kullanıldı. İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef aldığı vurgulandı.
2: İsrail'in Gazze planını reddetmesi ve bölgedeki saldırılarını sürdürmesi bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirmektedir. İsrail, Suriye'ye yönelik son saldırılarıyla da bu ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini hedef almaktadır.
0: Teknofest Mavi Vatan Kocaeli Gölcük'te başladı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı da aynı alanda TCG Koçhisar'da yapıldı. İsrail'in Suriye'deki Ebu Ez-Zuhur hava üssüne düzenlediği saldırıda üste Türk askerinin bulunmadığı belirtildi.
3: Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırıların kabul edilemez olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. İsrail'in Suriye'deki Ebu Ez-Zuhur hava üssüne gerçekleştirdiği saldırısı öncesinde veya saldırı esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığını ifade ediyoruz.
0: Uluslararası toplumun İsrail'e karşı caydırıcı tedbirler alması gerektiğinin de altı çizildi.
2: Uluslararası toplumun da İsrail'in bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden eylemleri karşısında uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkarak daha somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.
0: Bakanlık, Yunanistan'ın Ege Denizi'ni kapsayacak şekilde ilan ettiği yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesinin de yakından takip edildiğini belirtti.
3: Söz konusu düzenleme, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil olmak üzere, ülkemiz açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmamakta ve tutumumuzu etkilememektedir. Ülkemiz, Ege Denizi'ndeki hak, alaka ve menfaatlerini uluslararası hukuk çerçevesinde koruma konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. Türkiye, bölgede barış, istikrar ve işbirliğinin geliştirilmesinden yanadır.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Netanyahu gibi figüranların bölgemizdeki barış ve istikrarı baltalama oyunlarına gelmeyecek kadar tecrübe sahibiyiz dedi.
0: İsrail Başbakanı'nın Türkiye'ye ve Suriye'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi. Netanyahu gibi figüranların oyunlarına gelmeyiz dedi.
4: Netanyahu'nun verdiği bir mülakatta Türkiye ve Suriye'ye yönelik dile getirdiği tehdit ve yalanlar, İsrail Başbakanı'nın artmakta olan uluslararası yalnızlığının, siyasi korkularının ve hezeyanlarının yeni bir yansımasıdır. Netanyahu gibi figüranların bölgemizdeki barış ve istikrarı baltalama oyunlarına gelmeyecek kadar da tecrübe sahibiyiz. Netanyahu'nun hayali tehditler ve düşmanlar üreterek uluslararası kamuoyunu yanıltma çabaları artık herhangi bir etki yaratmamaktadır.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Anadolu Ajansı'na Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. İsrail'de yapılacak seçimler nedeniyle Netanyahu'nun akıl dışı bir tutum sergilediğini ifade etti.
4: İsrail Başbakanı bu akıl dışı tutuma, yaklaşan seçimler iç politik kaygı ve korkuları nedeniyle sarılmıştır. Türkiye düşmanlığını siyasi anlamda bir can simidi olarak görmektedir. Netanyahu'nun yaptığı büyük hata, İsrail kamuoyunun da gündemindedir. İsrail muhalefeti sık sık Netanyahu'nun Türkiye karşıtı söylemlerini sorumsuzca, aşırı ve aptalca bulduklarını, toplumda kaygıya neden olduğunu dile getirmektedir.
0: Duran, soykırımcı Netanyahu'nun istikrarsızlaştırıcı faaliyetleriyle mücadele etmeye devam edileceğine vurgu yaptı. Suriye başta olmak üzere bölgemizde barışçı politika izleyen tüm devletlerin yanında durmaya devam edeceğiz dedi.
1: Terörist Türkiye süreci kapsamında Ekim ayında mecliste izleme komisyonu kurulacak. Beştepe himayesindeki süreç kurulumda alt komisyonlar da oluşturulacak. Bir yandan da DEM Parti İmralı'ya yeni bir ziyaret yapacak. Bundan sonraki yol haritasına ilişkin ayrıntılar da haberimizde.
0: Hem Beştepe'de hem de mecliste silah bırakmanın takibine yönelik hazırlıklar hızlanacak. Ekim ayında mecliste izleme komisyonu kurulacak. Süreç kurulu da alt komisyonlar oluşturulacak.

0: ve yasada yer alan düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve örgütün silah bırakma sürecinin takip edilmesi için belirlenen mekanizmalar çalışmalarını başlatıyor. Mecliste izleme ve irtibat komisyonu yeni yasama döneminin başlamasının ardından Ekim ayında kurulacak. Ekim'in ikinci ya da üçüncü haftasında komisyonun oluşturulması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki süreç kurulunun da 24 Ağustos Pazartesi günü yapacağı toplantıda alt komisyonlarını belirlemesi bekleniyor. Bakanlık, kurum ve kuruluşların temsilcileriyle gerekli görülen kişiler de toplantılara davet edilecek. Alt komisyonlarda sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin de dinlenmesi öngörülüyor.
1: Sizleri şahsım ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına
0: kurulacak alt komisyonlarda örgüt mensuplarının sivil hayata entegrasyonu ve rehabilitasyonu gibi başlıklar ele alınacak. Süreç kurulu yaptığı çalışmalara ilişkin mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonunu bilgilendirecek. Hazırlıklar sürerken DEM Parti'nin de İmralı'ya yeni bir ziyaret yapması bekleniyor. Heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol yer alacak. Ziyarette süreç kurulu ve mecliste kurulacak komisyona dair değerlendirmeler yapılacak. İmralı'ya son ziyaret 2 Ağustos'ta yapılmıştı. Bu ziyaret öncesinde DEM Parti heyetinden Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Heyet üyeleri süreçte Öcalan'ın birinci rolünü örgütün silahsızlanmasını taahhüt ifadeleriyle tanımladı. Ayrıca DEM Parti eş genel başkanlarının İmralı'ya gitmek için bir çalışmanın söz konusu olduğu belirtildi.
2: AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı Terörsüz Türkiye'ye ortak söylem başlıklı bilgilendirme metni hazırladı. Teşkilatlara gönderilen metinde çerçeve yasanın detayları anlatıldı. Sürece ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.
0: AK Parti'nin kırmızı çizgileri vurgulandı. Sürece ilişkin çerçevenin altı çizildi. AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı'nca Terörsüz Türkiye ortak söylem başlıklı bilgilendirme metni hazırlandı. Çerçeve yasanın detaylarının anlatıldığı metin teşkilatlara gönderildi.
3: Tayyip Erdoğan geliyor.
0: Terörsüz Türkiye rehberinde sürece ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Vatandaştan gelebilecek sorulara karşı bilgilendirdi. Kardeşlik ve milli dayanışma siyaseti kavramlarında vurgu yapıldı.
4: Türkiye'nin binlerce yıllık tarihi geçmişinden gelen kardeşliğimiz ve gönül coğrafyamızda kurduğu manevi bağlar üzerine ortak söylem inşa etmeliyiz. Terörle mücadelede ödenen bedelleri gölgede bırakacak hiçbir davranış ve söylem içerisinde bulunulmaması büyük önem arz etmektedir. Provokasyonlara ve sabotajlara açık olan bu süreçte kucaklayıcı ve kuşatıcı bir dil kullanma noktasında çok daha titizlikle davranmalıyız. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge Projesi, kardeşliğimizi taçlandırma projesidir.
0: Terörsüz Türkiye sürecinin değerlendirildiği son bölümde AK Parti olarak kırmızı çizgilerimiz başlığı altında bu sürecin asla bir pazarlık, taviz veya genel af süreci olmadığı vurgulandı.
2: Yeni Parti'de kongre sürecine ilişkin takvim belirlendi. İl ve ilçe seçimleri 27 Ekim'e kadar tamamlanacak. Partinin genel merkezi 30 Ağustos'ta açılacak. İlk kurultay tarihi ise kongreler sonrası özel başkanlığında yapılacak parti meclisinde belirlenecek.
0: İl ve ilçe kongreleri, genel merkezin açılışı, kurultay tarihi. Yeni Parti'de kongre takvimi belli oldu. Kongre süreci 22 Ağustos'ta başlayacak. Üye çizelgeleri 26 Ağustos'ta il ve ilçe başkanlıklarında askıya çıkarılacak ve itiraz süresi başlamış olacak. Partinin ilçe seçimleri 12 Eylül'de, il seçimleri ise 18 Ekim'de gerçekleştirilecek. 27 Ekim'e kadar il ve ilçe kongreleri tamamlanacak. Partiye 26 Ağustos tarihine kadar üye olanlar devam eden kongre süreçlerinde oy kullanabilecek.
5: Yeni Parti Genel Merkezi'ndeki çalışmalar sürüyor. Partinin 30 Ağustos'taki açılacak Genel Merkez binasındaki hazırlıklar da sona gelindi. Açılış törenine Genel Başkan Özgür Özel de katılacak.
0: Genel Merkez'in açılışı ve kongrelerin bitimiyle birlikte Parti Meclisi Özgür Özel Başkanlığı'nda toplanacak. Parti Meclisi'nde ilk Büyük Genel Kurul ve kurultayın yapılacağı tarih belirlenecek.
2: CHP Yüksek Disiplin Kurulu 81 dosyayı görüştü. O dosyalar arasında kesin ihraç istemiyle tedbirli şekilde disipline sevk edilen ancak yakın zamanda istifa edip yeni partiye katılan milletvekilleri de vardı. 9 milletvekilinin hukuki

0: durumlarının netleştirilmesi için bir komisyon kuruldu.
1: 81 dosya görüşüldü. Üyelikleri askıdayken yeni partiye katılan 9 milletvekili için komisyon kuruldu. CHP Disiplin Kurulu 3 saat süren bir toplantı yaptı. Daha önce kesin ihraç istemiyle tedbirli bir şekilde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen ancak yakın zamanda CHP'den istifa edip yeni partiye katılan 9 milletvekilinin durumu ele alındı. 9 milletvekilinden bazıları istifa dilekçelerini genel merkeze göndermedi. Bu durumun görüşülmesi için muhakkik heyeti belirlenirken bu kişiler hakkında kararın bir sonraki toplantıda verilmesi kararlaştırıldı. Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkındaki sevk dosyasının henüz Yüksek Disiplin Kurulu'na ulaşmadığı belirtildi. Bu nedenle Merkez Yönetim Kurulu kararının görüşülmediği ifade edildi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkındaki dosyada incelemenin tamamlanabilmesi amacıyla erteleme kararı verildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun bir sonraki toplantısı 18 Eylül'de yapılacak.
0: Ekonomideki gelişmelerle devam edelim. Kur korumalı mevduat bakiyesinde sona yaklaşıldı. KKM hesapları geçen hafta 47 milyon lira azalarak 51 milyon liradan 4 milyon liraya geriledi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yayımladığı haftalık bültene göre tüketici kredilerinin tutarı geçen haftaya göre 23.2 milyar lira artarak 3.4 trilyon liraya yükseldi. Taksitli ticari kredilerin tutarı da 4.2 trilyon lira oldu. Toplam kredi hacmi ise 27.6 trilyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları %2 artışla 3.4 trilyon düzeyinde gerçekleşti. KKM hesapları geçen hafta 47 milyon lira azalarak 51 milyon liradan 4 milyon liraya geriledi. Merkez Bankası yılın ikinci çeyreğine ilişkin dış borç istatistiklerini yayımladı. Toplam brüt dış borç stoku bir önceki çeyreğe göre %3,5 artışla 539 milyar dolara yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, brüt dış borç stokunun milli geliri oranının yatay seyretmesinin beklendiğini kaydetti.
1: Brüt dış borç stoku bir önceki çeyreğe göre %3,5 arttı. Dış borç stoku 539 milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası yılın ikinci çeyreğine ilişkin dış borç istatistiklerini yayımladı. Merkez Bankası verilerine göre kısa vadeli dış borçlar %2,5 artarak 170,7 milyar dolar oldu. Uzun vadeli dış borçlarsa %3,9 artışla 368,2 milyar dolara ulaştı. Bir önceki çeyreğe göre kamu sektörü borçları %3,3 artarak 197,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından dış borç verilerini değerlendirdi.
2: Düşük borçluluk ekonomimizin direncini artıran önemli bir unsurdur. Kamu, finansal sektör, özel sektör ve hane halkının toplam borcunun milli geliri oranı ülkemizde %91 ile gelişmekte olan ülkeler ortalaması %229'un ve dünya ortalaması %306'nın oldukça altındadır. Kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı ise 2026 yılının ilk çeyreğinde %23,1 ile tarihi düşük seviyededir. Brüt dış borç stoku ikinci çeyrek itibarıyla 539 milyar dolar gerçekleşirken milli geliri oranının %31,8 ile yatay seyretmesini bekliyoruz.
0: ABD Başkanı Trump'ın İran'a ekonomik yaptırım operasyonu başlattığını söylemesinin ardından Hazine Bakanı Bessent da açıklamalarda bulundu. Bessent, tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacağız dedi. İran'sa yaptırım kararını ekonomik terörizm olarak niteledi.
3: ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran rejimini çökerteceğiz dedi. İran'a yönelik yeni yaptırımları yürürlüğe soktu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı ekonomik operasyon ilan etmişti. Bessent, durumla ilgili pazartesi günü basın toplantısı düzenleyeceklerini söyledi. Tarihteki en sert yaptırımları uygulayacağız dedi. Venezuela ve Küba'da yaptırımların işe yaradığını belirtti. İran'da da işe yarayacak. Bu rejimi çökerteceğiz ifadelerini kullandı. ABD'li bakan bunun dünya tarihindeki koordine edilmiş en büyük ekonomik izolasyon olacağını kaydetti. Diğer ülkeleri ise İran'la iş yapmama konusunda uyardı. Israr ederseniz tüm gücümüzle size karşı duracağız dedi. Bessent'in açıklamasının ardından Hazine Bakanlığı İran'a karşı yeni yaptırımları devreye soktu.

0: İran Dışişleri Bakanlığı yeni ekonomik yaptırımları ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç şeklinde niteledi. ABD'nin yaptırım kararlarını 1953'te İran'da ABD ve İngiltere'nin müdahalesiyle gerçekleştirilen darbenin yıl dönümüne denk getirdiğine dikkat çekildi. Bunun Washington'ın İran halkına yönelik 73 yıllık düşmanlığının devamı niteliğinde olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca ABD ve İsrail'in son 1,5 yılda İran'a karşı yürüttüğü savaşların sonuçsuz kaldığı belirtildi. 1953'te ABD ve İngiltere'nin ortak operasyonuyla dönemin İran Başbakanı Muhammed Musaddık devrilmişti. Musaddık, İran petrolünü millileştirmesiyle tanınıyordu.
1: İran'la Irak, Körfez'in ismi konusunda adeta resleşti. İran Meclis Başkanı Galibaf, Fars Körfezi yazan harita ile fotoğraf paylaştı. Hemen ardından Iraklı mevkidaşı Şuhal Busi'nin paylaştığı fotoğrafta Arap Körfezi yazdığı görüldü.
2: İran ile Irak, Körfez'in ismi konusunda anlaşamadı. İki ülkenin meclis başkanı sosyal medyada zıtlaştı. Biri Fars Körfezi dedi, diğeri Arap Körfezi olarak isimlendirdi. Tartışmayı ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya paylaşımı başlattı. Trump, yeni Amerikan toprağı başlıklı paylaşımında Hürmüz Boğazı'nın solunda kalan körfezi Fars Körfezi olarak isimlendirdi. Önceki açıklamalarında buraya Arap Körfezi diyen Trump'ın tanımındaki değişiklik dikkati çekti. Trump'tan bir gün sonra İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da sosyal medyasında fotoğrafını paylaştı. Arkasında bulunan haritada Fars Körfezi ifadesi görüldü. Paylaşım, Kalibaf'ın Irak'ın başkenti Bağdat'a gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında yapıldı. Sosyal medya paylaşımlarına noktayı koyan Irak Meclis Başkanı Heybet el-Halbusi oldu. Halbusi, arka planda Arap Körfezi ifadesinin yer aldığı haritayı gösteren fotoğrafı yayımladı. İran, Fars Körfezi adını tarihsel ve coğrafi olarak doğru ve tek meşru adlandırma olarak niteliyor. Bu ismin binlerce yıllık haritalar, belgeler, kitaplar ve seyahatnamelerde kullanıldığını savunuyor. İran Dışişleri Bakanlığı daha önce Irak dahil bazı Arap yetkililerin Arap Körfezi kullanımını açıkça protesto etmişti.
1: Rusya Ukrayna'ya yine füze ve İHA'larla yoğun saldırı düzenledi. Saldırıların ana hedefi başkent Kiev'de 16 kişi hayatını kaybetti. 40'tan fazla kişi de yaralandı. Ukrayna Hava Kuvvetleri Rusya'nın kullandığı balistik füzelerin hiçbirinin engellenemediğini açıkladı.
3: Rusya Ukrayna'ya savaşın son dönemdeki en yoğun hava saldırılarından birini düzenledi. Gece boyunca ülkenin farklı noktaları füze ve İHA'larla hedef alındı. Saldırıların merkezinde başkent Kiev vardı. Can kayıpları bildirildi. Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne göre Rusya saldırılarda 168 İHA ve 44 füze kullandı. Saldırıda balistik, seyir ve hipersonik füzeler de ateşlendi. Ukrayna Hava Savunması 145 İHA ile seyir füzelerinin büyük bölümünü vurdu. Ancak balistik yörüngede ilerleyen füzelerin hiçbiri engellenemedi. Saldırıda başkent Kiev'de apartmanlar, bir okul ve bir çocuk hastanesi hasar gördü. Yaklaşık 90 bin hanede elektrik kesildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski sosyal medyadan yaptığı açıklamada Kiev çevresindeki bir yerleşimde de bir kişinin öldüğünü belirtti. Müttefiklerine yeniden hava savunma desteği çağrısı yapan Zelenski, Ukrayna yeterli füze savunma sistemine sahip olmadığı sürece Rusya barışı ciddi olarak düşünmeyecektir dedi. Odessa bölgesinde Moldova sınırındaki bir kontrol noktası da İHA'larla vuruldu. Çernihiv ve doğal gaz altyapısı hedef alındı. Jitomir bölgesinde ise 2 kişinin öldüğü bildirildi. Can kayıpları nedeniyle 21 Ağustos yaz günü ilan edildi.
1: İspanya'da yaklaşık 2 hafta önce zirveye çıkan göçmen akınının etkileri sürüyor. Kuzey Afrika'daki Ceuta'da kalan göçmenler için geçici barınaklar kuruldu. Kadın ve çocuklar için kurulan kampta ise sorumluluğu vatandaşlar üstlendi. Ayrıca İspanya hükümeti Ceuta'dan 500 çocuğun ana karaya alınması için çalışma başlattı.
3: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'daki göçmenlerin durumu belirsizliğini koruyor. Sahilde kalan göçmenler için

0: için geçici barınaklar kuruldu. Ayrıca Seuta'ya geçen 500 çocuğun ana karaya kabul edilebileceği iddia edildi. İspanya, Seuta'da kalan göçmenler için harekete geçti. Sahilde derme çatma yapılarda konaklayan göçmenler için geçici barınaklar kuruldu. Barınakların 1800 kişi kapasiteli olduğu belirtildi. Polis göçmenleri buraya nakletmeye başladı. Seuta'da kalan kadın ve çocuklar içinse vatandaşlar kamp kurdu. Bir spor sahasında kurulan kampta gönüllüler göçmenlere yardım ediyor. Ancak vatandaşlar hükümetten daha kalıcı bir çözüm bekliyor.
1: Onların daha iyi yerlere gönderilmesi ve bu kampın kaldırılması iyi bir haber olurdu. Burası büyük ölçüde mahalle derneği tarafından yönetiliyor. Ancak dernek üyeleri kendilerine düşmemesi gereken bir sorumluluğu üstlendikleri için bitkin düştü. Moraller düşük, yer harap durumda. Acil bir değişiklik gerekiyor.
0: İspanya basını Seuta'ya düzensiz bir şekilde geçen çocukların ana karaya gelebileceğini iddia etti. Habere göre İspanya Çocuk ve Gençlik Bakanlığı bu konuda bir düzenleme üzerinde çalışıyor. İlk etapta 500 çocuğun kabul edilmesi planlanırken İspanyol basını Çocuk ve Gençlik Bakanı Sira Rego'nun pazar gününden beri Seuta'da olduğunu bildirdi. 30 Temmuz'da yaklaşık 80 bin göçmen Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Seuta'ya geçmişti. Bu göçmenlerin büyük bir çoğunluğu gönüllü olarak Fas'a geri döndü. Seuta'da kalan göçmenlerin sayısının 5000 ila 8000 olduğu tahmin ediliyor.
2: Teknofest Mavi Vatan bu kez kapılarını Gölcük Tersane Komutanlığı'nda açtı. Festival kapsamında donanmanın yerli ve milli gemileri görücüye çıktı. Teknofest kapsamında ayrıca çok sayıda yarışma da düzenleniyor.
0: Türkiye'nin denizcilik, sualtı teknolojileri ve savunma sanayindeki farklı kabiliyetleri Teknofest Mavi Vatan'da bir araya geldi.
3: Yüzme yarışmalarından yelken organizasyonuna, kürek yarışmasından SAT ve SAS komandolarımızın nefes kesen gösterileriyle deniz kültürümüzü hak ettiği gibi yaşatmaya çalışıyoruz.
4: Şanlı Türk bayrağı Teknofest kapsamında bu kez Gölcük Tersane Komutanlığı'nda savaş gemilerinin üzerinde dalgalanıyor. Binlerce ziyaretçi gemileri görmek için bu alana geliyor, teker teker onların içini geziyor.
0: Teknofest Mavi Vatan'ın açılış töreninde konuşan Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gençlere tavsiyelerde bulundu.
3: Sizi menzilsiz girdaplara ve karanlığa sürükleyecek, başkalarının rotalarında değil, insanlığa fayda sağlayabilecek dost dolu rotalardan ilerleyin.
0: Açılışa Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da katıldı.
5: Teknofest kuşağının ortaya koyduğu heyecan, azim ve özgüven bizleri gururlandırırken Türkiye'nin aydınlık yarınlarına dair inancımızı da daha da güçlendirmektedir.
6: Bugün itibariyle Türk Deniz Kuvvetleri'ne 37 adet, yabancı ülkelere 24 adet olmak üzere 50'den fazla savaş gemisini aynı anda inşa ediyoruz.
0: Teknofest Mavi Vatan kapsamındaki 6 farklı yarışmaya 5949 takım başvurdu. Finalde 112 takım birinci olabilmek için yarışıyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen teknolojileri buluşturan festival hafta sonuna kadar devam edecek.
2: İzmir Çiğli Belediye Başkanı'nın otoparktaki makam aracını kurşunlayan şüpheli kız kıvrak yakalandı. O anlarda güvenlik kameralarını saniye saniye yansıttı. Çiğli Belediyesi otoparkına çalıntı motosikletle giden KS henüz belirlenemeyen bir nedenle Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki aracına silahla ateş etti. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli güvenlik görevlilerince kız kıvrak yakalandı. Olay anı otoparkın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin defalarca ateş ettiği ardından kaçmaya çalışırken güvenlik personelince yakalanması yer aldı. Polise teslim edilen şüphelinin Manisa'dan geldiği uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma sürerken ortaya yeni detaylar çıktı. 2021 yılında bu grup tarafından kaçırıldığını ve işkence gördüğünü öne süren iş insanı konuştu. Koray Sarı Saçlı neler anlattı? İzleyelim.

0: mallarıma çökmek istediler o dönemde. Alparslan Kuytu ve ekibi önceden tehdit ediyorlardı. Zaten baskı altında bırakmaya çalışıyorlardı.
1: İddiasına göre 2021 yılında kaçırıldı, işkence gördü. Anlattıkları Alparslan Kuytulu suç örgütü soruşturmasında delil oldu.
0: Kaçırdılar, orada bir sürü işkence ve bir sürü darp ve buna benzer bir sürü şey yaptılar.
1: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmasını sürdürüyor. Burkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu 32 şüpheli halen gözaltında. Soruşturmada ortaya çıkan detaylarsa dikkat çekici. Özellikle de iş adamı Koray Sarısaçlı'nın anlattıkları.
0: Hayvan bile barınamayacağı bir yerde, 2-3 metrekarelik bir yerde beni tuttular ve daha sonra senet imzalattılar.
1: Koray Sarısaçlı, 2021 yılında Kuytulcular olarak bilinen grup tarafından kaçırıldığını öne sürdü. İddiasına göre grup mallarına el koymak istemişti.
0: 100 dönüme yakın yaklaşık kiraz bahçesi vardı. Artı hastane, 75 yataklı bir hastane. Buna benzer laboratuvar.
1: İşkence gördüğü için vekalet vermek zorunda kaldığını, ailesiyle tehdit edildiğini söyleyen iş adamı bir süre sonra dava açtı.
0: Günleri bile bilmiyordum. Yani o kadar karanlık bir yerdeydim. Gün geçiyor mu geçmiyor mu diye bilmiyordum. Sürekli darbetler üzerime çıktılar. Yani kaç kişinin gözlerim kapalı bir şekilde üzerime çıktıklarını hatırlıyorum. Belime sıçradıklarını hatırlıyorum.
1: Soruşturma dosyasına ifadesi giren bir diğer şikayetçi Mürsel Güler. Güler yaklaşık 25 yıl yapılanmanın içinde kalmış bir isim. İfadesinde yıllar içerisinde gördüğü yanlışları eleştirdiği için Alparslan Kuytul'un hedefi haline geldiğini söyledi. Mürsel Güler, Kuytul ve eşini eleştirenlerin tehdit, şantaj ve hakarete maruz kaldığını, sosyal medyadan toplu halde hedef gösterildiğini iddia etti.
2: Kendisi suç örgütü Kespurler'in hücre evlerinde adeta tetikçi fabrikası kurduğu ortaya çıktı. Suça götüren sistem hazırlanan iddianamede detaylandırıldı. Gençler nasıl örgüte kazandırıldı? Silahlar tetikçilere nasıl ulaştı? Birbirini tanımayan kişiler nasıl aynı evlerde buluştu, aynı eylemlerde buluştu? Kespurler'in karanlık eylem sistemi Arzu Kaya'nın dosya haberinde.

0: Gençleri kardeş diye kazandırdılar, işe çık diye sokağa gönderdiler. 20 bin liraya saldırı siparişi verdiler. Kesburlar suç örgütüne ilişkin iddianame sadece suç eylemini değil, eylemi üreten karanlık sistemi de ortaya çıkardı.
1: Gizli'de çok ciddi anlamda önem veriliyor. Hem kalırken, hem eleman devşirirken, hem eylem yaparken, hem de eylem sonrasıyla ilgili olarak.
2: İddianameye göre sistemin ilk halkası gençlerin örgüte kazandırılmasıyla başlanıyor. 15-25 yaş arasındaki işsiz, ailesiyle problemleri olan gençler seçiliyor. İlk temas onları suça karıştırmak değil, onları yedirip içirmek, sosyal ortamlara sokmak ve böylelikle güvenlerini kazanmak.
1: 14-15 yaşına, yani ergenlik çağına gelmiş olan bu çocuklarımızla ilgili olarak örgütler aslında bir sistem kurmuştu.
0: Sonra devreye sosyal medya giriyor. Para, motosiklet, silah, lüks yaşam. Yani genç bir yandan kardeş aidiyetiyle kazanılıyor, diğer yandan güç ve lüks yaşam imajıyla örgüte çekiliyor.
1: Sosyal medya üzerinden eleman devşirmek için ne kadar lüks bir hayat yaşadıklarını, ki görsellerle birlikte destekleyerek yaptıkları eylemleri popüler hale getiriyorlar. Kardeşlik hukuku varmış gibi aidiyet duygusuyla beslemeye başlıyor.
2: Ancak aidiyet yetmediğinde iş devreye giriyor. Örgüt yöneticileri üyelerine, bizim için işe çıkacaksın, seni boşuna mı yedirdik içirdik diyor. Öyle ki bir etkin pişmanlık ifadesine göre 20 bin lira saldırı için para veriliyor. WhatsApp'tan konum gidiyor, silahı da aynı noktadan alması gerektiği söyleniyor.
1: İnsan kaynağını ele geçirdiğiniz zaman artık eylem tarafına geçiyorsunuz. Eylem aşamasına geçtiğimiz zaman evlerde kampı alıyorlar bir nevi.
0: Böylece eylemin bir sonraki halkasına geçiliyor. Tetikçi.
1: Kimseyle temas etmiyorlar. Eylem yapacakları kişiyi hiç tanımıyorlar.
0: İddianameye göre eylem birbirini tanımayan ayrı hücreler üzerinden kuruluyor. Motosikleti süren başka, tetikçi başka, silahı temin eden başka. Amaç bir halka çözüldüğünde diğerine ulaşılmasını zorlaştırmak.
1: Motosikletli eylemlerde şununla da karşılaştık. Motosikleti kullanan

0: Onu da tanımıyor. Beraber ama suç işlemeye gidiyorlar. Gittikleri mahallede ateş ettikleri insanı da tanımıyorlar. En tepeden gelen emrin en aşağıya iletilirken ki aradaki kişilerin ortaya çıkartılmaması.
1: Sistemin en gizli halkalarından biri ise hücre evleri. İddianameye göre bu evler kısa süreli kiralanıyor, silahlar bu noktada saklanıyor. Örgüt üyeleri eylemlerini gerçekleştirdikten sonra işte bu evlere sığınıyor.
2: Silahlar elektronik eşyaların içine gizlenip doğrudan hücre evine bırakılır. Talimatlar şifrelerle verilir. Silahı getirenle eylemi yapacak kişi birbiriyle temas etmez. Buna özen gösterilir.
0: Bu eve geldiğinde aslında çocuk ne o örgütün, ne bir üstündeki, ne onun üstündeki, ne de onun üstündeki. Yani kademeli olarak üstlerinin hiçbir tanesini tanımıyor. Eylemde birlikte hareket edecek kişileri de tanımıyor.
1: Eylem görüntüleri, örgütün gücünü gösteren videolar sosyal medyada paylaşılıyor. Böylece bir video, başka gençleri örgüte çekmek için yeni bir propaganda aracına dönüşüyor. Sistemin bir diğer halkası haraç ve yağma. Öyle ki mağdurlar yabancı numaralardan aranıyor, örgüt adına para isteniyor. Sokağın hakkı, ceza, mahkum doyurma gibi ifadelerle haraçlar toplanıyor. Yani iddianame göre Casper'ların karanlık eylem sistemi, önce temas, sonra aidiyet, ardından işe çık talimatı. Sokakta eylem, kapalı kapılar ardında organizasyon ve sosyal medyada ise güç gösterisi.
0: Yapıyorlar eylemlerini hemen karşılığında başka bir operasyonla derdest edilip götürülüyorlar. Adalet Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza güveneceğiz. Cumhuriyet savcılarımız bu işin üstündeler. Kesinlikle nefes aldırtmadan bu operasyonlara devam ettikleriyle ilgili de sürekli mesajlarını bize veriyorlar.
3: İstanbul Kağıthane'de bir binada dış cephe çalışması yapan işçilerin kullandığı platform kırıldı. İşçiler uzun süre kurtarılmayı bekledi.
4: Oğlum böyle bir şey yok lan. Ait Bey geldi şimdi bizi kurtaracak.
5: İşçilerin kullandığı platform kırıldı. Dört işçi metrelerce yükseklikte mahsur kaldı. İstanbul Kağıthane'de işçiler bir binanın dış cephesinde çalışıyordu. O sırada kullandıkları platform bir anda ortadan kırıldı.
4: Abi 10. katta iskele kırıldı, havada kaldık bu şekilde. Şu an kurtarılmayı bekliyoruz.
5: 4 işçi metrelerce yükseklikte mahsur kaldı. Neyse ki güvenlik halatları takılıydı. İhbar üzerine ekipler hemen harekete geçti. İşçiler mahsur kaldıkları platformdan kurtarıldı. Olayda kimseye bir şey olmadı.
3: Nevşehir'deki akrabalarının yanına tatile giden genç ortadan kayboldu. 18 yaşındaki Mehmet Yılmaz'ı bulmak için herkes seferber oldu.
5: Tatil için Nevşehir'e gitti. 18 yaşına yeni giren genç sırra kadem bastı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Mehmet Yılmaz, tatil için anneannesinin yaşadığı Nevşehir'in Acıgöl ilçesine gitti.
6: Buraya anneannesinin yanına 10-15 günlüğüne tatile gelmişti. Telefonunu elinden aldığım için çıkmış gitmiş evden.
5: İddiaya göre annesine sinirlenen genç evden çıktı. Bir daha dönmedi. Ailenin ihbarı üzerine güvenlik birimleri harekete geçti.
6: Emniyete de haber verdik, hastanelere de haber verdik, jandarmaya da haber verdik, herkese haber verdik ama hala bir bilgi gelmedi.
5: Ailesi de evin çevresiyle metruk binalarda arama yaptı. Kayıp genç son olarak Acıgöl'deki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yürüyerek ilerlediği görülen Mehmet Yılmaz'dan herhangi bir haber alınamadı.
6: Burada bir tanıdığı yok. Baba tarafı Niğdeli, Niğde'ye de haber verdik. Niğde'den de daha ses çıkmadı. Yani Niğde'ye de gittiği haberi gelmedi.
5: Sağlığından endişe eden ailesi Mehmet'ten iyi bir haber bekliyor.
6: Çocuğumun bir an önce bulunmasını istiyorum.
3: Adana'da bir kişi alacak verecek kavgasında bir aileye kurşun yağdırdı. Vurulan baba ve oğlu öldü, anne ise ağır yaralandı.
7: Borç meselesi kavgaya döndü. O kavgada silah çekildi. Baba oğul canından oldu. Adana'da yaşayan Mehmet Nuri A. ve Aytekin Fil arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi vardı. Mehmet Nuri A. Aytekin Fil'in iş yeri...

0: yerine gitti. Aralarındaki tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Silahını çeken saldırgan Aytekin Fil'i ve yanındaki eşini vurdu. Saldırgan aracıyla olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak Fil çiftinin oğlu Sinan Fil, babası ve annesine saldıran şüpheliyi durdurmak için araca bindi. İkili arasında araç hareket halindeyken arbede çıktı. Mehmet Nuri Ağa Sinan Fil'i vurdu. Bir süre yoluna devam eden saldırgan daha sonra aracı bırakıp kaçtı. İhbar üzerine iş yerine ve aracın bırakıldığı noktaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aytekin Fil ve eşi Neslihan Fil hastaneye kaldırıldı. Ancak baba Aytekin Fil doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aracın içinde bulunan Sinan Fil'in de hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinden kaçan katil zanlısı polis tarafından yakalandı.
1: Allahu Ekber.
0: Saldırıda eşi ve oğlu ölen, kendisi de yaralı kurtulan Neslihan Fil hastaneden taburcu oldu. Çifte acı yaşayan kadın eşi ve oğlunun cenazesine tekerlekli sandalyede katıldı. Baba ve oğlunun cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi.
2: Tokat'ta hırka verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Bıçaklanan bir kişi ağır yalandı.
0: Hırka yüzünden kavga ettiler. Okul bahçesinde birbirine girdiler. Bir kişi bıçağını çekip arkadaşını ağır yaraladı. Tokat'ta bir arkadaş grubu okul bahçesinde buluştu. İddiaya göre gruptaki iki genç arasında hırka verme meselesinden tartışma çıktı. Büyüyen hırka tartışması bir anda kavgaya döndü. Gençlerden biri arkadaşını üç yerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklanan gençle kavga sırasında hafif yaralanan saldırgan hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Ankara'da fuhuş, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen iki ayrı soruşturmada 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu kirli düzenlerden menfaat sağlayanların üzerine kararlılıkla gidilecek mesajı verdi.
0: Fuhuş, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı. Çankaya ve Etimesgut'ta operasyonlar düzenlendi. 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya'da faaliyet gösteren 5 eğlence mekanını takibe aldı. Yapılan tespitler sonucu insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhuşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçları kapsamında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık 28 şüpheli hakkında işlem başlattı. Düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı. Ayrıca 15 yabancı uyruklu kadınla yasal kalış hakkı bulunmayan 3 kişi tespit edildi. Şüpheliler hakkındaki yasal işlemler sürüyor. Diğer soruşturma Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütüldü. Etimesgut ilçesinde günübirlik evlerin fuhuş amacıyla kullanıldığı belirlendi. 29 kadının mağdur olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği mesajı verdi.
3: İnsanların çaresizliğini kazanç kapısına çevirenlere, kadınları istismar edenlere, fuhuş ve insan ticaretinden para kazananlara, göz bebeğimiz, başkentimiz Ankara'da rahat hareket edebilecekleri hiçbir alan bırakmayacağız. Bu çalışmalar, adli makamlarımızla güvenlik birimlerimizin güçlü koordinasyonuyla kararlılıkla sürdürülecektir.
2: Konya'da bir kuaförde çalışan 15 yaşındaki çocuk iddiaya göre su getirme tartışmasıyla başlayan olay sonrası Kalfa tarafından darp edildi. Dövülen çocuğun dudağına 7 dikiş atıldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın detaylarını Zafer Samancı'nın haberinden izleyelim.
4: Arkasından geçtim diye bir anda kalktı ve benim boğazımı sıkarak geri etti.
0: Meslek öğrenmek için kuaförde işe başladı. 15 yaşındaki çocuk kalfadan dayak yedi.
4: Ben bu işe 15 gün önce başladım. Başladığımdan beridir hem sözlü hem de fiziksel olarak zorbalığa uğruyordum bu beni darbeden şahıs tarafından.
0: Konya'da yaşıyor.

0: Yani AET, meslek öğrenmek için kadın kuaföründe stajyer olarak işe başladı. İddiaya göre iş yerindeki kalfayla su getirme nedeniyle sorun yaşadı. Kalfa BA, 15 yaşındaki çocuğu darbe etti. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda çocuğun dudağı patladı.
1: Benim arda arda yediğim yumruklardan dolayı bilincimi kaybetmiştim. Gözümü açtığımda bir arabadaydım, hastaneye gittik.
0: Çocuğun dudağına 7 dikiş atıldı.
1: Bu olay beni çok etkilediği için yani dışarıya bile çıkamıyorum. Gözlerimi kapattığımda o şahsın gözleri yani yüzü önüme geliyor. Dışarıya çıkmaya bile korkuyorum.
0: Ailenin şikayeti üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı.
2: Hastaneye gittiğimde oğlumu ben o kanlar içinde gördüğümde çok kötü oldum. Ve ben onların hepsinden sonuna kadar şikayetçiyim.
3: İstanbul'da bir camiye namaz kılmaya giren kişinin 450 bin liralık birikimini çalan hırsızı kamera ele verdi. Polis adım adım iz sürdü. Zanlı günler sonra yakalandı.
4: Ha bu adam bu. Abinin.
0: Camiye elinde çanta olmadan girdi. Namaz kılan kişinin içinde altın ve para olan çantasıyla çıkıp gitti. Polisin takibiyle suç makinesi zanlı yakalandı.
5: Emeğimiz çalındı. Mağdurun.
0: İstanbul'da yaşayan İshak Yılmaz 6 Ağustos'ta kapalı çarşıya altın bozdurmaya gitti.
5: Bozdurup işte bir araba almayı düşündüm. Ezan vaktine denk geldi. Ben namazımı kırıp ondan sonra kuyumcuya geçeyim istedim.
0: Atik Ali Paşa Camii'ne giren İshak Yılmaz içinde yaklaşık 450 bin lira civarında altın ve para olan çantayı namaz kılarken yan tarafa bıraktı. İçeri giren bir kişi bunu fırsat bilip Yılmaz'ın çantasını çalıp gitti.
5: 53 gram altın vardı, 70 bin lira da Türk lirası vardı. Maalesef hepsi gitti.
0: Şikayet üzerine polis çalışma başlattı. Çevredeki kamera kayıtları incelendi. Koşarak bölgeden uzaklaştığı belirlenen zanlının kimliği çok geçmeden belirlendi. Sancaktepe'de yakalanan şüpheli MC'nin 16 suç kaydı olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
4: Aa bak sürdüm.
3: Galatasaray transferdeki sessizliğini Rus futbolun parlayan yıldızı Alexey Batrakov'la bozdu. Batrakov İstanbul'a geldi. Galatasaray 10 numara transferi için anlaşma sağladı. Rus yıldız Alexey Batrakov için görüşmelere başladığını KAPA bildirdi. Galatasaray'dan KAPA yapılan açıklamada profesyonel futbolcu Alexey Batrakov'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Lokomotiv Moskova'la resmi görüşmelere başlanmıştır denildi. Sarı Kırmızıların yeni transferi Batrakov da öğlen saatlerinde İstanbul'a geldi. Genç futbolcu taraftarlarına ilk mesajını havaalanında verdi. Batrakov açıklamasında benim için heyecan verici. İlk yurt dışı deneyimim. Umarım benim için her şey güzel olur. Galatasaray taraftarı Avrupa'nın en ateşli taraftarı. Bir an önce onlarla olmak istiyorum ifadelerini kullandı. UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçlarında temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor bugün ilk maçlarına çıktı. Daha doğrusu dün Beşiktaş Zalgiris'i farklı skorla geçerken Trabzonspor da Ferencvaros'a mağlup oldu. Siyah beyazlar Litvanya temsilcisi Kuano Zalgiris'i Dolmabahçe'de ağırladı. Beşiktaş 6. dakikada Güney Koreli forveti Oh'un attığı golle 1-0 öne geçti. 12. dakikada ise Murillo attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. İlk yarı bu skorla sonuçlandı. Maçın ikinci yarısında dakikalar 57'yi gösterirken siyah beyazlar penaltı kazandı. Topun başına geçen kaptan Orkun attığı golle skoru 3-0'a getirdi. Karşılaşma bu skorla sonuçlanırken Beşiktaş rövanş için çok önemli bir avantajı da elde etmiş oldu. Bir diğer temsilcimiz Trabzonspor ise kendi evinde Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u ağırladı. Musabaka konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bordo Mavililer Macaristan'a dezavantajlı şekilde gidecek rövanş karşılaşmasında. TürkSat 4A'ya geçişle birlikte değişen uydu frekansları birçok evde televizyonları kararttı. Cihazı otomatik yeni frekanslara geçmeyenlerin sayısı servislerin kapısını çaldı ve bazı tamirciler fiyatları fahiş şekilde artırdı. Detayları da Aslı Nömer Aktaş'ın haberinden izleyelim.

0: 2 gündür evimde televizyon izleyemiyorum.
1: Şu anda sadece uydu güncellemesi için 15 tane eve gittim.
2: Güncelleyebildiniz mi uydunuzu?
3: Bazılarını güncelledik, bazılarını güncelleyemedik.
4: Kumandada basılmadık tuş bırakmayan da var, bir yakınından yardım alan da. İşin içinden çıkamayanlar içinse geriye tek bir çare kaldı, o da teknik servisler. Ama artan bu talep fiyatları da katladı.
5: 1000 lira, 1500 lira, 1250 lira isteyenler var. Neden böyle yapıyorlar anlamıyorum ben ya. Yani.
0: Kendi mahallemde bir tane televizyoncu abiden rica ettim. Kendisi bana 1000 TL gibi bir fiyat söyleyince ben de bir şekilde evde kendime uğraşıyorum 2 gündür.
6: Evde çalışmıyor şu anda direkt. Uydu sistemleri çalışmıyor.
4: Türksat 3A'dan 4A'ya geçiş televizyon uydu frekanslarını da değiştirdi. Ama bu değişiklik kimileri için öyle çok da kolay olmadı. Günlerdir televizyonu siyah ekran verenler var.
7: Kanalı açtığımda hiçbir kanalı göstermiyordu.
0: Babam da kendisi Giresun'da, dağın başında. Eve insanları doluşturmuş. Onlar da bir türlü halledemiyorlar bu problemi.
5: Gençlerden de yapamayan var. Var tabii. Benim torunlar var. Onlar yapamadı.
4: Haliyle sorunu çözemeyen teknik servis çağırıyor. Şu sıralar servislerin telefonu neredeyse hiç susmuyor. Her çalan telefon fiyatları daha da katlıyor.
3: Servisler 1000 lira, 1200 lira falan istiyorlar. Bizim buralarda biraz daha düşük, 800 lira falan ama.
8: Bunu fırsata çevirmişler. Para, para, para. Başka bir şey yok.
1: Yetişmeye çalışıyoruz. Şu anda gideceğim yerler var, beni bekliyorlar. Gençlere telefonda yardımcı oluyoruz. Yaşlılara da eve gidiyoruz.
2: Ücreti ne kadar?
1: Valla şimdi 700 alan var, 1000 lira alan var. Ben 500 lira diyorum. Bazen 300 lira alıyorum.
2: Televizyonda kanallar gidince akla ilk antenler geliyor. Ama bu kez sorun antenlerde değil, ayarlarda. Uydu ayarını yapamayan birçok kişi günlerdir evinde televizyon izleyemiyor. Peki doğru uydu ayarı nasıl yapılır?
1: Menüye giriyoruz. Menüde kurulum bölümüne geliyoruz. 4 tane sıfırdır. Transporter listesine geliyoruz. Okeyliyoruz. 12.380'i bulduk. İşaret koyuyoruz. Mavi tuşa bastığımız zaman bu ağ aramayı açık yapacağız. Kanal tipi hepsi dediğimiz zaman cihazımız bütün kanalları teker teker koyacaktır.
9: Abim yapamadı, yeğenim yapamamış, onları da ben yaptım. TK, GAS'yi buldunuz mu iş bitti.
10: Kamerun Cumhurbaşkanı Biya'nın kısa bir Avrupa turu diye duyurulan ziyareti tam 10 hafta sürdü. Dünyanın en yaşlı lideri 74 gün sonra ülkesine dönebildi.
11: Kısa Avrupa ziyareti diye yola çıktı, 74 gün sonra ülkesine döndü. Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın uzun süren seyahati tepkileri beraberinde getirdi. Kamerun Cumhurbaşkanlığından 7 Haziran'da yapılan açıklamada 93 yaşındaki Cumhurbaşkanının kısa süreli ziyaret çerçevesinde Avrupa'ya özel seyahat gerçekleştirdiği bildirildi. Ancak Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın seyahati düşünüldüğü kadar kısa sürmedi. Biya 10 haftanın ardından İsviçre'den ülkesine döndü. Muhalefet temsilcileri ve bazı sivil toplum kuruluşları seyahati eleştirdi. Hükümete, Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumu ve devlet yönetimine ilişkin daha şeffaf olunması çağrısı yaptı. Paul Biya, Kamerun'un ikinci cumhurbaşkanı. 44 yıldır ülkeyi yönetiyor. Dünyanın görevdeki en yaşlı devlet başkanı unvanını taşıyor. Afrika'nın en uzun süre görev yapan liderleri arasında da yer alıyor.
10: İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle 6 yıl sonra İngiltere'ye geri dönüyor. Basının iddiasına göre çift ay sonunda Londra'ya taşınacak. Çiftin kraliyet ailesindeki görevlerine geri dönmeleri ise beklenmiyor.
12: İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle'ın 6 yıllık Amerika Birleşik Devletleri macerası sona eriyor. İddiaya göre çift ay sonunda yeniden İngiltere'ye taşınacak. Sussex dükü Harry ve Duchess Meghan'ın döneceği iddialarını ilk olarak The Telegraph gazetesi gündeme getirdi. Habere göre Prens Harry ve ailesi başkent Londra dışında kraliyet ailesine ait olmayan bir mülkte yaşayacak. Çiftin çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet Eylül'de İngiltere'deki bir okula başlayacak. Habere göre İngiltere Kralı 3. Charles gelişmelere ilişkin 16 Ağustos'ta bilgilendirildi. Kral Charles, aileyi ve torunlarını daha fazla görme fırsatını memnuniyetle karşıladı. Harry'nin abisi Galler Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate Middleton da çiftin dönüş planı hakkında bilgilendirildi. Çiftin kraliyet ailesindeki görevlerine dönmeleri ise beklenmiyor. Prens Harry

0: ve Meghan Markle 2018'de Windsor Sarayı'nda yapılan bir düğünle dünya evine girmiş. Yaklaşık 2 yıl sonra Prens Harry, kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılma kararı almıştı. Çift önce Kanada'ya, daha sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine yerleşti. Prens Harry ve Meghan, katıldıkları televizyon programlarında sık sık kraliyet ailesini eleştirmişti. Prens Harry'nin Yedek adlı kitabında babası Kral Charles ve kardeşi Prens William hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle bu üçlü arasındaki ilişki kopma noktasına gelmişti. Prens William'ın kardeşi Harry ile hala konuşmadığı ifade ediliyor.
1: İnsansız robotların hünerlerini sergileyebileceği bir alan daha ortaya çıktı. ABD'nin Meksika sınırında insansız robotların devreye gezmesi gündeme geldi. Plan henüz öneri aşamasında.
2: İnsansız robotların görevine yenisi ekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Meksika sınırında robotların devreye gezmesi bekleniyor. Amerikan robotik şirketi Foundation'ın kurucusu Sanket Patak, Fox News'e insansız robotlarla ilgili yeni planlarını anlattı. Plana göre insansız robotların Meksika sınırında devreye gezmesi öngörülüyor. Üzerinden geçilmesi zor olan arazilerde keşif ve gözetleme yapması bekleniyor. Böylece insan personeline duyulan ihtiyacın da azalacağı düşünülüyor. Patak plan için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ulusal güvenlik kurumlarıyla görüştüklerini kaydetti. Ancak Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı şirket ile bir sözleşme imzalanmadığını veya pilot çalışma olmadığını bildirdi. Bu nedenle insansız robotların ABD-Meksika sınırında kullanılmasına yönelik öneri şimdilik şirketin hükümete sunduğu bir proje niteliğinde. Foundation 2026'nın başında iki robotunu Ukrayna'ya gönderdi. Robotlar doğrudan çatışmadan çok keşif ve lojistik destek görevlerine odaklandı. Bu adım insansız robotların aktif bir savaş bölgesinde bilinen ilk saha denemelerinden biri olarak duyuruldu.
1: Türkiye'nin önemli Antep fıstığı üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da hasat dönemi başladı. Ancak üreticiler bu yıl fıstıkta beklediklerini bulamadı. Detayları Eyüp Han Kurtçu'nun haberinden izleyelim.
3: Antep fıstığı toplama başladı.
0: Özellikle baklavanın olmazsa olmazı Antep fıstığında hasat dönemi başladı. Üretici büyük bir heyecanla bahçeye girdi ama umduğunu bulamadı. Antep fıstığı, baklava, kadayıf, dondurma ve çikolata gibi tatlılarda sıkça kullanılıyor. Kuru yemiş olarak da tüketilen Antep fıstığı hasadı Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde de sürüyor.
3: Şu an baklavalık Antep fıstığını topluyoruz. 20 gün sonra da kuru yemiş kırmızı şeklinde toplayacağız. Yani bu yıl istediğimiz gibi değil hedeflerimiz.
0: Geçen yıl Türkiye'nin birçok bölgesi fazla yağış aldı. Ancak Şanlıurfa'da beklenen yağış olmadı. Bu nedenle üreticiler fıstıkta bekledikleri rekolteye ulaşamadı.
3: Geçen yıl kurak geçmesinden dolayı bu yıl fazla gözler oluşmadı hava şartlarından dolayı. Bu yıl normalde 10 gün, 15 gün biz geç başladık.
0: Şanlıurfa yaklaşık 1,5 milyon dekar üretim alanıyla Türkiye'nin Antep fıstığı üretiminde önemli bir yere sahip. Ağaçlardan toplanan fıstıklar fabrikalara taşınıyor. Burada işlenen Antep fıstığı dünyanın her yerine gönderiliyor.
1: Bu haberle bu saat dilimini noktalamış olalım. Saat başında yeniden birlikte olacağız.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Bursa 32 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon güneşli

26 derece. İç Anadolu'da gökyüzü açık ve güneşli, Ankara 31, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.

0: Habertürk ekranlarında yeniden beraberiz değerli izleyiciler. Saatlerimiz 2'ye yaklaşırken. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Ekim ayında mecliste izleme komisyonu kurulacak. Beştepe imayesindeki süreç kurulunda da alt komisyonlar oluşturulacak. Bir yandan da DEM Parti İmralı'ya yeni bir ziyaret yapacak. Bundan sonraki yol haritasına ilişkin ayrıntılar da haberimizde.
1: Hem Beştepe'de hem de mecliste silah bırakmanın takibine yönelik hazırlıklar hızlanacak. Ekim ayında mecliste izleme komisyonu kurulacak. Süreç kurulu da alt komisyonlar oluşturulacak. Çerçeve yasada yer alan düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve örgütün silah bırakma sürecinin takip edilmesi için belirlenen mekanizmalar çalışmalarını başlatıyor. Mecliste izleme ve irtibat komisyonu yeni yasama döneminin başlamasının ardından Ekim ayında kurulacak. Ekim'in ikinci ya da üçüncü haftasında komisyonun oluşturulması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki süreç kurulunun da 24 Ağustos Pazartesi günü yapacağı toplantıda alt komisyonlarını belirlemesi bekleniyor. Bakanlık, kurum ve kuruluşların temsilcileriyle gerekli görülen kişiler de toplantılara davet edilecek. Alt komisyonlarda sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin de dinlenmesi öngörülüyor.
2: Sizleri şahsım ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına
1: kurulacak alt komisyonlarda örgüt mensuplarının sivil hayata entegrasyonu ve rehabilitasyonu gibi başlıklar ele alınacak. Süreç kurulu yaptığı çalışmalara ilişkin mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonunu bilgilendirecek. Hazırlıklar sürerken DEM Parti'nin de İmralı'ya yeni bir ziyaret yapması bekleniyor. Heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol yer alacak. Ziyarette süreç kurulu ve mecliste kurulacak

komisyona dair değerlendirmeler yapılacak. İmralı'ya son ziyaret 2 Ağustos'ta yapılmıştı. Bu ziyaret öncesinde DEM Parti heyetinden Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Heyet üyeleri süreçte Öcalan'ın birinci rolünü örgütün silahsızlanmasını taahhüt ifadeleriyle tanımladı. Ayrıca DEM Parti eş genel başkanlarının İmralı'ya gitmek için bir çalışmanın söz konusu olduğu belirtildi.

0: Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, program kapsamında yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencisinin merkezi sınavla 20 araştırma üniversitesine yerleştirileceğini açıkladı. Türkiye yüzyılına vurgu yapan Erdoğan, 5 yılın sonunda ise yaklaşık 3000 genç araştırmacıyı ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandıracağız açıklaması yaptı. Türkiye yüzyılını bilimin, teknolojinin ve gençlerimizin gücüyle inşa edeceğiz diyen Erdoğan, geleceğin teknolojilerini geliştiren, üreten ve dünyaya sunan güçlü, müreffeh ve tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz açıklamasında bulundu. Nafaka düzenlemesinden boşanma davalarına kadar birçok düzenlemenin yer alacağı 13. yargı paketi Ekim'de meclise sunulacak. Paketle süresiz nafaka kaldırılarak yeni nafaka düzenlenmesi getirilecek. Boşanma davalarına ilişkin süreçler de hızlandırılacak. Peki yeni nafaka uygulaması nasıl olacak? Ayrıntılar haberimizde.
1: Süresiz nafaka kaldırılacak. Kadınlara evlilik süresine göre nafaka verilecek. Boşanma davasında süreçler hızlandırılacak. Yeni yasama döneminde meclise sunulacak ilk teklif aileyle ilgili düzenlemeleri içerecek. Anayasa Mahkemesi 4 Haziran'da süresiz nafaka uygulamasını iptal etti. Bu nedenle AK Parti yeni nafaka düzenlemesini içeren 13. yargı paketini Ekim ayında meclise sunacak. Yeni düzenlemeye göre evlilik 6 ay ya da 1 yıl sürse de kadına en az 5 yıl süreyle nafaka verilecek. Peki nafaka kaç yıl ödenecek? Evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka verilecek. Kadının çalışamayacak duruma gelmesi ya da yaşının ileride olması halinde mahkeme daha uzun süreli nafaka kararı verebilecek. İleri yaştaki kadınlar nafaka süresinin sona ermesinden itibaren en geç 1 yıl içinde mahkemeye başvurmazsa ek nafaka süresi talep edemeyecek. Başlangıçta aylık olarak ödenen nafakanın daha sonra toplu olarak ödenmesine karar verilebilecek. Düzenleme yasalaştıktan sonra daha önce açılmış ve kararı kesinleşmiş boşanma davalarında bağlanmış olan yoksulluk nafakaları hemen kesilmeyecek. Bu kişilere bir yıl daha nafaka ödenecek. Çekişmeli boşanma davalarının azaltılması için de önlem alınacak. Önce çiftlerin boşanma davası görülecek. Ayrılık kararı verilecek. Ardından davanın uzamasına sebep veren unsurlar arasında olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet ayrıca davalarda görülecek. Aile hukukundan kaynaklanan davalar ve işler adli tatilde de devam edecek. Malların bölüşümünden doğan davalarda zaman aşımı da 10 yıldan 5 yıla indirilecek.
0: İstanbul'da adaların güneyinde arda arda yaşanan depremler korkuttu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü bu tarz depremlerin zaman zaman gözlemlendiğini açıkladı. Açıklamada 18 Ağustos ve 20 Ağustos tarihleri arasında büyüklükleri 0.7 ila 3.1 arasında değişen toplam 117 deprem olmuştur denildi. Bu tür depremlerin aktif tektonik bölgelerde zaman zaman yaşanabileceği vurgulandı. Ayrıca bölgedeki hareketliliğin sürekli olarak izlendiği ve ayrıntılı olarak değerlendirildiği açıklandı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangınları konusunda tedbirler de en üst seviyeye çıkarıldı. Yaz boyunca yaklaşık 1200 yangının çıktığını belirten Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, risk devam ediyor. Yağışlar başlayıncaya kadar gözümüzü dört açalım uyarısında bulundu.
2: Henüz yangın sezonu bitmiş değil. Biz de buradan diyoruz ki aman dikkat. Bu Ağustos ve Eylül aylarının yani yağışlar başlayıncaya kadar gözümüzü dört açalım.
1: Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Türkiye genelinde orman yangını riskinin devam ettiğini belirtti, uyarıda bulundu.
2: Orman uzakta olabilir ama bu seneki yağışlardan dolayı kırsal kesimde otlar fevkalade büyüdü ve bu sıcaklardan da kurudu, örtüye dönüştü. Bu örtü yangını eğer gerçekten de bir rüzgar varsa benzin gibi fırlayıp gidiyor. Köylülerimize buradan seslenmek istiyorum. Eğer oraya bir yabancı gelmişse, yabancı birisi geziyorsa bunu hemen güvenlik güçlerine intikal ettirelim. Eğer mangal yapacaksanız daha dikkatli ateş yakalım. Yaktığımız yerlere

0: söndürelim.
1: Bu yılın yaz döneminde yaklaşık 1200 orman yangını çıktığını belirten Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, cezalar daha da caydırıcı olmalı. Yangın çıkaranlar kamuoyunda deşifre edilmeli dedi.
2: Kocaeli'de bir saat içinde denizden cansız bedeni çıkarılan 3 kişinin kardeş olduğu ortaya çıktı. Kayıp 4. kardeşi arama çalışmaları ise sürüyor. Darıca'da Şehit Cevher Dudayev Parkı sahiline gidenler kıyıya vuran iki kadının cansız bedenini fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kısa süre sonra aynı bölgede bir erkeğe ait cansız beden daha bulundu. Kimlik tespit çalışmaları sonunda acı detay ortaya çıktı. Cesetlerin Gülşah Sakar, Ali Sakar ve Belinay Sakar isimli kardeşlere ait olduğu belirlendi. Dördüncü kardeş Bilgenur Sakar'ın da kayıp olduğu bilgisine ulaşıldı. Kardeşlerin şüpheli ölümüyle ilgili de soruşturma başlatıldı. Kasımpaşa Trabzonspor maçı sırasında stadyum dışından atılan havai fişekler ressam Murat Melih Özen'in evine düşerek yangın çıkarmıştı. Sergiye hazırlanan çok sayıda tablonun küle döndüğü yangında fişeklerin atılma anı da ortaya çıktı.
3: Bir daha böyle bir resim yapabilecek miyim bilmiyorum.
1: Yılların emeği saniyeler içinde küle döndü. Maç sırasında atılan ve yangın çıkmasına neden olan havai fişeklerin atılma anı görüntüleri ortaya çıktı.
4: Ellerimde normalde yağlı boya izi olur. Benim şu an ellerimde is var artık.
1: İstanbul Beyoğlu'nda oynanan Kasımpaşa Trabzonspor maçı sırasında stadyumun çevresinden havai fişekler ateşlendi. Fişeklerden biri 5 katlı bir apartmanın 4. katından içeri girdi. Fişeğin daireye girmesiyle yangın çıktı. Yangın çıkan o daireyi ressam Murat Melih Özen atölye olarak kullanıyordu. İçeride sergiye hazırladığı tablolar vardı.
4: En az 20 sene ya. 20 senelik bir ressamın resimleri katledildi burada. Burada benim resimlerime ruhumu verdim yani. En azından insanların sergide görmelerini isterdim.
1: Fişeklerin atılma görüntüsünden yola çıkan polis 4 şüpheliye ulaştı. Gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: İzmir Konak'ta doğalgaz hattı için açılan çukurlar tam kapatılmayınca mahalleli canından bezdi. Sorunlarına bir türlü çözüm bulamayanlar çareyi yola halı sermekte buldu.
5: Toz, toprak, yukarılar kapı açamıyoruz. İnsanlar oturamıyor balkonlarında.
1: Doğalgaz için yol kazıldı. O çukurlar üstün körü kapatıldı. Sorun çözülmeyince mahalleli yollara halı serdi.
6: Halları koyuyoruz işte, herkes işte eski püskü halları atıyorlar yerlere, toz toprak geçmesin diye.
1: İzmir'in Konak ilçesine bozuk yollar mahalleliği canından bezdirdi. Gültepe ve Boğaziçi semtlerinde doğalgaz çalışması için kazılan yollar iddiaya göre aradan geçen süreye rağmen onarılmadı.
6: Belediye belki iyi niyeten çok geç kalmış doğalgaz çalışması mahallemize getirmeye çalışıyor ama burada esnasında mağduriyet doğuruyor.
1: Mahalleli defalarca şikayet etti ama bekledikleri çözüm bir türlü gelmedi.
6: Geçen arabanın tozu toprağı ağzımızın içerisinde, dükkanımızın içerisinde yazın sıcağında çekilmiyor.
7: Zamanında belediye buraya bir sulama aracı göndermesini talep ettik. Bekliyoruz, halen de gelmedi.
1: Mahalleli çareyi yola halı sermekte buldu.
7: Halı seriyoruz. Bu ne kadar çözüm bilmiyorum ama belediyeden de destek bekliyoruz.
1: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı açıklama geldi. Açıklamada doğalgaz hattı imalatlarının tamamlanmasının ardından üst yapı düzenlemelerinin yapılacağı belirtildi.
6: Arabaların alt takımı, her iki ayda bir alt takım yapıyoruz. Toz toprak içerisindeyiz.
2: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz şimdi. Hoşçakalın.

0: Gerçek ekranlarından merhaba. Saatlerimiz artık 8'e geliyor. Ben Kübra Nur Uslu efendim. Enine boyuna başlıyor. Gördüğünüz gibi konuklarımız var. Şöyle her perşembe olduğu gibi yine günün öne çıkan başlıklarını hep birlikte değerlendireceğiz. Peki bugün neyi konuşacağız? Aslında şöyle, malumunuz özellikle Suriye üzerinden yaşanan Türkiye-İsrail gerilimi gün boyunca konuşuldu. Çünkü Netanyahu'dan gelen provokatif söylemler var. Bunun üzerine Türkiye'den çok sert tepkiler yükseldi. Hepsini konuşacağız. Acaba bu şöyle öyle de yorumlandı. Netanyahu işte seçimler yaklaşıyor. Ekim'de seçimler var. Dolayısıyla buna uygun olarak aslında pozisyon alıyor ve Türkiye düşmanlığı oluşturmaya çalışıyor diye. Fakat aksini düşünenler de var. Yani aslında bu bir devlet politikasıdır. Muhalefetiyle, iktidarıyla İsrail karşısına Türkiye'yi almak istiyor şeklinde yorumlayanlar da var. Hepsini birazdan konuklarımıza değerlendireceğiz. Ve ikinci başlığımızsa şu olacak. İBB davasında yer alan bir takım konuşmalar gündeme geliyor. Bu arada dava sürüyor. Bir yandan da onu da takip ediyoruz. Yaşanan son gelişmeleri sizinle paylaşacağız ve son olarak Kuytulu Operasyonu'na da bir bakacağız. Dün malumunuz bu operasyon gerçekleşmişti ama her gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Bugün de yine öyle oldu. Elbette onu da konuşacağız. Ben şimdi size şöyle hızlıca gündemi özetlemiş oldum. Peki kimlerle konuşacağız? Hemen şöyle konuklarımıza takdim edeyim. Efendim Türker Akıncı bizimle birlikte, gazeteciğim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Yine İhsan Aktaş, Genel Araştırma Şirketi Başkanı bizimle. Hoş geldiniz.
2: Sağ olun efendim. Teşekkür ederim.
0: Doktor Ali Hal Limoncuoğlu bizimle. Hoş geldiniz efendim.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Çetin Erçetin, Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü bizimle. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Not1.com yazarı Can Özçelik bizimle. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Ve gazeteci Aytunç Erkin bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Şimdi şöyle hızlıca bir açılışımızı yapmış olduk. İsteriz ki hemen reklamı şöyle bir aradan çıkaralım efendim. Ardından şöyle kesintisizce devam edelim. Kısa bir ara.
6: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
0: Efendim enine boyuna başlıyor. İşte az önce de ekranda o soruyu gördünüz. Aslında günün sorusu buydu. İsrail gerçekten Türkiye ile bir savaş peşinde mi acaba diye dünden bu yana özellikle bu soru soruluyordu. Peki buraya nasıl geldik? İsterseniz öncelikle bir oradan başlayalım. Hatta Çetin Erçetin de bana eşlik eder diye düşünüyorum. Şöyle bu tarafa doğru gelsek. Çünkü neler yaşandı? Şimdi efendim Ebu Zuhur askeri hava üssü var. Tam da Suriye'de. Türkiye sınırına da çok yakın. O kadar yakın ki 70 kilometre mesafede. Şöyle biz buraya da hatta yerleştirdik. Yani Nizip'ten şöyle yola çıkınca Ebu Zuhur arasında şöyle bir bakılınca 70 kilometrelik bir mesafe var. Türkiye'nin çok yakınında bir üsten bahsediyoruz. Ve bu üssü, İsrail, Suriye'de bulunan bu üssü, üstelik atıl durumdaki, aslında hiç kullanılmayan bu üssü 8 defa vurdu gecenin 3'ünde. Peki neden vurdu? Çetin Erçetin'de bu sorunun cevabı vardır diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten üssün biz buraya yine uydu fotoğrafını da koyduk. Hiç de vurulması gereken bir üste değil, kullanılmayan bir üs ve 8 defa vurdu. Neden? O gece tam olarak ne oldu Çetin Erçetin?
4: Aslında arkadaşlarımız ekrana getirebilirler mi bilmiyorum. Belki yayından önce uyarsaydım iyi olurdu. Biz Suriye'de rejim değiştiğinde Habertürk olarak ilk gittiğimiz adres bu havalimanı olmuştu. O zaman da kullanılmıyordu. Sadece Esad ve daha sonra işte şimdiki yönetim ama o zamanki adıyla HTŞ orayı kontrol altında tutmaya çalışıyordu. Aslında burası bir anlamda kontrolü kimin elinde tuttuğunun önemli olduğu sembol alanlardan birine dönüşmüştü. Çünkü İdlib'de devamlı yakınında alanlar el değiştiriyordu ve o el değiştirme esnasında işte bu Ebu Zuhur Havalimanı çok kritik bir noktaydı. Zaman zaman işte muhalif güçlerin eline geçiyordu, zaman zaman Esad rejimi alıyordu. Ama kimin elinde tuttuğu sorusuna cevap psikolojik üstünlüğü de aslında beraberinde getiren alanlardan biriydi. Tabii şunu unutmayalım. Aslında bu dönem, bu yayınlarda belki de hatta Can'ın da olduğu bir yayında ben ifade etmiştim, evet. Konuşmuştuk o zaman. Biz artık havadan İsrail'le komşuyuz demiştim. Evet.
0: Yani,
4: biz,
0: Suriye hava sahası açık, öyle değil mi? Tabiri neyse yol geçen halı gibi mi? Yani İsrail uçakları kalkıyor mesela, öyle değil mi? Zaman, Suriye hava sahasına girebiliyor. Nasıl oluyor
4: şöyle
0: bu?
4: Söyleyeyim. Şimdi Esad rejimi devrildikten

0: Hemen 16 saat sonra İsrail Orta Doğu'da Körfez Savaşı'ndan sonraki en fazla uçuşu gerçekleştiren ülke olarak hızlı bir şekilde...
1: Bu mu görüntü? Evet. Erdem beni uyarıyor efendim. Evet. Biraz önce Çetin Erçetin, evet, biz gittik burayı gördük demişti. Burasıydı o hal.
0: Bu havalimanı, evet.
1: Ne var şimdi burada? Biz ne
0: görüyoruz? Burada hangarlar, uçakları saklamak için, gizlemek için ve kontrol altında tutmak için güçlendirilmiş ağır C-40 betonu dediğimiz güçlü betonla uçakların saklanabileceği alanlar var. Ama şunu hemen belirteyim. Demin tam da orada yarım kaldık söylediklerim. İsrail, Suriye rejimi devrildiği zaman tam 16 saat sonra Orta Doğu'da 2000'den sonra belki de en fazla hava hareketlinin yaşandığı bir 3 günü yaşattı Suriye ve Suriye'deki neredeyse bütün askeri noktaları vurdu. Ama istisnasız bütün havalimanlarını, uçakları ve hava radar sistemlerini tamamen etkisiz hale getirdi. Yani zaten neredeyse %82'si Rus menşeili silahlardan, hava savunma sistemlerinden ve uçaklarından oluşan bir sistem vardı Esad yönetiminde. Bunların yeni yönetimin eline geçmesi durumunda kendisi için risk oluşacağını düşünerek bütün havalimanlarını, pistleri ve hava savunma sistemlerini, nitekim aslında Esad döneminde hava sistemleri de Rusya'dan aldıkları, evet, füzelerle aslında güçlendirilmiş durumdaydı. Ta ki Rus üsleri hariç olmak üzere tamamının neredeyse kullanılamaz hale getirdi. Üretti.
1: Birkaç gün içerisinde şimdi, hem de tabii, bunu yapmıştı hakikaten. Bunu, Ebu Zuhur askeri hava üssü de o dönemde vurulmuş muydu?
0: O dönemde pisti değil ama Ebu Zuhur havalimanındaki uçaklar zaten Esad rejimi tarafından güneye kaydırılmıştı. Yani Esad rejimi Ebu Zuhur'daki kontrolü kaybedince hızlı bir şekilde burada bulunan 16 tane uçağı diğer güney kentlerine kaydırarak kontrolü orada sağlamaya çalıştılar.
1: Peki gelelim bugüne, çünkü sen hatırlattın hakikaten, ben de şöyle hatırlıyorum. Mesela 2025 aslında yılında da bazı askeri üslerin vurulduğu, hatta Türkiye'ye mesaj verildiği bu yolla. Mesela Reuters'ın böyle haberler geçtiğini hatırlıyorum. Fakat üzerinden zaman geçti. Uzun bir süredir aslında böyle bir haber almıyorduk. Yani Türkiye'ye yönelik bir mesaj yönünde bir haber almazken ne oldu da bu kez böyle oldu? Neden bu kez oysa hedef alındı?
0: Kübra, aslında mevzu şurada başlıyor. Esad rejimi devrildi. Yeni yönetim kontrolü sağlamak istediği alanlarda sadece kara birliklerini hareket ettirebildi. Yani bunu da işte Halep'teki YPG'ye yönelik yaptığı operasyonlarda gördük. Bir taraftan da Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdiği operasyonlarda gördük ama hava gücünü kullanabilecek ne aracı ne herhangi bir cihazı vardı. Yani cihazlardan kastım radarlar buna dahil olmak üzere. Fakat son birkaç yıldır özellikle Esad rejiminin devrilmesine çok kısa bir süre kala başlayan bir dönemden bahsediyorum. Aslında Suriye'de iki tane temel parametre ortaya çıktı. Bunlardan biri Türkiye Suriye'nin kuzeyinde güvenlik kuşağı oluşturdu. Bu zaten bir zorunluluktu Türkiye için. Bir terör devletinin önlenmesine yönelik bir hamleydi. Ama bir taraftan da İsrail'de güneyde hızlı bir şekilde bir kuşak oluşturdu ki burada da bir etnik grubu harekete geçirerek o grup üzerinden bir hakimiyet alanı oluşturmaya başladı. Fakat
1: Golan Tepelerini işgal etmesiyle başlayan hatta bir
0: Golan
1: süreç.
0: Tepeleri ta Esad döneminden beri zaten, evet, hani Anadolu deyimiyle gıdım gıdım hareket ettiği bir yerde ama o rejimin değişikliğiyle beraber defakto bir şekilde şu anda Golan Tepelerinin en kritik noktalarını kontrol altına aldı. Fakat burada tabii kritik bir nokta var. Belki de Türkiye'de medyada çok konuşulmadı, tartışılmadı ama resmi gazetede ilan edildi ki ben yıllardır her gece resmi gazeteye bakarım neler var neler yok diye. Bu alışkanlığımı da sürdürürüm. O zaman çok ilginç bir haber vardı. Bir yaklaşık 40 gün önce Suudi Arabistan'la Türkiye arasında Hicaz Demiryolu anlaşması. Şimdi bu Hicaz Demiryolu anlaşması aslında bir yönüyle de Şam'dan direkt Ürdün sınırına gidip oradan Ürdün'ü de kapsayacak şekilde Suudi Arabistan'a geçiyor. İşte şimdi İsrail tam da bu bölgeleri kontrol altına almaya çalışıyor.
1: Hedef bu yani. Şu an amaç bu mu? Türkiye'ye hedef almasının, İsrail'in sebebi bu mu?
0: Çünkü bu demir yolu hayata geçerse İsrail'in Hindistan'la başlatmış olduğu bir koridor var. Ki bu koridor Hindistan Devlet Başkanı savaş zamanında bile, yani İran ve İsrail arasındaki savaş döneminde bile cesaret edip gelip Tel Aviv'de bu görüşmeleri yapabildi. Yani bu olayı ne kadar ciddi aldıklarının mesajını verdiler. Burada Türkiye içine alan, içine kapsayan bütün

0: projeleri neredeyse kullanılamaz hale getirme arayışı var İsrail'de. Çünkü eğer Hicaz demiryolu hayata geçerse, ki bundan sonra başka boru hatları var. Irak'tan işte şu anda Körfez ülkeleri kendi aralarında bir uzlaşı sağlamaya çalışıyor ki bu eğer gerçekleşirse henüz açıklanmadı, henüz resmi olarak ilan edilmedi ama Körfez ülkeleri şu anda kendi doğalgaz ve boru petrol boru hatlarını Suriye üzerinden, Türkiye üzerinden güvenli bir şekilde çıkarmanın arayışındalar. Hatta Irak üzerinden çıkarmayı planlayanlar da var. Dolayısıyla böyle bir süreç ama bir taraftan da İsrail şunu istiyor. Zaten Irak petrolleri benim ülkemden geçiyordu 1979'a kadar. Bundan sonra da bunu devam ettirelim. Hayfa Limanı buna müsait. Ama Irak bunu kabul etmiyor. Ama
1: Türkiye adım atıyor.
0: Siz böylesine tabii sahada çatışma alanları yaratırsanız, evet, kriz alanları yaratırsanız o zaman bu bir zorunluluk haline dönüşebilir. Ama bir taraftan da tabii şunu unutmayalım. Bunun birkaç tane nedeni var. Bir, demin de ifade ettiğim gibi defakto olarak Türkiye zaten kuzeyde kendi güvenlik mimarisini oluşturmuş vaziyette. Bir taraftan da aşağıda İsrail bunu yapmaya çalışıyor ama bir gerçeklik var. Biz havadan şu anda İsrail'le komşuyuz.
1: Bu çok çarpıcı bir tespit. Yani Çetin Erçetin, biz şu an havadan İsrail'le komşuyuz. Çünkü aslında Suriye hava sahasını koruyan hiçbir şey yok.
0: Hiçbir
1: o halde
0: şey
1: bugün
0: yok. Sadece
1: soruya, en çok sorulan
0: bugün sabah
1: soruya
0: itibariyle
1: geliyoruz.
0: Bugün sabah itibariyle Şam Havalimanı'na 150 kilometrelik bir alanı kontrol altına alabilecek bir radar sistemi yerleştirildi.
1: Hatırlarsın
0: bu,
1: Şam'ı da vurmuştu İsrail.
0: Bence
1: tam da merkezi
0: İsrail'i daha da rahatsız edecektir. Çünkü bugüne kadar kendi hava savunma sistemi olmayan, kendi hava sahasını kontrol altında tutamayan bir Suriye varken bugün itibariyle artık onlar da bir sistemi yerleştirdiler. Fakat burada tabii bir başka nokta var ki Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Barak'ın da açıklamasında bence en kritik nokta.
1: Geçelim birazdan ona istersen. Onu çünkü detaylıca konuşalım.
0: Bir vurgu yapayım tabii. Oradan hemen sen devam ettirebilirsin. Bizim 1998'den beri sınır hatlarında, bu sadece son Suriye kriziyle ilgili bir durum değil, 1998'den beri güney sınır hatlarımızda devamlı uçaklarımız nöbet tutuyor. Yani orada olası bir durumda, mesela o uçaklar bombaladı, Barak da zaten açıklama yaptı, Türkiye bunun farkında olmadan çok kötü bir saldırı olurdu ve bu size çok ağır bir maliyete dönüşebilirdi uyarısında yapmasının altında yatan neden de bu. 98'den beri Türkiye'nin uçakları sınır hattında devamlı 24 saat esaslı olarak havada. Yani olası bir durumda işte Malatya'ya telefon açalım uçaklar kalksın ya da Diyarbakır'a telefon açalım uçaklar kalksın değil. Bizim devamlı 24 saat esaslı ve havada nöbet tutan uçaklarımız var. Şimdi buna bir örnek daha vererek ben sözü sana bırakayım. Hatırlarsanız DAEŞ'in liderine bir operasyon düzenlenmişti. DAEŞ'in liderine düzenlenen operasyon da bu havalimanına yaklaşık 16-17 kilometre mesafede bir yer. Ve Türkiye sınırına yakın bir alanda. Hatta biz gece yarısı bu operasyonu duyurduğumuzda burada saatlerce de yayın yaptık. O zaman Amerikalılar bizim sınırımıza yakın bir alana Irak'tan helikopterlerle geldiği zaman bile 6 saat önceden bizi bilgilendirdiler. Yani hem dışişlerini hem Milli İstihbarat Teşkilatı'nı helikopterlerle o bölgeye gideceğiz. Hani operasyonun detaylarına ilişkin ne kadar bilgi verdiler, ne kadar içerik ilettiler onu bilemem ama sonuç itibariyle uçakları ya da helikopterleri Irak hava sahasından bizim sınırımıza yaklaştığı an itibariyle herhangi bir yanlış algılamaya neden olmaması için 6 saat öncesinde Türkiye'yi bilgilendirdiler. Şimdi Amerika gibi bir devlet bu bilgilendirmeyi yapıyorsa İsrail'in bu böyle bir tahrikkar harekete kalkışması sonuçlarının ağır olacağını da öngörebilmesi gerekiyor.
1: Çünkü bu dediğinden şunu anlıyoruz. Türkiye her an her şekilde o bölgede hazır olası tehditlere karşı. Şimdi istersen sonrasında neler yaşandı? Bir hemen onu da seyircilerimize aktarayım efendim. Az önce de aktardığım gibi çok sert tepkiler vardı Ankara'dan. Milli Savunma Bakanlığı dedi ki saldırı öncesinde veya saldırı esnasında herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmuyordu burada. Çünkü iddia şuydu. Netanyahu'nun da iddiası buydu. Burada Türk askerleri vardı. Aslında onlara yönelik bir mesaj şeklinde bir iddia vardı. Fakat Milli Savunma Bakanlığı bunu yalanladı. Suriye'nin bütünlüğünü hedef alan saldırılar kabul edilemez dedi. Bir yalanlama da hemen Şeybani'den geldi, Suriye Dışişleri Bakanı. O da İsrail boş üssü vurdu. Üssün Suriye'ye ait olduğu İsrail'e bildirildi. Üste yürütülen faaliyetlerin niteliği biliniyordu ve onarım çalışmalarının Suriye toprağı

0: topraklarında bir Türk askeri tesisi kurulması olarak yorumlanmasını gerektirecek aslında hiçbir dayanak yoktu. Yani her iki tarafta, hem Türk tarafı hem Suriye tarafı diyor ki herhangi bir dayanak yok burada Türklerin olduğuna dair. Dolayısıyla İsrail'in o tezi vardı ya, Türklere mesajdı bu aslında tezi. Bunu yalanlıyorlar. Şimdi bu tezi de istersen bir konuşalım. Çünkü günün yine en çok konuşulan görüntülerinden biriydi. Netanyahu kendi efendim sosyal medya hesabından bir görüntü paylaştı. İzleyelim mi Çetin Erçetin onu? Arkadaşlar, şimdi o görüntüyü de efendim getirirler. Dediğim gibi Netanyahu'nun kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Bir röportaj vermişti. O görüntüyü de efendim kendisi paylaştı. Bakın neler söyledi o röportajında, o paylaştığı şeyde neler söylüyor. Hep birlikte bir izleyelim.
1: Anahu lo nisbol itbasasut tzvait turkit şeyoredet daroma. Ki meryem telenu. Etze evarnu baofen klali. Şimdi anahu ra'inu şeyesh kavana של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה קרוב לחלב ועברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר?
0: Çok provokatif bir paylaşım Türkiye'ye direkt yönelik. Bunun üzerine efendim hemen Ankara'dan da tepkiler geldi. İstersen sen bir yorumla ardından şöyle, konuklarımıza da döneyim. İsrail'de, çünkü muhtemelen herkesin buna söyleyeceği şeyler var.
2: İsrail'de radyo halen çok geçerli bir iletişim aracı. Bu da yine Netanyahu'nun İsrail Ordu Radyosu'ndan yaptığı bir konuşma. Tabii kendisi de bunu aynı zamanda sosyal medyasından yayınladı. Ama tabii sosyal medyasından bunu yayınlamasını ve özellikle de Türkiye ile ilgili bölümü yayınlamasının nedeni tamamen kendi iç siyasetine yönelik bir mesaj olarak ben okudum. Çünkü 27 Ekim'de seçimler var. Ve İsrail parlamentosu 120 kişilik bir sandalyeden oluşuyor. Ve Knesset'in 120 kişilik sandalyesinden 61'ini alan hükümeti kurabiliyor. Yani en çok oyu alan, en çok sandalyeyi alan hükümeti kuramıyor. Burada seçimi kazanmak esas değildir İsrail parlamentosunda. Esas olan seçimden sonra oluşturulacak koalisyonlardır. Tabii burada Likud Partisi, yani Netanyahu'nun partisi daha iki gün önce bir kendi içinde bir düzenleme yaptı ki o düzenlemede Netanyahu'nun çok radikal isimleri ön plana çıkardığını gördük. Daha önce Netanyahu'nun 12. 13. sıradan aday gösterdiği isimler şimdi ilk 3'te, 4'te, 5'te yer aldılar ki bunlar en radikal olan isimler. Tabii bu arada Likud Partisi üyelerinin de %42'si sandık başına gelmediler. Yani kendi iç oylamasında bir oylamaya katılmadılar. Bu da kendi düzeni içerisinde, yani partisinin içerisinde bile çok ciddi bir kopuşun olduğunu sinyalleri.
0: O halde sen sadece bunun sebebi seçimlere yönelik bir yatırımdır şeklinde bir yorumluyorsun Netanyahu'nun bu çıkışını.
2: Burada tabii dış politikaya yönelik verilen mesaj var. Ama daha çok iç politikada bir Türkiye düşmanlığı üzerinden kendi partisini toparlama arayışı var ki kendi partisinin içerisinde Likud Partisi çok ciddi bir kan kaybına uğramış durumda. Kendi kurduğu mevcut koalisyonun 27 Ekim'de alabileceği oy toplamı 44-45, anketlerde bu çıkıyor.
0: Birazdan
2: kendi partisi de
0: bu arada, evet.
2: 20 ile 24 arasında çıkıyor. Bu durumda tek başına iktidar olması, iktidara gelmesi zaten imkansız. Ama daha önemlisi daha önce Genelkurmay Başkanlığı yapmış bir isim ki oğlu da Gazze'de öldü. Şimdi bu isim daha çok ön plana çıkmaya başladı. Hatta şu anda çok ciddi eleştiriler var Netanyahu'ya yönelik ki Netanyahu'dan şu ana kadar hep İsrail'e şunu söyledi. Ülkenin güvenliğini ben sağlarım. Ülkenin bütün güvenlik sıvabı benim elimde ve bu ülkeyi bugüne kadar hep ben korudum. Ama şimdi İsrail halkı ona hesap soruyor. Ya. Şöyle ki sen ülkenin sıvabı olsaydın 7 Ekim'i biz niye yaşadık? Bu kadar işgal sürecinde niye kayıplarımız var? Bunları da halk sorguluyor.
0: Can Bey bir şey ekleyecek galiba.
3: Çetin'e de bir şey soracağım. Bu sadece iç politika, yani seçimlere yönelik bir açıklama dedin ama bir bölgedeki bir güvenlik durumunu tarif ediyor. Yani kendi İsrail'le ilgili. O sadece seçimlere yönelik olabilir mi? Çok başka bir şey tarif ediyor çünkü.
0: Çünkü Türkiye şöyle, bizim için tehdittir demeye çalışıyor aslında, öyle
3: şimdi,
0: değil mi Netanyahu?
3: 2024'te de Cumhurbaşkanı da ne demişti? İsrail saldırganlığı Türkiye'yi de içine almaktadır demişti. Yani evet. 2024'te de zaten o Suriye iç savaşıyla başlayan süreç sadece seçimlerle açıklanabilir mi bu?
2: Sadece tabii ki seçimlerle hani yorumlanacak bir durum değil ama ağırlıklı olarak ben seçimlere yönelik ifadesini kullanmayı tercih ediyorum. Şundan dolayı bir Netanyahu zaten Türkiye düşmanlığını ilk defa telaffuz etmiyor. Yani özellikle Gazze işgaliyle başlayan süreçte

0: şöyle bir göz gezdirdim. Toplamda 28 kez Türkiye düşmanlığını dile getirmiş. Yani Türkiye'nin işgale karşı tutumunu eleştirmiyor. Doğrudan Türkiye'ye yönelik düşmanca ifadeler kullanıyor. Bu benim sayabildiklerim 28 tane. Hani muhtemelen İsrail medyasında çok daha fazlası da yer almıştır. Ama 28 tanesini ben kendim oturdum. Hani bugün bir baktım böyle hani hangi tarihlerde, onların da bir tarih sıralamasına çıkardım. 28 tane çok aleni bir şekilde Türkiye'yi düşman ilan eden açıklamaları var. Ama tabii şu anda böyle bir açıklamanın doğrudan ordu radyosunda
1: yani manidar bir tabiri
0: verilmiş olması hem kendi iç kamuoyuna, çünkü demin de ifade ettim. İsrail'de şu anda halen en geçerli iletişim aracı radyo. Herkes radyo dinler, radyo ile hareket eder. Çünkü her an herhangi bir yerden füze gelebilir endişesi. O insanlarda bir alışkanlık haline dönüşmüş. Radyoların reklamlarının fiyatları televizyon reklamlarından çok daha fazladır. Dolayısıyla radyo halen geçerli bir kurum. Ve radyodan yaptığı bir konuşmayı kendi Twitter hesabına yayınlıyor.
2: 28 saniye bir şey ekleyeyim mi?
1: Tabii lütfen, bu arada hatta ben de şöyle ekleyeyim. Yani 28 defa ya, ben bir yıl bu içerisinde zaman zaman konuklarıma şu soruyu sorduğumu hatırlıyorum hakikaten. Türkiye ile İsrail arasında günün birinde sıcak çatışmayı öngörür müsünüz diye soruyorduk. Yani evet, yeni bir gerilim var, özellikle bu son açıklamalar bir eşiktir şeklinde yorumlanıyor ama ya tabiri yerindeyse biz zaten bir soğuk savaşın içinde miydik bilemiyorum. Tamam, nasıl yorumlarsın?
2: Oradan alacağım. Yani...
0: Burada ama bir şey daha söyleyeyim. Hemen sana bırakayım sözü. Burada tabii Netanyahu şunun farkında. Yani İsrail kamuoyu da bunun farkında. Siz herhangi bir İsrail'de bir Yahudi'ye sorduğunuz zaman Türkiye ile savaşmaması gerektiğini, yani Türkiye'nin bir Mısır olmadığını, Türkiye'nin bir Lübnan olmadığını ya da Türkiye'nin bir Suudi Arabistan olmadığını bilirler. Ve bunu bildikleri için de hani Türkiye ile çok fazla öyle hani doğrudan bir temasa, savaşa girmek gibi bir durumun olmaması gerektiğini zaten bugün İsrail muhalefetinden de bazı siyasi aktörler açıklama yaptılar.
1: Ama burada ifadesini kullandı tabii, mesela muhalefetten bazı isimler Netanyahu
0: mesela Netanyahu bugün test etmeye çalıştığı şeylerden biri, bence en önemli nokta, Amerika'yı test etti. Yani bizden ziyade Amerika'yı test etti. Ben Türkiye ile ilgili herhangi bir çatışma sürecine ya da karşı karşıya gelirsem Amerika'nın tavrı ne olur?
3: Ne olur?
0: Onu birazdan konuşacağız.
2: bugün zaten İsrail'den de öyle bir açıklama geldi.
1: Yani, sürpriz soru işaretini koyduk.
2: Trump'ın çoğu kez Sayın Cumhurbaşkanı'nı, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tercih ettiğini gördük şeklinde İsrail'den de bir açıklama geldi. Şunu ekleyeceğim.
0: Ama Barack da zaten açıklamasında özellikle dikkat ederseniz Barack açıklamayı AP, Reuters'a ya da herhangi bir Amerikan gazetesine değil, direkt Jerusalem'a yaptı.
2: Evet,
0: yani
2: yaptı.
0: İsrail kamuoyuna ve İsrail siyaset aktörlerine bu çatışmanın, yani Türkiye'deki yayınlanan metninde çok az ifadeler vardı ama çok net ifadeler var. Siz diyor Türkiye ile bir çatışma ortamına girerseniz bu bölgede bizim iki müttefik arasındaki tercihimize gider. Bu bizi zorlar. Bu zor ortam bizi bir kaosa sürükler. Biz böyle bir şey istemeyiz. Burada sakin davranın ve bir daha da benzer bir durumla bizi zora sokmayın. Bizi zora sokmayın derken belli ki...
3: Taraf da belirtemiyor ama.
0: Yani taraf, Amerika'nın şu anda taraf belirtme gibi bir durum olmayacak tabii
3: ki.
0: Yani
3: Türkiye NATO üyesi, NATO ittifakında bir en önemli askeri güce sahip.
2: İsrail'de maalesef şu an canı ciğeri. Şuraya geleceğim.
3: İsrail'in öyle büyük bir askeri gücü de yok. Yani zaten, NATO, yani zaten Amerika Türkiye'siz bölgede...
0: Can, Netanyahu'nun burada yaptığı şey Amerika'yı test etmek. Ben Türkiye ile İran'la bir çatışma ortamına girdiği zaman Amerika'nın tavrı doğrudan belli. Ya da herhangi bir Arap devletiyle...
2: Netanyahu'nun buna ihtiyacı var mı?
4: Sınırlı çatışmaya evet, savaşa hayır. Yani İsrail'de böyle bir belirginleşen bir şey var. Yani bugünkü yaptığı girişimler gibi sınırlı çatışma olabilir ama savaşa hayır. Yani savaş...
0: Ben
4: şey değil.
0: Sınırlı bir çatışmanın da
4: ben
0: olmayacağını düşünüyorum. Ben şundan dolayı olmayacağını düşünüyorum. İsrail'deki
1: nedir bu sınırlı çatışma tanımı bu arada?
4: Yani şöyle düşünün. Mesela diyelim ki bu havaalanı vurulduğu zaman Türkiye karşılık verseydi bu irili olur, ufaklı olur. Bu sınırlı çatışmadır. Yani bir saat sürerdi, 15 dakika sürebilirdi. Yani orada genelde İsrail medyasında ifade edilen bir savaş istemiyoruz ama böyle sınırlı bir şey olabilir.
2: Öyle bir senaryo vardı ya, 24 saatlik bir savaş senaryosu vardı, hatırlayacaksınız.
0: Şöyle, onu İsrail istiyorlar. O 24 saatlik savaş senaryosunu YPG'nin desteklenme senaryosu üzerinden gerçekleştirmek istedi. Yani kuzeye havadan yardım götürürüz ve o kuzeye ulaştıracağımız yardımlarla ki havadan ancak bunu yapabilirler. Yani karadan herhangi bir şekilde

0: yardımlaştırmalar mümkün değildi. Fakat orada da zaten Bakü üzerinden, Washington üzerinden, çünkü birkaç balans merkezi var şu anda bu işin bir çatışmaya, bir savaşa dönüşmemesi için. O balans ayarları üzerinden Türkiye aslında net mesaj vermişti. Herhangi bir şekilde bir İsrail uçağının ya da nakliye uçağının yardım ulaştırması durumunda doğrudan hedef olacağı açıklanmıştı. Bu çok kamuoyuna yansımadı ama o dönemde zaten İsrail siyasi açıklamalar yaptı, diplomatik açıklamalar yaptı ama fiili olarak harekete geçemedi.
1: İsrail'in amacı sınırlı bir çatışma mı Türk Erbil?
2: Şimdi şey az önce 28 rakamında ifade ettiniz ya. Bugün
0: belki, bu benim sayabildiklerim.
2: Sayabildim.
0: Yani böyle hani bir
2: bugün belki
0: bakıp
2: iç siyasetle açıklarız. Bugün belki seçimlerle açıklarız biz bunu. Ama İsrail diyor ya Türkiye'ye mesaj verdik diye. İlk defa mı veriyor?
0: Değil.
2: İlk kez mi biz İsrail'den mesaj diyoruz? Hayır. Zaten Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Mossad'la olan mücadelesi bir yandan devam ediyor. Şimdi anlıyor muyuz Hendek Operasyonu'nun İsrail'in vekil güçlerle, terör örgütüyle o dönemde yapmaya çalıştığı şeyin aslında Hendek Operasyonu'nun ne kadar önemli olduğu, 15 Temmuz'da yapmaya çalıştığı şeyin aslında darbenin önlenmesi, püskürtülmesinin ne kadar önemli olduğu, darbeden çıkmış Türk askerinin 45 gün sonra SİHA'sız İHA'sız Türk ordusunun Fırat Kalkanı operasyonunda ne kadar önemli bir operasyon yaptığını şimdi bence bir kere daha iyi anlıyoruz. Çünkü biz her ne kadar işte bugün bunu ilk seçim şöyle dedi, Netanyahu böyle dedi diye açıklasak da Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, işte Afrin operasyonu hepsi çok önemli operasyonlardı ve bugün buraya gelmemizi sağlayan, bu noktaya gelmemizi sağlayan operasyonlardı. Bu yüzden bugün bunu söyleyen Netanyahu emin olun 3 gün sonra başka bir şey söyleyecek. Seçim bitse de söyleyecek. Seçim olmayınca da söyleyecek. Bir sene önce de söyledi, 10 sene önce de söyleyecek. Bu bitmeyecek bir şey. Çünkü efendim biz bunu biraz real politikle anlatabiliriz. İşte bugün seçimde anlatıyorsunuz. Yarın öbür gün başka bir şey anlatırız. Yarın öbür gün Suriye'de savaş vardı deriz. Bazen birilerinin komplo teorisi dediği şeyin aslında ne kadar da gerçeksi olduğunu herhalde İsrail'in her açıklamasında görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024'te Can Özçelik'in hatırlattığı İsrail vurgusunun, İsrail'e yönelik sözlerinin ne kadar önemli olduğunu bence tarih hep Türkiye'nin tezlerini haklı çıkarıyor. Yani Türkiye'nin tezleri bu bölgede İsrail'e karşı her seferinde haklı çıkmak zorunda mı arkadaş? Ama haklı çıkıyor. Çünkü amaçladıkları şeyi hepimiz biliyoruz. Bir teopolitik amaç çerçevesinde ilerledikleri için tabii onun içinde orada siyaset yapar, o ona söyler, real politik der, o bilmem ne der, o İran savaşı vardı der, o Suriye savaşı vardı der. Burada biz de siyasi politikalar programında konuşuruz. Ama asıl amaçları hiçbir zaman değişmediği için ve bu değişimi de hiç saklamadıkları için, çok alenen de Netanyahu'da arz-ı mevudu yapmak istiyorum dediği için herkesin gözünün önünde söylüyor. Her gün söylüyor. Trump'ın yaptığı açıklamaları biz bazen çok hafife alıyoruz. İşte Trump'tır, yapar, açıklar. İşte şöyle demiş, yapar. Hayır arkadaşlar, konuşan kişi Amerikan başkanıysa ben Trump'mış değilmiş diye bakmam. Konuşan kişi Netanyahu'ysa ben İsrail devlet başkanı olarak bakarım, İsrail başbakanı olarak bakarım. O yüzden onların açıklamalarını da ciddiye alırım. Bunlar tek bir amaç doğrultusunda, teopolitik amaçlar doğrultusunda altını yavaş yavaş örüyorlar.
1: Nedir o
2: türlü
1: teopolitik amaçlar?
2: Buluyorlarsa,
1: hep söyleriz ama yani Türkiye üzerindeki hedef
2: sözde arz-ı mevudu Fırat'tan Nil'e kadar gerçekleştirecek, işte Türkiye'nin güneydoğusunun işte 27 ili içine alan haritaları kimler çizdi? Biz çizmedik ya. Bunlar çizdi, bunlar servis etti. Bunlar vekil güçleri PKK'yı o dönemde, DAEŞ'i o dönemde kimler kullandı? İsrail kullandı, Amerika Birleşik Devletleri kullandı.
1: O halde nihayetinde İsrail'in günün birinde hedefi hakikaten Türkiye ile sıcak çatışmaya girmek mi? Öyle
2: bugün olmazsa, dün olmadı ama yarın olmayacağının anlamına gelmiyor bu. Zaten Türk Devleti bence bunun çok farkında. Adımlarını atarken, Suriye'deki tezleri doğururken, Suriye'deki yönetime yardım ederken, Orta Doğu'daki haritaya bir nebze olsun yardım ederken tüm bunların farkında olduğu için.
3: Ama o zaman İsrail'le karşı karşıya gelmiş olmuyorsun. Amerika'yla karşı karşıya gelmiş oluyorsun.
2: O zaman İsrail de şöyle yapacak. Diyecek ki Amerika'yla Türkiye karşı karşıya geliyor. Ya da ben de acaba Türkiye'ye saldırırsam Amerika'yla mı karşı karşıya gelirim diye nedense hiç İsrail düşünmüyor. Ya da Gazze'ye saldırırken oradaki çocukları şehit ederken hiç düşünmüyor. Amerika bana ne diyecek, dünya
3: Türkiye
2: bana ne diyecek.
3: Sayılabilecek bir yere vuruyor. Bak hiç.
2: Bak, ama çocukları şehit ederken kimse düşünmüyor bunu.
3: Tereddüt etmiyor.
4: Çok büyük değişiklikler oldu. 1992 değil İsrail şu an tarih. İsrail-Amerika ilişkileri çok değişti. Özellikle sosyal medyanın

0: vatandaş gazeteciliğin ortaya çıkması demokratik ülkelerdeki, ya diğerlerinde de değişti ama diğerlerinde mesela Rusya'nın, Çin'de halkın ne düşündüğünün bir önemi olmadığı için, çünkü çok daha sınırlı yönetime etkileri, Batı'da yani Batı Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da İsrail ve Filistin'e bakış açısı çok değişti. Ne oldu? Biz vatandaşlık gazeteciliği şurada bununla o ne diyelim Siyonist, çünkü bütün konvansiyonel medya Batı'da neredeyse Siyonist kontrolündeydi. Şimdi bu hala ekseriyetle böyle, fakat bir de alternatif medyamız var ya artık, işte sosyal medya dediğimiz. Sosyal medya, teknolojinin ilerlemesi, telefonların buramıza aldığımız kameralar vesaire, bunların çekilip anında internete, işte Twitter'a vesaire şuna buna yüklenmesi, İsrail-Filistin meselesinde halkların bakış açısını çok son derece değiştirdi.
1: Ve
0: son
1: bu da
0: 20
1: devletlere sözde yansıdı. İşte ilk kez
0: çünkü,
1: mesela.
0: Evet, çünkü...
1: Ben sizi desteklemek için bir şey daha söyleyeyim. Bugün İsrail eski başbakanı, aynı zamanda o da mesela Netanyahu'nun rakiplerinden biri, Bennett, diyor ki biz Amerika Birleşik Devletleri'ni kaybettik. Dünyayı kaybettik. Yani söylem üstünlüğünü kaybettik diyor aslında.
0: Evet, doğal olarak. Çünkü niye? İşte dediğim gibi bu özellikle sosyal medyayla beraber muazzam bir değişim var. Bakın 2000
2: ya söylem üstünlüğünü kaybediyorlar ama yapacaklarını da yapıyorlar arkadaş. Yani siz İsrail'in işte yeni vites yaptığını zaten, Gazze konusunda niye görmüyoruz?
0: Zaten,
2: söylem üstünlüğü
0: Fikar
2: evet.
0: Fikar Bey, bakın mesele şu. Çünkü son şeyler olduğunu biliyorlar. Artık Batı'dan o desteği bulamayacaklar. 2016'da,
2: hep öyle umuyoruz da maalesef
0: buluyorlar. Yani. 2016'da ilk defa Birleşik Krallık'ta Filistin, İsrail şey dengelendi. Yani Filistin'i mi haklı buluyorsun, İsrail'i mi haklı buluyorsun sorusu ilk defa dengeli bir şekilde cevapladı. Amerika'da bile bugün, bakın yani ben özür olarak da takip ediyorum. Bu aşırı sağcı Amerikalı, aşırı sağcı influencerların vesairelerin bile bazıları artık, ya biz İsrail destekleyerek yanlış yapıyoruz, Filistinler daha haklı, işte İsrailler soykırımcı vesaire gibi şeyler yapıyorlar. Almanya hariç, çünkü Almanya'nın biliyorsunuz özel bir durum var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu inanılmaz bir şekilde ifade etmişti bu arada yani. Nasıl yaptı onu ben hala anlayabilmiş değilim ama iyi manada söylüyorum bunu. Bütün Avrupa'da komple artık değişiyor. Yani hemen hemen her ülkede, Almanya'yı tekrarlayarak söylüyorum, Filistin haklıdır diyen sayısı daha fazla. Şimdi ne var? Hatırlıyorsunuz Rusya, Putin, eli kanlı diktatör Ukrayna'ya saldırdığı zaman Avrupa halkları, bazıları Avrupa'daki bazı hükümetler, devletler Ukrayna halkına, ezilen Ukrayna halkına, Putin zaliminin altında ezilen Ukrayna halkına karşı destek yapmakta çekindiler. Almanya'da, Almanya'da biz bunu gördük. Bunun karşında ne oldu? Halklar sokağa indi, Avrupa halkları ve kendi hükümetlerini Ukrayna'ya destek olmak için ikna ettiler. Ha, belki Batı'dan Amerikan şeyleri de vardır, onu kışkırtmıştır, ayrı. Ama netice itibariyle olan bu oldu. Şimdi demokratik ülkelerde böyle bir şey var. Siz halkın bu kadar, halkı sürekli karşı, bu kadar makro meselelerde, İsrail-Filistin meselesi gibi, halkı karşınıza alarak siyaset yapamazsınız.
3: İşte burada
1: ama işte bir yandan da Türk Erbey'in dediği gibi dediğini yapıyorlar.
2: Yapıyorlar yani.
0: Şöyle, yani.
3: Burada, burada,
0: aynı
3: burada, burada kaçırdığınız nokta şu. Mesele Ukrayna meselesi olunca Avrupa'da bir toplumsal destek görüyorsunuz.
0: Evet.
3: Fakat influencerların ya da bahsettiğiniz sosyal medyanın Amerika'da 1960 model siyasetçilerin siyasi denklemde düşüncelerini değiştirmiyor.
4: Arkadaşlar yani
1: İhsan Bey bir pencere açmış.
3: Amerika'da
0: Demokrat Parti çok büyük bir yenilgi aldığı için son seçimde. Çünkü Trump ezdi geçti, hatırlıyorsunuz değil mi? Bir tane bile ilçede oy artmayan bir Demokrat Parti'den bahsediyoruz. Demokrat Parti'de çok ciddi ve çok hızlı bir, Amerikan Demokrat Parti'den bahsediyorum. Çok ciddi ve çok hızlı bir kuşak değişimi var. Benim yaşımda filan böyle. Hani 40'ların başında, 30'ların sonunda filan insanlar artık Demokrat Parti'de üst şeylere gelmeye başladılar. Ve bu da neyi doğuruyor? Bu gelenlerin büyük çoğunluğu da azınlıklardan ve büyük çoğunluğu da İsrail karşıtı. Şimdi aradaki fark şu.
2: Ya Tucker Carlson Amerika'da var ya, evet. YouTuber, gazeteci, acayip bir adam. İşte herkesle röportaj yapıyor. Ya başına gelmeyen kalmadı biliyor musun?
0: Ama Tucker Carlson gidip Putin'e biat ettiği için geliyor onlar başına. Putin'e gidip biat vermeseydi Amerika'da rahat ederdi.
2: Hocam
0: yani.
2: Putin'e bağladın ama.
1: Ama
0: Putin'e bağlamadım. Olanı anlatıyorum yani bu arada.
3: İyi de Gazze işgali de demokratların iktidarda olduğu bir dönemde başladı.
0: Ama bu demokratlar
3: şu anda
0: işte.
3: Amerika'da
0: şu
3: güç
0: an
3: kazanıyor.
0: Şu an demokratlarda jenerasyon değişiyor. Bu da bir dakika bir şey söyleyeyim. Bitireceğim ne olur. Cumhuriyetçilerin de eli güçleniyor. Cumhuriyetçiler çünkü bu sefer gidip İsrail'e diyor ki sen benimle anlaşmak zorundasın. Yoksa ben gidersem bunlar gelecek ve bunlar sana benim açtığım alanı bile açmayacak diyorlar. Çünkü eskiden neydi? Cumhuriyetçiler, demokratlar İsrail'e ne kadar
3: bence,
0: çok yardımcı
3: bence,
0: olabilirim,
3: bence
0: destek olurum
3: diyorlar. Bence siz olayı bir şey içinde görüyorsunuz. Bir İsrail'in tavır ve davranışlarını bir bütünsellik içinde. Mesela,
2: hocam çok iyi niyetli bence.
3: Siz Amerika'nın İsrail'e desteğini, İsrail'e desteğini, mesela Gazze konusunda sınırsız bir şekilde Amerika Gazze işgalinde İsrail'i

0: destekliyoruz.
1: Evet.
0: Ama
2: çünkü
0: aynı Amerika
2: var şu an iktidar.
0: Bu demokratlar zamanında da böyleydi.
2: Hayır, şimdiki nesi demokratlar diyorum. Bakın ama dinlemediniz mi beni? Bakın, demokratlar Amerika'da, değişti, değişiyor.
0: Amerika'da demokratlar da cumhuriyetçiler de gelse sonuçta Amerika'daki sermaye, yani sizin bahsettiğiniz gibi işte influencerlar falan filan siyaset belirlemiyor. New York Times belirliyor, Washington Post belirliyor. 50 bin tiracı da olsa siyasetçi üzerindeki ana akım medya halen orada siyasetin belirleyici rol, aktör konumunda ve daha da önemlisi.
2: Oy alamaz hale gelirler. Demokrasiler de böyle yapılamaz siyaset uzun vadeli. Kısa vadeli olabilir ama orta ve uzun vadeli bu siyaseti yapamazlar.
0: Şimdi göremediğiniz nokta şu. İran konusunda Amerika İsrail'e destek verdi ama iş kendi parasına, kendi cebine, kendi maliyesine yansıyınca orada artık dur demeye başladı. Ya da diğer müttefikleriyle sorunlar yaşamaya başlayınca evet dur demeye başladı. Ya da Amerika İsrail ile Türkiye arasında bir sorun görünce dur demeye başladı. Ama Amerika Filistin meselesinde aynı duyarlılıkta değil. Yani niye halen iki devletli bir çözüm.
2: Sandığı niye küçümsüyorsunuz? Sandığı küçümsüyorsunuz gibi.
0: Ben sandığı küçümsüyorum. Amerika'nın devlet aklı böyle çalışıyor.
1: Hocam kim gelse değişiyor. Yani politikası hiç değişmiyor. Yani. Kim gelirse gelsin.
2: Devlet aklı olsa ne? Trump zamanındaki politikalarla demokratlar
0: ne
2: zamanındaki politikalarla
0: bu kadar yükselen evet, Trump da Biden arasındaki Gazze politikasında ne değişti?
2: Ukrayna'da aynı mı?
0: He?
2: Ukrayna'da aynı mı?
0: Ukrayna aynı değil.
2: Mesela,
0: bakın Ukrayna meselesi
2: bir tanesi benziyor
0: bir şey.
2: Diye hepsi benzemiyor ki. Rusya'yla mücadelesi aynı mı? Çin'le mücadelesi aynı mı? Güney Amerika'da yaptıkları aynı mı? Devlet aklı olsa bunların hepsi devam ederdi. Siz bir örnek üzerinden bütün Amerikan devlet aklını İsrail'e bağlayamazsınız yani.
0: Bakın, demin size çok açık ve güzel bir örnek verdim. İran meselesinde Amerika pozisyon alabiliyor. Yeri geliyor diyor ki yeter artık ben bu kadar füze fırlattım bana bir maliyeti var bu işin deyip geri adım atabiliyor.
2: Çünkü seçimler
0: Türkiye geliyor. Meselesinde aynı şeyi söyleyebiliyor ama mesele Filistin meselesi olunca bakın iki devletli çözümü bile Amerika kabul etmiyor.
2: Şu an etmiyor.
3: İhsan Bey bir şey ekleyecek
4: biraz
3: mi uzun
4: zamandır? Bence şöyle, konuyu biraz mukayeseli olarak ele almaya çalışalım. Hem Türkiye-İsrail ilişkileri açısından, bölge açısından. ABD'nin hem İsrail hem de Türkiye ile olan ilişkileri açısından ele aldığımız zaman aslında İsrail şunu görüyor. Hatırlarsanız ne zaman İsrail Türkiye'yi konuşmaya başladı? ABD ile beraber İran'a saldırdıktan sonra şunu söylediler. İran'ın işini hallettik. İran tamam. Bundan sonra sıra Türkiye'de. Tabii İran'ın işini de halledememiş oldular. Bir defa orada birkaç etkiden beraber bahsetmemiz lazım. Bence Gazze saldırıları, soykırımı bütün dünyada bir Batı'nın demokrasi, insan hakları paradigmasını çökertti. Bir defa şu an hiçbir Batılı entelektüel, hiçbir entelektüel ortamda kendi üstünlüklerini vaaz edemez. Çünkü bu neoliberaller, demokratlar ya da solun da etkisiyle bu Batı sömürge imparatorluğuna bir büyü kazandırmışlardı. Bu da insan hakları ve onun türevleri meselesiydi. Diğer taraftan yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Gazze Savaşı'nı bitirmek için çabalamasının gerisinde yani dünya halklarının neredeyse yarısı İsrail'i protesto edecek duruma geldi. Yani Latin Amerika'dan başlayın Endonezya'ya, Malezya'ya kadar. Sadece Müslüman ülkelerde değil, hatta daha çok Batı ve İskandinav ülkelerinde büyük protestolar oldu. İngiltere'de oldu, başka yerde. Almanya bu konuda biraz radikal durdu. Bir, yani Gazze Savaşı'nın, Gazze efekti diyorlar Amerika Birleşik Devletleri'nde, çıkardığı bir maliyet var. Şimdi şöyle yapacağız, o hem Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik Siyonizm, yerleşik medyaya ciddiye alacağız o devletin İsrail tarafından kuşatılmışlığını. Fakat demokrasi ve sokağın taleplerini de biz gündemde tutacağız. Yani ne tek başına komplocuların dediği olacak ne tek başına demokrasi ya da işte sosyal medya gibi durumların. Ama şunu bilelim. Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı'nın İsrail'e posta koymasının sebebi şu. Bir kontrolden çıkmış, kan içmekten başka bir mahareti olmayan bir devlet İran'a saldırdı. Sayın Cumhurbaşkanımız bir ifade kullandı. Savaşı İsrail başlattı. Bütün sıkıntısını bütün dünya çekiyor. Ve bence büyük oranda da Amerika Birleşik Devletleri çekiyor. Bir açmaza girdi Amerika Birleşik Devletleri. Savaşa devam da edemiyor, bitiremiyor da, çıkamıyor da. Ve dikkat ederseniz Gazze efektinden sonra bence bir İran efekti ortaya çıktı. Ve İsrail ile ABD yani şöyle bir şey değil. İsrail ABD'yi her boynuzundan tuttuğu zaman her savaşa götüremeyecek.
0: Evet.
4: Yani bir defa bu belirginleşti. Şimdi İran
3: yani Suriye'de de mesela şu konuşuldu bugün, bir istikrarsızlık istiyor. Yani şunu demişler, şu Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in belli noktalarda çıkarları çatışıyor. Çünkü Trump için şu anda

0: seçime giderken barış gerekli ya da Suriye'de istikrar gerekliyken İsrail için mesela Suriye'de istikrarsızlık gerekli yani herhalde.
1: Türkiye'ye gelecek olursak Türkiye-İsrail ilişkilerine şimdi 2002 yılında AK Parti iktidara geldiği zaman sokağın talebi neydi? Altyapı sorunları, geri kalmışlık sorunları, hizmet sorunlarıydı. Fakat bugün Türkiye'ye geldiğimiz zaman belki ekonominin sıkıntılarını da bununla ele alabiliriz. Türkiye tamamen devletin stratejik önceliklerine odaklandı. Bu nedir? Savunma sanayinin güçlendirilmesi, ordunun güçlendirilmesi, müttefiklik ilişkileri. Bir de sabırlı bir ülke. Biz 600 yıllık imparatorluğun bakiyesi bir milletiz. Hangi adamı nerede, ne zaman atacağımızı ne İsrail'e danışıyoruz ne de başka bir ülkeye danışıyoruz. Bir, Türkiye'nin kurmuş olduğu ittifaklar adım adım güçlenmesi, jeopolitiğin sürekli Türkiye'nin lehine kazanım vaz etmesi İsrail'i belki tedbir almaya itiyor. Fakat bu şöyle olmayacak. Hani İran'a 50 yıldır bir lanetlenmişlik vardı. Batı kamuoyunda bir kabul görmüşlük vardı. Şimdi Türkiye bir NATO üyesi bir ülke. Demokrasisini işleten bir ülke. Güçlü bir ülke. Güçlü bir ordusu var. Ve bir de rasyonellik şudur. Yani İsrail Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle İsrail başta yerleşimciler olmak kaydıyla halkının tamamı hayvanileşmiş olabilir. İnsani duygularını kaybetmiş olabilir. Fakat siz dünyaya bir bilgi aktardığınız zaman rasyonel insanların bunu kabul etmesi lazım. Şimdi İsrail Türkiye'yi kendisine tehdit olarak görebilir. Tamam. Biz de onu kendimize tehdit olarak görüyoruz. Peki ne yapabilir? Yani Suriye işgale kalkışabilir. Bu bir yöntemdir. Türkiye'nin orada etkisini kırmaya çalışabilir. Bu da bir adımdır. Bence burada ben bu ABD'nin test edildiğine katılıyorum. Bundan sonra İsrail'in her attığı adımın arkasında ABD'yi köpek gibi sürükleyemeyecek. Onu bilmiş olalım.
0: Şimdi bu ABD'yi test edildiğini şurada mı katılıyoruz? Tom Barak'ın açıklamalarından biraz önce ona da referans verdik ya. Arkadaşlarımız bir o açıklamayı da tekrar getirirlerse.
1: Peki yani şunu söyleyelim. Türkiye yani İsrail bir çılgınlık yaptı, iki çılgınlık yaptı diye hemen İsrail'le savaşa kalkışacak bir ülke değil. Ya Türkiye bir şeye karar verirse kendi stratejisiyle, kendi öngörüsüyle, kendi aklıyla planlar, programlar karar verir. Bir de bırakın hani analistleri, yabancı, yerli bir sürü insan şunu ifade ediyor. Bir savaşı İsrail başlatabilir. Buna çılgınlık deyin. Yani bizi Lübnan zannedebilir, Suriye zannedebilir, Filistin zannedebilir. Fakat İsrail başlattığı bir savaşı kendi bitiremez. Yani kusura bakmasınlar. Burada da şöyledir, yani irrasyonellik o kadar enteresan bir şey ki insanı sağlıklı düşünmedikten alıkoyuyor. Ben bu şeye de arz-ı mevut meselesine buyursun gelsinler diyorum. Hani varsa böyle bir emelleri. Ya İsrail 7 Ekim'den bir gün önceki kadar güçlü hiçbir zaman olmayacak. İsrail'in zirvede olduğu gün 7 Ekim öncesi gündü. Şöyledir, siz ahlakınızı kaybedersiniz, adaletinizi kaybedersiniz, insanlığı kaybedersiniz. Yaptığınız bütün hukuksuzluklardan dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nde aranıza mesafe girerse ya şöyle de değildir. Ya dünyanın en büyük ülkesi kıyamete kadar İsrail'in elinde zapt rapt altına tuttuğu bir ülke olma şansı yoktur. Şeyleri bence küçümsemeyelim. ABD kamuoyundaki değişimi küçümsemeyelim. PEV araştırmanın yaptığı araştırmalarda şu soruyu soruyorlar. İsrail'e mi tarafsınız, Hamas'a mı tarafsınız? Yani hangisini destekliyorsunuz? Hamas diyenle bak şey değil, Filistin değil. Yani bir devlet adı da zikretmiyor. Doğrudan işte ABD'nin de İsrail'in de terör örgütü olarak gördüğü Hamas'tan bahsediyor. Ve halkın %25'i Hamas diyor. Gençler de bu %50'lerde. 25-40'ta neredeyse 40'larda bir oran. Tamam dedelerin tamamı İsrail yanlısı. Bu değişimi görmek lazım. Diğer taraftan da özellikle Demokrat Parti'de sosyalist adayların başta New York Belediye Başkanı'nın kazanmasını da küçümsememek lazım. Ve şöyle...
0: Bu arada o da hedeflerden biri. O afişi görmüşsünüzdür Netanyahu yani seçim afişini.
1: Afişle bitirecektim.
0: Evet. Şimdi onu da arkadaşlarımız isterseniz o afişi görelim sonra.
1: Avrupa'daki sağ partiler seçime giriyorlar. Bir Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Almanya'da, Hollanda'da, başka ülkelerde. İngiltere'de Brexit tartışması oluyor. Yine Türkiye ve Erdoğan üzerinde mesele yürüyor. Son beyefendinin işte gördüğü
0: şeyini. İşte bu efendim Netanyahu'nun seçim afişi onların kazanmalarına izin vermeyin aslında diyor. Bu... Kimler var? Sizin de vurguladığınız gibi New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin bir fotoğrafı var. Çünkü biraz önce Ali Ağan Bey'in de söylediği gibi müthiş bir dönüşüm var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Aslında kendini sosyalist olarak tanımlayanlar şu an ön planda demokratlar arasında. Mamdani de öncülerinden biri hakikaten bunun. Giderek beğenisi de artıyor bu arada. Yine bir bakıyoruz ki işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını koyuyor. Bir yandan da Hamaney'in fotoğrafını koyuyor. Bir diğer yandan da

0: Vahidi.
1: Özür dilerim.
0: Vahidi.
1: Vahidi'nin, evet. Bir an aklıma gelmedi. Vahidi'nin fotoğrafını koyuyor aslında.
2: Bu şeyden önce, yani havalan saldırısından önce, bir hafta önce muhtemelen bir tweet atmıştım. Bu şeyi, afişi gördükten sonra. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızla karşı karşıya gelen çok kişi oldu. Çok enteresandır. Bu talih midir yoksa tarihin bir seyri midir? Kim karşı karşıya geldiyse doğal kaybeden konumuna geldi. Benimki kaybedenler listesine doğrudan Netanyahu'yu yazabilirsiniz. Çünkü şeyden değil, yani Cumhurbaşkanımızla karşı karşıya kaldığı için değil. Cumhurbaşkanımızın adaletli, hakkaniyetli, mazlumdan yana, adaletten yana tavrı her zaman hem Türkiye'de hem dünyada takdir görmüştür. Burada da seçime kadar çılgınlık yapabilirler. Fakat şu, varsayalım ki seçimle alakası yok. Bunların kalıcı stratejileri olsun.
1: Bu çılgınlıktan
2: olsun.
1: Kasıt ne yani? Ne yapabilirler en fazla mesela? Yani 27 şöyle, Ekim'de şu an İsrail'deki seçimler.
2: Birkaç noktayı daha bombalayabilirler. Sınır yakınında işler yapabilirler. Fakat şunu bilsinler ki Suriye'nin nüfusu İsrail'in 3 katı olacak. Bugün olmazsa yarın bir sınır çatışması açtıkları zaman ne yapacaklar? Gelip Suriye'nin tamamını işgal mi edecekler? Ya da Gazze'de bu kadar sıkıştırılmış bir alanda 2 yılda başaramadıklarını acaba bir sınır çatışmasından başaracaklar? Ben şunu öngörüyorum. Türkiye hedeflerinde doğru bir şekilde ilerlemeye devam edecektir. Bir İtalyan siyaset bilimcinin çok güzel bir ifadesi var. Bu Fransa ile Türkiye Akdeniz'de bir karşı karşıya gelmişti. Bugüne kadar hangi Avrupa devleti Türkiye ile karşı karşıya geldiyse doğal kaybeden konumunda oldu. Ben bu tarihsel seyrin Türkiye'nin yükselişi üzerine bina edildiğini düşünüyorum. Şartlar da lehimize değişecek ve İsrail'in bu çılgınlıkları, ben biraz giderek İsrail'i Yunanistan'a benzetmeye başladım. Küçümsediğimizden değil ama Türkiye'nin o aldığı pozisyon karşısında Yunanistan'dan başka pozisyonlar olmayacak diye düşünüyorum.
3: Şunu ekleyeyim ya Kurban Hanım.
1: Hani Türkiye iletişim başkanlarımız varsa
0: Avrupalılar da İsrail'de böyle Türkiye karşıtlığını, yani bir yerden sonra sıkışıp kim şu anda İsrail'de Netanyahu inanılmaz sıkışmış durumda.
1: Evet, yargı meselesi, seçimler meselesi çok vahim hakikaten.
2: Ve şey
0: bu kadar sıkıştığı bir ortamda.
4: Evet. Çetin, ben soracağım ama merak ediyorum. İsrail bu saldırıyı yapmadan önce Amerika'ya bilgi verdi mi sence?
2: Bence vermem.
1: Şöyle Trump'ın efendim haberi vardı diyor Axios'a konuş şu anlar. Ama bence, öncesinde mi var diyor, sonrasında mı haber verildi Trump'a, o belli değil. Yani
4: bence saldırıyı böyle
1: diyor,
4: bir bölgesel saldırıyı yaptığında, bence, hele Türkiye'yi de hedef bence, alacak saldırıyı yaptı. Trump'a haber vermeden veya Washington'a haber vermeden.
0: Bence vermemiştir. Şöyle vermemiştir.
5: Ben de vermediğini düşünüyorum.
0: Şöyle vermemiştir. Amerika, İsrail uçakları zaten.
4: Ne kadar Amerikancı oldunuz ya hepiniz bir anda.
2: Yok şu anlamda.
5: Ya Amerikan şey olanın gerçeği söylüyor.
4: Sabahtan beri izliyorum.
3: Trump'ın bildiğine dair bir açıklama var zaten aslında. Amerika ve
4: İsrail, Türker Bey'i ayırıyorum, İhsan Bey'i ayırıyorum. Ben bakıyorum
0: Amerikancılıkla
4: böyle.
5: Amerikancılıkla. Hiçbir konuda anlaşılmıyor.
4: Amerika ve İsrail, Amerika ve İsrail dediğimiz iki haydut, iki faşist, iki diktatör devlet.
2: Amerikan yanlısı olsa itikadımız bozulur. Hayır. İtikadımız karşıtı üzerine
4: kurulur. Bu iki devlet. Şöyle İsrail uçakları. İki devlet dediğimiz, yani şimdi bakalım şimdi bölgede.
0: Akif ben konuşmaya başlarken şöyle bir ifade kullandım. Bir dakika ben bu
4: meselesinde çok iyi konuştun, harikaydın, orada hiçbir şey yok. Ama İsrail'den Amerika'ya, Amerika'dan İsrail'i bağımsız düşünemezsin ve bu 100 yıl sonra da böyle olacak. Zaten. Bu kavga sürecek zaten.
0: Bağımsız
4: yani bu emperyalizmle bir kavga. Yani bunu şimdi unutmayalım. Öyle. Yani Amerika'da Biden, işte demokratlar şöyle olmuş, sosyal medyada böyle olmuş. İşte İsrail'e karşı halklar ayağa kalkar. Halklar her zaman kalkacaktır. Ama yönetim, yönetimlerden bahsediyoruz. Yöneten kim? Hangi kuvvetler, hangi şirketler yönetiyor? Ya bu değişebilir.
3: Öyle bir şey yok hocam.
4: Ya şimdi
3: değişmiyor hocam. Değişmiyor yani.
5: Göreceksiniz.
3: Türkiye inşallah senin de değişmiyor.
4: Türkiye'nin bölgesel anlamda güçlendiğini ve yükseldiğini görüyoruz zaten. Burada bir gerçeklik var. Bu bir gerçeklik. Ama burada bu saldırı Amerika'dan bağımsız bir saldırı olamaz. İsrail Amerika'ya haber vermeden bu saldırıyı yapmaz. Yapmamıştır.
3: O yüzden
4: Barak İyi polis kötü polis oynuyorlar şu anda. Ha. Burada bir sıkıntı yok bana göre. Şimdi biz bu Mekke anlaşmasını yapmışız biz 7 Ağustos'ta. Bu mesaj değil mi?
2: Tabii.
4: Terörsüz Türkiye i̇şte tartışılacak çok yer olabilir ama İsrail operasyonlarını bozabilecek ve bir Kürdistan operasyonuna karşı duran bir hamle olarak oradaki Kürt kartı elinden alınmış bazı unsurların ve Amerika ve İsrail'in özellikle tespit bu. Devletin tespiti ve PKK tarafındaki yöneticilerin tespiti.
1: Bu arada Trump açıktan demişti Kürtler beklediğimiz gibi davranmadı diye. Orada
3: İran'da, İran'da, İran'da, İran'da, İran'da, İran'da aynı